Merhaba. Jack?

0: geldin mi?
1: Bugün Jane'le konuştum ve ona Frank'in o programda bir bağlantısı olup olmadığını sordum.
2: Ha evet şu evet var var.
1: Bana çok garip baktı ve o insanların da faturalarını ödemeleri gerektiğini
2: aman
1: dedi.
2: Aman tanrım.
1: O faturaların ödenmesi gerekiyor. Her neyse 5.45 bize gökyüzünden hangi bilgileri vereceksiniz?
2: Evet bugün dışarıya çıkan herkes havanın ne kadar güzel olduğunu biliyor ama korkarım bulutlar yine yaklaşıyor. Şimdiden yağmaya başlamamışsa bile yakında başlayacak ve gece boyunca şiddetini arttırarak devam edecek.
0: Filmin adı ama özür dilerim yanlış numara.
3: Ama yine de...
0: Bahse varım çok tatlıydın.
4: ...şaşırtıcı şekilde güçlü bir performans sergilediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler'deki Türk koro hattı oylamasına ve en son cari açık haberlerine rağmen hala güçlü konumunu koruyor. Annika senin tepkinli...
5: Aslında şaşırdım. Elbette memnunum. Ama piyasa çok olağan dışı bir tepki veriyor. Emtia'nın doların zıt yönünde ilerlemesi gerek. Yatırımcılar da farklı bir yön izliyorlar. Genelde iki gün arasında çok dalgalanma olur.
0: İşler iyi mi?
5: Şu anda gördüğüm...
3: Evet, evet, evet, iyi. Özür dilerim. Evet.
0: Hafta sonu sinemaya gidelim mi?
3: Olur.
0: Film Forum'da özür dilerim yanlış numaranın yeniden gösterimi var. Bu eğlenceli olabilir.
3: Aa. Evet.
0: Ne? İzledin mi yoksa?
3: Ya, biliyor musun 10 dakikadır burada tek bir garson bile görmedim. Sen gördün mü?
0: Hayır.
3: Kayboldular.
0: Pekala. Evet, gidelim mi?
3: İyi olur.
0: Güzel.
3: Evet, gidelim.
6: Siz efendim?
3: Evet, hanımefendi deneyecek.
0: Evet, deneyeceğim. Teşekkürler.
7: Moskova,

0: 10 dakika.
1: Emredersiniz.
0: Onları Birleşmiş Milletler'deki sonuç için uyarmıştım. Tahmin etmek kolaydı. Bir oylamaya zorlamak hataydı. Umarım oylama aleyhimize sonuçlanınca varlıkları taşımaya başlamışsındır.
2: Evet Sayın Bakan.
0: Biliyorsun, Kremlin bundan tamamen uzak kalmak zorunda. Devreye sokacağın şey her neyse tamamen kendi içinde kalmalı.

0: Mersiyeler başladığında mı olacak?
1: Mersiyeler mi? Rus hükümetinin böyle bir operasyon hakkında hiçbir bilgisi yok.
0: Elbette.

0: Moskova'ya mı gitmek istiyorsun?
1: Bence mecburuz. Dünyanın her yerine dağılmış isimsiz hesaplar var. Bunlar gizli hesaplar Rob. Bunlar sadece bulabildiklerim.
0: Nasıl buldun bunları?
1: Görevim bakmak.
0: O kadar bakmana gerek yok. Şakaydı. Sence bizi dolandırıyorlar mı?
1: Hiçbir şey bilmiyorum.
0: Yüce İsa aşkına. Uyum denetim uzmanı sensin, karar senin. Ama bir şey isteyebilir miyim? Bu şirketin en karlı ortaklığını mahvetmeye kalkışma. Lütfen. Şaka yapmıyorum. Viktor Çerevi'nin ne yapacağını hiç bilemezsin. Ve orası Rusya. Orada içeriden bilgi almak yasaldır. Vahşi Batı gibi hala ideologlar var ama yeni ideoloji para. Orası bir ülke değil, bir şirket. Zaten orada olma sebebimiz
1: evet,
0: de...
1: Evet, tekneyi sallama diyorsun.
0: Tekne değil. Bu lüks bir yat ve hepimiz içinde birlikteyiz. Sakın batırmaya kalkma.
2: Gelmemi neden istemiyorsun?
1: Çünkü orada çok sıkılırsın.
2: Burası Moskova. Orada nasıl sıkılırım?
1: Sürekli çalışıyor olacağım.
2: Paris'e ne dersin?
1: Ne olmuş Paris'e?
2: Orası sıkıcı değil. Ve orada çalışmazsın. Bana bir tatil sözün var. İşin bitince orada buluşuruz. Seninle tatile çıkmak için ne yapmam gerek?
1: Evlenip balaya diyebilirsin.
2: Filmi bana neden söylemedin?
1: Ne?
2: Özür dilerim, yanlış numara. Sen zaten gitmiştin, cebinde bilet vardı.
1: Ceplerimi mi karıştırdın?
2: Yere attığın için pantolonunu topluyordum.
1: Neden benimle evlenmiyorsun Keti?
2: Bir ilişkin mi var?
1: Aa, tanrım hayır. Hayır, sebebi bu mu? Düşündüğün bu mu?
2: Öyleyse filme kiminle gittin?
1: Kendi başıma. Ben bir uyum denetim uzmanıyım. Ben her şeyi tek başıma yaparım. 1.45'teydi. Bilgisayar ekranına bakmaktan sıkılmaya
2: başlamıştım.
1: Biliyor
2: musun? Eğer bu iş sana göre değilse belki değiştirme zamanı gelmiştir.
3: Kurbanın eşyalarını bile almadan mı?
4: Evet.
3: Daniel Bongard mı?
4: Doğru. Guy Modasu karısı. Evet,
1: Paris.
4: Bu harika. Bugün sadece 6 var.
1: Sen ve ben. Tamam mı?
5: Dovo Havaalanı, Moskova.
6: Doktor Ryan, Amber Deng. Çelebin grubuna bağlı özel güvenlik. Sizi korumakla görevli.
1: Korumaya ihtiyacım var mı?
6: Beni özel şoförünüz olarak düşün.
1: Nerelisin Amber?
6: Uganda. Çelebin güvenlik için yabancıları kullanır. Bu şekilde federal güvenlikten olmadığımızdan emin olabiliyor. İyi günler, iyi günler.
7: Спасибо.
8: Bu taraftan Bay Deng.

0: Vay canına. Aziz basiz katırcılı. Çok güzel.
1: Dondurmaya benziyor. Dondurma külahı.
2: Eto kremo. Da, da.
1: He, Rusça biliyorsunuz demek. Siz kaydınızı yaptınız. Ben bavullarınızı taşımanıza yardım ederim.
0: Hayır, gerek yok. Tek başıma hallederim.
1: Odayı kontrol etmem gerekiyor.
0: Tamam.
3: Hoş geldiniz Bay Ryan.
0: Merhaba.
3: Buraya bir imza lütfen.
0: Tamam.

0: Bay Çelebi'nin odayı beğeneceğinizi umuyor. Aa evet, bu katın manzarasının eşi yoktur.
1: Bacınlı.

0: Burası köşe defansı. Bir sorun var.
1: 85 saniyen var.
0: Yardıma ihtiyacım var.
1: Kategori.
0: Biri beni öldürmeye çalıştı. Bir ceset var.
1: Yaralandın mı?
0: Ucuz kurtuldum.
1: Yerin. Köşe defans.
0: Moskova'da Krusinski Oteli. Kitini. Şimdi olmaz.
1: 15 ile 20 dakika arası odada kal. Telefonun iki kere çalmasını bekle, sonra çık. Yerel saatte 21.30'a kadar bekle ve Gama noktasında bağlantı kur.
0: Ben...
1: Merdivenin altındaki bankta bekliyor olacağım.
0: Ben onun neresi olduğunu pek hatırlayamıyorum.
1: Onayla.
0: Evet, seni duydum ama o adresi hatırlayamıyorum, tamam mı? Ben sadece bir analistim. Sadece 3 haftalık eğitim aldım.
1: Protokolü çiğniyorsun köşe defans.
0: Burada hiç alışık olmadığım bir yerdeyim, tamam mı? Sadece o adrese ihtiyacım var.
1: Odana git ve telefon iki kere çalana kadar bekle. Sonra hızlı ve çabuk ayrıl. Yerel saatte 9.30'a kadar kimseye görünme ve sonra Saraya meydanına basamaklara
0: tamam.
1: Git. Bağlantın bankta olacak. Köşe defans.
0: Evet.
1: Sen bir deniz piyadesisin. Şu anda hayatta olmanı sağlayan bu. Mesleğini hatırlarsan kurtulursun.
0: Teşekkür ederim.
1: Süre doldu.

0: Merhaba, ben de seni aramak üzereydim.
1: Merhaba.
0: Evet, inene henüz birkaç saat oldu.
1: Güzel. Seni sıkıştırmak istemiyorum. Sadece yolculuğun iyi geçti mi diye sormak istedim.
0: Evet. Herhangi bir sorun çıkmadı, merak etme.
1: En iyisi öylesidir. Peki şimdi ne yapıyorsun?
0: Ben şimdi otelden çıktım ve bir meslektaşımla buluşmaya gidiyorum.
1: İlginç biri mi?
0: Onu tanıdığını sanmıyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Tam 40 saatlik bir nöbet için hazırlanıyordum ama Seydelman hafta sonu yerime bakabileceğini söyledi. Yani düşündüm ki bu gece uçağa binersem sabah Paris'te olurum. Ne dersin, erken kaçar mısın? Alo?
0: Evet, ben yani ben... Sanmıyorum Cathy. Burada işim beklediğimden uzun sürecek. Ben oraya gelebileceğinden bile emin değilim.
1: Anlaşılan, iyi vakit geçiriyorsun.
0: Bak hayatım, geç kaldım ve hala uçak yorgunluğu çekiyorum. Seni burada sabah olduğunda arayabilir miyim?
1: Tamam.
0: Seni çok sevdiğimi biliyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bana inancını kaybetme.

0: İyi misin? Otur. Güvenecek birini seçmelisin Jack. Hadi şimdi otur.
1: Köpeğini mi getirdin?
0: Evet. Teşkilatın köpeği. Operasyon amaçlı. Başka türlü nasıl yürüyüşe çıkabilirim ki? Birinin bahçesinden çaldım. Sabah döndüğünde çok sevinecekler. Bak biliyor musun? Titremesen çok daha iyi. Öldürdüğüm ilk insan masumdur Jack.
1: Ne yaptı?
0: Bir kadındı. Hiçbir şey yapmadı. Bir seyirciydi. Sadece arkamda birdenbire beliren bir insan.
1: Tanrım. Böyle bir şeyi nasıl atlatırsın?
0: Şansın varsa unutursun.
1: Aynı şey değil ama.
0: Yok, hayır değil. Şimdi bana çok korkutucu raporundan bahset. Ama unutma, benim senin gibi bir doktoram yok.
1: 2 hafta önce Rus ortağımızın kayıtlarında bir seri hesap tespit ettim. Şirket bilgisayarının erişimimizde alamadığı kayıtlar. Büyük nakit hesapları. Hepsi de Birleşik Devletler bonoları. Çerevin körfezde bir kasırga olduğunda ya da bir seri negatif ekonomik rapor açıklandığında Birleşik Devletler dolarına büyük bir yatırım yapmış.
0: Ne demek bu?
1: Bu dışarıdan kısırlaştırılmış müdahale.
0: Bilmiyormuşum gibi anlat lütfen.
1: Dolar düşmesi gerekirken yükseliyor, tamam mı? Son bir haftadır her gün birkaç sent. Yapay bir yükseliş var.
0: Neden?
1: Bence bu Rusya içinde doların değerini düşürüp Birleşik Devletler ekonomisini krize sokmak için bir girişim ve yakında olacak. Amerika'daki bir terörist saldırının ardından gerçekleşecek.
0: Hayır, bu delilik olur. Ruslar da bizim kadar kaybeder.
1: Hayır.
0: Bu çöküşte
1: hayır,
0: herkes hayır, kaybeder.
1: En çok Çinliler kaybedecek. Ve Ruslar satmaya başladıklarında dünyanın kalanı ellerindeki tüm doları satmaya başlayacak. İnan bana.
0: Tamam, varsayalım oldu. Varsayalım haklısın. Sonrası ne olur?

0: Bizim tersimize. Onlar düzelecek. Bizim petrol rezervimiz yok. 1837 paniğine benzeyecek. 1893 paniği. 1932'deki Rus katlığı.
1: Hiper enflasyon.
0: Ekmek kuyrukları. İsyanlar.
1: Biliyorum, biliyorum, anladım.
0: Ve önce Amerikan krizi denecek ama 6 hafta sonra gerçek adı konmuş olacak. İkinci büyük buhran. Saldırı ve satışın aynı anda gerçekleşmesi gerekecek. Böyle büyük transferlerin önceden programlanıp takas sistemlerinde saklanması gerekir. Denetime başladıktan sonra saldırının tarih ve saatini belirleyebilirim.
1: Yarın programlı denetimi yap. Her şey resmi, her şey açıkta olsun. Bir şey olmayacak. Bir şey olmaması gerek. Odan artık temizlenmiş olmalı. Ama izleyeceğiz.
0: Onu boğdum. Sadece bu kadar suda. Bana bir ofis işi olacak demişti.
1: Artık sadece analistiz. Artık bir ajansın.

Rusya ananın intikamını alacağız. Ailemizin intikamı alınacak. Amerika acısını çekecek. Bol şans, Alexander.

0: Amerika ve Moskova'da herkes yerini aldı efendim.
1: Başlayalım.

0: Merhaba, Jack Ryan, Bay Çerevin'i görmeye geldim.
1: Doktor Ryan, ben Katya. Bay Çerevin'in asistanıyım, sizi bekliyor.
2: Merhaba.

0: Birkaç gün kalacağım. Kendi kartımı almama gerek olacak.
1: Yabancı bir konuk olarak size birinin eşlik etmesi gerek. Anladınız mı?
0: Elbette.

0: Victor Sherevin.
1: Jack Ryan.
0: Ha, uçuşun nasıl geçti?
1: İyiydi, teşekkürler.
0: Ya jet yorgunluğu? İlk uçuş çok zor olabilir.
1: İdare ettim. Güzel bir tablo. Napolyon savaşta.
0: Demek tarih biliyorsun. Senin için ne yapabilirim?
1: Rutin teftiş.
0: O kadar rutinse New York'tan yapılamaz mıydı?
1: Bizden hesap saklıyorsanız olmaz.
0: Siz Amerikalılar açık sözlü olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama belki de sadece kabasınız.
1: Siz Ruslar kendinizi şair sanabilirsiniz ama belki de alıngansınız.
0: Burada saklı değil, korunan şeyler var. İzninle.
1: Umarım tüm hesap dosyalarına erişim izni verilebilir.
0: Gerek olmayacak. Sizi gereksiz yere endişelendiren o şirketlerin büyük bir karla satılmaları için emir verdim. Şirketinizin payı bu raporda belirtiliyor. Söz konusu miktar bu sabah çok geç gönderildi. Yoksa buraya gelmenize hiç gerek olmayacaktı. Göreceğiniz gibi bu noktada bir teftişin hiçbir anlamı olmayacaktır Bay Ryan.
1: Anlıyorum.
0: Ortaklıklar hassastır Bay Ryan. Bazen aniden sona ererler. Dmitri Lemkov, güvenlik müdürümüz.
1: Jack Ryan.
0: Buraya kadar boş yere gelmenize çok üzüldüm Bay Ryan.
1: Ben Moskova'nın en iyi restoranının yolun karşısında olduğunu duydum da. Ortaklığımızın onuruna ve işin aslı hatamdan dolayı özür dilemek için belki sizi yemeğe çıkarırım.
0: Hayır. Ben çıkarırım. Şoförüm seni otelinden alacaktır. Moskova çok tehlikeli olabilir. Örneğin beni havaalanından alan adamımız MB. Ortadan kaybolmuş olması bizi çok endişelendiriyor.
1: Buna çok üzüldüm.
0: Birkaç gün sonra ayrılınca pişman bir şekilde ortaya çıkacağından eminim. Bu gece karın da bize katılacak mı?
1: Ben evli değilim.
0: Ama bana biraz önce oteline geldiğini söylediler.
1: O benim sevgilim.
0: Daha iyi, bu bizim sırrımız olacak.
1: Benimle dalga geçiyorsunuz.
0: Hiç değil, akşam onu da getir yoksa gitmiyoruz.
1: Ona sorarım. Tanıştığımıza çok sevindim.
0: Tehlikeli biri.

0: Я его потерял.
1: Hemen bitirdin mi?
2: Bizden hızlı davrandı.
1: Hiçbir şey alamadın mı?
2: Hiçbir şey. Tek bir şey bile. Tüm varlıklarını satmış. Herhalde başka paravan şirketlere taşımış olmalı ama şirketin sahip olmadığı şeyleri denetleyemem.
0: Ama algoritmaya hala ihtiyacımız
2: evet.
0: var.
2: Evet, onu yemeğe davet ettim. Ve restoran binanın hemen karşısında ve... Ne dersin biz...
0: Neye ne derim?
2: Bilmiyorum.
0: Ne Jack? Neye ne derim? Sisteme mi girmek
2: Sisteme,
0: istiyorsun?
2: Sisteme evet. Bence biri yapmalı.
0: Ne yapabilir miyim?
2: Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum.
0: Restoranı göster.
2: Dolar satma emirleri güvenlik müdürünün bilgisayarında şifreli olmalı.
0: Dimitri Lemkov mu? Eski federal güvenlik.
2: Onun ofisine giremeyiz. Altı ayrı farklı şekilde korunuyor.
0: Peki ya onun yanındaki ofis?
2: O da Çerevi'ninki.
0: Oraya girebilir miyiz?
2: Erişim kartı olan biri belki oraya... Oraya girebilir.
3: Bir güvenlik görevlisinin üstünde çalışıyoruz. Ama henüz ikna olmadı.
0: Daha hızlı çalışın.
2: İçki içiyor değil mi?
3: Bir Rus gibi. Ayrıca kadınlardan hoşlanıyor. Evli olursa daha iyi.
2: Tamam. Adamına söyle. İçeri girdiğinde tüm şifreli finansal satış paketlerini devreye soksun. Karanlık havuz algoritmaları aramasını söyle. Ve eğer adamınız... Adam benim öyle değil mi?
0: Evet. Başaracaksın. Ama başka bir sorunum var Jack.
4: Her şeyi bıraktım. Ve bana borcu olan herkesi aradım. Konsoloslukta tam 4 saat boyunca vize için yalvardım. Bunun büyük bir gösteri... olması gerekiyordu. Benim için anlamını görmek istedim. Ve işte geldim. Bir şey söylemen gerek. Ya da belki korkunç ya da üzücü ya da utandırıcı bir şey. Bilmiyorum ama konuşmak zorundasın. Artık deli olduğumu düşünmek istemiyorum. Çünkü artık olmadığımı biliyorum. Konuş benimle. Orta yolda buluşalım mı?

0: Ben CIA'deyim.
1: Tanrı'ya şükür. Bir ilişkin olduğunu sanmıştım.
2: Her şey ayarlandı mı?
3: Evet Bay Çerevin. Birleşik Devletler'deki ajanımızla bağlantı kurduk.
2: Hazır mı?
3: Evet efendim. Şu anda emrinizi bekliyor.
2: Tamam. Saldırı yarın olacak.
3: Emredersiniz. Satış emirleri sisteme girildi.
2: Zamanı geldi.
3: Ajanımızı hemen devreye sokacağız.
4: Dearborn, Michigan. Baş melek sen Uriel Rus Ortodoks Kilisesi.
5: Nasılsın? İyiyim. Ve bu Alexander olmalı. Kayıp çocuk dönmüş.
6: Kiliseye çok fazla devam etmeyebilir ama oğlum iyi bir çocuktu. 21 yaşına yeni girdi.
7: Ve otomobil fabrikasında hemen işe girdi.
6: İşe girdiğinden bahsetmen aptalcaydı.
7: Gerçek bir anne bahsederdi.
6: Evet ama hiç gerek yoktu.
8: Bugün Mersiyeler kitabında ikinci kısımdan ikinci ayeti okuyacağız.
6: Mersiyeler, Mersiyeler.
8: Tanrı o gün Yakup'un evini yıktı.
6: Devreye sokulduk.
7: Tanrı'ya şükür.
8: Yahuda'nın kızının yıkılmaz sanılan kalesini yerle bir etti. Krallığı darmadağın oldu ve prensleri diz çöktü.
9: Saldırı tarihi öne çekildi. Bu gece gidiyoruz. Yanınıza bir şey almayın. Yapılacak bir iş daha var.

Hey, affedersin. Yolunu kaybetmiş gibisin.

0: Yeah.
1: Peki onu masada ne kadar meşgul etmem gerekiyor? Garanti olması için 10 dakika mı?
2: Neden bahsediyorsun? Sen gitmiyorsun.
1: Yemeğe gelmemde ısrar ettiğini söylemiştin. Gitmezsem şüphe
2: hayır,
1: çekecektim.
2: Hayır çekmez.
3: Haklı Jack. Bir sorun olduğunu anlayacaktır.
2: Onu buna bulaştırmayacaksın.
1: Bana söyleyerek beni sen bulaştırdın.
2: Onu buradan götürmelisin, eve gönder.
1: Şerefine ne söyleyeceksin, evime
2: bebeğimi? Bunlar tehlikeli insanlar Katie, burada kalamazsın.
1: Bana aslında kim olduğunu söylesen gerek
2: bir
1: kalmazdı.
2: Bir yemin ettim. Evlenmeden sana söyleyemezdim ve sen benimle evlenmedin.
1: Bunun için mi evlenmek istiyordun birine CIA'de tuttuğunu söyleyebilmek
2: için
1: mi?
2: Bunun için değil.
1: 3 yıl boyunca bana yalan söyledin ve hiç açık vermedin.
2: Katie,
1: bence zevk alıyordun.
2: Bir dakika, yalnız kalabilir miyiz?
3: Hayır. Kalamazsınız.
1: Jack'le yalnız konuşmak
3: bu
1: istiyorum lütfen.
3: Bu jeopolitik bir savaş. Çiftler terapisi değil. Nelerin söz konusu olduğunu hatırlatmama gerek var mı? Bu şeyden canlı kurtulmama olasılığımız gerçek bir senaryo. Hiçbirimizin. Ve pek çok masum insan da kurtulamayacak. Bu küçük gelişmeyi tartışmak için 8 dakikamız var ve 4'ünü kullandık. Lemkov'un bilgisayarına girmene gerek yok. Sadece yanındaki ofise girmen yeterli. Bunu onunla aynı duvara paylaşan herhangi bir prize takman yeterli. Lemkov'un hard diskine ulaşmak için binanın kendi elektrik kablolarını kullanacağız. Programı işletmek için ne kadar zaman gerekecek?
4: 5. Giriş çıkışla 6 dakika.
3: Yani sorunun cevabı evet. Masada 10 dakika yeterli olur.
1: Tamam.
3: Şansımız yaver giderse hepimiz gece yarısı dönmüş ve uçağa binmiş oluruz. Jeremy'nin 55 dakika sonra
2: Cat
3: yemekte olacak.
2: Yapmak zorunda
1: değilsin.
2: Değilsem
1: iyi olacak.
2: Cat'i...
3: Onu sevdim.
2: Jeremy ona dokunursa onu öldür.
3: Bu sadece yemekçe. En fazla bakabilir. Ve işin aslı istediğimiz de bu.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Üç yıl önce bugün ne oldu biliyor musun?
0: Kısa şort giymeyi mi bıraktın?
1: Bıraktım ve bu kalbimi kırdı. O kadar çok cebi vardı ki harika şortlardır. Hayır ama pantolonları yeni hayatımın bir parçası yapmayı kabul ettiğinde sonunda benimle çıkmayı kabul ettin.
0: Ama bir hastayla çıkamazdım değil mi?
1: Evlenebilir miydin? Çünkü sana aşığım doktor.
0: Aman Tanrım.
1: Yüzüğü dışarıda da takarsan mutlu olurum doğrusu.
0: Otel odasında bıraktım.
1: Biliyorum. Buldum. Nişanlım olmanı bekliyor ve bu da onun şoförü. Yani lütfen beni utandırma.

0: bu hoşuma gitti. Aa, Ryan'lar mükemmel bir Amerikan çıktı. Hoş geldiniz.
1: Hector Çelebi'nin nişanlım Doktor Mueller.
0: Doktor Mueller, çok güzelsiniz.

0: Lemkov dışarı çıkıyor. Jack.
1: Gösteri zamanı.
2: Umarım Haut Brion hoşunuza gider. Ha? Çok özel bir... Bunu komik mi buldun?
3: Jack erken başlamıştı.
2: Belli oluyor.
4: Aa, bir tane daha alabilir miyim? İyiymiş Victor.
3: Jack'in belinde bir sakatlık var. Afganistan'dan.
2: Benim de. Farklı zamanlar, farklı imparatorluk, aynı mezarlık. Oğlumun öldüğü yer.
5: Buna üzüldüm.
2: Mücahitlerin attığı bir el bombasının şarapneli bugün bile kalçamda.
4: Ben de insan masasında neden bir el bombası tutar diye merak ediyordum.
2: Yenilmiş bir rakibin hatırası.
4: Savaşı kaybettiniz.
2: Ama el bombanı yendin.
4: Benim el bombam mı?
2: CIA'nin sağladığı bir bomba. Belki.
4: Belki. Ben sevgili nişanlım gibi bir tıp doktoru değilim. Ama sana o kalça için birkaç ağrı kesici önerebilirim. Özellikle böyle bir birlikte. Bir saat sonra kendi adını bile hatırlamazsın. Ne, hadi ama bana öyle bakma Keti. Yemek masasında senin kontrolüne ihtiyacım yok. İstiyor musun?
2: Sanmıyorum.
4: Emin misin?
2: Eminim.
3: Böyle o kadar çekicisin ki.
4: Çin çin.
3: İzin verir misiniz lütfen? Jack, Rusça bilmiyorum. Yanımda gelmen gerekmez mi?
4: Sadece lavaboya gidiyorsun Keti. Yolunu bulabilirsin.
2: İzin ver.
3: Teşekkür ederim.
1: Çok iyiydi Jack.
6: Geldin mi? Çok özür dilerim. Hemen geliyorum. Hemen oraya geliyorum.
0: Aldım. Tamam.
7: Çıktı. Har topu yuvarlanıyor.
0: Gitmeye hazırsın.
1: Şiddeti arttır.
4: Victor! Victor. Söyle. Sen hangisini seçersin? Hiç paran olmamasını ve berbat bir yerde yaşamayı... Ama bekar olmayı mı? Yoksa zengin olmayı, harika bir dairede yaşamayı ama mecburen, ne yazık ki mecburen bir ilişkinin olmasını mı? Ne diyorsun?
3: Ben ikinizi yalnız bırakayım.
2: İzin vermem.
3: Bence birimizin yürüyüşe çıkması gerek.
2: Bence bu öneriyi düşünmelisin.

Lütfen otur.

0: Moskova'ya kadar ona sürpriz yapmaya mı yoksa yakalamaya mı geldin?
1: Bu çok özel bir soru.
0: Resmi sorular mı istersin? Ben özel konuları buna tercih ederim.
1: Onunla evleneceğiz. Güvenebileceğimden emin olmak istedim.
0: Güven. Gerçek. Bence çoğu fikir gibi açıklanmadan kalmalı.
1: Şair gibi konuşuyorsun.
0: Çağımızın bir kahramanını okudun mu?
1: Boş geçen bir ikinci yılım oldu.
0: Sahi mi?
1: Lermontov'u severim. Rus romantizmi o kadar şey ki... O kadar çaresiz ki.
0: Çaresiz, evet. Ve doymak bilmez.

0: Yani bu zamanından önce yaşlanmamakla
1: ilgili. Hayır, anlamıyorsun. Sorun yaşlanmak değil. Doğru kelime ölmek. Sorun bu.
0: Eğer pişmanlık duymadan yaşamadıysan.
1: Ya insan bunu nasıl yapabilir? Pişmanlık etrafımızda hiç okumadığımız kitaplar gibi birikir.
0: Ama bu geçmiş. Pişmanlık olmadan geleceği yaşayabilir misin?
1: Evet, belki. Ama ülkem için gerçekten önemli bir şey yaptığımı hissedersem. Çocuklarımın önemli olduğunu düşünecekleri bir şey.
0: Bu mümkün mü?
1: O kadar güzelsin ki. Umarım Jack Ryan ne kadar şanslı olduğunun farkındadır.
2: Hazır.
3: Tamam. Başla.
2: Sistem oluşturmayı zorla. Şifreye girin. Tamam. Satış emirleri arıyor.

0: Remco geri dönüyor.
1: Pekala, zamanın azalıyor. 3 dakika 37 saniye.
2: Asansörleri kapatın. Kimseyi dışarı bırakmayın. Hemen çerevini bulun.
3: Sirozun ne aşamada? Derinin üzerinde sarı bir renk tonu var. Elinin arkasında ölümcek ağ damarlar. 3. seviye değil mi?
4: Şimdi konuşmaya başladık. İzninle.
3: Hayır, lütfen bakabilirsin.
4: 3 aydan az zamanım kaldığını söylüyorlar ama sen biliyor olmalısın çünkü iyi bir doktor olduğun çok açık.
5: Lütfen kodu girin.
6: Bekleyin, Jack.
7: Deli benim Jack. Şu anda Cherry'nin ofisindeyim ve hemen yardımına ihtiyacım
6: Yemeğe
7: var.
6: Yemeğe çıkacağız.
5: Ne?
6: Sera ile arbitrajdan.
5: Bu harika. Bak, bir iyiliğe ihtiyacım var dedi. Çerevindeyim. Ortak seviyesi ABA kodu olmayan bir dosya grubuna erişmekte oldukça zorluk çekiyorum. Rab'ı bulur musun?
7: Şu anda toplantıda olduğunu biliyorum.
6: Senin için her şeyi yap.
4: Jack.
5: Merhaba Rab.
4: Orada işimize yarayacak bir şey buldun mu?
5: Biliyorsun. Hesaplar, saçmalıklar ve oteller aynı şeyler işte. Teddy sana o koda ihtiyacım olduğunu söyledi mi?
4: Bir tek şartla veririm.
5: Söyle.
8: Eğer bu işte federal güvenlik bağlantısı olduğunu anlayacak olursan en yakın havaalanına kadar koşmanı istiyorum.
4: Orada sert oynuyorlar Jack.
6: 2 dakika kaldı Jack, acele et.
5: Anlaşıldı. Evet, anlaşıldı Rab.
8: Senin için endişeleniyorum.
5: Teşekkür ederim, minnettar kaldım. Bak, bunun için zamanım biraz az.
4: Hazır mısın?
5: Evet, söyle.
4: 4 1 7.
8: Yazıyor musun? 1 8. 3
4: 6 Jack?
5: Girdik. Henüz bitmedi, durum nasıl?
6: Kırmızı ışıkta geçmezse iyi.
0: Geri döndü.
6: Kırmızı ışıkta geçti, çık.

0: Buldum, buldum.
1: Gel. Bir sorun çıktı.
2: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: Ana asansör devre dışı.
3: Başka bir çıkış üstünde çalışıyor.
2: Hemen ihtiyacım olacak.
1: Evet, evet, evet, evet. İşte bu. Özel asansör Çelebi'nin ofisinde. Hadi git.
3: Servis girişi düğmesine bas. Jack, şimdi sana
1: Kiril ikonunu gönderiyorum. Orada bir dış merdiven var.
4: Hadi hadi hadi.
5: Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. O taraftan. Hadi.
2: Pekala.
1: Jack. Jack.
2: Harper, Harper duyuyor musun? Lanet olsun.
6: Yüzüm kızardı. Yüzünden olmalı.
7: Belki de benim yüzümden.
6: Yaramazlık yapmak üzere misin?
7: Bunu ister miydin?
6: Henüz karar vermedim.
8: Telefon.

0: acele edecek. Ketiyi aldı ve şu anda binaya geri dönüyor.
1: Devam et Jack.
0: Merdiven yer seviyesinde, açın çabuk.
1: Kontrol, sıra sizde.
2: Jack, on y va au téléphone ici.

0: Getir.
1: Lanet olsun.
2: Tamam.
1: Yürüyüşünüz iyi geldi mi Doktor Ryan?
0: Bahçelerin, özür dilerim, ben çok fazla içmişim.
3: Özür dilerim doktor.
0: Evet. Evet.
4: Victor, cüzdanını görebilir miyim?
3: Ne oluyor?
1: Doktor Müller'la çok güzel bir sohbeti kaçırdım.
0: Sahi mi? Ne hakkında peki?
1: Pişmanlık duyduklarımız. Yakında o sohbeti seninle de yapacağız.
0: Artık dönmemiz gerekiyor. Bu gece için çok özür dilerim.
1: Takip ettir.
5: Bete'ye gidelim.
6: Anlaşıldı. Güvenli eve gidelim. Bölgeyi temizleyip buradan uzaklaşalım.
7: Şimdi analiz için yüksek önemde veriler gönderiyorum.
4: Onları takip ediyoruz. Yine eski zayıflıklar Victor. Kibir. Kadın.

0: alanının açılmasına 30 dakika.
1: Anlaşıldı, tamam, beklemedeyiz.
0: Tekrar bağlantıya geçmemiz gerekecek.
2: Algoritma Langley'e yükleniyor. Çözdükten sonra üstünde
3: yarın.
2: Ne?
3: Satış emri. Doğu saatiyle 9'a ayarlanmış. Her yerde satıyorlar. Tokyo, Londra, Şangay. Bir düzine borsa daha. Neredeyse 2 trilyon. Yerle bir edecekler.
2: 18 saat var. Nasıl durduracağız?
3: Terör saldırısı başarılı olmazsa piyasayı etkileyemezler. Her şeylerini kaybederler. Saldırı hemen öncesine planlanmış olmalı. Yarın sabah 9'a.

0: Kaçmasın. Randevu Beta'da yerimiz belirlendi. Hemen destek istiyoruz.
1: Hayır!
2: Bırak!
3: Hayır! Bırak!
4: Bırak! Bırak!
5: Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Bırak!
6: Bırak! Bırak!

0: Söylediklerini anlamıyorum.
1: Harper!
2: Harper, beni duyuyor musun? Onu buldu mu?
3: Armağında olduğundan emin misin?
2: Evet, elbette. Kendi ellerimle taktım. Şoför için rol yapmak zorunda kaldım. Söyle, nerede o?
3: Bulduk. Çalışıyor.
0: Jack, seninkinden sinyal gönder.
4: Paşırskoy sokağından güneybatıya gidiyor. 1 kilometre uzak.

0: Umarım yemek hoşuna gitmiştir.
1: Cathy!
0: Umarım onun iyiliği için benden çaldığın bilgiyi henüz göndermemişsindir.
1: Seni bulacağım. Seni bulacağım. Ne kadar?
2: 9 blok geridesin. Yaklaşıyorsun.
1: Henüz göndermeye başlamadık. Flash Melek hala bende.
0: Çok güzel, çok güzel Jack. Umarım Cathy ve ben sana inanabiliriz. Çünkü aksi takdirde bu gibi durumlarda en iyi sonucun insanın sevdikleriyle çalışmasıyla alındığını biliyordum.
1: İstediğin şey bende. Telefonu ona ver.
0: Doktor.
1: Cathy.
0: Nişanlınla konuş.
1: Cathy, konuş benimle.
0: Ne, sessizliğinin bir şekilde kahramancı olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu başka bir şekilde yapacağız. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum.

0: Örülecek. Eğer boynu doğru yerden sıkarsan, insanlar ağızlarını kapalı tutamaz. Jack, şimdi ağzına bir ampul sokacağım. Çünkü Lubyanka ve Lefortovo hapishanelerinde öğrendiğimize göre ağız içinde patlayan vakumlu camlar hasar veriyor. Yumuşak dokuya, diş minesine, kemiğe ve ayrıca akciğerlere de bu küçük bir ampul için nasıl derler? Çok büyük bir iş, öyle değil mi?
1: Sola keskin dönüşü, sadece iki blok uzaklığı.
2: Kasabaksın. Olsun.
0: Ama buna baktığın zaman Kathy, hem sen hem de sen Jack, benden çaldığın şeyi geri istediğimi söylediğimde çok ciddi olduğumu anlayacaksın. Jack'in seni kurtaracağını mı sanıyorsun? Yoksa bunun bir oyun olduğunu mu sanıyorsun? Hı? Oyun olduğunu mu sanıyorsun Jack? Ülkem bunca yıl boyunca sizin yüzünüzden boşuna mı acı çekti? Sence oğlum bir oyun için mi öldü? Sence ben de bir hiç için mi öleceğim? Hayır, Amerika'da yakında hiçbir şeyinin kalmamasının ne demek olduğunu öğreneceğim.
3: Geri dönmek zorunda Jack. Onu köşede yakalayabilirsin. Karşıya doğru koş.
0: Ampulü ağzına koydum. Jack şu anda elim kadının çenesinin altında ve birkaç saniye içinde çenesine bastıracağım. Lambayı ısırır ısırmaz yavaş ve acılı bir şekilde ölmeye başlayacak. Sen bir kez daha söylüyorum, benden çaldığın şeyi istiyorum. Hem de şimdi.
4: Geçin! Gidelim hayatım. Hadi.
3: Kom, gitmemiz gerek.
0: Çabuk çabuk. Saldırı yine de olacak Ryan. Engel olamazsın.
3: Jack, gitmemiz gerek. Polis geliyor.
5: Pekala, işte elimizdeki veriler. Alexander Borowski, diğer adıyla Andrew Bornstein, 23 yaşında, bilinen son adresi Dearborn, Michigan.
6: Evdeki kanıtlar yakılmış, kısa süre önce ayrılmışlar.
3: Hiçbir şey bulamadınız mı?
6: Kül ve erimiş plastik.
3: Anlaşıldı.
5: FBI'ye bekleyen bir ajan olabileceği ihbar edilmiş.
7: Özel seçilmiş bir ajan olmalı. Bu adam bunun için yetiştirilmiş, bu şey kişisel. Durun bir dakika. Çerevirin oğlu.
8: Ne?
7: Evet, dün gece oğlunun ölmüş olmasından bahsetmişti. Peki ya ölmediyse?
9: Moskova hastane ve morg kayıtlarını tarıyorum. Buldum. Alexander Çerevin, 9 yaşında. Anlaşılan 2004 tarihinde kaza sonucu boğularak ölmüş. Sertifikada Çerevin'in kendi imzası var.
5: Alexander Borowski ülkeye anne ve babasıyla 2004'te girmiş. Alexander Çerevin de Alexander Borowski de 9 yaşındaymış.
9: İkisi aynı çocuk. $6,000 nakit avans çekmiş.
7: Sonra bağlantıyı kesmiş mi?
9: Doğru.
10: Şu anda her yerde olabilir.
11: Bu taş tesisi.
12: Hey ağa. Nerelerdi? Başın dertte mi? Dün FBI her yerde seni arıyor.
7: Durun. FBI'ın telefonunu belirlediğini biliyordum. 60 olmalı, öyle değil mi? 60 olmalı. Michigan Bell, evinin yakınında bir kayıt var mı?
9: Lütfen biraz bekle. Dışarıya teslimat.
7: Ona ulaşmanın bir yolu var, biliyorum. Sadece bulmamız gerekiyor. Kullan. Şu sahte ölüm belgesi yeniden göster. Çerevin bunu tek başına yapamazdı. Buradaki bu ikinci imza.
9: Sorumlu Doktor Mihail Yurayovic'miş. 2008'de Birleşik Devletler'e gelmiş, 2 yıl sonra vatandaşlık almış.
7: Tamam, onun sosyal güvenlik numarasını ver.
9: 370

0: 77-31-86-22.
1: Ha, mükemmeldi. Bunu aldı mı? Çerevini Afganistan'da görev yapan doktor. Görünüşe bakılırsa yıllardır Çerevini şirketi tarafından kullanılıyormuş. En azından 4 ülke dışı hesabı var.
2: Telefonu buldum.
1: Aha.
2: 6 blok uzakta.
1: Bakayım.
2: İncelemişler ama eşleşme bulamamışlar.
1: Tamam. İşte. Evinin yakınında biri Pensilvanya'daki başka bir ankesörlü telefonu aramış.
3: Pensilvanya. 17 arama.
1: İşte bu. Grojevic adına kısa süre önce gerçekleşen konut olmayan bir emlak satışı arıyoruz. Örneğin bir depolama tesisi olabilir.
3: Buldum. Svaloz değil, yolunda bir ahır. Ankesörlü telefonla aynı posta kodunda. 6 ay kadar önce Mihail Yureyevic'e satılmış. Nakit ödenmiş.
1: Pensilvanya'ya
4: kimse saldırmaz Jack.
1: Tom, saldırı Pensilvanya'ya.
4: Pensilvanya'ya gidiyoruz. Hemen FBI'yı o ahıra götür. Orada adamlarımızın olmasını istiyorum. Teşekkürler. Saldırının nereden geleceğini bilmiyoruz Jack. Browski harekete geçmişse nereye gittiğini de bilmemiz gerek.
1: Cep telefonuyla yer belirleyelim. Bu adam nerelere gitmiş? Nereleri ziyaret etmiş?
3: Michigan. Hiçbir yere gitmemiş.
5: Saçmalık. Yeterince derine bakmıyorsun. Herkes bir yerlere gider.
1: Anne ve babası. Onlar bir ekip değil mi? Bir ekipler. Euro bir yere gitmemişse belki onlar gitmiştir. Onlar nereye gittiler? İnternette fotoğraf paylaşmışlar mı? Hayır. Bunu yapmazlar. Fazla akıllılar. Başka akrabalarını kullanmış olmalılar. Akrabalarını arayın, tamam mı? Kimsenin... hesabı var mı?
2: Yok.
1: İşte görüntü tarayıcı. New York'ta bir amca. Browski'nin babası hesaba telefondan tam 4 kere erişmiş. Evet, tam buradan.
5: Hadi ana ekrana verin. Hadi yukarı.
6: Manhattan'ı vuracak mı?
1: Tanrım. Adamımız New York'a hiç gitmemiş. Biri onun yerine gitmiş. Ve saldırıyı planlayabilmesi için fotoğrafları paylaşmışlar.
6: Dur. Geri git. Orası işte.
4: Bu binayı biliyor musun?
6: Jack orada çalışıyor.
1: Tanrım.
4: Manhattan'ın merkezine saldıracaklar. Ve büyük bir panik başlatacaklar.
7: Harper'ı bağla.
8: Federaller iş yerinden çaldığı bir minibüse kamuflaj uyguladığına dair kanıt buldular. Atılmış plakalar, araba boyası ve tiner.
6: Lastik izlerine göre aradığımız araç bir Econoline. Beyaz ya da mavi göğünde geniş aks mesafesi.
5: FBI'ye 10 dakika içinde orada olacağımızı söyle. Doktor Miller, bir araba sizi eve götürecek. Bir ajan da yanınızda kalacak.
6: Denilen eksil hastanesine götürün, ihtiyaçları olabilir.
1: Söylemeyecek olursam.
6: Akşam görüşeceğiz. Birlikte yemek yiyeceğiz ve hesabı bölüşeceğiz.
8: Helikopter sizi bekliyor. Bu tarafta tamam. Gidelim.
5: O günden sonra bindin mi?
1: Beni merak etme.
5: Hiç etmedim ki.

0: piyasalar açıldı Bay Çelebi'nin. Teminat tamamlama çağrıları yaklaşıyor. Satalım mı?
1: Henüz değil.
2: Lütfen memurların yönlendirmelerine uyunuz. Hızlı ama dikkatli hareket edin. Tekrar ediyorum. Bölge tahliye ediliyor.
3: Aman tanrım.
2: Bu noktadan itibaren sadece acil hizmet araçları girebilir. Dikkat, dikkat.
4: Bir düzine acil hizmet aracı geliyor. FBI ve terörle mücadele birimlerini aramayı 30 blokluk bir alanın içine alacak şekilde genişletmeleri konusunda uyardım.
3: Hayır, bu doğru değil.
2: Tekrar ediyorum. Bu noktadan itibaren sadece acil hizmet araçları girebilir.
5: Bölgeye destek ekipleri gönderiyor. Hepsi alt ekiplerine yolladı. Hemen alanı boşaltın.
6: Bunlar ne olacak?
5: Acil durum.
7: Şehrin üstünde hava trafiğinin engellenmesini istiyorum.

0: mı sen?
1: Oradaydım. Buna ihtiyacım var.
0: Gel.
2: Satış emirlerinin hemen uygulanmasını öneriyoruz.
3: Bekleyin.
0: Jack.
1: Onu buldum.
0: Jack neredesin?
1: Orası saptırmaydı. Cerevin'in ofisindeki tablo Napolyon'un savaş oyunlarından alıntıydı. Hatırlıyorum. Doğrudan binaya saldırmayacak. Altına girecek.
0: Jack. Bu binanın altında ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Hemen şimdi. Patlamanın etkisini yukarı doğru artırmak istersen nereyi seçersin?
4: Konveksiyon bacası. Burası. Eğer patlamanın gücü buradan aktarılırsa şok tüm bölgeye yayılacaktır. 6-7 binada aynı anda yapılır.
3: Bu Wall Street'in yarısı.

0: gerekirse işlemler askıya alınmak üzere. Bay Çelebin, harekete geçmeliyiz.
1: Wall Street boşaltılıyor.
2: Lütfen Alexander.

Satışlar 9-6 geceyi ayarlayacak. Hala 2 dakikamız var. Harper, burada 15 bin insandan bahsetmiyoruz. Daha çok 100 bin gibi. Suya doğru yolu boşalt.

Acil servis cerrahi odası.

0: Bu hayatı sen seçmedin. Ben seçtim.
1: Ben seni seçtim. Seni öpemiyorum bile.
0: Öpebilirsin.
1: Bu tarafın...
0: O kadar acımıyor.
1: Sahi mi?
2: Gizli bilgi.
3: Yarbay Harper, Doktor Ryan, sizi bekliyorlar.
4: Doğrudan, kısa ve net. Eğer hiçbir şey sormuyorsa, bilmek istemiyordur.
0: Evet.
4: Anam. Yüzündeki o geziye çıkmış izci ifadesini silmek mümkün mü?
0: Bu imkansız.
4: İşte senin sevdiğim yanın bu.
5: Harper, ne zaman uyuyorsun sen? Aslında hiç cevap verme. Uyumuyor olman fikri hoşuma gidiyor. Kendimi güvende hissediyorum. Senin adın ne evlat?
0: Ryan, Sayın Başkan. Jack Ryan.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Yetmez açsın gözünü. Onlardan sadece zarar gelir. Neriman, onuruna, gururuna, kalbine sahip çık. Çıkamıyorsan ben çıkarım böyle.

0: Gülben sen ne yaptın?
1: Elimi yıkıyorum. Çantasına dokunuyor. Pislik içinde kaldı ellerim iki. Fazuleler de bitmedi hala. Daha temizlik yapılacak. Üç. Nasıl yetiştireceğiz hepsini bilmiyorum. Dört. Hızlanmamız lazım abla. Daha çok işimiz var. Çok.
0: Gülbak gel abla bekliyorum.
2: Hiç şaşırma. Olması gereken buydu zaten. Gülben de anladı sonunda.
0: İyi.
2: Kimseye, kardeşine bile güvenmemesi gerektiğini.
0: İyi misin Ege?
3: Ya abla. Ya daha iki gün önce bu adam bizimle birlikteydi ya. Sen yoktun yanımızda, o vardı. Babamın mezarına toprak attı ya. Şimdi gelmiş kız kardeşinden uzak dur diyor.
0: Biliyorum Ege, biliyorum.
3: Ya bak abla, babamın bu hayatta yanılmadığı tek bir şey varsa o da Han'dır. Adam dengesiz ya, sağ solu belli değil.
0: Biliyorum Ege'cim, tamam farkındayım, merak etme.
3: Nasıl farkındasın? E o zaman niye hala onunla birliktesin? Niye o manyaklarla birlikte yaşıyorsun?
0: Çünkü iyi olacak. Yardım alacak, çok daha iyi olacak, düzelecek, biliyorum. Ya sen bilmiyorsun, nasıl bir çocukluk yaşadığını bilmiyorsun. Onların birine güvenmesi çok zor.
3: Ya bırak abla ya. Bizimkisi neydi? Ve biz de cennette büyümedik yani. Bu bir bahane değil. Bence sen de kendini böyle avutma.
0: Sevdiğin birinin arızaları var diye öyle kolay vazgeçilmiyor Ege. Bunu en iyi sen biliyorsun.
3: Ben babamı seçmedim ama sen o adamı seçtin abla. İkisi aynı şey değil.
0: Ay yeter ama ya, ne istiyorsunuz benden? Ben kimseyi memnun edemiyorum ya. Ya ben yoruldum gerçekten. Yoruldum ya. Yoruldum.
3: Tamam, madem öyle onlarla aynı evde yaşayacaksın abla, senden tek bir şey istiyorum. Neriman'ı koru onlardan.
0: Benim de senden tek bir isteğim var. Madem sen de o aileden birine aşık oldun, o zaman sevdiğin insanın ailesinden nefret etmeye hakkın olmadığını anla. Ve beni yargıladığın şeyle bizzat sınanacağın güne hazır ol kardeşim.
1: Tamam. Bu da bitti. Salona geçelim mi? Yemekten önce bitirmemiz lazım temizliği.
0: Tamam Gülben, ben gerisini hallederim. Geç odana yat, uyu biraz. Dinlen, bir sakinleş hadi.
1: Abla. Bak farkında değilsin ama pislik götürüyor her yere. Ne zamandır saçma sapan işler peşinde koştuğumuzdan fark edemedik ama mikrop içinde her yer. Leş gibi.
0: Gülben.
1: Odama gidip kendimi acıyıp ağlayacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Gömdüm o Gülben'i be. Bak bana. Hiç eser kalmış mı ondan? İyi bak.
0: Kalmamış, evet. Beni korkutan da bu zaten.
1: Neden? Annem öldüğünden beri bunun için uğraşmadın mı sen? Yeri geldi saçlarımı kestin. Yeri geldi kitaplarımı attın. Beni eğitmek değil miydi niyetin? Kazandın işte, daha ne istiyorsun?
0: Ben kardeşimi istiyorum. Bu sen değilsin.
1: Neyim abla ben? Geri zekalı gibi aynı hataları yapıp bir türlü ders alamayan o südüklü kız kurusu mu? Yok. Unut artık sen o zavallıyı. Sen kondursan da, kondurmasan da ben senin yolunda ilerleyeceğim artık. Kimseye acımayacağım. Sen de toparlan kendine gel abla. O adamı unut. İşimize gücümüze bakalım. Daha yapılacak çok iş var. Hadi. Salona girme sakın. Temizlik yapacağız.

0: Merhaba Batabağ.
1: Gülben, bu üstündeki...
0: Annemin, evet. Han, uzat tabağını.
2: Erman'a neden tabak koymadınız?
0: O yemeyecek. Cezalı.
2: Birdiler, iki oldular, ikiydiler, üç oldular.
0: Otur oturduğun yere.
1: Gülben. Gülben, kendine gel. Ne yapıyorsun sen kızım?
0: Karışma sen baba. Ben onun ablasıyım. Büyük olan benim. Ben değil, o benim dediğimi yapacak.
2: Şu haline bak. Ablamın kötü bir kopyası mı olacaksın? Bu mu planın?
0: Bu evde bir genç kız yaşıyor ve çok yanlış insanlara örnek alıyor. Biz de duruma el koymak zorunda kaldık.
3: Sen beni mi kastediyorsun Gülben?
0: Seni, kardeşini, o tepemize taşıdığın sırrı. Sizi kastediyorum, evet.
2: Hemen İnci'den özür dileyeceksin.
0: Asla.
2: Benden intikam mı alıyorsun? Ha? İnanıma yapıyorsun değil mi? Esat'ı kovdum diye böyle davranıyorsun.
3: Ne yaptın, ne yaptın?
1: Aferin oğlum. Çok iyi yapmışsın. Kızla gönül eğlendirip duruyordu her gele.
0: Baba haklı. Çok iyi yapmışsın lan. Aferin sana.
3: Ya o senin en yakın arkadaşın. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Yine mi öfkene hakim olamadın?
2: Yine mi derken? Kendi gitmek istedi, ben de yol verdim. Tutturmuş Gülben'le görüşmeye devam edeceğim diye. Oldu. Bu kız burada kafaları yesin, beyefendi Esra'nın kuklası olmuş, ortalarda nasıl dolanacağını bilemezsin.
3: İnanamıyorum ya. Ya hepiniz siz delirdiniz mi siz? Herkes kötü, bir siz mi iyisiniz, bir siz mi normalsiniz?
4: Geç Neriman, geç. Gülben tabak koyun Neriman'a.
0: Ne yapıyorsun abla? Cezalı o. Odana git, yemeyeceksin bugün.
4: Neriman, geç yerine dedim.
0: Vay. Bakıyorum bu şiirler, şarkılar seni bozmuş abla. Bayağı yumuşamışsın. Eskiden olsa bu kızı okuldan alırdın. Eve kapatırdın. Ne oldu şimdi? Ben sana söyleyeyim ne oldu. Naci girdi kafana. Değiştirdi seni. Bir şiirle göğe uçurdu aklını. Ne oldu? Kızdın mı? Bir tane de bana patlat istersen. Annem olsa öyle yapardı.

Ben ne yaptım? Ne yaptım ben kardeşime, ne yaptım? Kardeşime ne yaptım? Ben kardeşime ne yaptım? Dokunma! Sakın! Rahat bırakın beni! Rahat bırakın beni!

Safiye'm, sana hiç yalan söylemedim demiştim. Söylediğim en çaresiz yalandı bu. Anladım ki sana gerçeği borçluyum. Ben seni terk edemem Safiye. Ve terk edilmişsin gibi kalbinin kırılmasına dayanamam. Gittim. Çünkü başka çarem yok. Gittim çünkü gözüm gözüme değerken ölmek gücüme gidiyor. Hastayım. Bedenim eriyor. Ölüyorum. Ama geriye kalan her şeyimle sonsuza kadar senin. Bunu bil. Vazgeçilmediğini bil. Başka bir hayatta. Bil ki bir orman evinde seni bekliyor olacağım. Seni her zaman sevdim. Seveceğim. Hoşça kal.

0: kazandık Safiye. Defol gitti. Dinlemeyeceğim seni, sus. İkinizle de gurur duyuyorum kızım. İkinizle de. Aferin kızım, aferin. Şimdi tek bir görevin kaldı. O Neriman'ı da size benzetmek. O da sizin gibi mutsuz, kararmış, sefil, sevgisiz olmalı. Yapayalnız kalmalı o da. Hadi işe koyul. O çocuktan uzak tut onu. Asla sevgiyi tatmamalı. Yoksa senin gibi olur.
1: Sus! Sus! Sus!
0: O da her seferinde kanar karşısına geleni.
1: Hayır, kanmadım.
0: Ne oldu? He? Peşinden dolandın durdun, ne oldu? Tekmeyi yedin sonunda.
1: Allah'ım. Allah'ım, nefes alamıyorum.

0: Safi?
1: Hayır, sen değilsin. Gittin sen. Gittin.
0: Safi?
1: Sen niye buradasın? Ha? Sen neden gidemiyorsun? Neden gidip geri geliyorsun? Sen bana acı mı çektirmek istiyorsun? Ha, eziyet mi etmek istiyorsun? Can mı çekiştirmek istiyorsun? Ne yapıyorsun sen?
0: Ben sadece mektup bırakmak için.
1: Mektup? Bana mektup mu yazdın bir de? Mektup mu yazdın bir de? Ne yazdın? Ha? Bakalım.
0: Bilmen gereksin.
1: Neyi? Neyi? Ha? Şiir mi yazdın yine bakalım? Bakalım buradaymış. Neymiş bakalım ha? Ne? Ne? Turgut Kıyar mı yazdın yine? Ne yazdın? Ne yazdın yine? Keşke yorulmasaydın Naci. Benim babamın kitaplığında vardı zaten bunlar. Okurdum ben oradan. Zahmet etmeseydin keşke, zamanını harcamasaydın. Bu treni bilip gitseydin keşke.
0: Yapamadım Safiye. Bilmen gerekiyordu çünkü.
1: Neyi? Sana kanacak kadar çaresiz, sevgisiz olduğumu mu? Ben biliyorum bunu zaten. Söylemene gerek yok ki. Ama bana öğrettiğin bir şey daha var. Hayatımdaki en acı şiir. Sen ne zaman gelsen felaketim oluyorsun. Felaketim oluyorsun. Felaketim oluyorsun. Ne zaman? Ne zaman gelme? Gelme, artık istemiyorum. Sen bir şiir. Mektubu hiçbirini istemiyorum. Dokunma bana. Gelme. Bakma bana öyle, bakma. Bakma. Bakma bana öyle, bakma. Bakma. Bana öyle bakma, istemiyorum. Şunu yapma bana. Defol git. İstemiyorum. Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Gururumu, umudumu, her şeyimi aldın. Ne istiyorsun benden? Defol git artık. Öldü Naci. Öldü benim Naci'mi, öldü gitti. Otobüsün altında kaldı, gitti. Git artık. Naci'm öldü benim. Naci gitti. Benim de açım öldü. Benim de açım öldü. Benim de açım öldü. Gittim.

0: Hala kızgın mısın bana? İnci, ne olur böyle uyumayalım. Küs girmeyelim şu yatağa. Peki. Sen bilirsin.
1: Bu ne ya?
2: Ne oldu, korktun mu?
0: Nereden çıktı bu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen?
2: İşte Esra da böyle hissetmiş aynen. Beti benze atmış kızım.
0: Esra mı?
2: Doğru söyle. Sen mi koydun bunu onun evine?
0: İnci, neden yapayım böyle bir şey? Aklını mı kaçırdın sen?
2: Gitsin diye.
0: Bunun daha normal yolları var değil mi? Git derim gider. O mu sokuyor bu saçmalıkları senin aklına? Seni benden daha da soğutmak için.
2: Saat 10'da doktordan randevu aldım. Beraber gideceğiz oraya. Ben senin o kapıdan girdiğini gözlerimle göreceğim.
0: İnci, ben senin kardeşin ya da çocuğun değilim. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
2: Sonrasında belki Esat'ın da gönlünü almak istersin.
0: Öyle mi? Ona da mı sen karar vereceksin? Başka? Ne giyeceğimi de seç istersen.
2: Bunları giy. Boş ver takım elbiseyi. Böyle daha rahat edersin birinin evine ya da çöplüğe girerken.

0: Bunlara ihtiyacım kalmadı benim artık. Alın siz.
1: Bu benim size aldığım ayakkabı.
2: Abla kalsın işte, lazım olur.
0: Ne lazım olacak? Dışarı çıkarsan giyersin, çekersin demiştim. Ben de bir daha dışarı...

0: Dışarı çıkmayacağım zaten Han.
1: Ya Dursun, ben sizi evde çekerim o zaman.
0: İstemiyorum Han. İstemiyorum. Başka bir Safiye'yi hatırlatıyor bana. İstemiyorum, hoşlanmıyorum. Al. Ha. Bir de son bir şey. Benim dışarı çıkmam gerekiyordu. Son bir kez. Ama yürüyemem. Sen götürür müsün beni?
2: Ya bizim bugün çok önemli bir işimiz var da, yani erteleyemeyeceğimiz bir şey.
1: Sen nereye gitmek istiyorsun?

0: Ci. Geldim işte bak, kaçacak halim yok. Olur, daha fazla utandırma beni, git.
1: Gitmeyeceğim. Zaten başka bir işim de yok benim şu an. Sen rahat olur musun?
2: Han Bey, buyurun lütfen.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Buyurun lütfen. Sizi biraz tanıyabilir miyim?
1: Formu doldurdum. Gerekli bilgiler orada var. Başka ne öğrenmek istiyorsunuz?
0: Daha önce herhangi bir terapi almış mıydınız?
1: Hayır, bu ilk. Hiç ihtiyaç duymadım daha önce. Şimdi de duymuyorum. Eşimin ısrarıyla geldim. Kendisi dışarıda veli toplantısına gelmiş gibi beni bekliyor.
0: Sizce neden böyle bir şey istedi sizden?
1: Bir sorunum yok benim. Mutluyum ben. Onun sorun ettiği şeyler var bir tek.
0: Peki. O zaman eşinizin sorun ettiği şeyleri konuşalım.

0: Çöp topluyorum ben. Kağıt, ıvır zıvır işte. Bu. Bütün mesele bu.
1: Devam edin. Dinliyorum sizi.

0: Yargılıyorsunuz.
1: Yargılanmış gibi mi hissediyorsunuz?
0: Ne bu böyle, şaka mı? Sabaha kadar benim cümlelerimi soru haline getirip bana geri mi sektireceksiniz? Ha?
1: Çöp topluyorum dediniz. Biraz daha anlatır mısınız?
0: Ne anlatayım? Topluyorum işte. Pisliğin, atık şeylerin içine girmek bana iyi geliyor. Rahatlıyorum. Kimseye bir zararım yok. Ama işte karım bunu iğrenç buluyor.
1: Öyle mi dedi size? O kelimeyi mi kullandı?
0: Öyle demedi. Ama öyleymişim gibi baktı. Aynı diğerleri gibi.
1: Diğerleri kim?
0: Siz. Karım. Karımdan öncekiler. Öğretmenim. Okuldakiler. Hayattakiler. Hepiniz. Bizden olmayan herkes.
1: Peki biz dediğiniz kim?

Her gün kabustan uyanır gibi uyanır. Onun bir kabus değil. Hayatınızın kendisi olduğunu anladınız mı hiç?

0: Külben. Konuşabilir miyiz? Gülben, ben sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum bak, belki çok geciktim. Belki kızgınsındır. Belki de yorgunsundur ama ben anlatmak istiyorum. Yani eğer izin verirsen sen de. Çünkü ben anladım Gülben. Sonunda anladım. Yani eğer konuşabilirsek...
1: Konuşamayız.
0: Neden?
1: Çünkü sen aslında yoksun. Yukarıda bıraktım seni ben.
0: Gülben, Esra'yı diyorsan sen onu çok yanlış anladın. Ben arkadaşça bir yardım için gittim.
1: Yok. Ben Esra'yı demiyorum. Bir üstünü diyorum.
0: Bir üstü mü? Ne var ki orada?
1: Çöp var Esat. Çöpler var. Sen de oradasın işte. Yoksun.
2: Peki siz hayattaki tek umudunuza, sizi kurtaracak olana sırtınızı dönüp gitmek zorunda kaldınız mı hiç?
3: Kısaca doktor, siz hiç kendi kendinizin cehennemi oldunuz mu? Ben o cehenneme inciyi aldım şimdi. Bir süre birlikte yanacağız orada. Ama sonra...
4: Sonra?
3: Hep olan şey olacak.
4: Ne olacak?
3: Herkes gidecek. Biz kalacağız.
4: Terk edileceğinizi mi düşünüyorsunuz?
3: Düşünüyor muyum?
5: Kuşlar içimden, düşümden uçmuş. Yani derinden, derinden. Dostlar kafamdan, yaşamdan kaçmış. Yani derinden, derinden. Aşklar, savaşlar şiirden çıkmış. Yani derinden, derinden. Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş. Yani derinden, derinden. Adamlar, babamlar ölürmüş.

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı, yani derinden dibinden. Allah yukarıda ve toprak sıcaktı, yani derinden dibinden.

0: Dalga geçiyorsun değil mi?
1: Ayıp ediyorsun İnci. İyi geldi diyorum ya. Kadın bayağı işinin ehliymiş. Sanki çok normal şeyler anlatmışım gibi. Hiç şaşırmadı. Yüzünün ifadesi bile değişmedi.
0: E iyi. Böyle hissetmene sevindim. O zaman devam edersin diye düşünüyorum. Gidersin yine.
1: Tabii ki devam edeceğim. Haftada iki bekliyorum dedi. Hay hay dedim. Bir de hoş kadın yani. İnsanın gözü gönlü açılıyor. Kızma ya, tamam şaka yapıyorum.
0: Seni oraya zorla götürdüm diye benim de kafa buluyorsun.
1: Tam olarak ne yapıyorum biliyor musun? Seni mutlu etmenin imkansız olduğunu sana ispat etmeye çalışıyorum. İstediğini yaptın. Hala deşiyorsun. Hala güvenmiyorsun bana. Daha ne yapmam gerek bilmiyorum. Ama karnım çok aç. Ve suçluluk hissetmeden ağız tadıyla şu yemeği yemek istiyorum.
0: Tabii ki. İyi geçti. Yine sevindim.
1: Teşekkürler.

Çok cesur bir adım attın. Farkındayım. Kolay değil. Seninle gurur duyuyorum. Bunu bil.

0: Sonunda bunu da mı yapacaktın Gülben? Mutfağı da mı işleyecektin?
1: Hayır, bunu yapmış olamam.
0: Odanı silik kokuttuğun yetmedi. Şimdi de mutfağı mı mahvettin? Yeter be artık, yeter. Yemek de yapılmaz burada. Allah'ım, canım hastanı kurtulsam ya. Ben ne yapayım, neye üzüleyim? Aç kaldığıma mı? Yoksa bu silik kokusundan öleceğime mi?
2: Gülben! Bana bunu da mı yapacaktın Gülben? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden?
1: Ne yaptım baba ben sana?
2: Odama yapmışsın. Perihan'ın en sevdiği halıya hem de.
1: Ay baba, seni artık huzurevine göndermemiz lazım. Olmaz, ben buradan su bile veremem sana. Hep Gülben yüzünden. Yapmadım ben. Hayır, ben yapmadım, vallahi yapmadım.
3: Yalan söyleme. Benim odamdaki koltuk var ya abla. Ona da yapmış.
0: Ne diyorsun Neriman? Gülben, nasıl yaparsın Gülben?
1: Yapmadım.
0: Nasıl yaptın?
1: Yapmadım ya, yapmadım. Yapmadım ben, yapmadım, yapamam. Yapamam Allah'ım, yapamam. Yapamam, yapmadım, yapamam.
3: Senin bu kardeşin ne yapmış biliyor musun Han?
4: Ne yapmış gene? Yoksa Esat'ı mı kaçırmış?
3: Yok. Benim arabama işemiş.
1: Hay.
4: Rızıklar olsun sana Gülben. Rezil ettin beni karıma. Ya kaçarsa şimdi?
3: Esat'a da söyledim. Yazık. Çocuk çok korktu.
1: Hayır! Hayır!
3: Bilsin tabii. Hayır. Yarın öbür gün çay bahçesinde falan yaparsan maparsan hazırlıklı olsun.
0: Hayır. Eyvahlar olsun. Bu Gülben anamın gelinliğini giymişti ya. Onu da yapmış.
1: Hayır.
2: O zaman tek bir çare kalıyor.
5: Eğer gelinliğini mahvetmeseydin ne güzel, Esat seninle evlenecekti Gülben.
1: Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ben yapmadım. Yapmadım. Bakmayın. Yapmadım öyle.
5: Şimdi benimle evlenmek zorunda. Ama üzülme. Biz seni ziyarete geliriz.
1: Nereye?
0: Nereye olacak? Altına işleyenleri nereye götürüyorlar? Bakım evine.
1: Hayır. Hayır abla, kapatamazsınız.
0: Hayır, geldi geldi.
4: Gülben Hanım bütün apartmanı işemiş. Bakım evine değil, tımarhaneye.
1: Hayır, hayır, hayır. Uzak durun benden. Git, git yavrum.
0: Gel buraya.
1: Gel, hayır. Artık. Hayır, bakım evine.
0: Herkes
1: Allah.

0: Gülben. Gülben bir dakika bir dur. Bir dur. Gülben. Ben senin kötülüğünü istemiyorum. Anladın mı? Sen iyi misin? Bak suratın yine bembeyaz. Ha? O gün de bir şey demedin. Çok merak ettik seni.
1: Merak ettiniz. Esat'la mı?
0: Seviyorsun onu hala değil mi?
1: Sevmiyorum. Senin olsun. Tepe tepe kullan. İster gece ister gündüz.
0: Biliyorum tamam çok üzülmüşsün. Anlıyorum. Ama lütfen sen de ablan gibi nefret kusma. Sen böyle bir kadın değilsin.
1: Nereden biliyorsun? Sen ne biliyorsun ya? Biz hepimiz böyleyiz anladın mı beni? Ve sen buradan gitmediğin müddetçe hepimizden çok çekeceksin.

Tamam. Bitti artık, asla yapmayacağım. Asla yanlış bir yeri kirletmeyeceğim. Bitti. Bugün sondu, tamam. Gerekirse burada yaşarım. Ama bitti artık.

0: Öğlen oldu, uyuyor musun sen?
1: Ay. Uyumuyorum ablacığım.
0: Ne sırıtıyorsun?
1: Seni gördüm ya, mutlu oldum. Ondan gülüyorum.
0: Bana bak, zaten canım sıkkın. Sinir etme beni, kalk. Okuluna git çabuk, hadi. En azından öğleden sonraki derslerini kaçırma. Ama eğer bir daha o çocukla el ele tutuştuğunu görürsen...
1: Gidemem abla.
0: Ne demek gidemem ya? Gideceksin. Allah Allah. Tamam, cezanı erteliyorum. Git en azından öğleden sonraki derslerine gir. Geri kalma.
1: Abim söylemedi mi sana?
0: Neyi?
1: Okuldan 2 gün uzaklaştırma aldım ben.
0: Ne yaptın?
1: Müdürün arabasını çizdim diye disiplin cezası verdiler bana.

0: O çocuk yaptırdı sana bunu değil mi? Ha? O zorladı. Onu yaranmak için yaptın değil mi?
1: Öyle değil. Ama şimdi ben sana bunu ne kadar anlatsam sen inanmayacaksın bana, o yüzden.
0: Bana bak. İki gün boyunca bu odada

Neriman, sen benim şaka yaptığımı sanıyorsun galiba. O aklını başına topla. Yoksa çok kötü günler seni bekliyor, haberin olsun. Şu odayı bu rezaletle bir topla, pislik için her taraf. Delirtme beni hadi.

0: Baba. Baba. Allah Allah. Nerede bu adam? Gülben. Allah'ım yine kaçmış olmasın sakın. Allah korusun. Baba. Baba burada mısın? Allah Allah. Gülben. Neredesin? Baba yok.
1: Tuvalette.

0: Baba, burada mısın baba? Baba! Baba sen ne yaptın?
1: Karışma bana. Çekil git.
0: Baba bunlar gelinin eşyaları. Görürse ne kadar ayıp olur. Hemen toplayalım hadi çık.
1: Perihan kaza buralarda bir yerde. Onu almadan gitmeyeceğim.
0: Ya sabır. Ne işi var Perihan'ın kazanın burada ya? Gelinin odası burası diyorum.
1: Attın onları değil mi? O kazağı kurtarmıştım senden. Saklıyordum Hasibe. Demek onu da buldun sonunda. Ne yaptın? Yaktın mı? Çöpe mi attın yoksa? Ne yaptın konuş.
0: Odana koydum.
1: Yalan söylüyorsun. Aradım yoktu orada.
0: Gel inanmıyorsan gidip bakalım hadi.
1: Eğer bana yalan söylüyorsan seni annene şikayet ederim. Gelir alırlar dönersin baba evine.
0: Ben ne yapacağım ya? Nasıl temizleyeceğim? Nasıl dokunacağım bu pis kızın eşyalarına? Allah'ım sen bana yardım et. Ama bana ne ya? Kötüye bir şey olmaz. Zaten alışık o pislik içinde yaşamaya. Toplasın kendi. Hiç dokunamayacağım vallahi. Gülben! Kız iki saattir oradasın. Hadi artık ya. Çık. Bak ortalık karıştı. Baba yukarıyı dağıtmış. Neriman okuldan uzaklaştırma almış. Vallahi evine tımarhaneye döndü. Çık da yardım et artık bana.
2: Çıkamam. İşim uzun benim.
0: Ne yaptın kız? Midenin mi bozdun yoksa?
2: Çıkamam dedim.
0: İyi tamam kal orada. Kal bak keyfine. Ben yaparım her şeyi. Her şeyi yaparım ben zaten. Dergi mergi getireyim mi? Oku bir güzel. Sayfa çevirirsin. Gelinlik dergisi getireyim mi? Model bak.
2: Çıkamayız değil mi Filiz?
0: Babaya tost yapacağım. Sana da yapayım mı?
2: İstemeyiz.
0: Peki efendim, emriniz olur ekselansları. Peki. O zaman ben saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoş. Ya sabır.
1: Yalancı. Yalan söylemişsin. Perihan'ın kazağı yok işte odamda.
0: Şu tostunu yapayım gidip bakacağım tamam mı?
1: Tost mos istemiyorum. Bana Perihan'ın kazağını ver.
0: Ay vallahi yandan yandan geliyorlar ha. Tostu yapayım diyorum. Gidip yapacağım yani bakacağım işte vereceğim sana. Sık boğaz etme yeter ama ya.
1: Sen kendi çocuğunun bile patiğini saklamayan bir annesin. Ne anlarsın duygudan be? Ne bakıyorsun? Yalan mı? Safiye'ye...

Annenin ördüğü patiyi diyorum. Çöpte bulmuştum. Çürümüş marulların yanında. Sen busun işte. Kalpsizsin. Kendi çocuğuna bile haset duyuyorsun. Öz annenden kıskanacak kadar haset duyuyorsun Hasibe.

Sen görürsün gününü. Perihan'ın kazağını atarsın ha? Onu bulamam sanıyorsun ha? Görürüz bakalım el mi yaman, bey mi yaman Hasibe.

0: Sen neden radyoda değilsin? Yayın saati falan mı değişti?
1: Ayrıldım işten.
0: Sebep?
1: Yayında bir dinleyiciyi payladım. E'si patron özür dilemezsen kovulursun dedi.
0: Sen de dilemedin tabii. Ne zaman oldu bu? Neden haberim yok?
1: Cenaze günü oldu. Fırsat bulamadım söylemeye.
0: Of İnci of. İşten ayrılıyorsun, kocanın haberi yok. Çok güzel gerçekten.
1: Esra da ayrıldı işten. Benim için hep. Bak sakın kıza taşınmaşın deme. Zaten maddi durumu sıkıntılı. Daha da zora sokma kızı. Söz mü?
0: Bakarız.
1: Başka yollarla kaçırmaya çalışmak da yok.
0: Nasıl yollarla?
1: Korkutarak huzursuzluk vermek falan. Yani mesela.
0: Ah bak ne yapalım biliyor musun? Hazır vaktim var. Gel seni bir yere götüreyim.
1: Nereye?
0: Toplu mezara.
1: Ne?
0: Tahmin ediyorsundur ben seri katilim yani. Seni de götüreyim belki güzel bir kafatası falan beğenirsin. Alırız sana ne dersin? Niye bakıyorsun öyle? Benim imajım bu değil mi senin kafanda? Öyle düşünmüyor musun?
1: Öyle bir heykel yoktu. Bomboşken o evi gördüm ben. Sen de gördün, sen de biliyorsun.
0: Tamam, ben koydum. Gerçekten ben koydum heykeli. Yarın da gidip bir tane ölü fare bırakayım diyorum. Ne dersin? Madem bu kadar manyakça şeyler yaptığımı düşünüyorsun, o zaman neden Esra'nın orada kalmasını istiyorsun hala?
1: Çünkü daha ileri gitmeyeceğini biliyorum. Daha doğrusu umuyorum. Gitmezsin değil mi?
0: Bilmem. Doktoruma sorayım.

0: Baba, tostun hazır, ne yapayım? Odana mı getireyim, salona mı koyayım?
1: Of Allah'ım, vallahi çok yoruldum ya. Yemin ediyorum çok... Gülben, ne yapıyorsun kız sen hala orada? Kanalizasyona mı düştün? Gülben, kız ne oldu? Zehirlendin mi sen? Bana bak, cevap ver. Kırdık mı kapıyı bana şimdi?
0: Zehirlenmedim, iyiyim.
1: E niye o zaman oradasın hala? Çıksana.
0: Yok, buradayım ben. Çıkmayacağım.
1: Gülben, ne diyorsun sen ya? Kız kafayı mı yedin? Tuvalete mi kapatacaksın bütün gün kendini? Allah'ım sen bana yardım et ya. Şu evde konuşulacak bir tane aklı selim insan çıkar benim karşıma ya. Vallahi tımarhane artık. Herkes fıttırık. Kız çık şuradan. Çık beni delirtme. Yardım et bana, bir sürü iş birikti.
0: Edemem.
1: Niye? Ya sabır, ya selamet, niye edemiyorsun, niye?
0: Bir daha altıma kaçırmayacağım ben. Çıkarsam kaçırırım. Buradayım artık. Islatmayacağım bir daha hiçbir yeri. Vallahi abla kusura bakma, ben ancak böyle bakabiliyorum kendi başımın içerisine. Sen de bak, özür dilerim ama ben bundan sonra yokum. Yokum, bitti, yok, yok. Çıkmayacağım.
1: Gülben, Gülben hadi saçmalama artık ne olursun. Çık şuradan, ne yapacaksın? Orada mı yaşayacaksın? Orada mı yatıp kalkacaksın benim deli kardeşim? Hadi çık.
0: Evet. Aynen öyle yapacağım.
1: Gülben, Gülben beni delirtme Gülben, hadi çık şuradan. Çık diyorum.
0: Öf abla ya, kararıma saygı duy. İstemiyorum, tamam, çıkmıyorum ya.
1: Hala bana saygı duy diyor ya, sabır. Bana bak, bana bak, vallahi çok kötü olacak Gülben, bak seni son kez uyarıyorum. Hadi kardeşim. Hadi bak, güzellikle söylüyorum sana, dinle beni. Hadi çıldırtma beni.
0: Hem sen demiyor muydun hep, senin yüzünden mikrop içinde yaşıyoruz diye? Tamam işte, şimdi mis gibi mis gibi yaşarsın abla. Tertemiz yaşarsın bundan sonra. Yok. Çıkmayacağım.
1: Kız çık. Vallahi bıktım senin delirmelerinden ha. Kendine gel ya. Yeter. İllallah ittirdin beni.
2: Ne oluyor ya yine?
1: Ay Gülhan. Kapattı kendini, çıkmıyor sabahtan beri. Deli edecek beni. Çıkar şunu.
2: Neden? Neden kapattı kendini? Niye çıkmıyormuş?
1: Sorma işte, görmüyor musun?
2: Gülben, güzelim açsana şu
3: kapıyı.
0: Ya gidin diyorum ya. Gidin, rahat bırakın beni, çıkmayacağım.
1: Ya abla, ne oluyor?
2: Durmam.
1: Açın ya şu kapıyı, açılıyorum size.
2: Abla yapmadın değil mi? Kitlemedin değil mi kızı yine?
1: Okuldan uzaklaştırma almış, senin de haberin var. Hayırdır, suç ortaklığı mı yapıyorsunuz birlikte? Gizli gizli benden iş mi çeviriyorsunuz?
2: Gülben, ona kadar sayıyorum, aç şu kapıyı. Abla sen de ver Neriman'ın anahtarlarını hemen.
1: Olmaz efendim. Evden çıkmasına izin vermiyorum. Sonra kaçar gider, gözümün önünde dursun.
2: Üç. Abla bak, uyarıyorum. Ya insan gibi verirsin ya da zorla alırım o anahtarı.
1: Hayır, alamazsın, tamam mı? Zaten yerini bilmiyorsun.
4: Abi, sen misin ya? Ne oluyor? Abi aç şu kapıyı.
2: Beş. Geliyorum Neriman, sabret. Gülben sen de aç şu kapıyı hadi.
0: Açmıyorum, açmıyorum.
2: Abla bak, odanın altını üstüne getirir bulurum o anahtarı.
1: Hayır efendim, vermiyorum.
5: Ya hangi çağda yaşıyoruz ya? Odaya insan kitlemek ne demek? Yapmayın Allah aşkınıza.
1: Sen karışma be. Zaten başımıza ne geldiyse senin o modern kardeşin yüzünden geldi. Kızı da kendine benzetti.
5: Abi, ne olur çıkar beni lütfen.
2: Geliyorum Neriman, bekle.
1: Uzaklaştırma almış. Odasından da çıkmasın, cezasını çeksin. Zaten çıksa da gideceği yer belli ol. Serserinin yanına gidecek kesin.
0: Yok, ben telefonu aldım. Telefonu ben de vermedim ki, gidemez.
2: Allah'ım sen bana sabır ver. Bak ya şu anahtarı verirsin ya da önce bu kapıyı kırarım, sonra öbür kapıyı kırarım, sonra evdeki bütün kapıları elden geçiririm.
5: Han sakin ol.
2: Sakin falan olamam İnci, görmüyor musun hallerini ya?
1: Oh, şikayet et. Aferin, karına şikayet et, aileni. Aileni şikayet et karına. Bu da elimde kaldı be. Ay delireceğim. Ay delireceğim.

0: Bir şey olmuş.
1: Nerede? Nereye koydun? Ne yaparsan yap bulacağım onu. Baba ne yaptın? Çöp onlar. Perihan'ın kazağını atmış yine. Ama bulacağım onu. Kokusu üstündeydi hala. Son giydiği kazaktı o.
2: Baba hadi kalk oradan sen. Baba yok orada kazak yok. Pis onların hepsi. Görmüyor musun? Kalk hadi.
1: Bırak beni. Gidin. Çıkın odamdan. Engel olamazsınız bana. Çaldınız onu benden. Bulacağım.
2: Baba yok orada diyorum. Bak bunların hepsi çöp. Leş gibi kokuyorlar ya. Duymuyor musun kokuyu?
1: Hep kıskandınız Perihan'ı. Benim ona olan sevgim battı hepinize. Batar tabii. Çünkü hiçbiriniz onun yerini tutamadınız. Asla da tutamayacaksınız.
0: İyi misiniz? Dokunma! Dokunma bana! Dokunma!
3: Abi, ne oluyor? Baba iyi mi?
1: Bu ne ya? Niye kokuyor bu böyle?
2: Baba bırak onu bırak ne olur.
0: Han bir şey yapan çiş dışı aşama dokunuyor.
1: Bütün kıyafetlerini attın. Bütün fotoğraflarını yaktın. Bir tek resim kurtarabildim elinden. Bir de o kazak kaldı geriye. Alamazsın onu benden. Kötüsün Hasibe. Çok kötüsün.
0: Pislik içinde kaldık. Hepimiz öleceğiz burada, hepimiz. Allah kahretmesin, hepimiz mahvolduk biz burada. Çişli çarşafları görecek herkes, anlayacak. Atacaklar bizi, evimizden atacaklar. Evimizden olacağız hepimiz. Zorla atacaklar bizi.
4: Ne çöpü, ne çarşafı abla? Cevap ver, ne oluyor?
0: Ev çöplüğe döndü. Çöplüğe döndü ev.
2: Sus artık, sus. Bağırma.
1: Bulamadın kazağı.

0: Ne olmuş buraya?
1: Kim yaptı bunları han?
2: Siz merak etmeyin. Biz toplarız, temizleriz.
1: Benim odamdı burası. Neden yaptınız bunu bana?
3: Baba hadi. Kalk sen oradan, çıkalım biz dışarı hadi.
2: Artık iflah olmaz bu ev. Artık bu ev iflah olmaz. Sen nasıl yaparsın ya? Sen nasıl yaparsın? Nasıl getirirsin çöp poşetlerini evimize? Ha? Bir bitmedi be. Allah kahretmesin senin aşkından da, perihanından da bir ölmedi ya.
3: Bağırma, korkutuyorsun onu. Çık dışarı.
1: Kızıyor, bana bağırıyor. Ne yaptım ben yine? Anne kızma bana ne olur. Baba, söyle ona bana bağırmasın. Bir daha yapmayacağım, söyle.
3: Tamam, geçti. Bağırmayacak.
2: Ver şu anahtarı. Tabii oldu. Kocana vermedim, sen söyleyince akan sular durur. Emir terakki kabul ederim tabii. Siz gerçekten... Ne ben ne? Ne söyle deli miyim ne? Ben buradayım, merak etme, çıkaracağız seni.
4: Baba, baba iyi mi?
2: İyi, iyi, sen merak etme.
3: Hadi dışarıda bekleyin siz. Hadi.
2: Artık salgından öleceğiz. Hasta olacağız hepimiz. Hastalıktan öleceğiz hepimiz. Salgından öleceğiz. Hastalıktan öleceğiz hepimiz.
4: Ya ne yapmış baba? Ablam neden bağırıyor?
2: Yukarıdaki çöp poşetlerini odasına taşımış.
4: Ne? Çişli çarşafları eve mi almış? Çişli çarşafları eve mi almış? Çiş mi olmuş? Her yer çiş mi olmuş? Nasıl temizleyecek? Nasıl temizleyecek? Artık temizleyemez. Ablam buldu belasını bak.
5: Ablam. Neriman Han. Biri bir şey söylesin. Ne oluyor?
4: Kokuyor. Pislik içinde. Her yer pislik. Pislik içinde her yer. Her yer pislik içinde. Takım bak.
5: Ben kabus görüyorum. Gerçek olamaz bu. Gerçek olamaz Allah. Her şey yolu.
4: Kokuyor. Kokuyor. Dokunma bana.
5: Çöp yok, çarşaf yok, kabus. Kabus, sadece kabus Allah.

0: Bitti artık, ben temizleyemem burayı. Bitti, her şey bitti. Ben hayatta temizleyemem burayı.
1: Ben yapmadım. Ben yapmadım. Annem kızmasın bana, ne olur.
2: Tamam, kızmayacak sana. Hadi gel bir salona gidelim. Hadi.
0: Ne salonu be? Hayatta olmaz. Giremezsiniz, hasta edeceksiniz hepimizi. Kes artık sesini. Kes artık sesini Allah'ım. Sen sabır ver Allah'ım.
1: Karışma artık bana. Duydun mu beni? Karışma, yalvarırım, bana karışma. Ben nerede istersem orada kalırım. Kiminle istersen de onunla görüşürüm. Sen busun.
0: Yapamazsın.
1: Sen hastasın.
0: Yapamazsın.
1: Ruh hastasısın sen. Seni tımarhaneye kapatacağım.
0: Karanım.
1: Bana bak, beni dinle. Ben senin esirin
0: yapamazsın
1: değilim.
0: Yapamazsın diyorum.
1: Değilim senin esirin.
0: Hiçbir yere gidemezsin, içemezsin. Bıktım artık.
3: Yeter. Susun artık ne olur. Susun ne olur.
0: Allah'ım ölsem de kurtulsam ya Rabbim. Ölsem de kurtulsam ben nasıl temizleyeceğim burayı? Çöp içinde her taraf. Nasıl temizleyeceğim? Pislik içinde ya.
3: Abla ne oldu? Her yer pislik içinde.
0: Bana bak. Kes sesini. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm.
3: Hadi sustur beni. Hadi.
0: Bana bak.
3: Hadi abla. Gel sustur beni.
0: Bana bak. Sıra sana da gelecek. Bana bak. Çabuk baba duşa girsin. Yıkan seni, ben yıkansın. Çabuk sok şunu içeri.
2: Bağırma artık. Korkutuyorsun onu.
0: Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ha? Hasta mı olalım? Bize de mi bulaşsın? Babayı düşünmüyor musun? Adam hasta mı olsun?
1: Yıkanmayacağım işte. Zorla değil ya.
2: Üstüne gelme adamın. Daha kötü oluyor. Git içeri. Bir rahatlar be.
1: Yıkanmak istemiyorum.
0: Yeter artık. Yeter. Eğer yıkanmazsa şimdi camı açıp avaz avaz bağırır.
1: O zaman babam yıkasın beni.

0: İnci? İnci!
1: İnci!
2: Nefes alamıyorum.
1: Çek, içine çek. Nefes al, çek. Bir, nefes al. Çek.
2: Nefes alamıyorum.
1: Çek.

0: Hadi bakalım. Bak, hep senin sevdiğin şeyler. Hadi, iç birkaç yudum. Evet, hadi anlat bakalım ne oldu?
1: Çok zor dedi. O evde yaşamak. Çok zor. Aklımı kaçırmaktan korkuyorum.
0: Çok geç değil İnci. Mecbur değilsin. Bugün hemen çık o evden. Kocandan ayrıl ya da ayrılma. Ama bunu yapma kendine. Durma o manyaklarla o evde.
1: Duracağım.
0: Neden kızım, neden?
1: Çünkü iyileşecekler. Biliyorum.
0: Ah. Annen de öyle diyordu baban için. İyileşecek diyordu sondan iki önceki alkol koması sırasında.
1: Benim babam bencildi, sorumsuzdu. Onlar öyle değil. Onlar başka. Öyle olmayı onlar seçmedi.
0: Nasıl olmayı İnci? İnsanlara kötülük etmeyi mi? İşkence etmeyi mi seçmediler? Birileri kafalarına silah mı dayadı? Ne? Söyle bana.
1: Silah gerek yok. Hayatta daha öldürücü şeyler var.
0: Ne gibi?
1: Bilmiyorsun dedi. Nasıl bir evde yetiştiklerini bilmiyorsun.
0: Sen mi telafi edeceksin kızım? Gücün yetecek mi buna? Sevmek yetseydi en başta baban iyileşirdi. Dünyanın en iyi kocası olurdu. Ama yetmiyor işte. Şunu aklından çıkarma kızım. Kimse kimseyi kurtaramaz.

0: Oğlum ne var? Babana ben senin.
1: Hadi atletle yıkanılır mı? Hadi.
2: Büyüdüm ben. Kendim yıkanırım.
1: Tamam büyüdün de annen de titiz kadın biliyorsun.
0: Hem sen neden öyle bir şaka yaptın annene? Bak sabaha kadar kapatmış o pis karanlık yere seni. Pirelenmiş diyor. İlaçlayacaktı seni. Zor aldım elinden. Hadi.
2: Olmasaydım baba. Yine hiçbir şey yapmasaydım.
1: Oğlum hadi tamam. Hadi inat etme. Bak ben çıkarsam annen gelir. Tamam mı oğlum? Hadi. Hadi.
3: Baba. Anneme söyleme sakın tamam mı? Ben kendim yıkanayım.
4: Şimdi kızan o bize.
5: Sen izin ver. Temizleyelim seni.

0: O zaman kese yapma ama. Hiç sevmiyorum.
1: Baba keseleme ne olur. Annem yapıyor, canım çok acıyor.
2: Ben de hiç sevmem zaten. Boş ver, keselim bir. Hadi.
3: Ben de hiç sevmem keselenmeyi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Lara'nın parti müzikleri.

0: böcek? Gerçek mermi mi kullandın? Şu anda çok acı çekiyor. Bu yenilenmiş bir modeldi, tamam mı? Korkunç bir şey bu.
1: Kafamı uçurmadan önce durmaya mı programlanmıştı?
0: Evet, böyle bir şey. Hayır. Ama daha mücadeleci olsun demiştim.
1: O yüzden gerçek mermi.
2: Yine mi gerçek mermi?
0: Zavallı Simon. Sana ne yaptı?

0: Ha, çok komik.
1: Seni bir lady yapmaya çalışıyor. Hmm.
2: Venedik, İtalya.
3: Sevgili kardeşlerim, bugün Mayıs ayının 15'i, gezegenlerin hizaya gelişinin ilk günü ve hala anahtarın yerini tespit edebilmiş değiliz. Ve zamanımız artık tükenmek üzere. Bu kabul edilemez. Bay Powell, açıklamanızı getirin lütfen.
4: Bir açıklamam yok. Bahane de üretmeyeceğim. Yalnız konseye Aristo öncesinden kalmış olan astrolojik bilgilerden derlenmiş ipuçlarıyla çalıştığımızı hatırlatmak isterim. Ancak hazırlıklarımızın bitmek üzere olduğunu ifade etmeliyim. Gezegen dizilişine kadar kesinlikle yanıtı bulacağımıza güvenim tam.
3: Yani bir hafta içinde anahtar elimizde olacak mı? Bir hafta.
4: Evet öyle. Bir hafta.
3: Bu iyi bir haber Bay Powell. Ancak unutmayın, üçgenin iki parçasını elde etmek için sadece tek bir fırsatımız var. Eğer başaramazsak, bir 5000 yıl daha beklemek zorunda kalacağız.
4: Sizi bilmiyorum ama ben bu girişime bu kadar vakit ayırmayı hiç düşünmüyorum.
3: Hazır olacağız.
4: Bana güvenin.

0: Ama hazır değiliz, değil mi?
1: Değiliz.
2: Günaydın Lara. Ne kadar güzel bir gün. Korkarım yine işbaşı yapıyoruz. Macera vakti geldi.
3: Yine mi Mısır? Orada sırf piramit ve kum var.
2: Biliyorum. Her yere giriyorlar. Her çatla. İspanyol kalyonu mu?
3: Bugün ayın kaçı biliyor musun?
0: Evet. Tabii ki. 15'i.
3: Ve 15'ler asla güzel olmuyor.

işte kayboldu. 15 Mayıs 1985. Kayboldu ama unutulmadı. Seni özlüyorum baba.

0: Babam bunu görmeyi çok isterdi. Bu akşam Plüton ve Neptün Uranüs'te dik çizgi oluyor.
1: Güneş sistemindeki 9 gezegenin tamamının aynı hizaya girmesindeki ilk aşama.
0: Sadece 5000 yılda bir oluyor.
2: Tutulma ne zaman?
0: Tam bir hafta sonra. Ama o zamana kadar izlenecek çok şey var. İnanılmaz bir şey.

0: Keşke onu hatırlasan. Seni o kadar çok severdi ki.
1: Anne! Ben de onu hatırlamayı çok isterim. Ama hala sen varsın baba.
0: Evet, haklısın. Üçgenin harekete geçmesi için gerekli olan gezegen dizilimi sadece her 5000 yılda bir olur. Ama bu arada küçük Lara Croft büyüyecek ve onu bulmayı mutlaka başaracaktır.

0: Bryce.
1: Merhaba çocuklar. İşler nasıl?
0: Bryce.
1: Tamam tamam, geliyorum geliyorum.
2: 83 tane odamız var. Neden evde yaşamıyorsun?
1: Ben özgürlüğüme düşkünüm.
2: Doğru.
1: Bu koku da ne böyle?
2: Saat 5. Gidelim.
1: Umarım buna değer. Bu bir saat.
2: Evet, dün gece buldum. Çalışıyordu.
1: Çalışan saatlerden biri olmalı.
2: Gizli bir odada duruyordu. Bryce. Yine başlama.
1: Lara, bu bir saat. Çalışır ve zamanı gösterir. Yanlış.

0: Dün gece dizilimin ilk aşamasında çalışmaya başladı.
1: Tamam, ben kahve istiyorum. Evet, işte giriyoruz. Bana normal gibi geliyor.
0: Bakmaya devam et.
2: Kahveniz efendim. Kafeinsiz ve yağsız sütlü.
1: Harikasın. Yani kaynamış çamur.
0: Dur. Ne yaptın?
1: Bilmem ne yaptım.
0: Bu nerede?
1: Bilmiyorum, sadece fiber optikten elimi çektim.
0: Bu da ne?
1: Lanet olsun.
0: Hayır olamaz.
1: Vida 13 4. bölme. Vida 14 3. bölme.
2: Aa, yapma.
1: Bu benim şemam. Böylece hepsinin yerini biliyor olacağım.
0: Kamufle edilmiş.

0: İçinde gizli. Bu da ne?
1: Her şeyi gören göz.

0: 121. parça 15. Louis Kelepçeli Antika Saat. Şu anda solumda görülüyor. 1.800.000 sterlin. 1.800 sağ alın. 1.800, 1.900. 2 milyon sterlin. 2 milyon sterlin oldu. 2 milyon 100. 2 milyon 100 bin oldu. 2 milyon 100. 2 milyon 100 bin sterlini artıran var mı? 2 milyon 100. 2 milyon 200. Sağ alın efendim. Sağ alın. 2 milyon 200 bin sterlin. 2.200. 2 milyon 300. 2 milyon 300. Bayan 2 milyon 400 verdi. Şu anda 2 milyon 400 binde. 2 milyon 400. Artırıyor musunuz? Hayır mı? Öyleyse 2 milyon 400 binle bayanın olacak. 2 milyon 400. 2 milyon 500 bin. 2,5 milyon. 2,5 milyona çıkmış durumdayız. 2,5 milyon sterlinden fazla veren var mı? Sattım. Şimdi 122. parçadayız.
1: Tatlı.
2: Haberiyorsun.
1: Odama çıkalım. Dur onu ben alayım. Lara Croft. İnanamıyorum.
0: 1,5 milyon sterlinden
2: artırmaya başladım. Ben hemen döneceğim.
1: Merhaba.
0: Artıran var mı? 1,5 milyon. Evet. Beyefendi 1 milyon 600
1: bin sterlin. Hala gazeteci taklidi mi yapıyorsun? 1 milyon 600 bin sterlin. Artıran var mı? Bana sorarsan sadece görüntü için olsa bile bir gündüz işinde çalışman hoş bir şey.
2: Alex, sen de hala arkeolog taklidi mi yapıyorsun?
0: Evet beyefendi 1 milyon 750 dedi. 1 milyon 750 bin sterlin.
1: Lara, hep böyle kavga etmek zorunda mıyız? Belki değiliz.
2: Belki zorundayız.
1: Neden?
2: Dua çarklarını çaldın.
1: Çalmak mı? Senden mi çaldım biliyor musun? Bu çok komik. Sonuçta onların sahibi sen sayılmazdın.
0: 1 milyon 750 bin sterline sattım.
1: Sen bir mezar soyguncususun.
3: Bay West biz hazırız efendim.
2: Galiba müşterin seni çağırıyor. Gitsene. Seni çağırıyorlar. Sonuçta bir zamanlar ne demiştin? Bu sadece bir iş, öyle değil mi? Git ve işini yap. Git.
1: Lara. Lara. Lanet olsun. Kusura bakmayın baylar.
4: Lara, bu eşsiz bir parça.
2: Sadece bir kolu çalışıyor. Bir göz gibi parlıyor ama sanki giderek parlaklaşıyor. Ve ayrıca ters çalışıyor. Saati göstermek yerine sanki geri sayım yapıyor.
4: Evet.
2: Arkasına baksana. Görünüşe göre bir anahtar gibi. Bir yere yerleştiriliyor.
4: Evet. Evet, inanılmaz. Muhteşem bir şey.
2: Babam bir keresinde bana her şeyi gören damgalı sihirli bir üçgenden söz etmişti. Olağanüstü bir güce sahip olduğunu söyledi. Zamanı kontrol etme gücü. Ona ışık üçgeni diyordu. Bu adı hiç duydun mu?
4: Ya, hayır, duymadım. Baban her zaman biraz başına buyruk biri oldu. O harika bir adamdı. Biraz şarap alır mısın acaba? Gerçekten çok güzel.
2: Hayır.
4: Sana yardımcı olamıyorum Lara. Bu saat gerçekten gizemli. Çok gizemli.

0: Alo.
1: Lara. Merhaba. Ben Bay Wilson. Evet. Şey, o saat konusunu daha sonra tekrar düşündüm. Sana yardımcı olabilecek birini tanıyorum ve ona numaranı verdim. Adı Manfred Powell. Onu görmelisin.
0: Aa, teşekkür ederim. Göreceğim.
1: Hoşça kal Lara.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Sağ ol.
0: Olamaz.

0: Bayan Croft.
1: Aa, Bay Pavel.
0: Hayır, hayır, ben değilim. Ben onun bir meslektaşıyım. Benim adım Pims.
1: Bay Pims mi?
0: Evet, tıpkı içki adı gibi.
2: Evet, burada.
1: Bay Powell ne iş yapıyor?
0: Bay Powell bir avukat. Ben onun yardımcılarından biriyim ve daha yeni başladım. Gerçi işin çeşitliliği hoşuma gidiyor.
1: Avukatlık?
3: Belli olmuyor mu? Memnun oldum Bayan Croft. Avukat Manfred Powell.
1: Günaydın.
3: Sizin tarih ve mitoloji konusunda bir otorite olduğunuza inanıyorum.
1: Seyahat ederim.
3: Hayır, hayır. Bay Wilson sizin müthiş bir arkeolog olduğunuzu söyledi. Buyurun.
1: Ah, o çok tatlıdır.
3: Babanızla tanışıyordu değil mi?
1: Evet, çok yakın dostular.
3: Ben de bir keresinde onunla tanışmıştım Venedik'te. İnanın ölümüne çok üzüldüm.
1: Sözünü ettiğim saat bu.
3: Çok ilginç. Ne yazık ki sadece fotoğraflarını getirmişsiniz. Ama yine de çok ilgi çekici. Dizilim gecesinde mi çalışmaya başladığınızı söylediniz?
1: Evet. Avukattınız değil mi?
3: Evet.
1: Saat uzmanlığı sadece bir hobi mi?
3: Bu bir tutku. Aslında benim çalışmalarım antikalar üzerinedir. Ancak bu saatin orijinali hakkında hiçbir bilgim yok. Böyle bir güzellik hakkında bir bilgim olmamasına çok şaşırdım. Bu çok hoş bir sancı. Cehaletin beni eğlendirdi.
2: Cehaletim beni eğlendirdi. Cehaletim beni eğlendirdi.
1: Evet, aslında ben de senin cehaletini eğlendirici bulurum. Ancak Powell cahil biri değil.
2: Değil mi?
1: Değil. O bir yalancı.

0: İleri emrimi bekleyin.
1: Emrinizi bekliyoruz.
2: Emirlerinizi bekliyoruz.

0: lanet olsun.
1: Pislikler. Aman tanrım.
2: Sol tarafa, sol tarafa.
0: Simon, hadi. Hadi, hadi. Lanet olsun.

0: Cevap ver. Lara, beni duyuyor musun?
1: Rice, malzeme odasındayım. Saatimi çalıyorlar.
2: Biliyorum, onları gördüm.
1: Rice, gözlerim olacaksın.
2: Silahın var mı?
1: Biraz demode. Ama olsun.
2: Tamam. Üç kötü adam. İlki yanında.
1: Tamam.
2: Tam isabet.

0: Tamam. İkincisi McLaren'ın yanına çökmüş.
1: İyi misin?
2: Evet. Araba anahtarlarımı buldum.

0: Galiba hepsi gitti.
1: Aradıkları şeyi buldular. Kusura bakma.
0: Önemli değil.

0: Merhaba.
1: Burada neler olmuş böyle?
2: Günaydın.
0: Bayan Lara Croft.
3: Evet. Bir şey mi getirdiniz? Sabah uyandığım zaman her şeyden nefret ettim.
1: Tamam. Sağ olun.
4: Stribling, Clive ve Winterset'te kim? Avukatlık bürosuna benziyor.
3: Zaten bunlar avukat.
4: Tamam, bana gösterme.
2: Çok meraklısın.
4: Meraklı değil. Sadece komik bir isim gördüm ve kimin ismi olduğunu sordum.
2: Lara.
3: Babamdan gelmiş. Ölmeden önce yazmış. Ve talimatına göre bugün teslim ediliyor.
4: İnanmıyorum.
2: Olamaz.
3: Bir kum tanesinde dünyayı, yabani çiçekte cenneti görmek. Sonsuzluğu avucunun içinde. Ve ölümsüzlüğü bir saatte tutmak. William Blake.

0: Sevgili kızım, bunu çözeceğini biliyordum. Eğer bu mektubu okuyorsan artık seninle değilim demektir. Seni sonsuza kadar seveceğim. Bu aynı zamanda başarısız olduğum ve omuzlarına ağır bir yük bindirdiğim anlamına geliyor. Lara, şu ana kadar sakladığım saati bulmuş olmalısın. Saat bir anahtar Lara. İki kutsal demir parçasının gizlendiği yerin kapısını açacak. Bu sana küçükken söz ettiğim o sihirli üçgen. Işık üçgeni yani. Ama bu bir masal değil. Üçgen, 9 gezegenin en son tek çizgide dizildiği an, dünyaya düşen bir meteorun açtığı kraterden çıkan metalden yapılmış. Işık insanları bu kraterde büyük bir şehir kurdu ve üçgenin zamanı kontrol edebilme özelliğine taptılar. Çünkü bu ona sahip olan kişiye iyilik ya da kötülük için kullanabileceği bir güç veriyordu. Bu gücü kötüye kullanıp şehrin yıkımına neden oldu. Hiçbir insanın bu güce tekrar sahip olmaması için üçgeni ikiye bölüp dünyanın birbirine zıt iki köşesine sakladılar. Lara, yalnızca Kamboçya'da tarihi Kımer yolundaki tapınakta yetişen Yasemin'i hatırlıyor musun? Onu bulursan, üçgenin ilk parçasının bulunduğu dans eden ışık lahitinin girişini bulmuş olursun. Gezegen diziliminin ikinci aşaması gerçekleştiği an mutlaka orada olmalısın. Acele etmelisin. Çok az vaktin var. Gezegenler aynı çizgide dizilirken dünya büyük bir tehlikede olacak. Çünkü Illuminati adında gizli bir örgüte mensup, sinsi ve tehlikeli adamlar iki yarıyı bir araya getirip üçgenin korkunç güçlerine sahip olarak eski bir kehaneti hayata geçirmek istiyor. Bunun bedeli ne olursa olsun önlemelisin. O yüzden Lara, yarım bıraktığım işi tamamlamanı istiyorum. O üçgenin iki yarım parçasını da bul ve yok et.
1: Saati alıp Kamboçya'ya gitmek için ne kadar vaktin var? 15 saat mi?
2: Biraz yardım alacağım.
3: Ne tür bir yardım?
2: Bu bir sır. Söylersem sizi öldürmem gerekir.
4: Bayan Croft, hedefte misiniz? Tamam.
2: Tam hedefteyim. Sağ olun çocuklar. Anlaşıldı, tamam.

0: Bir sonraki dizilim için 72 dakika kaldı. Daha hızlı çalışmalıyız.
1: Hadi çocuklar,

0: Hadi millet. Hadi çekin. Çekin, oynuyor. Hadi. Hadi.
1: Güzel.

0: Lara Croft'tan haber var mı?
1: Henüz yok.
2: Lara abartılıyor. Yanlış anlama, çok iyidir. Ama o şan şeref için yapıyor. Halbuki ben para için yapıyorum.
1: Şansımıza. Canavarın karnına girecek.
2: Şeytanın poposundan çıkacağız.

Vay canına.

0: Unutmayın, aradığınız şey sadece mekanda değil, zamanda da gizli. Anahtarsa bu saat.
1: İnanılmaz.
2: Gözü kayanın kucağına geri koyarsam cennetin çarkı dönecektir. Sulu mezardaki ışığı söndürüp cennetin hediyesini alırken cehennemin derinlikleriyle lanetleneceksin. Tamam, yani sonuçta neye dokunursan dokun kafan gidecek.
0: 2 dakikamız var Bay West. Mezar soyguncusu sensin, çöz bakalım.

0: By West. Tempus fugit.
1: Evet, zaman uçar.
2: Kılıçlar. Hadi çocuklar, buraya gelip bana yardım edin. İşte oldu. Hadi indirin. Hepsini indirin. Alıp merdivenlerin üzerinden taşıyın. Hadi acele edin. Tamam. Şimdi o deliklere sokalım. Hadi.
0: Saati tam dizilim anında buraya yerleştireceğiz.
2: Hadi çabuk acele edin. Hadi. Çok yavaşsınız bayanlar. Hadi.
0: Tamam. Geriye doğru say. Zamanlama tam olmalı.
2: Ciddi misin?

0: 60 saniye var. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 saniye.
1: Bay Powell!
2: Ateşi kesin! Ateş etmeyin!
3: Saymaya devam et.
1: Çok büyük bir hata yapıyorsun.
0: 41, 40, 39,
1: Alex West.
0: 38.
4: Merhaba Lara.
0: 37.
1: Turistik vize mi?
0: Hayır, görevliyim.
3: Bayan Croft, söyleyin. 33. Sizi öldürmemem için iyi bir nedeniniz var mı?
0: 32.
1: Evet. O gerçek göz değil.
3: Burası gerçek göz.
1: Aslında değil. O sadece bir kopya.
3: Bayan Croft, sanırım beni küçük bir ışıktan mahrum bırakmaya çalışıyorsunuz.
1: Şu anda seni kandırmanın zamanı mı? Sen o parçayı alacaksın ki onu sonra senden çalabileyim.
3: Blöf yapıyorsun. Julius, hemen not al. Eğer Bayan Croft bir şey yapmaya kalkışırsa onu öldüreceksin.
5: Emredersiniz Bay Powell.
1: Ya benim dediğim gibi yapacağız ya da bir sonraki dizilimde geleceğiz. O zaman beni istediğiniz gibi öldürebilirsiniz. Tabii ki 5000 yıl kadar geçtikten sonra.
0: On iki. On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Galiba o haklıymış.
3: Kütük heykeli parçalamalı. Ati.
0: Yavaşlıyor. Asla ulaşamayacağım.

Çekelim.

0: Bırak!
1: Lanet olsun.

0: Kımıldama. Lara, pes et artık.
1: Beni vuracak mısın Alex?

0: priyang dang thay nu khan lai na min torasap tur bankum.
1: Telefonum ıslandı.
2: Evet. Aa, Bayan Croft, nasılsınız?
1: Canlı.
2: Ve heyecanlı mı?
3: Evet, ya sen?
2: Çok mutluyum.
4: Tabii konu dağılmasın. Üçgenimin bir yarısı sizde.
1: Ve babamın saati de sende.
2: Bak tatlım, bu noktada biri olmadan diğeri işe yaramaz.
4: Konularımızı tekrar değerlendirmeliyiz. Hoşuna gitsin ya da gitmesin.
2: Bu işte birlikteyiz. Bir iş görüşmesi yapmalıyız.
1: Yani beni öldürmeye çalışmak için bir fırsat daha istiyorsun.
2: O çok sertsin. Ama olabilir. Bekle ve gör. Venedik'e gel. Via Dolorosa'ya.
1: Harika. Görüşürüz.
2: Daha sert.
5: İşte geliyor. Herkes saklasın. Dikkat edin. Bu bir çeşit makine.
3: Bryce.
6: Alo.
3: Bryce benim.
6: Alo.
3: Bryce, ben Lara. Tapınağı buldum. Bay Powell oradaydı.
6: Saati alabildin mi?
1: Hayır. Ama ilk parçayı aldım.
6: Harika, muhteşem.
1: Sanırım Bay Powell artık beni dikkate alıyor.
6: Yani artık seni öldürmek istemiyor mu?
3: Hayır
1: şapşal şey. Elimdeki parçaya ihtiyacı var. Ve o zamana kadar en iyi arkadaşı benim.
6: Peki ya diğer parça? Son dizilim 66 saat 53 dakika sonra. Ve ikinci parçanın nerede olduğunu bile bilmiyoruz.
1: İkinci parçanın yerini bana söyleyecek.
6: Söyleyecek mi?
3: Bryce, bana güven ve Venedik'e gitmeye hazırlan.
6: Nereye dedin? Alo, Lara. Hoşça kal.

0: İç. Dinlen.
1: Ama kötüler dinlenmiyor.
0: Aradığın şeyi buldun mu?
1: Evet, buldum.
0: Çok yazık. Dünya için kötü.
1: Dünya şimdilik güvende.
0: Biraz daha güvende. Olabilir. Çünkü sen devam edeceksin. Baban asla pes etmeyecek demişti.
1: Babam mı?

0: Babamı tanıyor muydun?
1: Şimdi çayını bitir. Tadı kötü. Ama sana iyi gelecek. Gördün mü?

0: İyi akşamlar.
1: Sen Illuminati'densin.
0: Anlamadım. Böyle bir şey yok. O sadece bir masal.
1: Illuminati.
0: Işık insanları. Üçgenimi getirdin mi? Hayır, tabii ki getirmedin. Onu bir yere gizledin. O üçgen sende kalabilir. Ben de babanın saatini vermem. Böylece ortak oluruz.
1: Buraya kim oturuyor?
0: Ortak olup büyük ödül için yarışırız. Işık üçgeni.
1: Evet, ama burada kim oturuyor dedim.
0: Bu inanılmaz bir hayal. Muhteşem bir güç. Birçok yanlışı düzeltebilir.
1: Buraya sen oturmuyorsun, değil mi?
0: Ben buraya, Tanrı'nın sağ koluna oturuyorum. Aslında şu anda bir zamanlar babanın oturduğu yerdeyim.
1: Bu bir yalan.
0: Hayır. Beni bu örgüte sokan kişi oydu. İnanılmaz bir onurdu.
1: Sana inanmıyorum. Babam Illuminati'lerden değildi. Olsa söylerdi.
0: O sır dolu bir adamdı.
1: Benim için değil.
0: Özellikle senin için. Ne istediğini biliyorum Lara.
1: Yok, hiç sanmıyorum.
0: Babanla birlikte yeni bir yaşam. İkinci bir fırsat. Bunu sana verecek gücüm olacak. Üçgen sahibine zamanda ileri geri yol alıp geçmişi düzeltme gücü veriyor. Yardım et. Senin isteğin de gerçekleşsin. Babanı sana geri vereyim.
1: Sana parçayı verdiğim zaman beni öldürmeye çalışmayacağının garantisi ne?
0: Daha tanıdık bir ortamda öldürmem senin için neyi değiştirir? Tekrar düşünecek misin?

0: Affedersiniz bayan. Hain. Ha.
1: Merhaba Alex.
0: Herhalde beni para için her şeyi satacak açgözlü sersem biri olarak görüyorsun.
1: Evet, bu doğru.
0: İşin para kısmı doğru olabilir.
1: Öyle mi, Alex?

0: Bana ihanet edersen artık seninle dost kalamayız.
1: Şimdi soğuk duş zamanı.
2: Galiba başımız dertte.
3: Şunu tutsana.
2: Teşekkür ederim. Bayan Croft'un üçgen parçasının bizde olduğunu sanıyorlar.
3: Evet, şu anda taşıdığın kutuda olduğunu sanıyorlar.
2: İçinde mi?
3: Neden kafanı başka şeylere yormuyorsun? Tabii ki değil.
2: Anlamıyorum. Parça olmadan başarı şansımız nedir ki?
3: Sıfır. Ama kafana takma.
2: Ama...
3: Aa, Bayan Croft. Ne güzel bir sürpriz.
2: Teşekkür ederim.
4: Evet, evreni kurtarma vakti geldi değil mi?
0: Kesinlikle. Hı hı.

0: onun gelmesine ihtiyacımız var mı?
1: Bir mezar soyguncusu iyidir. İki tanesi daha iyi.
2: Popom yine uyuştu. Sol tarafı hiç tutmuyor.
3: Sahi mi? Ne kadar ilginç.
0: Ne kadar kaldı?
1: Birkaç saat. Son saati yerden gitmek zorundayız. Helikopterler yıkık şehre yaklaşmıyor. Orası ölü bölge.

0: Bütün köpekleri alacağız, tamam mı? Çok Amerikan doları, tamam? Ha? Bütün köpekler.
1: Tamam.

Gidelim.

0: Hadi yakala.
1: Aman Tanrım.
2: Bu bir zaman fırtınası. Zaman burada kırılmış.
3: Gözü bulmamız gerekiyor. Hepiniz acele edin. Vaktimiz daralıyor. Acele edin. Hadi.

0: başlamış.
1: Güneşin içinde olduğuna 50 dolar bahse girelim.

aşkına acele edin. Tutulma birkaç dakika sonra edecek.

0: Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz. Geçmişi ve geleceği. Sonunda biz İlluminatiler zamanı kontrol edip atalarımızın kutsal sözünü yerine getireceğiz. Yakında bütün dünya gücümüzün önünde eğilecek.
1: Hadi hadi.

0: Umduğunuz gibi olmadı mı Bay Powell?
1: Lara. Bunu daha önce de hissetmiştim. Sonuçta sen bir dahinin kızısın. Teorimi test etmeme izin ver.

Onu bırakmak zorundasın. Artık oyalamaca yok. Bana üçgeni nasıl birleştireceğimi göster. Onun kaderini değiştirin. Eğer bana Tanrı'nın gücünü verirsen onu kurtarırım. Küçük bir geçmişe yolculuk yeter. Bu arada sorunun çözümünü bulduğundan eminim. Ve sonra tabii bir de babanın ölümü var. Bunu da değiştirebilirim.

0: Buna hazır olsan iyi olur. Lazer görüşünü çıkart.
1: Çıkarsana.

0: Baba?
1: Lara.
0: Bu gerçek mi?
1: Benim geçmişimle senin zamanın kesişiyor.
0: Bana neden Illuminati'den söz etmedin?
1: Çünkü sen daha çok küçüktün.
0: Bunu mektuplarında yazabilirdin. Ama hiç söz etmedin bir kere bile.
1: Bak Lara, sana her şeyi anlatmak isterim. Ama içimdeki o zorlu mücadelede sana sadece ilham verecek ve güvende olmanı sağlayacak şeyleri anlattım. Seni çok seviyorum tatlım.
0: Ben seni çok özledim.
1: Ben de seni özledim. Buraya neden geldiğini,

0: gücün nasıl aldığını biliyorum ama bu olmamalı.
1: Neden? Bu gücü neden bir kerecik kullanamayız? Neden kalamıyorsun?
0: Zamanı değiştirmemeliyiz, Lara.
2: Ama zaman bizden çalındı. Ve bu haksızlık.
0: Evet, haksızlık. Ama sen de zamanı çaldın. Ve artık geri vermelisin. Üçgeni yok etmelisin.
1: Kendimi çok yalnız hissediyorum.
0: Sen hiç yalnız olmadın. Ben her zaman yanındaydım ve her zaman yanında olacağım.

0: Dışarı!
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı tak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Lara! Dur! Babanı bize ihanet ederken yakaladığımız zaman bir bebek gibi yalvardı.
5: Teslim ol. Asla.
4: Özellikle bunu almamam için çaba göstermişti.
6: Lara, yapma. Duvarlar yıkılıyor. Bu çılgınlık.
7: Bırak çıksınlar.
8: Acele etmeliyiz.

0: İşte oldu. Artık güvendesin.
1: Silah yok.

Ne?

0: Günaydınlar. Beyaz TV ekranlarında Yaşama Dair başlıyor. Ben Seher Tunalı. Bugün yine çok özel konuklarla inançtan astrolojiye, yaşamdan güzelliğe uzanan dolu dolu bir programla sizlerleyiz. Keyifli seyirler. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun sizler.
0: Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Hayırlı bayramlar bu arada. Bayramın 3. günündeyiz. Bayram yayını yapıyoruz. Çok güzel, çok heyecanlı. Çünkü size çok güzel sorular hazırladım. Cevaplarını da çok merak ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz gibi. İlkiyle başlamak istiyorum.
1: Peki ben de buradan hem sizin hem de izleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Amin cümlemizin hepimizin. Amin. Peki hocam, Kurban Bayramı'nda milyonlarca hayvan kesildi. Bu gerçekten ibadet mi yoksa kültürel bir alışkanlık mı?
1: Bunun cevabını... Şimdi biraz da günümüzde bunun tartışılmasının sebebi aslında inançsız insanların biraz bu konu üzerinden dini ve İslami değerlere saldırmasından kaynaklı. Kur'an-ı Kerim'de فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ diye ayet-i kerimede geçer açık bir ifadeyle. Rabbin için namaz kıl, kurban kes diye. Şimdi buradaki kurban aslında bizim Türkçe'de kullandığımız manadan ziyade kurbiyettir. Kurbiyet ne demektir?
0: Ne demek?
1: Allah'a yakınlık demektir. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerimede de Allahü Teala buyurur ki onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a sizin takvanız ulaşır. Yani Allah'a karşı olan sorumluluk bilinciniz ulaşır. Bu sizi Allah'a yakınlaştıran, yani burada bir teslimiyet ve samimiyet isteniyor. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in teslimiyetleri ve samimiyetleri gibi. Çünkü kurban aslında köken itibariyle çok daha insanlık tarihinde eskiye dayanır. Hazreti Adem'in çocukları Habil ile Kabil'e dayanır ama İslam toplumunda bilinen ve günümüzde uygulanan Hazreti Peygamber'in uygulamış olduğu ve Müslümanların uygulamış olduğu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in kıssasından günümüze gelen olaydır.
0: Evet. Peki hocam, bugün kurban kesmeyen biri mi, kul hakkı yiyen biri mi daha büyük hata yapar?
1: Şimdi bu da biraz nereden baktığımıza bağlı. Evet. Yani sofradaki elmalar mı daha güzel yoksa armutlar mı daha güzel demek gibi bir şey bu aslında. İkisinin de yeri ayrı.
0: Değil mi?
1: Şimdi kulun yaptığı ibadetlerle Allah'a yakınlaşmasına vesile olması. Evlerine, emin olun ki dünyada, ülkemizde de milyonlarca insan var ki Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na et giriyor. O kesilen kurbanların maalesef etleri aslında difrizlere doldurulmak için değil. O ihtiyaç sahiplerine Allah rızası için dağıtmak için bir ikramdır. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman olay çok başka bir yere gidiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Kurban kesme imkanı olup da kurban kesmeyenler namazgahımıza, yani mescidimize yaklaşmasın. Bir teşvik var burada. Yani kul hakkı meselesine geldiği zaman da yine Efendimizin bir sözüyle ben bunu cevaplayayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dirhemin, yani paranın geçerli olmadığı gün gelmeden önce, hani kimin üstünde bir hakkınız varsa ya da kimin kimle bir helalleşmesi gereken bir meselesi varsa helalleşsin. Çünkü paranın geçerli olmadığı günde bu helalleşme senin yapmış olduğun hayırlarla, yapmış olduğun ibadetler veyahut da iyiliklerle kazanacağın sevaplardan senden alınıp da ona verilecek ve büyük bir kaybın olacak. Hani ben biraz daha açarak anlatıyorum olayı. O yüzden kul hakkı tabii ki bizlerin sakınması gereken bir şey.
0: Evet.
1: Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki, de ki benim namazım, benim ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Evet.
1: Şimdi Allah için yaşayan, Allah için kulluk etmeye çalışan bir insan başkalarının hakkına girmeye korkar. Her şeyden önce imanı buna müsaade etmez. Tenezzül etmez böyle bir şeye. Çünkü hesabını verecek yaptığı her işin. Biz biraz bunu unuttuk. hesap vereceğimiz günün geleceğini unuttuk. Gibi.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: Çok haklısınız.
1: Allah'a inanıyoruz.
0: Evet.
1: Ama Allah'a güvenmiyoruz. Günümüzdeki en büyük problemlerden biri bu aslında. Toplumun sosyolojik olarak da biraz böyle istediğini yapar bir hale gelmesinin sebebi biraz da bu. Güvenmiyor. İşine ne geliyorsa, canın ne istiyorsa onu yapmaya başlıyor. Bu sefer Seher Hanım'ın ben hakkını yiyorum. Ya çok da önemli değil diyor. Aslında çok önemli. Bunun karşılığını, cezasını hem dünyada görür hem ahirette görür. O yüzden mutlaka ki hiçbir Müslümanın, ahlak sahibi bir insanın özellikle inanmıyorsa bile kimsenin hakkına girmemesi, tenezzül etmemesi lazım. Ama bu da demek değildir ki ya ben kul hakkı yemiyorum. Ben çok iyi bir insanım. Ben insanlara karşı çok şöyleyim, böyleyim. Kurban kesmesem de olur, namaz kılmasam da olur.
0: Evet.
1: Hepsinin yeri ayrı.
0: Çok ayrı. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Biz onu karıştırıyoruz galiba biraz.
1: Dedim ya elmalarla armutları birbirine karıştırmak gibi bir şey bu.
0: Evet maalesef ama buradan bizi dinleyen herkes aslında ne demek istediğinizi anladı.
1: Şöyle bir örnek de versem çok kısa. Derler ya anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı daha çok seviyorsun?
0: Evet.
1: İkisini de seviyorum. İkisinin yeri ayrı.
0: Ayrı.
1: Şimdi bizden bu anne ayrımın yapılmasını istenmemesi lazım.
0: Kesinlikle. Çok haklısınız. Hocam bugün bayramın üçüncü günü. Şunu sormak istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz de büyük ihtimalle merak ediyorlar. Üçüncü günü kurban kesemeyenler dördüncü günü kurban kesebilirler mi?
1: Evet kesebilirler. Şafii fıkhının, İslam hukukunun görüşüne göre bir hadis-i şerifte teşrik tekbirlerinin olduğu günler kurban kesilir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. O yüzden bayramın dördüncü günü de üçüncü gününe kadar kesemeyenler kesebilirler.
0: Kesebilirler.
1: Tabii kesebilirler. Genel itibariyle Türkiye'de ağırlıkla Hanefi mezhebine göre amel edildiği için üçüncü gününe kadar kesiyorlar. Ama tabii ki Doğulu kardeşlerimiz, Güneydoğu'daki vatandaşlarımız, Şafii mezhebine mensup olanlar dördüncü günde kesiyorlar. Onlar kesemeyenler onlara uyarak kesebilirler o mezhebin görüşüne.
0: Uyarak. O zaman bizi buradan izleyenlere söylemiş olalım. Dördüncü günde kesebiliriz. Peki hocam aynı evde yaşayan aile bireyleri ayrı kurban kesebilir mi?
1: Şöyledir yani bir hane halkı için, bir ev halkı için bir kurban yeterlidir. Ancak aynı hane halkında aynı hane halkından insanlar gelirleri farklıysa mesela herkes çalışıyor herkesin maaşı ayrı kurban bir ibadettir. Nasıl ki namaz ibadeti bireyseldir oruç ibadeti bireyseldir yani bu ibadet de bireysel bir ibadettir. Eğer kişinin geliri varsa durumu iyiyse kurbanı kesmeye bahane aramalı. Kesmemeye bahane aramamalı. O yüzden kesmesi tabii ki daha doğru olur. Ama belli bir havuzda ya kazancımız bir ama hepimiz bir havuzdayız. Bir aileyiz. Bir tane kurban kesiyoruz. Olur mu? Olur. Allah kabul etsin deriz.
0: O da
1: deriz.
0: Olur. Diğeri de olur diyebiliriz.
1: Keserse daha iyi olur ama.
0: Keserse daha iyi olur. Evet. Kurban bayramında adak kurbanı da kesilebilir mi? Bu da çok önemli. Evet.
1: Adakla ilgili zaten çok soru geliyor. İnsanların çok merak ettiği. Sosyal medyalarda da bize sorulan sorulardan biri de bu. Ekranlarda da. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında adak adamayı doğru bulmuyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Öyle adak adamak aslında çok doğru bir şey değil.
0: Bunu bilen kadar bilmeyen de var bence.
1: Tabii ki.
0: Ben de şu an şaşırdım.
1: Bunu çok tekrar ediyoruz. Peygamber Efendimiz adak adamayı doğru bulmuyor. Hoş karşılamıyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de de adaklarınızı yerine getirin diye buyuruluyor. Yani bir şeyi adadığın zaman da yapman gerekiyor. Üzerine vacip kılıyorsun bunu. Yapman gerekiyor.
0: Evet.
1: O yüzden peki Efendimiz niye bunu hani hoş karşılamıyor?
0: Evet.
1: Çünkü adak adıyor diyor ki işte şu işim olursa şunu yapacağım ya da adak işte yani bir nevi
0: hani
1: Allah'ım ben bak kesiyorum sen de bunu yap der gibi bir ambiyans oluşuyor ya hakikaten bu böyle. Efendimiz de buyuruyor ki olacak olan zaten olur.
0: Çok doğru.
1: Allah bir şeyi verecekse verecektir. Senin o adadığın adak buna sebep veyahut da işte Efendimiz diyorum sen adak adadın diye o olmaz.
0: Ya da kazaya belaya karşı kan akıtmak da denir ya hocam. Bu, başka bir şey.
1: Bu başka bir şey.
0: Tamam.
1: Bu başka bir şey. Şu şekilde söylese mesela şu işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim. Şükür kurbanı olarak keseceğim. Fakir fukaraya dağıtacağım. Hem ben yiyeceğim hem onlar yesin. Adak adadığın zaman o adadığın adaktan sen yiyemiyorsun bir de.
0: Evet.
1: Tabii çoluk çocuğun da sen de yiyemiyorsun. Usul ve furuh yiyemez onda.
0: Doğru.
1: Öyle bir kaidesi vardır. O yüzden Çok hoş karşılanmıyor. Önce bunu söyleyelim. Peki evet. Şu anda bayramın üçüncü günü.
0: Evet.
1: Bugün veyahut da yarın kurban keserken işte adağı da kessem olur mu? Hayır.
0: Olmaz
1: adak
0: mı?
1: Adak ayrı, kurban ayrıdır. Adağı varsa adak kurbanını ayrı keser, peşinden kurban bayramının vacip olan kurbanını ayrı keser.
0: Ama kurban bayramı içerisinde de ikisini kesebilir.
1: Aha. Sadece şuna dikkat etmesi lazım. İşte bu hem benim adağım hem de kurban bayramındaki vacip kurbanın bir taşta iki kuş olmaz.
0: Evet, bunu da ekran başına söylemiş olalım.
1: Eyvallah.
0: Peki Yuşa Tepesi, buraya geçmek istiyorum. Gerçekten sırlı bir yer mi hocam? İnsanlar burada dua ettiğinde daha kabul olur mu? Bu var mı gerçekten?
1: Önce biraz şöyle komplo teoricisi olan arkadaşlarımızı biraz kızdıralım. Bu genellikle bu arkadaşlarımızın sürekli dile getirdiği, insanların dikkatini çekmeye çalıştığı biraz onların kendi yorumları. Yani Yuşa Aleyhisselam'ın orada olup olmadığı bile belli değil. Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin manevi keşifle tespit ettiği, rivayet edilen bir mekan. Biz orada olduğuna kanaat getirip gidip Fatiha'mızı okuyoruz, ziyaretlerimizi yapıyoruz ama evet. Doğrusu Allahu Alem. Gelelim duaların kabul meselesine ve ayrıyeten şunu da söyleyelim. Yuşa Aleyhisselam kimdir? Birçok kişi bilmez, evliya zanneder. Aslında Yuşa Aleyhisselam bir peygamberdir. Yeşu diye de geçer İbrani lisanında. Hazreti Musa döneminde Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Harun gibi peygamberlikle görevlendirilmiş bir peygamberdir. Dünyanın farklı yerlerinde ona atfedilen kabirler, türbeler var. Gelelim dua meselesine. Bir duanın

0: kabul olması için her şeyden önce mekan değil, samimiyet gerek. Allah'a temiz, kalpten, saf ve samimi bir şekilde el açıp dua etmek gerek. Duanın kabul olmasına sebep olacak en temel kaide budur. Mekan olarak da var mı? Evet var. Neresi? Harem-i Şerif'te, Kabe-i Muazzama'nın orada. Kabe'nin kapısıyla Hacer-ül Esved'in arasında mültezem denilen bir yer var. Peygamberimiz orayı işaret etmiştir. Orada duaların geri çevrilmediğine dair. Hatta ben bizzat kendim de yaşadım. Bırakın duayı, gönlümden geçen, aklımdan geçenlerin bile Kabe-i Muazzama'da, Harem-i Şerif'te hayatımda gerçekleştiğine şahit oldum. Hiç olmaz diyeceğim şeyler. Harem-i Şerif ayrı. Orayı bir ayrı tutalım.
1: Orası çok başka.
0: Ümmül Kurra, şehirlerin anası, dünyanın merkezi, İslam'ın, Allah'ın Kabe'sinin olduğu yer. Orası ayrı ama onun dışındaki mekanlar, nerede ederseniz edin, tamam belki bir etkisi olur bazı şeylerde ama samimi bir kalple yapılmadıktan sonra edilen duanın hiçbir kıymeti yok. Samimi ve temiz bir kalple yakararak edeceksiniz. Nasıl ki bir evladınız size gelip anne baba bana şunu verir misin ya da bana şunu ver dediğinde ki senin tavrın da anneciğim babacığım şunu istiyorum alır mısın bana dediğindeki tavrın, yumuşaklığın nasıl oluyorsa işte kulun da Allah'a canım Allah'ım şeklinde gitmesi lazım. Bizler dua ederken Allah'tan aslında istemiyoruz. Bizler Allah'a talimat veriyoruz. Allah'ım şöyle yap, Allah'ım böyle yap, Allah'ım şöyle olsun. O yüzden biz önce şunu bir atlamamız lazım. Biz bu samimiyeti elde edelim. Gerisi gelir zaten. Duaların kabul olduğunu da görürüz.
1: Önce bunu değiştirelim. Mekanlardan medet ummaktansa.
0: Bravo.
1: Önce bu, evet.
0: Samimiyetimize yönelelim.
1: Evet. Peki. Cehennem gerçekten fiziksel bir yer mi hocam? Yoksa daha çok bir durum, hal olarak mı anlaşılır?
0: Ya bu soruların cevaplarını merak eden kardeşlerimize bir tavsiyem var.
1: Evet.
0: Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Türkçe anlamıyla, tefsiriyle okuyun. Zaten orada bunların cevabı var. Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten ailenizi koruyun. Aileniz işte, çoluk çocuğunuz işte, koruyun. Şimdi fiziksel bir gerçekliliği olmasa, tamamen bir hal olsa, yakıt, ateş, insanlar, taşlar. Bakın, verilen objelere bakın. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten ailenizi koruyun diyor Allah.
1: Evet.
0: Cehennemin evet gerçekten de bir fiziksel şeyi var. Öyle anlatıldığı gibi işte yok hal işte o duyguydu, o bilmem neydi, şuydu, buydu. Bunlar günümüzde biraz bu ayetleri ki bununla ilgili söylenen sayı hadisler var da. Çok hadis-i şerifler var. Ben direkt ayet üstünden gidiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden zaten haberi olmayan veya da kendine göre yorumlayan insanların yorumları tamamen. Var. Yani şöyle söyleyelim var. Evet. Var. Cehennemden sakınalım.
1: Sakınalım. Ona göre yaşayalım. Ve evet gerçekten Türkçe mealinde olsa okumamız gerekiyor.
0: Tabii ki. Anlamadığımız, takıldığımız yerlerde tefsirlere bakabiliriz.
1: Çünkü kulaktan dolma yanlış bilgilerdense zaten aslında var orada. Okusak öğreneceğiz ve göreceğiz ve anlayacağız. Evet bu anlamda bu bizim de biraz eksikliğimiz oluyor
0: çok
1: değil mi?
0: Çok büyük eksiklik. Toplumun çok zaten haklısınız. Çok büyük eksikliği. Evet. Okumadan, öğrenmeden,
1: kısa bilgilerle merak ettiklerini işte birilerinden duyup anlamaya ya da öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Sosyal medyadan okuduğu, izlediği, evet, kimin yaptığı belli olmayan, ne anlattığı belli olmayan videolardan dinleyip insanlara vaaz veren bir toplum haline geldik.
1: Evet.
0: Bana göre şöyle, bence böyle, böyle olmalı. Tamam da hayırdır.
1: Altı tamamen boş.
0: sana vahiy mi geldi? Yani böyle bir şey yok. Hocam diyor Kur'an'da var bu.
1: Evet.
0: Hangi ayet diyorum? Ya onu hatırlamıyorum da bakmam
1: duydum
0: lazım.
1: Ben duydum onu da işte ben. Bir yerde.
0: İşte maalesef bu çok yanlış çok bir şey Seher Hanım. Çok o yüzden yani bu konuda biraz hassas olmamız gerekiyor. Yoksa hesabını veremeyeceğimiz yanlışlara kendimiz gitmekle beraber insanları da sürükleriz.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
0: Çünkü bu başka bir şeye benzemiyor. Bir astrolojiyi yorumlamaya, bir futbol yorumlamaya, bir siyaset yorumlamaya, başka bir şey yorumlamaya benzemiyor.
1: Benzemiyor kesinlikle.
0: Yani din konusu hassas bir konu. Yani yeryüzünde tarih boyunca ki günümüzde bile şu anda savaşların olmasına sebep olan bir konu.
1: Kesinlikle.
0: Bugün Orta Doğu'da olan savaşlar bir din savaşı. Toplumdaki yapılan kavga.

0: kavgaların birçoğu din kavgaları.
1: Evet.
0: O yüzden önemli, hassas bir konu.
1: Hem okumalıyız hem de çocuklarımızı da yetiştirirken onları da bunun okuması, öğrenmesi, doğru yolda ilerlemesini sağlamak da aslında biz ebeveynlerin de en büyük görevlerinden biri.
0: Kesinlikle. Zaten çocuğa...
1: Çok çok kıymetli bir şey.
0: Zaten çocuğa sözlü olarak senin anlattığın, benim anlattığım belli bir noktaya kadar tesir eder.
1: Evet.
0: Belli bir noktadan sonra senden benden gördüğünü çocuk hayatında hakikat olarak yaşar. Sen çocuğa yalancılığın kötü bir şey olduğunu anlatmana rağmen kendin hayatında yalan konuşan bir insansan, o çocuk yalancılığı benimser ve kesinlikle, kendisi de yalancı olur.
1: Kesinlikle.
0: Sen hatta çocuğuna bir vaatte bulunduğunda, evladım şunu yap, sana şunu alacağım. Tamam, yaptı, almadın. Ha, çocuk şunu düşünecek. Demek ki bazı şeylere ulaşmak için yapmayacağımız şeylerin vaadini de verebiliriz.
1: Tabii sen, onu görüyor çünkü.
0: Onu gördü senden. Sana, evet. Sen ona yalancılığı öğrettin aslında. Sonra çocuğun ahlaklı, dürüst, doğru bir insan olmasını istiyorsun. Kendin evinde huzursuzluk yapan bir insansın. Eşine, ailene kaba davranan bir insansın. Çocuklarının nezaketli olmasını istiyorsun. Okulda kavga ettiğinde, problem çıkardığında kızıyorsun. Sen önce ona güzel bir örnek ol. Ondan sonra ondan bunu bekle. Biz önce kendimizi bir
1: değiştirmeliyiz.
0: Check-up yapmalıyız tabiri caizse.
1: Çok haklısınız, çok haklısınız. Çünkü çocuk yetiştirmek çok farklı bir şey, topluma kazandırmak, dini değerlerini altyapıdan oluşturabilmek, evet, gerçekten çok kıymetli bir şey. Peki hocam, kaderi mutlak ve kaderi muallak nedir?
0: Kader konuları da zaten insanımıza defahatle ya da defalarca anlatsak da hep merak ettiği bir konudur.
1: Evet.
0: Kader bir ölçüdür. Allah'ın koymuş olduğu ölçünün adıdır. Allah her şeyi bir ölçüyle yarattığını buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bizler şunu karıştırıyoruz sadece. Şimdi ölçüyü koyan Allah-u Teala'nın bizlerin iradesine müdahale ederek bizlere bazı şeyleri zorla yaptırdığına, hayatımızda zorla bize yaşattığına inanıyoruz ve bundan sebep de bizi sorguya çekeceğine kendimizi inandırmışız yarım yamalak bilgilerle.
1: Ah gene.
0: Evet. Ondan sonra da işte Allah'ım niye böyle? Tamam da bunu yapan sensin. Allah sana verdiği o iradeyle, cüz'i iradeyle sana iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan tercih etmeni sana olanak olarak sundu. Sen tercihinin karşılığını yaşıyorsun. Ha, bazı noktalarda evet, işte bu kaderin şey olanı, Allah-u Teala tarafından insana bir nevi hani serbest bırakılan bir noktası. Ama tabii bir de şöyle bir durum da var Seher Hanım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki başıboş bırakıldığınızı mı zannediyorsunuz? Tabii ki biz başıboş değiliz. Evet. Mutlak olan kader de var. Nedir mutlak olan kader? Seher Hanım'ın bir bayan olarak yaratılması.
1: Hı hı.
0: Ümit Hoca'nın bir erkek olarak yaratılması. Hı hı. Hani belli şeyler. Hı hı. Ama bunlar Allah'ın iradesiyle olmuş. Neden cinsiyetimizi tercih edemedik ya da neden coğrafyamızı tercih edemedik? Neden? Bunlar Allah'ın ezeli ilminde olan belli kaideler. Ama hı hı, hayatımızda yaşadıklarımız, yaptıklarımız, hesabını vereceğimiz her şey bizim kendi irademizle yapmış olduğumuz durumlardır. Bunların hepsi de bir ölçüyle oluyor. Bu ölçüyü bazen biz belirliyoruz. Allah yaratıyor. Bazen de Allah'ın işte bizlere böyle mutlak olarak belirlediği meseleler. Ondan sonra hesaptan sorumlu olmadığımız meseleler. Yani ben niye erkek olarak yaratıldığımın, evet, bir hesabını vermeyeceğim. Ama ben birisine, evet, bir kul hakkıyla musallat olduğumda ya da birisinin canını yaktığımda veyahut da birisine bir ahlaksızlık yaptığımda bunun hesabını vereceğim. İşte bu da ölçüsüdür onun.
1: Evet. Evet hocam, bayramın üçüncü gününde çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten ekran başındaki izleyicilerimizi, bizi çok güzel bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizin
1: İyi ki geldiniz.
0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Sizin
0: Seher
1: de öyle.
0: Şimdiden.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Kıymetli izleyenlerimizin de.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet. Mavi süper dolunayın etkileri hayatımızı nasıl değiştirecek? Aşk, para, kariyer ve ilişkiler. Tüm detaylarıyla Nurcan Vecigün stüdyomuzda olacak. Evet Nurcan Hanım, hoş

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Tam mavi dolunayı konuşacağız. Masmavi sizi karşımda gördüm.
1: Geçen hafta pembeydik. Aşk evet, haftasıydı. Bu hafta mavi dolunay
0: mavi
1: gerçekten.
0: Mavi dolunay bayrama denk geldi. Bayramın üçüncü günündeyiz.
1: Herkesin hayatında bayram etkisi yapar mı? Orası tartışılır.
0: Onları öğreneceğiz.
1: Mavi dolunayla geldim. Yine elim evet, kolum dolu geldim.
0: Yine
1: sana.
0: Hep dolu. Hep
1: başta
0: dolu gökyüzü.
1: Ekran başının ve senin bayramını kutluyorum efendim. Rabbim nicelerin nasip etsin inşallah.
0: Amin amin hepimize
1: umarım
0: inşallah.
1: Umarım ağız tadıyla geçmiştir. Ağız
0: evet,
1: tadıyla
0: inşallah,
1: geçecek.
0: İnşallah inşallah. Evet.
1: Mavi süper dolunay 10 sene önce yay burcunda gerçekleşti. Hı-hı. Yine aynı pozisyonda gerçekleşiyor. Hı-hı. Etkisi de kraliyet yıldızlarıyla kavuşum etkisinde olduğu için. Geçtiğimiz hafta minicik bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Yay burcunda gerçekleşecek. Süper ve mavi olmasının sebebi ikinci bir ayın içerisinde ikinci olan dolunay. Ve dünyaya çok yakın pozisyonda ve mavi olması adından da anlaşılır gibi biraz daha tatlı. Fakat yaptığı etki dünyaya çok yakın olduğu için fazlasıyla hayatımıza kadersel bir etki yaratacak. Hmm. Yani tamam mı devam mı? Geçen hafta başlayan kadersel ponçik ilişkiler.
0: Evet.
1: Hani ya bu olur mu olmaz mı diye kafanızda kurduğunuz soruların cevaplarını bu hafta gökyüzü size verir efendim. Bu dolunayla birlikte hayatınızda kalacak olanlar kalır, gidecek olanlar gider. Hı-hı. Yani gökyüzü herkesi ayrıştırıyor Seher.
0: Böyle bir temizlik gibi.
1: Tabii ki temizlik gibi.
0: Süper. Peki kimler etkilenecek
1: kimler
0: bundan?
1: Kimler tabii ki bunlardan. Bunu ev sahipliği yapacak olan yaylar. Hı-hı. Her zaman oluşan gökyüzü etkilerinde hangi evde, hangi burçta gerçekleşiyorsa onu çok etkiler. Tabii ki yay burcunda olacak ve ikizler burcuna karşıtlık yaptığı için, güneş de burada olduğu için ve ikizler de bunlar. İkizler yay hattı. Yani gökyüzünün değişkenleri etkilenecek.
0: Kim tabii, giriyor ilk beşe?
1: Hemen söylerim. Bir kere evet, yaylar bundan etkilenecekler. Yaylar ilk defa evet, hayatta şunu anlayacaklar. Ben artık Ağustos böceği gibi değil, karınca gibi olmam lazım. Sabitlenmem hı-hı, lazım. Kararlarımı netleştirmem gerekecek. İkizler ilişkiler konusunda ve iş konusunda önemli çıkışlar yaşayabilirler. Kraliyet yıldızlara kavuştuğu için insanlar haritalarına göre kimini zirve yaptıracak.
0: Hı-hı.
1: Hem de işte hem ilişkilerde efendim.
0: Süper.
1: Yanı sıra da balıklar, başaklar bundan birazcık daha bu dönemlerde ponçik ponçik birazcık sorunlar yaşayabilir. Ama onlar da ne? Son 2023'ten bu yana yaşadığı her şeyi hayatında bir kez daha gözden geçirip ne kalması gerekiyor, ne kalmaması gerekiyor onlara bakacaklar efendim. Bundan teraziler, kovalar özellikle pozitif yönde etkilenecekler efendim.
0: Aa, süper.
1: Çünkü enerji çok yüksek, sosyal çevrelere, sosyal aktiviteleri hızlı bir şekilde artacak ki zaten bayramdayız, tatildeyiz.
0: Evet.
1: Vallahi bugün iyi değerlendirin hayatınızı hızlı evet, bir şekilde değiştirin derim. Hı-hı. Özellikle terazilerin bu değişim ilk etkileri. Karşıt burçlarında iki tane büyük gezegen var. Hayaller mi, hayatlar mı? Gerçekler mi? Ne istiyorum ve ne yapmak istiyorum? Ama şunu çok iyi biliyoruz ki sosyal çevrede yıldızlara parlayacak aşk hayatlarına fırsatları hala devam ediyor. Kovaların da aynı şekilde.
0: Aa, süper.
1: Onlar da hava grubu. Bunlar iyi etkileniyorlar. Ateş ve hava grubunda olan her şeyden bu sene ateş ve kova grubundaki bütün burçlar etkilenecek. Bunların içerisinde kovalar. Aslanlar aşkı, hayatının tüm değişimini bu dönemlerde önemli kararlar alacak. Sadece bu dönemlerde dediğimiz gibi balıkların ve başakların birazcık daha bu olayda dikkat etmesi gerekiyor. Hı-hı. Sevgili yengeçler de hala Jüpiter'in etkisinde oldukları için hiç merak etmesinler, korunuyorlar. Fakat şöyle bir şeyle geldim. Ben astrolojiyi hep böyle mutlaka bir yerinden bir muallak kaderimize pozitif etkisini hep gökyüzünde ararım.
0: Evet.
1: Bir gün önce dolunay gerçekleşmeden bir gün önce gökyüzünde çok sırlı bir olay gerçekleşti. Önemli kavuşumlar. Önce korudu gökyüzü iyileri.
0: Çok güzel.
1: Ve
0: sonra
1: iyi olacaklara da dolunayla birlikte sabitlenme verecek. Eğer bu dönemlerde ya Nurcan bu kadar büyük sıkıntıya rağmen hala ilişkim, hala işim, hala bir mucize oldu diyorsanız korunan taraftasınız. O ilişkinizin peşinden gidin.
0: Harika.
1: Korunma öncesinde gökyüzüne bir korunma oldu. Sonrasında bir dolunay gerçekleşti ama bunun içerisinde hep söylüyorum. Bu işin kötü tarafındaysan, karma oluşturuyorsan, insanların kul hakkına giriyorsan, insanların hayatına müdahale ediyorsan, istediğin pozitif etkiyi bile hanene getirsek, evine getirsek, kalbine yerleştirsek gene olmaz.
0: Evet.
1: Senin kalbini
0: önce içsel bir temizlik lazım.
1: Evet, bakış açını değiştirmen lazım. Bu
0: evet,
1: korunanlar ve iyiler için çok güzel bir etkiydi gökyüzünde ve çok kadersel. Öyle kadersel
0: ay, çok
1: ki
0: güzel.
1: Bir

0: çok kişi de bu dönemde. Bir de yayın şöyle bir şey vardır yay burcu. Din, inanç, felsefi konular, mistik olaylara da çok yatkındır. Eğitim, öğretim, yüksek deneyimler, hayat deneyimidir. Burada
1: Aa, çok
0: oluşan
1: güzel.
0: bir süper mavi dolunayın sence insanların inançlarıyla, inandığı şeylerin peşinde koşmasıyla, manevi değerleriyle bağlantılı olmaz mı? Zaten gökyüzü bunu anlatıyor bize.
1: Harika,
0: Yayın
1: çok iyi
0: fıtratında
1: değerlendirmek
0: olanlar,
1: lazım.
0: evet, değişip dönüşebilenler, maneviyatı kuvvetli olanlar. Bu ille de beş vakit namaz kılmak değildir. İnsanlara kötülüğü dokunmayıp, bana ben kimseye kötü davranmıyorum, kimse de bana kötü davranmasın deyip kimsenin kul hakkına girmeyenlerden bahsediyorum. Bazı bilinen yanlışlar var. Doğru bilinen yanlışlar.
1: Evet.
0: İşte annelerimizin, atalarımızın karmik enerji. Tabii ki genetik faktörler taşınabilir ama hayatta şöyle bir şey vardır. Herkes kendi ektiğini biçer. Her koyun kendi bacağından asır. Atalarımızın dediği gibi.
1: Evet.
0: Herkes bu dünyada yaptığı iyiliğin ve kötülüğünün karşılığını bu dünyada alır. Karma eşittir bu demek. Senin yaptığın hatalar ve senin yaptığın iyiliklerdir. Tam da böyle bir gökyüzünden gidiyoruz. Ne manevi bir zamana denk geldi bizim Kurban Bayramımıza denk
1: Evet,
0: geldi.
1: evet, evet.
0: Hem bir yandan gökyüzü de buna eşlik ediyor. Bu sene ilim ve bilim gökyüzüne iç içe yani. O
1: Aa,
0: yüzden
1: çok güzel.
0: inandığın şeylerin arkasından gitmek, iyilik yapmanın haritanı etkileyeceğini, hayatını etkileyeceğini lütfen ekran başına unutmasın.
1: Unutmayalım lütfen.
0: Evet.
1: Peki bu dönemde ani kararlar almak doğru mu?
0: Şimdi
1: Ya da kimler yapmalı, yapmamalı?
0: oluşan gökyüzündeki oluşan süper dolunay ateşin değişkeninde oluyor.
1: Hı.
0: O zaman bize diyor ki değiş dönüş ama değişip dönüşmek de şöyle hızlı hareket ederken kötü sonuçlar elde edebilirsin. Esneyerek, kendini değiştirerek işe başla.
1: Evet.
0: Kurallarını değiştirerek, kurallarını esneterek başla. Böyle bir değişimden bahsediyorsak evet. Ama bir anda ani bir çuval inciri berbat edecek. Hayır serbest sana bugün kızdım. Hayır anlık böyle kararlar doğru değil.
1: Yine iyi düşünerek doğru
0: İlişkimi
1: kararlar
0: bitiriyorum.
1: alabiliriz.
0: Bir anlık hevesle, bir anlık kararla
1: Hı.
0: keskin sirke küpüne zarar. Ama sen kendini değiştirmek, bir olayın karşısında gelen olayı göğsünde yumuşatıp ya bir de kendime bakayım ben bir şeyleri değiştirirsem olayların akışı değiştirir mi yönünde hareket ederseniz bu değişim pozitif. Gökyüzü
1: Çok
0: sana
1: güzel.
0: değiş diyor.
1: Çok güzel.
0: Ama önce kendinden başla diyor.
1: Evet. Burada çok
0: Harika.
1: dikkat
0: Evet.
1: etmemiz gerekiyor. Evet. Peki finansal anlamda nasıl etkiler bekleniyor bu
0: Finansal
1: dönemde?
0: anlamda tabii ki Türkiye'de borsalar kapalı ama yurt dışı ile alakalı ya yurt dışı demektir. Demek ki uluslararası ortamda ateşin olmasıyla birlikte biraz piyasaları etkileyecek savaşın etkisinin yoğunlaşacağını görebiliriz.
1: O zaman buna dikkat edeceğiz.
0: O zaman savaşın etkisinin de piyasalara yansımasını görebilir miyiz? Her ikisi de değişken olduğu için piyasalar dalgalı, dumanlı, hareketli olma ihtimali var. Bayramdan sonra piyasalara yansımalarını görebiliriz. Fakat ateş altını sever, altın ateşi sever. Materyal olarak birlikte
1: Evet.
0: uyumlulardır. Bunu savaş anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmazsa element anlamında. Bayram sonrası piyasalarda yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hızlı bir piyasa hareketlenmesine geçiş yapabiliriz altın boyutunda.
1: Olduğuna
0: Yabancı
1: da
0: para birimlerinde de bir yükselme görebiliriz.
1: evet. Peki yay burcu teması özgürlük. İlişkilerde kopuşlar getirir mi?
0: Getirir. Neden? Dediğim gibi ben değişip dönüşmem, bildiğimi okurum, dediğim doğrudur, benim ben bilirim me girerse ego çalışır,
1: Getirir.
0: getirir. Çünkü karşısında ikizler var, güneş de orada, unutmayalım. Geçen hafta ne dedik? Ponçik yengeç burçlarına ponçik venüs dedik ama o da kurtarmaz.
1: Kurtarmaz.
0: Burada tamam olabilir, dinleyeyim, karşımdakini dinleyeyim, değişebileyim dersen zaten karşımızda ikizler burcu Uranüs var. Zaten şok olaylara çok açık. Zaten ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Zaten ufacık bir şey görse aksiyon almaya çalışan. Bu hatta bence sakin kalmak en doğrusu. İlişkileri de etkiler. Patavatsızlığa dikkat.
1: Öyle mi?
0: Orada
1: Aa.
0: bak Merkür yay burcuna geçerse patavatsız çalışır mesela. Yay burcunda bir dolunay bir yeni ay olursa patavatsız çalışır. Ay neyle bağlantılı? Duyguyla bağlantılı. O zaman duygusal ilişkilerimizde patavatsızlık had safhada olabilir. Kırmayın birbirinizin kalbini. Patavatsızlık yapmayın sakın
1: Bu
0: sevgili.
1: süreçte dikkat
0: Kim
1: ediyoruz ona
0: yapar?
1: göre.
0: Yaylar yapar, koçlar yapar, ikizler yapar. Patavatsızlığı fazlasıyla görebiliriz. Aslanlar yapar.
1: Yapmayın.
0: Ağzınızı.
1: Dikkatli olun bu
0: Dikkat.
1: süreçte. Peki ruhsal olarak insanlarda ne gibi değişimler
0: Çok
1: olabilir bu
0: enerji
1: süreçte?
0: artar. Enerji inanılmaz artar.
1: Daha

0: Hareketlilik
1: çok
0: mi?
1: Hareketli olurlar. Gezmeyi, eğlenmeyi, keşfetmeyi seven bir gökyüzü,
0: çok güzel.
1: Burcu, gökyüzünde temsil eden bir burçtan bahsettiğimize göre. İkizler de zaten kısa mesafeler, günlük yolculuklar, yine orada bir hareket var her ikisinde de. Hı hı. O zaman gökyüzü bize der ki durduğun yerde duramazsın. Leylek de zaten o havada, ortalık sıcak. Gezemezsiniz ama Kurban Bayramı'nda hep yağmur yağıyor. Bakmak lazım böyle hani bayram öncesi, bayram sonrası neler yapacağız, neler yapmayalım. Bayram bittikten sonra da tatil planlasak mı? Belki bir hani...
0: Bayramı tatille birleştirenler falan
1: uzatmak isteyebilirler. Bak şunu da söyleyeyim sana Ser. Yani bayram bitiyor. Bugün bizi izliyorsunuz, bayram bitmeye yakın. Ama hala ben bu tatilden bir şey anlamadım. Şu bayramı senelik izleyimle bağdaştırımla devam ettiririm diyenler olabilir.
0: O istek gelebilir.
1: Gelir. O istek gelmiştir bile çoktan.
0: Ya çünkü enerji veriyor. Enerji. Gökyüzünde.
1: Başladı bile gökyüzünde.
0: Peki bu dolunayda hayatımızda kadersel bir etki yaratır mı?
1: Tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani ilişkiler konusunda. Ağzımı tutarsam, başıma gelecek, o ağzımdan istemediğim çıkacak bir sözcükten dolayı güzel giden ilişkim hasar alır da hayatımdan çıkar mı, kaderim, muallak kaderim değişmiş olur. Mutlak ve muallak kader. Ölüm ve doğum mutlak kader. Diğeri de muallak kader. Benim burada olmam muallak kaderim. Seni tercih edip yanında olmak ya da gelmek. Bu benim muallak seçim.
0: Evet.
1: Seçemediğimiz kader de mutlak kader. Seçebildiğiniz kaderin, muallak kaderin elinde ve devrede olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu dönemlerde kaderinizi zorlayacak olaylardan ya da ilişkilerinizi zorlayacak olaylardan uzak durun. Yanlış anlaşılmalara çok verir.
0: Öyle mi? Biraz sanki dikkat edilmesi gereken bir
1: haftadayız. Yanlış anlaşılmalar kötü değil ama bu dediklerimizi ince yaparlarsa, çok ince ayar var. Bu dediklerimizi yaparlarsa hiç kötü olmaz, çok da güzel atlatırlar. Bunu yani bir rüzgar var. Karşını alırsan gözünün önünü göremezsin. Ardını alırsan gitmek istediğin yerine daha hızlı gidersin. Öyle düşünün. Gökyüzünde önemli bir enerji var. Arkamı aldım. Nurcan dedi ki ya da Ayşe Hanım dedi ki ya da başka birisi. Dikkat et, ağzından çıkacak sözcüklere patavatsızlık yapma. Aileler iç içe, aile bayram bir araya geliyoruz. Orada patavatsızlık yapma. Ağzından çıkana dikkat et. Hareketlerine dikkat et. İlişkine olan hareketlerine dikkat et. Burada yapacağın ufacık bir yanlışı gökyüzü alır, büyütür.
0: Pozitif enerjide kalalım.
1: Senin düzgün giden iş ilişkiler, arkadaşlıklar konusunda bir çıkmaza götürür. Tertemiz giden bir ilişkinin yapacağın bir hatadan dolayı mahvolur. O zaman ne deriz? Bu gökyüzünün etkisi. Evet ama senin
0: de
1: yanlışın.
0: Evet.
1: Hayatta
0: tabii.
1: Şudur. Biz haritalara bakarız, öngörülerimizi yaparız, veririz. Deriz ki istersen kullanırsam sen seçiyorsun. Haritanı sen yönetiyorsun. Gökyüzündeki gezegenler sadece sana yol gösterir. Sen o yoldan, ben sanırım ki Sercim şuradan çık, sağa dön, sola dön, gideceğin yere varırsın. Ama sen oradan gitmezsen yolunu kaybedersin.
0: Çok
1: biz
0: doğru.
1: Haritalarda o yüzden rota oluşturuyoruz. Şu anda bizi izleyenler, gökyüzünde çok önemli bir enerji var. Bunu arkana alır, iyi yönde değişimle, iyi yönde pekiştirsen harika sonuçlar alırsın. Olmaz dediğin şeyler olur. Yeni arkadaşlıklar edinirsin. Yeni yerler keşfedersin. Bu insanlar yarın bir gün sana başka bir yerde hizmet eder. Hayatına birini alman için belki birisini tanıştırır. Para kazanmak için başka bir yere götürür. Yani bu arada hem tesadüf değil, tevafukların çok oldu, hem enerjinin çok oldu. Ama kalbinin ekmeğini yiyeceğiniz siz olduğunuz ve seçimlerinizin olduğunu da unutmamanız gerekiyor.
0: Evet çok doğru. Peki bu dolunayın ilişkisi olanlar ve olmayanlar için mesajı ne?
1: Bence şöyle söyleyeyim, ilişkisi olanlara şunu söylüyorum.
0: Evet çok önemli.
1: Lütfen ufacık incir çekirdeğini doldurmayacak konular yüzünden ağzınızın tadını bozmayın. Bayram mesajı gibi oldu. Ağzınızın tadı bozulmasın. Minnacık sorunları büyütmeyin. Gökyüzü büyütmeye çok açık çünkü. Neyi büyütün? Güzellikleri büyütün.
0: Bir şey verirsek onu büyütecek aslında.
1: Bir şey olduğu
0: aslında.
1: Zaman da ki sonra konuşuruz hayatım.
0: Kapatalım geçelim.
1: Sonra konuşalım. Çıkalım bir nefes alalım. O olayı konuşma. Bir bırak dolunayın etkisi bir geçsin. 3-5 gün sonra bayram geçsin. Ondan sonra bayramın şeyine ver. Onu tadına ver de ki bayram dolu şöyle. Bayramda küslük olmaz, barış olur ya, bak bu maneviyatı da alın. Bunlar da boşuna gelmiyor, bu zamanlara denk gelmiyor
0: çok
1: yani.
0: Çok doğru, kesinlikle.
1: Peki, yeni insanlar tanıdın hemen içini dökme. Sırlarını verme, patavatsız dedik ya, biraz da çenesi düşük.
0: Bu ilişkisi olmayanlar için mi?
1: Biraz da çenesi düşük bir dolunay bu. Tabii sen normalde böyle değilsindir ama öyle bir konuşursun ki karşındaki insan ki aha nasıl yani? Hani sen o fıtratta değilsindir. Bir anda böyle bir kişisel farklılık yaratırsın karşındaki insana, şaşırır, uzaklaşır. Sonra dersin ki ben böyle değildim, ne oldu bana?

0: Yani hep bir ince ayar istiyor gökyüzü, hep bir sınır, hep bir kural. Kurallı olan, sınırlı olan, affedici olan, sakin olan, enerjiyi doğru kullanan kazanır. İlişkisi olmayanlar sosyalleş, eğlen, dolunayın rehavetinden çık, birine tanıştın, date'lere çık, flörtün et, birine tanıştın bir hafta sonra, ondan sonra kararını ver.
1: İlişkisi olmayanlar için de bir fırsat diyebiliriz o zaman.
0: Yani çok büyük kraliyet gezegenleri, yıldızları gezegenler kavaşıyorlar ama ay güneş karşıtlığı var. Birazcık böyle hani yanlış tanımaya da çok elverişli ya. İlk gördüğün anda hemen
1: Bir
0: gördüğün
1: anda
0: kişinin
1: kapılmayalım.
0: kapılmaktan ziyade notunu düşük verme. Gördüğün insan, demin dedik ya, patavatsız, çenesi düşük, yanlış tanıyabilirsin, yanlış analizi yapabilirsin. Sonra gördüğünde ay ben bu kızı niye kaçırdım ya, ya da ben bu çocuğu niye, neden kaçırdım dedirtir.
1: Bunu dedirtebilir.
0: Evet, lütfen ilk gördüğünüz insanı ilk gördüğünüz andaki şeyle, enerjisiyle puanlamayın.
1: Bu hafta buna dikkat ediyoruz.
0: Heh, sonrasında kısmetler açık. Birileriyle tanışmak, date'e çıkmak güzel. Enerjiyi pozitif kullan. Arkadaş gibi başla. Olduğun gibi görün. Farklı görünmeye çalışma. Gökyüzün neyi bulursa onu büyüter, büyütme halinde. Yanlışı da büyütür, farklılığı da büyütür. Olduğun gibi ol, sade.
1: Evet, güzel mesajlar bırakıyoruz o zaman evrene bu
0: Evet.
1: haftada.
0: Evrene bu hafta güzel.
1: Ağzımızdan çıkana dikkat
0: Bak ne
1: ediyoruz,
0: güzel bir şey söyledim.
1: aklımızdan geçene.
0: Büyüten, çenesi düşük bir şey. Ben konuşurum ama Rabbimle konuşurum. Çenem düşer. Konuşurum, Allah'la konuşurum. Dua ederim, isterim. Bol bol iste. Büyüten bir gezegen büyütüyor, gökyüzü büyütüyor. Şans isterim, bolluk isterim, aşk isterim, sağlık isterim. Büyütsün diye.
1: Evet işte,
0: Bunları yapın. Çok güzel bir yerdeyin. Ama
1: evet.
0: ne istemem? Birine kötü kötü bir şey düşünmem. Kötülükten uzak dururum. Gördüğüm bir şeyi abartmam. Abartıdan uzak dururum. Sakin, romantik olmak bu dönemlerde daha pozitif. Onları, bütün güzellikleri büyütüyor. Ama şunu unutmayın. Bulduğunu büyüten bir etkideyiz. İyi de büyütüyor, kötü de büyütüyor. Neyi istiyorsan büyümesini onu yap. Ve yine söylüyorum. İyiler korunacaklar. Felaketlerden dönmek. Bir de tek bir uyarı ekran başına. Her bayramda tabii ki uyarırlar aslında da.
1: Evet.
0: Kurban Bayramı biraz böyle hani kanlı bayramdır. Hep bizler öyle adlandırırız ama mübarek
1: Evet.
0: günlerden geçiyoruz. Şimdi bu
1: Evet.
0: dolunayın etkisi her şeyi abartıyorsa, hızı, kazayı da abartabilir. Bunu da söylemeden edemeyeceğim.
1: Ne
0: Memleketine
1: yapacağız?
0: gitmiş, ailesine gitmiş, tatile gitmiş, seyahate gitmiş insanlar. Lütfen, gökyüzü çok hızlı ve hararetli olduğuna göre demek ki bizim hep hızdan kaçınmamız gerekiyor.
1: Yolculuk
0: Yolculuk
1: yapacağız.
0: yapanlar,
1: Kayıt. Evet, evet,
0: lütfen
1: evet.
0: yorgunsun, inat etme, inatlaşma, çek
1: Aa,
0: bir
1: çok
0: kenara,
1: dikkatli. Evet,
0: bekle,
1: evet,
0: hız
1: evet.
0: yapma, trafikte birisine didişme, didişen de bir gökyüzü olduğu
1: Bayram
0: için.
1: tatili uzun, memleketine
0: Onu
1: giden
0: diyor,
1: çok çok
0: evet, o
1: kişi var,
0: yüzden
1: insan var. Evet, çok
0: trafikte
1: dikkat
0: zaman
1: ediyoruz.
0: geçirirken, şimdi biz bunun evet aşk tarafını konuştuk ama mesleki yandan bunu da söylemeden edemeyeceğim. Gökyüzü bu tür kazalara da açık olduğu için, zaten çok
1: Allah korusun.
0: fazla uzak seyahatlerde olanlar olduğu için, Allah korusun yaşamak istemediğimiz için buradan bir nebze de uyarmak istedim. Gökyüzü hızı çok arttırabilir. İnsanlar inat eder, hayır uykum yok, ben biraz daha dinlenmeden araba kullanayım diyebilirse hercim.
1: Evet.
0: Bu nedenle gökyüzünle ve kendine inatlaşma. Sana spotun bu olsun.
1: Bunu zaten yapmamaları gerekiyor ama bu
0: Her zaman.
1: süreçte hiç
0: Her
1: yapmamaları
0: zaman
1: lazım.
0: böyle
1: Çünkü
0: davran.
1: gökyüzü,
0: Evet, her
1: evet.
0: zaman böyle davranmaları gerekiyor ama bu hafta
1: Daha bir tık
0: özellikle,
1: daha dikkat
0: evet.
1: ediyoruz. Evet. Ekran başı bence bu çok keyif aldı, çok bilgilendirici oldu. Tam bir bayram yayını oldu
0: Evet.
1: gerçekten. Çok önemli noktalara da değindik. Harikaydı.
0: Herkese nice bayramlar sevdikleriyle, inşallah
1: Evet.
0: Rabbim tekrarını kavuştursun.
1: Amin. Amin. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim
0: teşekkür
1: Nurcan
0: ederim.
1: Hanımcığım.
0: Senin de bayramın kutlu olsun
1: Ay,
0: arkadaşım.
1: sizin de öyle. Allah
0: Amin.
1: tekrarına kavuştursun. Evet, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından yaşama dair de programın benimle olan bölümüne geçeceğiz. Ve sizler için yine güzellik ve estetiğe dair merak edilenleri konuşacağız.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Beyaz giymeye bayılırım.
15: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
18: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Adasa'yı mağazalarına geldi.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırla. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Evet, kısa bir reklamın ardından tekrar karşınızdayız. Yaz mevsimi kapıdayken plajlarda özgürce hareket etmenin ve özgüvenli hissettirmenin bir diğer anahtarı da şüphesiz pürüzsüz bir cilt. Çoğu kişi lazer epilasyon için kış aylarını beklemek gerektiğini düşünse de gelişen teknoloji sayesinde artık yazında bu konforu yaşamak mümkün. Hatta tatile çıkmadan önce yaptıracağınız sadece 2 seans bile tüylerin çıkış hızını yavaşlatıp yoğunluğunu azaltarak plajda kendinizi çok daha rahat hissetmenizi sağlıyor. Bu süreçte en önemli kuralımız ise doğru teknoloji ve yüksek koruma. Yaz uygulamalarında cilde hassas davranan bronz tenli barışık lazer sistemlerini tercih edebiliriz. İşlem sonrası cildimizi güneşten korumak hayati bir önem taşıyor. Lazerli bölgeleri güneşle temas ettirmeden önce

Önce yüksek faktörlü ve kaliteli bir güneş kremi kullanmak cildin o ipeksi dokusunu korurken leke oluşumunun da önüne geçiyor. Güneş kremi burada sadece bir tercih değil, işlemin başarısını tamamlayan en önemli kalkanımız oluyor. Kısacası yazın lazer epilasyon yapılmaz efsanesi bir kenara bırakıyoruz.

uzman ve disiplinli bir güneş korumasıyla pürüzsüzlüğün tadını çıkartabiliriz. Henüz yolun başında olsanız dahi o ilk iki seansın yarattığı fark bile size iyi ki yaptırmışım dedirtecek bir konfor sunuyor. Siz sadece güneşin ve anın tadını çıkarın, bırakın pürüzsüz cildiniz en iddialı kıyafetiniz olsun. Bugün de yaşama dairin sonuna geldik. İnançtan astrolojiye, hayata dair birçok konuyu birlikte konuştuk. Ben Seher Tunalı. Bir sonraki programda yine çok özel konular ve konuklarla sizlerle olacağım. Herkese huzurlu, sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

Efendim şu anda Soğuk Su Milli Parkı'nın en yüksek yerindeyiz. Seyir terasındayız. Kızılcamam'a gelen yerli ve yabancı turistler Soğuk Su Milli Parkı'nı mutlaka ziyaret ediyor. Ve seyir terasından bol bol fotoğraf ve video alıyor. Efendim çünkü burada mükemmel bir manzara var. Soğuk Su Milli Parkı şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Manzara adeta kartpostal gibi. Evet, bulunduğumuz yer oldukça yüksek. Değerli izleyenler, hava tertemiz, bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Soğuk Su Milli Parkı gezi rotanızda mutlaka ama mutlaka olmalı. Efendim hem yaz turizmi hem de kış turizmi anlamında Ankara'nın Kızılcamam ilçesi son derece önemli. Ankara'nın en çok turist çeken ilçelerinden biri.

Efendim mis gibi doğada, tertemiz havada Soğuk Su Milli Parkı'nı gezmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz Soğuk Su Milli Parkı 1959 yılında Türkiye'nin ikinci milli parkı olarak ilan edildi. Değerli izleyenler, aslında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi doğa turizmiyle ve termal turizmle anılır. Ancak Kızılcahamam'da tam 18 tane jeopark durağı var. Efendim burası volkanik bir bölge. İşte volkanik patlamalar sonucu, volkanik faaliyetler sonucu bu jeopark durakları oluşmuş. Yani jeolojik yapılar oluşmuş. Efendim şu anda Soğuk Su Milli Parkı'nın içinde bulunan fosil ağaçtayız ve 18 jeopark durağından birindeyiz. Efendim gerçekten son derece etkileyici bir görünüme sahip fosil ağaç. En az 10 milyon yıl yaşında. Efendim tamamen taşlaşmış bir oluşum, fosilleşmiş bir ağaç, dile kolay değerli izleyenler, en az 10 milyon yıl yaşında. Efendim Soğuk Su Milli Parkı'nın bulunduğu alan volkanik bir alan. İşte volkanik patlamalar sonucunda jeopark durakları oluşmuş. Ancak Soğuk Su Milli Parkı'nın etrafında efendim bu volkanik faaliyetler sonucunda soğuk ve sıcak su kaynakları oluşmuş. Günümüzde de efendim Kızılcahamam'da kaplıca suyu olarak, termal su olarak kullanılıyor efendim bu kaynaklar ve Kızılcahamam şifalı sulardan dolayı ziyaretçi akınına uğruyor. Değerli izleyenler, Soğuk Su Milli Parkı'nı mutlaka görün ve fosil ağacı da mutlaka ziyaret edin.

0: Değerli izleyenler, Kızılcaman bölümümüz mis gibi kokularla devam ediyor efendim. Bazlama diyarı Kızılcaman'dayız. Hepinizin bildiği gibi Kızılcaman'ın bazlaması çok ünlüdür, çok lezzetlidir. Ben de çok severim. Efendim, Ankara'da ve ilçelerinde bazlama yapılır. Ancak Kızılcaman'ın coğrafi işaretli bazlaması inanın ayrı bir lezzetli. Ben çok seviyorum Kızılcaman bazlamasını ve her geldiğimde bol bol beşer, onar alıyorum, yanımda götürüyorum. Efendim, şimdi ocağın başındayız. Dilek'le birlikteyiz. Dilek, bu ne hız? Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Nasılsın?
1: Elhamdülillah, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Efendim, burası mis gibi kokuyor. Ne de olsa bazlama diyarındayız. Bazlama olmadan Kızılcaman programı asla olmaz. Efendim, bazlamaların güzelliğine bakar mısınız? Kocaman kocaman, fos fos, inanılmaz lezzetli bir bazlama. Dilekciğim. Efendim? Şimdi havasından, suyundan bu Kızılcaman bazlaması niye bu kadar lezzetli? Bir anlat.
1: Hem havasından,
0: ne yapıyorsunuz?
1: Hem suyundan, hem
0: gel şöyle var. Güzel yüzünü görsünler. Efendim, bizim Bekir fırına girince Dileği böyle film artistine falan benzetti.
1: Aynen.
0: O da hayır dedi, karıştırıyorsun, ben bazlama ustasıyım dedi.
1: Aynen, doğru söylüyorsunuz.
0: Çevirmedin değil mi film falan?
1: Yok yok.
0: Yok, ben bazlama
1: zaten
0: yapıyorum.
1: Zaten benim hayatım film ya.
0: Çok iyi. Benim hayatım
1: yani,
0: film dedi.
1: Yani benim hayatım film.
0: Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
1: 13 yıldır.
0: 13 yıldır bazlama yapıyorsun.
1: Aynen.
0: Artık uykuda gözün kapalı ya, yapıyorsundur
1: aynen
0: herhalde.
1: Aynen öyle.
0: Yiyor musun, seviyor musun?
1: Bıktın
0: mı? Bal yiyen baldan usanıyor
1: aynen
0: mu?
1: Aynen öyle.
0: Ay, bıkılır mı Kızılcaman'ın bazlaması?
1: Aynen,
0: çok güzel.
1: Şey.
0: Valla değerli izleyenler, Kızılcaman'ın bazlaması ayrı bir lezzetli. Ben çok seviyorum, çok seviyorum. Yani çok büyük. Kaç gram?
1: 450 gram.
0: Evet. Efendim, Kızılcaman'da böyle kahvaltıda, yemeklerde ekmek yenmiyor pek. Sofralarda bazlama görüyoruz.
1: Aynen.
0: Bol bol. Zaten Kızılcaman'ın mis gibi bazlaması var.
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne olsun? Daha ekmeğe ne, olsun? Ne gerek var?
1: Aynen.
0: Ne gerek var? Hamurda ne var?
1: Hamurda
0: mayalı
1: ne
0: hamur
1: var?
0: Mu?
1: Mayalı hamur.
0: Tamam.
1: Un, su, tuz, maya.
0: Un, su, tuz, maya.
1: Evet, katkı yok. Sadece katkı olarak sevgimiz var.
0: Tabii sevgini katmadan olmaz. Efendim, böyle ocak değil mi bu?
1: Evet.
0: Ocak diyorum ama. Ocağın üzerine hamurları atıyor. El becerisi gerçekten müthiş.
1: Çok.
0: 13 yıldır bu işi yapıyor. Şöyle bir efendim yayıyor. Ondan sonra hızlı davranması lazım. Geldiğimizden beri durmuyor. Ben de onu oyalamak istemiyorum çok. Efendim, böyle fos diye kabarıyor bazlamalar. Ama burası çok güzel kokuyor. Zaten dünyadaki en güzel kokulardan biri de ekmek kokusu.
1: Evet.
0: Neydi? Bebek kokusu,
1: bebek
0: ekmek kokusu.
1: Kokusu,
0: başka bir koku daha vardı, onu unuttum. Ekmek kokusu, kesinlikle net, fırından yeni çıkmış ekmek kokusu ve bazlama kokusu. Tabii ki bazlama, Kızılcaman'ın bazlaması olacak.
1: Evet.
0: Efendim, burada çok sayıda fırın var. Aslında Kızılcaman'da çok alışkın olduğumuz görüntüler. Kadınlarımız yapıyor daha çok bazlamayı. Erkekler çalışmıyor değil mi?
1: Yok.
0: Fırınlarda bazlama fırın. Neden?
1: Sadece
0: yapamıyorlar
1: şeyde
0: mı onlar?
1: Yapamaz ki.
0: Yapamaz ki. Ooo! Yapamaz. Kızıyorlar sana şu anda. Kızılcaman'ın erkekleri izliyor. Niye yapamıyorlar?
1: O kadar kazada gördünüz yani. Dükkanları illaki görmüşsünüz.
0: Evet.
1: Hiçbir tane erkek gördünüz
0: yok
1: mü?
0: Yok. Kadınlar çalışıyor. Kızılcaman'da bazlamayı kadınlar yapıyor.
1: Sadece
0: şimdi bazlama Kızılcaman'ın olmazsa olmazı. Kızılcaman
1: evet
0: sofralarının olmazsa olmazı. Efendim, kahvaltıda bu bazlamalar sıcak sıcak alınıyor. Tereyağlar sürülüyor. Peynir, zeytin, yeşil falan acayip güzel oluyor. Ve yemeklerin yanında da mutlaka bazlama ikram ediliyor.
1: Evet.
0: Aslında Kızılcaman'a herkes böyle bazlama işinde yöresel kahvaltı yapmak, yöresel yemek yemek için geliyor.
1: Evet.
0: Kızılcaman'da fırınlardan sabahtan akşama kadar efendim misler gibi bazlama kokusu geliyor. Şöyle rafları göstermek istiyorum. Dilek, kaç tane yaptın bugün?
1: 2,5 çuval.
0: 2,5 çuval unla
1: evet
0: yaptın.
1: Aynen.
0: Yani kaç tane bazlama oluyor? Şöyle gel, yüzünü
1: 400.
0: Görsünler. Film artisti
1: 400.
0: Dilek.
1: 500
0: tane. Kaç 500 tane yapıyorsunuz toplam bir günde?
1: Toplam, yani şimdi sayıya bakma.
0: Ramazan'da kaç tane, normal zamanda kaç tane?
1: 3 çuval yaptığımız oluyor, 4 çuval yaptığımız
0: oluyor. Ha, çuvala
1: oluyor
0: göre değerlendiriyorsunuz.
1: Aynen, tabii ki. Bugün göre.
0: 2 çuval
1: yaptım. Bugün 2,5 çuval ben yaptım. 2,5 çuval da Şerif abla dediğimiz bir elemanımız yaptı. 5 çuval.
0: Tamam. Şimdi bazlama yetişmiyor. Dışarıdan yetişmiyor. Sipariş alıyorsunuz.
1: Var.
0: Nereden istiyorlar daha çok?
1: Kendi esnafımız da var ama Ankara'dan daha çok şey
0: buradaki
1: var.
0: Buradaki restoranlar, kafeler istiyor
1: evet,
0: tabii
1: evet
0: ki. Ama Ankara'dan da
1: evet
0: sipariş alıyorsunuz.
1: Ankara'dan
0: çevrelerden,
1: da sipariş,
0: ilçelerden. Alınmaz mı? Vallahi çok lezzetli.
1: Yani şu kadar bana ekmek ayırın. Bu kadar geleceğim ben, bu kadar şey yapalım.
0: Tamam. Zaten Kızılcaman'a gelenlere sipariş verilir. Gelirken bize bazlama getir denir. Bana da verildi vallahi bol. Halim harap, her geldiğimde alıyorum. Bir de ben şöyle bir şey yapıyorum. Tabii ki efendim, gezi programı.

0: Programı yapıyorum. Malum evde olmuyorum. Geldiğim gittiğim gün, geldiğim gittiğim saat belli değil. Ben bir gezginim. Hepinizin bildiği gibi alıyorum bu bazlamaları, difrize atıyorum. Evet. Böyle geldiğimde tabii evde yemek yok, ekmek yok. Ben garip garip hiçbir şey yok. Çıkarıyorum bazlamayı, bir güzel ısıtıyorum. İşte peynir, zeytin, kahvaltılık olur bir şeyler. Tereyağı yanına bir de çay. Oh, mis. Mis. Alın, fazla fazla alın, difrize atın. Ama bu sıcak sıcak da böyle yeni piştiğinde çok yediriyor. Evet. Dilek. Dikkat edin efendim, dozunu kaçırmayın, kilo alabilirsiniz. Gerçekten yediriyor sıcakça. Bir yandan benimle konuşuyor, bir yandan da bazlamaları pişiriyor. Hamur at, hamur at, boşaldı ocak. Çevirmeye bakar mısınız? Çevirmeye, şu pratikliğe bakar mısınız? Hamur bitti. Vallahi sıcak sıcak. Kızılcamam burası. Gel gel Kızılcamam'ın bazlamasına gel. Bu nedir bu?
1: Pasa.
0: Pasa.
1: Evet.
0: Efendim Kızılcamam'dan mis gibi kokular eşliğinden evet. Hepinize Dilek'le birlikte sevgilerimizi, selamlarımızı
1: evet.
0: Yolluyoruz.
1: Evet.
0: Harikasın.
1: Oldu mu ya?
0: Oldu oldu. Çok güzel oldu.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu. Bayıldılar sana.
1: İnşallah.

Efendim şu anda Kızılcahamam merkezde Anıt Ağaç'tayız. Anıt Ağaç Türkiye genelindeki şehitlerimizin anısına oluşturulmuş. Efendim Anıt Ağaç'ın üzerinde binden fazla künye var. Hepsi şehitlerimize ait. Aynı zamanda Anıt Ağaç'ta Kızılcahamam'ın 15 Temmuz şehitlerinin künyesi de yer alıyor. Efendim Kızılcahamam merkezde yer alan Anıt Ağaç ilçe için önemli bir sembol. Kızılcahamam'a gelen misafirler, özellikle şehit yakınları Anıt Ağaç'ı mutlaka ziyaret ediyor. Efendim Anıt Ağaç'ın önünde bir de Türkiye haritası var ve haritaya Türkiye'nin tüm illerinden getirilen topraklar yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Evet, son derece etkileyici. Efendim vatanı için canını vermiş, hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

0: Değerli izleyenler, sıra geldi. Kızılcahamam mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri sizlere tanıtmaya. Efendim Ferdi ustamızla birlikteyiz. Ferdi ustam merhabalar, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız, hoş geldiniz.
0: Bizler de iyiyiz, hoş bulduk. Kızılcahamam çok güzel, burada sizlerle birlikte olmak çok güzel. Şimdi Ferdi ustam, Kızılcahamam'a gelmek için çok fazla neden var. Onlardan biri de kavurma. Aynen, çünkü Kızılcahamam'ın kavurması çok ünlü, çok lezzetli. Efendim bu nefis kavurmayı yemek için özellikle Kızılcahamam'a gelenler var. O halde yapalım efendim. Kızılcahamam'a tamam. Özgü, Kızılcahamam usulü kavurma yapalım. Hemen yapmaya başlayalım. Ustam, etimiz var.
1: Etimiz var.
0: Ne eti?
1: Dana eti bu.
0: Dana eti, yağsız.
1: Kemiksiz dana eti, yağsız.
0: Yağ yok, kemik yok. Tamam, çok güzel. Valla ben tazeyim diyor, ben lezzetliyim diyor, ben doğalım diyor. Mis gibi et. Kavurmanın zaten lezzetli olması için etin kaliteli olması efendim birinci şart. Kuru soğanımız
1: kuru
0: var.
1: Kuru soğanımız var. Tuzumuz var.
0: Tuzumuz var.
1: Tereyağımız var.
0: Tereyağımız var. Bir de ustamız var.
1: Aynen.
0: Evet, önce etimizi mi koyduk tenceremize?
1: Etimizi koyduk tenceremize.
0: Tamam. Etimiz yağsız, kemiksiz efendim. Aynen. Söylediğimiz gibi.
1: Ocağımızı alalım.
0: Evet, ocağımıza geçiyoruz efendim. Maalesef hava yağmurlu, böyle mutfakta yapıyoruz. Ustam kolay gelsin, başlayalım. Hemen şöyle
1: hemen
0: hızlı
1: başlayalım.
0: Hızlı kavurmamızı yapalım.
1: Soğanımızı atıyoruz.
0: Evet. Ha, ben zaten önce yağ atacağız,
1: yok,
0: tereyağını, ondan sonra soğanı kavuracağız, ondan sonra
1: yok.
0: Etimizi atacağız.
1: Bu kendi suyunu çekiyor böyle.
0: Ha, kendi suyunu çekiyor. Evet, bütün malzemeleri baştan tenceremize koyuyoruz ve ondan sonra pişiriyoruz. Etimiz tabii ki suyunu salacak. Ondan sonra çekecek. Kaç saatte pişecek?
1: Yarım saate hazır olur.
0: Yarım saat, yarım saatte pişiyor mu? O kadar taze bir et.
1: Tabii tabii.
0: Aa, yarım saatte pişiyormuş efendim. Kızılcahamam

0: mamın kavurması. E ne de olsa etler doğal. Tamam mı ustam?
1: Tamam ustam.
0: Tuzumuzu attık mı?
1: Tuzumuzu sonradan vereceğiz.
0: Neden?
1: Etim sertleşmesin diye, suyunu salmasın diye sonradan vereceğiz.
0: Evet.
1: Balmamız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi şu anda çok az bir tuz atıyoruz. Ve suyunu ilave ediyoruz.
0: Ne yapıyoruz ustam şimdi?
1: Şu anda kavurmanın tuzunu vereceğiz.
0: Mis gibi kavurma. Tuzumuz burada al ustam. Efendim işte etler böyle taze olunca, doğal olunca yarım saatte pişiyor. Suyunu saldı gördüğünüz gibi. Görüntü çok güzel.
1: Şu anda bir miktar da su koyacağız.
0: Kavurma severler ekran başında. Herkesin canı istiyor şu anda ustam. Sever misin ustam kavurma?
1: Sevilmez mi kavurma?
0: Sevilmez mi kavurma? Benimki de soru. Değil mi ustam?
1: Aynen,
0: çok güzel. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Etin güzelliğine bakar mısınız?
0: Of of of. İşte bu. Kavurma bu.
1: Şu anda kavurmamız hazır efendim.
0: Efendim orijinal, öz, hakiki.
1: Suyundan sonra bir 10 dakikada kaynayacak.
0: Kızılcamam kavurması.
1: Kavurmamız hazır.
0: Efendim işte bu. Kavurma bu. Kızılcamam'ın ünlü kavurması budur. Ustam ellerine sağlık.
1: Afiyet.
0: Yanında ne var?
1: Kızılcam yanında içli pilavımız var.
0: Evet. İçinde ne var onun?
1: Kuş üzümlü, fıstıklı.
0: Evet, çok güzel.
1: Zeytinyağlı iç pilavımız var. Evet. Mevsim zahatamız var.
0: Tamam.
1: Ayranımız var.
0: Evet.
1: Mevsim zahatası.
0: Yazın çoban salatası.
1: Yazın
0: kışın
1: çoban
0: zahatası. Kışın
1: mevsim zahatası.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, gerçekten kavurmayla pilav mükemmel bir ikili, mükemmel bir uyum söz konusu şu anda masamızda. Gerçekten efendim bu nefis kavurmanın tadına bakmak için buraya özellikle gelenler var, ifade etmiştim. Kızılcamam'a yolunuz düşerse kavurma yemeği sakın ihmal etmeyin, öyle değil mi Ferdi usta?
1: Tabii her zaman bekledim.
0: Ne söylemek istersin izleyenlere?
1: Çıkıp çıkıp gelsinler, bir şey demiyorum.
0: Çıkıp çıkıp gelin daha. Evet, ne diyeyim diyor Ferdi ustam. Çok ciddi. Vallahi soru sormaya korkuyorum Ferdi ustama. Çıktı ne diyeyim diyor. Çıkın çıkın gelin diyor. Şaka bir yana ustam. Ellerine emeğine sağlık. Her şey çok güzel. Kavurma gerçekten şahane. Efendim kızılcamamın olmazsa olmazı. Ferdi ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere
1: afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.
1: Her zaman bekleriz.

Değerli izleyenler, Kızılcahamam'da şimdiki durağımız eğitimci Nuray Yeşil Müzesi. Efendim, müze iki kattan oluşuyor. Şu anda giriş katındayız. Değerli izleyenler, müzeyi Nuray Hanım'ın eşi hayattayken kendisine ithafen açmış. 2015 yılında ziyarete açılmış efendim içinde bulunduğumuz müze. Burası bir etnografya müzesi. Aslında Kızılcahamam'ın geçmiş yıllardaki yaşantısını, kültürünü, geleneklerini anlatıyor. Ve Kızılcahamam'ın tarihine burada bir yolculuk yapma imkanına sahip oluyoruz. Peki müzenin giriş katında neler var? Efendim sizlere müzeyi tanıtmak istiyorum. Güzel bir müze. Şehit ve gaziler bölümü. İşte Kızılcahamam'ın şehitleri ve gazileri için böyle bir bölüm oluşturulmuş. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim burada da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Temmuz 1934 tarihinde Kızılcahamam'a gelişi canlandırılmış. Evet, atamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada da nutuklar var. Atatürk'ün okuduğu kitaplar var. Evet değerli izleyenler, müzede bulunan eşyalar bağışlar yoluyla oluşturulmuş. Çok özel bölümler var. Müzeyi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız karşı tarafta antika radyolar var, gramofonlar var, pikaplar var. Evet, hepsi çok güzel. Hepsi buram buram tarih kokuyor. Bağışlar yoluyla müzeye gelmiş eserler, eşyalar evet burada sergileniyor ve Kızılcahamam'a gelenler mutlaka müzeyi ziyaret ediyor.

Ve değerli izleyenler, şimdi de Anadolu efsanesinin anlatıldığı bölümdeyiz. Aslında bu bölümde Anadolu isminin nereden çıktığı anlatılıyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat bir sefer sırasında Kızılcamam'a yaklaşırken kendisini Kırmızı Ebe ve Oruç Gazi karşılamış. Efendim, Kırmızı Ebe Alaaddin Keykubat'a ve yanındakilere ayran ikram etmiş. Ayranı bu taşa dökmüş, ancak ayran hiç bitmiyormuş. Değerli izleyenler, Kırmızı Ebe Alaaddin Keykubat'a doldurayım mı diye soruyormuş. Alaaddin Keykubat da dolu ana diyormuş. O doldurayım mı diyormuş, o dolu ana diyormuş. İşte Anadolu ismi efendim bu şekilde ortaya çıkmış. Tabii ki bu bir rivayet. Evet, giriş katını ve bu renkli müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Efendim, burada da Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden kıyafetler sergileniyor. Evet, çok güzel, adeta canlı gibi kostümler, gerçekten son derece başarılı. Efendim, Ankara'nın Kızılcamam ilçesi termal turizm anlamında son derece önemli ve Kızılcamam şifalı sularıyla ünlü. Efendim, Kızılcamam'da çok sayıda termal otel var, kaplıca var, hamam var. Efendim, Büyük İskender Babil'i fethinde Sey Hamamı'na gelir ve Sey Hamamı'nda bir güzel yıkanır, dinlenir ve burada bir iki gün geçirir. Efendim, Kızılcamam'daki işte hamam kültürü ve Sey Hamamı'nın ortamı burada çok güzel canlandırılmış. Yani Büyük İskender bile Kızılcamam'da Sey Hamamı'nda yorgunluk atmış efendim. Değerli izleyenler, giriş katın bu bölümünde unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları ve zanaatlar anlatılıyor. Evet, çok güzel bölümler oluşturulmuş. Evet, yorgancılık sanatı artık günümüzde kalmadığı gibi bunlar unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız. Evet, burada da bir köy mutfağı var. Kızılcamam'da bir köyün mutfağı canlandırılmış. Aslında Kızılcamam'ın geçmiş yıllardaki mutfak kültürü anlatılıyor. İşte gördüğünüz gibi efendim, rafların örtüleri kadınlarımızın ellerinden çıkmış. Böyle kaneviçelerle süslenmiş. Evet, bakırdan, alüminyumdan mutfak eşyaları. Efendim, bazlama var orada saçta. Hepinizin bildiği gibi bazlama önemli bir sembol Kızılcamam için. Coğrafi işaret belgesi var ve Kızılcamam'ın bazlaması gerçekten çok ünlüdür, çok lezzetlidir.

herhalde. Bakalım burada neler var? Nalbançımız var, demircimiz var. Efendim bunlar bizim aslında geçmişimiz, geleneğimiz, kültürümüz, geleneksel zanaat dallarımızın, geleneksel sanatlarımızın kesinlikle unutulmaması, unutturulmaması lazım. Ancak maalesef ustalarımızın sayısı azaldı. Evet değerli izleyenler, burada da efendim bin dallar var, düğünlerde, kınalarda giyilen, kadınlarımızın kullandığı yöresel kıyafetler ve aynı zamanda takılar var.

Efendim bu bölümde de alanında başarılı olmuş Kızılcahamamlıların heykelleri var, sporcular var. Evet Çakır Hoca, değerli izleyenler, Kızılcahamamlı askerleri savaşa yollarken, sefere yollarken Çakır Hoca dua edermiş ve askerlerimizi işte o şekilde yollarmış.

Değerli izleyenler, yanımızda Ayşe Hanım var. Efendim, Kızılcahamam mutfağına özgü nefis bir yöresel yemek yapacağız. Yöresel yemekler unutulmamalı, unutturulmamalı. Efendim, Kızılcahamam'da da yöresel yemeklerimiz yaşatılıyor ve kadınlarımız yöresel yemekleri günümüzde de hala yapıyor tüm lezzetiyle, tüm güzelliğiyle. Peki ne yapacağız? Efendim, Kızılcahamam erişteye düşkün. Böyle çeşit çeşit erişte yapıyor Kızılcahamam. Biz bugün sizler için Kızılcahamam mutfağının olmazsa olmazı cevizli, şekerli erişte yapacağız.

0: Ayşe'cim merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Herhalde yıllardır büyüklerimizin yaptığı bir yemek.
1: Evet.
0: Bunlarla
1: evet.
0: Büyüdünüz.
1: Aynen.
0: Çok mu sever kızılcamam, erişteyi?
1: Hamur işlerini çok severler.
0: Evet, eti seviyor kızılcamam, net. Hamur işini seviyor. Öyle kızılcamamın sebzeyle falan çok arası yok.
1: Ama yiyoruz, kilo alıyoruz.
0: Gayet iyisin, gayet güzelsin. Şimdi aslında tek çeşit değil. Burada çeşit erişte yapılıyor.
1: Evet.
0: Neler yapılıyor? Şöyle anlatır mısın?
1: Erişteleriniz mesela peynirli, keşli yaparız. Torba yoğurdunu
0: kurtarırken
1: keşli, peynirli, lor peynirli, tulum peynirli,
0: evet.
1: Yumurtalı. Her şekilde yapabiliriz.
0: Evet. Erişteyi kendiniz yapıyorsunuz.
1: Evet. Kendimiz yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bol yumurtalı.
0: Evet. Evet. Ben de severim makarnayı, erişteyi. Yani çok fazla yememeye çalışıyorum ama gerçekten güzel oluyor. Ve efendim kızılcamama özgü cevizli şekerli erişte. Bakalım nasıl yapılıyor, nasıl oluyor? Çok özel bir tarif veriyoruz. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın efendim. Nefis bir yöresel yemek tarifi geliyor. Öyle değil mi Ayşe?
1: Evet.
0: Evet, o halde başlayalım. Tepsimiz var. Efendim öyle bildiğiniz eriştelere falan benzemiyor. Lütfen püridikten dinleyin.
1: Bir kaşık tuzumuzu ilave ediyoruz.
0: Evet.
1: Suyumuz kaynamaya devam
0: tuzumuzu
1: ediyor.
0: Tuzumuzu kaynattık.
1: Eriştenizi veriyoruz.
0: Oh mis gibi erişte. Tuzumuz var, tereyağımız var, cevizimiz var, şekerimiz var. Efendim eriştelerimiz de kaynayan suyumuz da haşlanmaya başladı.
1: Bir 10 dakikada eriştemiz haşlanır.
0: Erişte zaten hemen haşlanır.
1: Evet.
0: Öyle makarnalar, erişteler. Hatta erişte makarnadan böyle daha bile çabuk haşlanıyor.
1: Evet.
0: Efendim gördüğünüz gibi malzemelerimizi bir kez daha göstermek istiyorum. Şekerimiz, cevizimiz, mis gibi, doğal tereyağımız ve tuzumuz var. Evet, eriştemiz kaynasın. Ondan sonra cevizli, şekerli eriştemizi yapmaya devam edelim. Efendim önümüzde tepsi var. Merak ediyorum nasıl bir sunum? Cevizli, şekerli erişte nasıl yapılıyor? Kızılcamamda çünkü Metin'e çok duyduk. Kızılcamam çok seviyor.
1: Evet.
0: Kadınlarımız evlerde yapıyor değil mi sürekli?
1: Yapıyorlar tabii. Biz her sene yazın kışlık erişelerimizi hazırlarız.
0: Kendiniz yapıyorsunuz. Sonra da çeşit.
1: Evet.
0: Keşlisi efendim, cevizli, şekerlisi
1: cevizli,
0: olsun.
1: Şekerlisi,
0: kıymalı falan yapar mısınız?
1: Yani... Kimisi kıymalı da yapabilir, yoğurt da dökebilir.
0: Ama en çok bunu yapıyorsunuz.
1: En çok bunu yapıyoruz.
0: Ve keşli.
1: Keşli.
0: Evet. Ayşe, hazır mı?
1: Hazır. Eriştelerimiz pişti. Pamuk gibi oldu.
0: Evet. Vallahi pamuk gibi. Tamam, ne yapıyoruz?
1: Şimdi eriştelerimiz biraz daha pişerken...
0: Süzelim.
1: Ben o arada tereyağımızı alayım.
0: Evet, tavamızın altını yaktık. O da erisin.
1: Tereyağımız
0: mis gibi
1: eriyor.
0: Doğal tereyağı. Eriştemizi süzelim. Vallahi ben çok severim makarna erişteyi böyle taze taze yeni yapıldığında ama böyle ertesi güne kalmayacak.
1: Makarna pilav.
0: Makarna pilav değil mi? Piştiği
1: evet,
0: zaman güzel.
1: Yiyecek.
0: Böyle sıcak
1: evet.
0: İlk gün.
1: Evet.
0: Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben de çok seviyorum.
1: Makarnamızı tepsimize döküyoruz.
0: Oh mis. Ayşe alalım mı bunu?
1: Bunu kaldıralım.
0: Bunu alalım. O fazla buhar yaptı. Efendim. Bir yandan ocağımız yanıyor. Bir yandan arkada mangalımız yanıyor. Burası çok sıcak. Mis gibi erişte. Kadınlarımızın elleriyle yaptığı erişte. Erişte candır. Hele ki kadınlarımız yaparsa.
1: Tereyağımız eridi, köpürmeye başladı.
0: Of,
1: biraz
0: of,
1: daha
0: of.
1: Yanacak.
0: Ben doğalım diyor. Yanması evet. Mı lazım?
1: Yani biraz daha böyle
0: neden?
1: Köpürürse
0: daha mı lezzetli
1: daha güzel
0: oluyor?
1: Olacak. Evet.
0: Efendim kızılcamam usulü cevizli, şekerli erişte yapıyoruz. Mükemmel bir yöresel yemek. Bizim işimiz yöresel. Ben çok seviyorum yöresel yemeği. Hele ki böyle kadınlarımızın, annelerimizin yaptığı yemek olursa
1: yani
0: tadından
1: değil,
0: yenmez.
1: Kadının yaptığı her şey güzeldir
0: kesinlikle.
1: Bence.
0: Kesinlikle. Şimdi ustalarımız, şeflerimiz de çok
1: yok,
0: güzel yemek
1: onların
0: yapıyor.
1: Onların hakkında yememek lazım.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var Ayşe'cim. Herkesin en çok sevdiği yemek anne yemeğidir.
1: Evet.
0: Eşinin yemeğidir.
1: Evet,
0: öyle değil mi?
1: Aynen. Şimdi tereyağımız yanmış bir şekilde.
0: Tereyağımız biraz yandı evet.
1: Bu şekilde of. Döküyoruz.
0: Çıtır çıtır sesler buram geliyor.
1: Buram tereyağı kokusu.
0: Nasıl güzel eriştenin kokusuyla tereyağının kokusu buluştu. Evet.
1: Tereyağı biraz yanacak ki gördüğünüz gibi üzerinde de sanki karabiber görüntüsü gibi. Karabiber değil aslında
0: evet.
1: Tereyağının kendi...
0: Hem görüntüsüyle evet. Hem de lezzetiyle tereyağının yanması lazım.
1: Yalnız
0: çok enteresan erişteye şeker dökülmesi.
1: Çok güzel bir lezzet.
0: Güzel mi oluyor?
1: Evet, çok güzel. Bu şekilde şekerimizi
0: tamam,
1: döküyoruz.
0: Hiç denemedim.
1: Denemeye değer derim.
0: Şekerli erişte, enteresan.
1: Evet.
0: Ama çok seviliyor kızılcamamda. Hatta kızılcamam bayılıyor. Kızılcamamın olmazsa olmaz yöresel yemeği.

0: babaanne yemeği.
1: Aynen. Yiyip ana, kilo aldırmayan yemek.
0: Anneanne yemeği, babaanne yemeği. Yiyip kilo aldırmayan yemek dese de çok inanmayın. Emin misin? Ayol erişte var. Yani hamur var.
1: Evet.
0: Şeker var. Tereyağı var. Ceviz var.
1: İçinde bolca yumurta kırılmış hamur yapılırken.
0: Yani kilo aldırmaz demek biraz haksızlık
1: şekiller
0: oluyor.
1: Şekiller gözüküyor.
0: Sen evet evet evet. Aslında efendim Ayşe'ye bakınca doğru söylediği. İnanmak lazım. Genel anlamda bütün Kızılcahamam'ın hanımlarını görmek lazım tabii ki. Çünkü erişte bol bol yapılıyor efendim. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Şöyle tabaklarımızı alalım efendim. Erişlemizin önünü açalım. Böyle tepsiyle mi yaparsınız?
1: Tepsiyle,
0: ortadan mı yersiniz?
1: Yani bazı yemekler ortadan yenmesi daha güzel.
0: Daha güzel oluyor değil mi?
1: Herkes tabağını alabilir ama toplu yenilerek daha güzel olur.
0: Öyle
1: daha
0: birlik beraberlik evet. içerisinde evet. hep birlikte ailece
1: aynen,
0: böyle oturup.
1: Aile ortamında.
0: Kadınlar yapar mı günde erişte?
1: Yaparlar.
0: Evet, bunu yapar mısınız?
1: Günlerde pek yapmayız ama yine de yaparız.
0: Tabii böyle kalabalık olduğunuzda bu daha dolu oluyor.
1: Tabii,
0: öyle
1: tabii,
0: değil
1: tabii.
0: mi?
1: Tabii daha dolu. Evet. Daha bol tereyağlı, daha cevizli.
0: Şu anda tepsimiz evet. biraz büyük
1: biraz
0: kaldı.
1: Biraz büyük kaldı.
0: Ama değerli izleyenler tadına bakmıyorum. Daha sonra bakacağım. Görüntüsü mükemmel. Bence çok lezzetli. Kızılcahamam'a özgü yöresel yemek. Efendim cevizli, şekerli erişte. Ayşe'nin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Burası Kızılcahamam.
1: Bekliyoruz.

0: sabahlar, hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Herkesin bayramını yine canı gönülden kutluyorum. Bugün bayramın 3. gününde buluştuk ve bu mübarek cuma gününde yine çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tekrar bayramınız kutlu olsun.
1: Allah razı olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Tüm izleyici kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun. Rabbim tekrarlarına sağlıkla, afiyetle nice yıllar kavuştursun inşallah.
0: Amin inşallah. Sağlıkla, huzurla, afiyetle hocam hep birlikte güzel yıllar yaşamayı nasip etsin inşallah. Sizin de böyle bayram tadında bir bayramınız oluşur ve öyle bir gün yaşarsınız. Sabahı bizimle birlikte geçirin ve inşallah daha moralli, daha keyifli bir gün olsun hepimiz için. Hocam bayramla birlikte tabii ki Kurban Bayramı bereketiyle gelir derler bayram.
1: Evet, evet.
0: Tabii bereketi arttırmak, rızkı arttırmak hepimizin aslında isteği.
1: Tabii ki.
0: Herkes istiyor ki ne kadar belki iyi durumda olsam bile daha çok bereketim artsın. Çünkü para kazanmayla da ilgisi yok bunun.
1: Yok, evet.
0: Çok kazanan oluyor ama bereketi olmuyor evde. Rızkı artıyor ama bereketsiz bir rızık. Bu bereketi arttırmak için özel dualarımız var sevgili seyirciler. Bu duaları sizden rica edeceğim. Fotoğraflayın, fotoğrafını çekin ve duvarınıza. Duvara asılır mı hocam mesela girişe? Evin neresine asılır?
1: Evin girişine, görebileceğimiz her yere asılır. İşte buzdolabına, mutfakta asılır.
0: Evet.
1: Zaman zaman okunur. Zaten biliyorsunuz yer gök dua ile ayakta duruyor.
0: Hı hı.
1: Biz dualı bir milletiz. Dualı bir insanız. İnşallah hep böyle dualı gidelim. Her zaman için dediğiniz gibi bize bereket lazım.
0: Hı hı.
1: Bakın bize çok değil, bize bereketli olan lazım.
0: Hı hı.
1: Bereket azdadır buyurmuş sevgili peygamberimiz.
0: Azdadır.
1: Tabii öyle bereket illa çok olunca olmaz.
0: Hı hı.
1: Az olsun, helal olsun, bereketli olsun, temiz olsun. Bunu bereketlendirecek olan Cenab-ı Allah'tır.
0: Hı hı.
1: Bazen böyle azıcık bir şeyden hayır görürsünüz, bereket bulursunuz. Çok olur fakat ondan da bir bereket olmaz.
0: Evet.
1: Onun için biz berekete inanırız. Bizim için bereketli olan az, bereketsiz olan çoktan daha hayırlıdır.
0: Evet, inşallah o bereketlendiği için zaten azdan çok oluyor. Yani
1: tabii,
0: azdan çoğu yaratan
1: tabii, hayrını
0: Allah,
1: görüyoruz
0: hayrını
1: yani.
0: Görüyoruz ve bize çok geliyor aslında az bile olsa o miktar. Peki hocam rızık ve bereket duamız var.
1: Evet.
0: Bu duayı sizden bir alalım.
1: Evet, çok güzel dualar var.
0: Hı hı.
1: Tabii duaların içerisinde kısa ve tesirli olanları seçiyoruz ki insanlarımız daha kolay rahatça okusun. Bakınız mesela o kadar kısa bir dua ki Allahümme barik lena fima razaktena ve kina azabennar. Anlamı da çok güzel. Allah'ım bize verdiğin rızıkları, bize ne verirsen,
0: hı hı,
1: bizim için bereketli kıl. Yani maaşımızı bereketli kıl, kazancımızı bereketli kıl.
0: Hı hı.
1: Esnafsak işte her günkü kazancımız belli ya da işçiysek, yevmiye ile çalışıyorsak, cebimize ne giriyorsa bunları bize bereketli kıl ve bizi cehennem azabından koru.
0: Amin.
1: Bu ne demek? Dünyada bereketi buldun.
0: Hı hı.
1: Öteki tarafta da cehennem azabından kurtuldun. Bundan daha büyük bir kar var mı?
0: Yani.
1: Bundan daha büyük bir kazanç var mı? İki tarafında mutlu olmuş oluyor. Dolayısıyla Rabbim inşallah bereketimizi artırsın.
0: Amin.
1: Bereketimizi çekip almasın.
0: Hı hı.
1: Bir diğer mesela güzel dua, şükür duası bu da.
0: Hı hı.
1: Biliyorsunuz şükür ve hamd bizim için çok kıymetli.
0: Tekrar farkını söyler misiniz hocam? Şükürle hamd arasındaki farkı.
1: Şükürle hamd arasında şöyle ince bir fark var.
0: Hı hı.
1: Şükür hali hazırda, şimdiye kadarki Allah'ın bize lütfettiği nimetlere teşekkür.
0: Hı hı.
1: Ya Rabbi ben hak etmediğim halde bana şunları verdin, şunları verdin, sağlık verdin, işte rızık verdin, evlat verdin, mal verdin, mülk verdin. Şükürler olsun ya Rabbi. Bundan sonra daha kim bilir neler vereceksin.
0: Ne güzellikler.
1: Ne güzellikler vereceksin.
0: Hı hı.
1: Ondan dolayı da sana hamd olsun.
0: Hamd olsun.
1: Yani hamd şükür olsun. Şimdiye kadarki aldıklarımıza teşekkür. Hamd ise bundan sonra bizim bile hesap edemediğimiz...
0: Hı hı.
1: Bazen hayal bile edemediğimiz Allah'ın bize lütfedeceği,
0: evet,
1: kim bilir

0: Mesela işte ya Allah Allah ya insan şaşırıyor. Ben böyle bir şeye sahip olacak mıydım?
1: Değil mi?
0: Benim burada evim olacak mıydı? Benim işte böyle güzel çocuklarım olacak mıydı gibi. Hani ay, insan
1: evet.
0: Şaşırır
1: hayalini
0: ya.
1: Bile kuramıyorsun bazen.
0: Hayalini bile düşleyemediğimiz, hayal edemediğimiz güzelliklere de hamd etmek.
1: Ay hamdolsun vallahi.
0: Hamdolsun.
1: Bin kez. Ne
0: her
1: kadar
0: halimize
1: çok.
0: Hamdolsun.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada şükür duası, hamd duası olarak da çok kısa olduğu için.
1: Bu da çok kısa bir dua. Evet.
0: Evet. Zaten hani Cenab-ı Allah bizim böyle uzun uzun konuşmamıza, dua etmemize ihtiyacı yok ki. Cenab-ı Allah bizim içimizden geçenleri bile bilir.
1: Yani.
0: Yani mesela biz birbirimize uzun uzun konuşuruz. Bazen o kadar uzun konuşuruz yine de meramımızı anlatamayız.
1: Evet.
0: Uzun, koca koca kitaplar yazarız. Ciltlerce kitap yazarız. Yine derdimizi anlatamayız. Ama Cenab-ı Allah biz daha hiçbir şey söylemeden kalbimizden geçen niyetleri okuyandır, bilendir. İçimizden, gönlümüzden geçen duyguları dahi bilendir.
1: Bir saniye sonra yapacağımız şeyi de bilen o.
0: Her şeyi
1: değil
0: bilen
1: mi?
0: O.
1: Her şeyi
0: tabii.
1: biliyor.
0: Yani şimdi Allah'ın ilmi o kadar kuşatıcı bir ilim ki. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. Denizler, okyanuslar mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa diyor. Şimdi hesap et. Yani zihninde canlandır.
1: Hı hı.
0: Bütün okyanuslar mürekkep olmuş, ağaçlar da kalem olmuş. Allah'ın ilmini ve kelimelerini bir o kadar daha olsa yetmez diyor.
1: Ya.
0: Bu kadar kuşatıcı bir ilmi var. Yani mesela biz bir şeyler biliyoruz da seviniyoruz bir şeyler biliyoruz diye. Biz ne biliyoruz ki? Allah'ın ilmi karşısında bütün mahlukatın, bütün alimlerin ilmi ne kadarmış biliyor musunuz?
1: Ne kadar?
0: Denizden bir kuşun ağzına aldığı su kadar.
1: Minnacık yani
0: minnacık,
1: şu kadar. Aslında
0: bir
1: hiçbir şey bilmiyoruz
0: kadar.
1: Yani bu demek
0: ya Allah'ın
1: oluyor.
0: Ilmi karşısında
1: tabii
0: yani.
1: Ki.
0: Tabii ki Cenab-ı Allah ilmin yaratıcıdır.
1: Hı hı.
0: İlmin gerçek sahibidir. Şimdi burada da şöyle dua ediyoruz. Elhamdülillah ala kulli hal.
1: Hı hı.
0: Her halimiz için Allah'ımıza hamdolsun.
1: Her halim için Allah'a hamdolsun.
0: Evet.
1: Bu ezberlenebilir bir şey.
0: Tabii. Yani her halim için Allah'a hamdolsun demek ne demek biliyor musunuz? Hani insanoğlunun hayat grafiği bazen böyle hani kalp şeyi çektiriyorsunuz da böyle zikzaklar oluyor ya.
1: Evet.
0: İnsanın hayatı böyle bir cetvel gibi dosdoğru gitmez. İnsanın iyi günü olur, kötü günü olur, zor günü olur, dar günü olur, mutlu günü olur, mutsuz günü olur. Şimdi şöyle mi yapacağız yani? Mutlu günümüzde Allah'ım sana hamdolsun. Mutsuz günümüzde İsyan mı edeceğiz?
1: Tabii haşa.
0: Bir Müslümana tabii. Yakışmaz.
1: Evet.
0: Müslüman her halinde, mutlu gününde de, mutsuz gününde de, dar gününde de, geniş gününde de.
1: Her halime şükürler olsun, hamdolsun ya
0: hamdolsun
1: Rabbim.
0: Hamdolsun ya Rabbim.
1: Verdiğin her şeyde bir hayır
0: tabii,
1: vardır.
0: Tabii.
1: Bazen üzülüyoruz ama onda da bir hayır var. Yine feraha eriyoruz
0: tabii,
1: en nihayetinde
0: tabii.
1: Allah'ın izniyle. Güzel bir şükür duası oldu. Peki huzur ve bereket için sık okunan surelerimiz var. Yine bereket önemli ama huzur olmayınca da hiçbir şeyin anlamı yok hocam. O huzuru
0: evet.
1: Nasıl sağlayacağız? Bakın Bakara suresinde çok önemli bir ayet var.
0: Evet.
1: Onu bir alalım hocam. Huzurumuz yerine
0: şimdi,
1: gelsin inşallah.
0: Bu Kur'an-ı Kerim'in ilk sureleri bunlar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Bakara suresi. Bunun içerisinde tabii sure uzun olunca konular da çok fazla. İçerisinde hayatla alakalı, bizim hayat yolculuğumuzla alakalı pek çok konuya ışık tutuluyor. Emirler var, tavsiyeler var, itikat konuları var. İnsanlık serüvenindeki, geçmişteki yaşayan kavimlerin mücadeleleri var. Onların tutumları var, davranışları var. İtikat açısından işte müminlerden bahsediyor, münafıklardan bahsediyor, gayrimüslimlerden bahsediyor. İsrailoğullarının o inatçı tutumlarından, peygamberlerini üzen, peygamberlerini dinlemeyen davranışlarından bahsediyor. Bir de Bakara suresinde Kur'an'ın en büyük ayeti, en muhteşem koruyucu ayeti Ayetel Kürsi var.
1: Aa, çok güzel evet.
0: Tabii yani Ayetel Kürsi biliyorsunuz Kur'an'ın en tesirli, en koruyucu ayetidir. Onun için biz koruyucu ayet olarak onu okuruz. Hı hı. O da Bakara suresindedir. Ve yine bu sure içerisinde özellikle böyle uzunca bir ayet, borçlanmayla alakalı konuların ele alındığı,
1: hı hı.
0: noterlik ayeti dediğimiz yazışma, yani aldığınızı verdiğinizi yazın, kayda hı hı. geçin, şahit tutun diye Cenab-ı Allah'ın talimatlandırdığı ayetler vardır. Hı hı.

0: Bakara suresini özellikle her bir Müslümanın aslında her sureyle tanışması lazım da, yani huzur için, hı hı. hani bereket için Bakara suresi, Fatiha suresi, Ali İmran suresi, bunları özellikle bilmesi gerekir. Hatta ileriki gelen surelerden Peygamber Efendimiz Maide suresini erkek çocuklarınıza, Nisa suresini de kız çocuklarınıza özellikle öğretin buyuruyor.
1: Allah Allah, niye öyle bir fark?
0: Şöyle, Maide suresinde sözleşmeler, alışverişle alakalı anlaşmalar, erkeklerin daha çok meşgul olduğu ticari hayatta, çarşıda, pazarda konularla alakalı emirler, tavsiyeler var. Nisa suresinde de kadınların tüm haliyle alakalı, kadınların yaşamıyla alakalı rahat edecekleri, huzur bulacakları, uydukları takdirde mutlu olacakları ilkeler var. Mesela vasiyet konuları var ki, biliyorsunuz vasiyetlerin ve mirasların en çok mağduru maalesef kadınlardır.
1: Evet.
0: Erkeklerden daha çok kadınlar miras konusunda mağdurdur.
1: Maalesef hocam.
0: Bunlardan bahseder Nisa suresi. İşte talak dediğimiz boşanma konularından bahseder. Bir kadının hakkını, hukukunu koruyan ayetlerdir Nisa suresi.
1: Nisa suresi de yazıyor.
0: Şimdi Bakara suresi ve Bakara suresi gerçekten de huzur ve manevi bir bereket getirdiğine rivayetler vardır, işaret edilir. Bunu bu sureyle tanışmamız lazım.
1: Evet, Bakara suresiyle tanışmamız inşallah. Lazım.
0: Yasin suresi var. Biraz sonra Yasin'i de biraz açıklayacağım bir iki sayfasını.
1: Özellikle cuma günleri ve sabah saatlerinde sık okunması gerekir diyorsunuz.
0: Evet, evet. Cuma günleri Yasin suresi mutlaka okunmalı. Bizim hepimizin mevtaları var. İşte ölmüş babamız var, annemiz var, dedemiz var, nenemiz var. Onlar bizden bekler. Bir Yasin beklerler. Evet.
1: Sadece mesela ölmüşlere mi, yoksa hayattakiler için nasıldır?
0: Hayattakilerin de bereketi için okunabilir. Ama mesela cuma günleri Yasin suresi, Yasin'le alakalı Peygamber Efendimiz her şeyin bir odak noktası, kalbi vardır. Kur'an'ın odak noktası, Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir diyor. Yasin'de üç konu üzerinde durulur. Nübüvvet, ahiret ve itikat konularına üzerinde durulur. Onun için Yasin suresi önemlidir, kıymetlidir. Verdiği mesajlar da çok önemlidir. Hatta hastalarınıza da okuyunuz, ölmüş olan mevtalarınıza da okuyunuz diye böyle güzel rivayetler vardır.
1: Evet. Bir de Vaka suresi
0: var ki, bu Vaka suresini rızık ve zenginlik niyetiyle, bereket niyetiyle okunan surelerin en başında gelir. Çünkü bununla da alakalı rivayetler var. Tabi Peygamber Efendimiz'den rivayet ediliyor. Bir sahabi efendimiz işte kızlarıyla alakalı biraz böyle ileri yaştaymış. Küçük kızlarına bir şey bırakabildin mi falan diye sormuşlar. Yani yarın sen ölür gidersin, bu kızlar mağdur olmasın. Adamcağızın da fazla bir şeyi yokmuş. Demiş ki ben fazla bir şey bırakamıyorum kızlarıma ama ben demiş hiç tedirgin değilim. Hiç endişeli değilim. Neden demişler? Ben Peygamber Efendimiz'den duydum ki Vakıa suresini okuyan, Vakıa suresinin içindeki ilkelere inanan kişi dünyada darlık çekmez. Ben de kızlarıma Vakıa suresini öğrettim, ezberlettim. Onlar her gün okurlar yatmadan önce bunu. Onun için çok müsterihim. Onlar inşallah bu surenin bereketi hürmetine darlık, zorluk çekmeyecekler demiş.
1: Alın size miras. Vaka suresini tanıtmış olmuş. Onu miras olarak çocuklarına bırakıyor. Çok kıymetliymiş hocam. Peki o zaman Yasin suresine şöyle bir göz atalım. Sizin orada bir dikkat çektiğiniz bazı ayetler var. Tabii hepsini burada konuşamayacağız ama önem verdiğiniz ayeti hocam bir bakalım.
0: Mesela Yasin suresi. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yeminle başlar söze. Vel Kur'anil Hakim, hikmetlerle dolu. Kur'an üzerine yemin olsun ki diyor Cenab-ı Allah. Hikmet ne demek? Yani bizim konuşmalarımız gibi böyle hani bazen boş konuşuruz ya. Boş söz değil. Hikmetli ifadelerle dolu, mesajlarla dolu. Kur'an üzerine yemin olsun ki inneke leminel murselin ala sıratın müstakim. Resulüm, hiç şüphesiz ki sen gönderilmiş

0: seçilmiş peygamberlerdensin, elçilerden birisin. Alâ sırâtın müstakîm ve dost doğru bir yol üzerindesin.
1: Hı hı.
0: Bunu niçin söylüyor? Çünkü peygamberimize sen mecnunsun, sen delisin, işte sen cinlenmişsin, sen büyülenmişsin gibi sözler yapılıyordu. Cenab-ı Allah da hayır, böyle bir şey yok. Sen gönderilmiş bir peygambersin, seçkin bir insansın ve dost doğru yol üzerindesin diyor. Tenzil el azizir rahim. Bu Kur'an'da diyor, kudreti daima üstün gelen ve çok merhametli olan Allah'ın sana parça parça peyderpey indirdiği bir kitaptır diyor. Hı-hı. Tenzildir diyor. Yani bir rahmet olarak, Allah'ın bir merhameti olarak inmiştir.
1: Hı-hı.
0: Şimdi Kur'an'daki ilkeleri kanun gibi kabul edin. Bir kanun çıkıyor mesela, pek çok kişi rahatlıyor.
1: Evet.
0: Oh be, iyi ki bu kanun çıktı diyorsunuz.
1: Bir konuyla ilgili mesela.
0: Tabii. Hı-hı. Şimdi Kur'an'daki tüm ilkeler de insanlara rahmet olarak, yani onları rahatlatan, huzura kavuşturan, işte diyelim ki mesela toplumda, cemiyette kimin sıkıntısı varsa onlara yol gösteren bir rahmet olarak, Allah'ın rahmeti, bir acıması olarak geliyor. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Ve burada peygamberimizin misyonuna işaret var. Seni diyor Cenab-ı Allah öyle bir kavme gönderdik ki ataları tarafından uyarılmadığı için gerçeklerden habersiz kalmış. Yani mesela annesi babası uyarmamış, dedesi nenesi uyarmamış. Neden uyarmamış? Çünkü onlar da bilmiyor.
1: Evet.
0: Onlar da cahil. Böyle bir kavmi uyarman için, ikaz etmen için seni gönderdik diyor. Devamında لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. İnsanların çoğu üzerine Allah'ın azap sözü kesinleşmiştir. Çünkü onların çoğu iman etmeyecekler diyor.
1: İman etmeyenler ne yapacaklar?
0: Şimdi insanlığı bir matematik olarak diyelim ki 100 milyon diyelim. Bunların çoğu bu ayete göre iman etmeyecekmiş. İman edenler azınlıkta olacakmış.
1: Hmm.
0: Buna işaret ediyor. Diyor ki insanların çoğu iman etmeyecek. Allah'ın azap sözü de onlar üzerine maalesef kesinleşmiştir diyor. Bir de benzetme yapıyor. Biz onların diyor boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar ta çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden başları yukarı doğru çivilenmiş gibiler.
1: Ne demek istiyor bundan
0: Şunu
1: hocam?
0: Şunu demek istiyor. Hani inatçı kişi böyle boynunu böyle diker.
1: Ha.
0: Hiç başını eğmez ya.
1: Evet.
0: İnadından dolayı.
1: Hmm.
0: Kafirler de böyle boynunu kaldırmış. Hiç şöyle bir boynunu eğip de tamam doğru söylüyor Kur'an demiyor.
1: Hmm. Biraz ya, böyle burnu havada gibi.
0: Burnu havada ve devamında diyor ki ve cealna min beyni eydihim setten ve min halfihim setten fe avşeynahum fe hum la yubsirun. Onların önlerine manevi bir set, arkalarına da bir set yaptık. Böylece onları öylesine perdeleyip kuşattık ki artık hiçbir şey göremezler diyor. Şimdi inatçı olunca, Cenab-ı Allah'ın emirlerine yaklaşımda bulunmayınca Cenab-ı Allah da ceza olarak manen onları bloke ediyor.
1: Yani kalplerine bir perde mi indiriyor?
0: Tabii, gözlerine. Hakikati göremiyorlar.
1: Hı-hı.
0: Yani hani onların başka bir ayette geçiyor ya, onlar görüyor ama görmezler.
1: Hı-hı.
0: Onlar kulakları duyuyormuş gibi ama duymak istemezler diyor ya.
1: Hı-hı.
0: Gönülleri, kalplerine mühür vurulmuştur diyor ya.
1: Hı-hı.
0: Şimdi bunlar da manevi olarak mahrum kalmışlar.
1: Hı-hı.
0: Mahrum bırakılmışlar. Neden? İnatlarından dolayı.
1: Hmm.
0: Bir adım yaklaşsalardı Cenab-ı Allah onlara 10 adım yaklaşacaktı.
1: Evet.
0: Hiç yaklaşmıyorlar. İnatla direniyorlar.
1: Hmm.
0: Biliyorsunuz küfürde inat etmek çok kötüdür. İnsanı çok kötü yerlere götürür. Ve devamında böylelerini diyor, böyle inatçı tipleri, kişileri, uyarsan da uyarmasan da birdir, onlar iman etmeyecekler diyor.
1: Ne yaparsan yap, gözleri kör, iman etmeyecekler.
0: Etmeyecekler diyor. Ve innemâ لِتُنْزِرَ اِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاَجْرٍ كَر۪يمٍ. Sen ancak diyor Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan, Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin.
1: Hmm.
0: Hani böyle kalbi yumuşak, merhametli, Allah'a inanan, görmediği halde inanan, temiz kalpli insanları uyarabilirsin. İşte böyle olanları büyük bir bağışlanmayla ve çok güzel, bol ve ardı arkası kesilmeyecek bir mükafatla müjdele diyor.
1: İnşallah.
0: İmanlı insanlardan bahsediyor. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve asarahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Hiç şüphe yok ki diyor Cenab-ı Allah, ölüleri diriltecek olan biziz diyor. Kıyamet günü tekrar dirileceğiz ya, ondan bahsediyor. Bir rivayete göre de ölü kalpleri diriltecek de biziz.
1: Hangi, yani dünyada mı ölü kalpleri
0: mesela
1: diriltecek?
0: Mesela hani bazen diyorsun ya, ya bu inanmıyor ya, bundan bir şey olmaz bu, herhalde inanmayacak diyorsun. Bir bakıyorsun ki Allah bir uyanıklık veriyor, bir hidayet veriyor Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ömer biliyorsunuz peygamberimizi öldürmeye gelmişti. Ama Allah bir hidayet verdi, bir iman verdi. Ömerül Faruk adil bir halife oldu İslam tarihinde. Halen Hazreti Ömer'in yerini adalette kimse dolduramıyor.
1: Allah istediğini hidayete erdirir, değil mi?
0: Ölü kalpleri diriltecek de odur diyor. İnsanların yapıp önceden gönderdikleri amelleri de. Mesela işte kurban kestiniz, ibadet yaptınız, oruç tuttunuz, namaz kıldınız. Bunları yap, gönder, amelleri de geride bıraktıkları izlerini de biz yazıyoruz diyor. Geride bıraktığı iz demek ne demek biliyor musunuz? Her insan dünya yaşamında, hayatında izler bırakıyor. Nerede iz bırakıyor?
1: Olumlu veya olumsuz mu?
0: Tabii. Kimi uygun yerlerde iz bırakıyor, kimi uygun olmayan yerlerde iz bırakıyor. Kimi eser bırakıyor mesela, bıraktığı eser insanlığa hizmet ediyor. Kiminin de bıraktığı eser kötülüğe hizmet ediyor.
1: Evet.
0: İşte bu izleri hep yazarız diyor. Esasen biz diyor olmuş olacak her şeyi apaçık bir kitapta tek tek sayıp kaydetmiş bulunuyoruz diyor. Yani sizin ne yapmışsanız ne etmişseniz hepsini de kayda alıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ve bekletiyoruz. O gün önünüze koyacağız diyor. Bu Yasin suresinin ikinci sayfasında bir menkıbeden bahsediyor.
1: Bir kişi.
0: Bir kişi.
1: Kim bu kişi?
0: İmanlı bir marangoz. Hatay bölgesinde.
1: Değil mi?
0: Evet, Hatay bölgesinde yaşamış. Ve bu insan gerçekten iman etmiş, temiz kalpli, toplumunda iyiliğini isteyen imanlı bir insan. Ama maalesef inanmayanlar bunu öldürmüşler. Bakın şöyle bahsediyor. وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Resulüm diyor, onlara şu şehir halkının halini misal olarak anlat. Hani onlara elçiler gelmişti. Elçiler de değil, peygamberler. Yani o kavmi uyarmak için geliyorlar. Önce onlara iki elçi göndermiştik diyor. İkisini de yalanlayınca biz de üçüncü bir elçiyle onları destekledik. İki tane değil yetmez, üç tane gönderdik diyor. Üçü birlikte, ey insanlar, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Ve şehir halkı ne yapmış peki? Oo, hoş geldiniz, zaten biz sizi bekliyorduk. Tamam, inandık mı demişler? Hayır. Şehir halkı şöyle demişler. Siz de tıpkı bizim gibi birer insansınız. Rahman'ın bir şey indirdiği falan yok. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diyerek elçileri yalanlamışlar.
1: İnanmıyorlar.
0: İnanmıyorlar. Elçiler de şöyle karşılık veriyorlar. Rabbimiz biliyor ki biz kesinlikle size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen Allah'ın mesajını tam olarak açık ve anlaşılır bir şekilde size ulaştırmaktır. Biz görevliyiz diyorlar. Şehir halkı ne yapıyor? İnatla, yani inatla cevap veriyorlar. Şehir halkı şöyle diyor. Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Yani siz bize din imandan bahsediyorsunuz, Allah var diyorsunuz, putları bırakın diyorsunuz, teşekkür edecekleri yere uğursuzluk getirdiniz diyorlar. İşte. Eğer davanızdan vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayarak öldüreceğiz ve bizim elimizden size çok acıklı bir azap dokunacak diye tehdit ettiler.
1: Hani o dediniz ya hocam, gözlerine perde inmiş, kalpleri kararmış, gerçekten öyle bir millet.
0: Evet. Peki şimdi bunlar şehir halkı, siz bize uğursuz geldiniz, biz sizi kabul etmiyoruz, reddediyoruz deyince elçiler de onlara şöyle cevap veriyorlar. Galu ta'irukum ma'akum e in zukkirtum bel entum kavmun musrifun. Uğursuzluğunuz sizin kendinizdendir. İnançsızlığınızdandır, putlara tapmanızdandır, Allah'ı tanımamanızdandır, yanlış yoldan gitmeniz sebebiyledir. Size öğüt verildi diye, Allah peygamber gönderdi diye mi tepki gösteriyorsunuz? Aslında siz sınır tanımayan, Allah'ın verdiği kabiliyet ve imkanları boşa harcayan bir toplumsunuz dediler. Bel entüm kavmün müsrifun demek, biz müsrif deyince hemen ekmek israfı, su israfı diyerek küçük israf olarak anlıyoruz. Esas israf hayat israfıdır. Allah size bir ömür veriyor. Siz o ömürde

0: وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَل۪ينَ derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi diyor. Bu adam işte o marangoz.
1: Marangoz. İsmi var mı adamın?
0: Var. Habibun Neccar.
1: Habibun Neccar.
0: Evet. Ey kavmim diyor. Varoşlardan geliyor koşa koşa. Gariban bir insan. Elinin emeğini yiyen bir insan. Ey kavmim diyor. Gelin bu elçilere uyun. Uyun ki diyor. Yaptıklarına karşılık sizden hiçbir ücret istemeyen ve bizzat kendileri de doğru yolda olan bu güzel insanlara uyun diyor.
1: Bak onun kalbinden geçmiş uymak, evet. Değil mi? İman etmek.
0: Çünkü çoğunluk iman etmiyor. Var işte bazen şehrin en böyle kabadayı insanları iman etmez. Hı hı. Ama varoşlardan gelen bir gariban diyelim, bir iş insanı, bir böyle elinin emeğini yiyen gariban marangoza Allah hidayet nasip etmiş. Hı hı. Ve şöyle diyor, ben dilini kullanıyor orada, empati yapıyor ve halen de milletini sevdiğini söylüyor. Hem ben diyor, niçin beni kendime has özelliklerle yoktan yaratana kulluk etmeyeyim? Yani bana ne oluyor ki diyor, beni böyle güzel yaratan Allah'a niçin kulluk etmeyeyim?
1: Yoktan var etmiş beni.
0: Yani bakın onlara siz niye kulluk etmiyorsunuz demiyor. Hı hı. Kendini ortaya atıyor. Hı hı. Ben diyor, bana ne oluyor ki diyor, Allah beni böyle güzel yaratmış diyor, ona niye ibadet etmeyeyim ki diyor. Sonunda zaten onun huzuruna çıkarılacaksınız diyor.
1: Bak akıllı.
0: Ben hiç diyor ondan başka ilahlar edinebilir miyim diyor. Hı hı. Çünkü Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz diyor. Aha. Yani Allah bana bir zarar verecek olsa bu putlar beni kurtarmaz diyor. Ve hiçbiri beni asla çekip alamaz diyor. Hı hı. Kaldı ki diyor başka ilahlar edinecek olursam o zaman ben apaçık bir sapkınlığın içine yuvarlanmış olurum diyor. Doğrusu diyor ben sizi de yaratan ve yaşatan Rabbinize ben iman ettim. Hı hı. Öyleyse gelin beni dinleyin diyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Halk bunu linç ediyor. Orada öldürüyorlar. Vay. Hatta 40 kişiyi idam ediyorlar o elçilerle beraber, peygamberlerle. Bu kişiyi de orada öldürüyorlar, eziyorlar. Cenab-ı Allah da müjde veriyor. Diyor ki İnni amentu bi rabbikum fesma'un. Ben iman ettim, beni dinleyin diyor ya. Hı hı. Cenab-ı Allah da ona diyor ki, tamam orada öldürüldü ama قِيلَ دِخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Ona denildi ki diyor Allah tarafından, hadi buyur gir cennetime. Sen cenneti hak ettin. Ve o ise halen kavmini düşünüyor bak. Diyor ki, keşke dedi kavmim bu durumumu bilseydi. Allah'ın beni cennetine koyduğunu, imanım sebebiyle beni şehit yaptığını, bana böyle büyük lütuflarda bulunduğunu keşke kavmim bilseydi.
1: Marangoz hala onları düşünüyor bak.
0: Evet şöyle diyor hatta. Gâle yâ leyte kavmi ya'lemûn. Keşke kavmim bilseydi. Bime gafera li rabbi ve cealenî minel mükramîn. Rabbimin beni nasıl bağışladığını ve hususi ikramına mazhar kıldığını ve benim için böyle güzel bir cennet hazırladığını ah keşke kavmim bilseydi diyerek ah vah ederek vefat edip şehit oluyor.
1: Vallahi ne kadar aslında burada yüce gönüllü bir marangozmuş. Onu evet. Linç etmişler. Kimse ona inanmamış. Aslında burada kötü niyet de var hocam. Diyebilirlerdi ki ya biz memnunuz puta tapıyoruz gidin kardeşim bizi rahat bırakın dememişler. Öldürmüşler.
0: Öldürmüşler.
1: Yani öldürmek çok canice bir şey. Diyebilirsin ki ben kabul etmiyorum kardeşim. Onlar da evet. Vazifelerini yerine
0: yani
1: getirmişler.
0: Yani sen yoluna biz yolumuza
1: evet, diyebilirlerdi. Ama sen niye öldürüyorsun?
0: Tahammülsüzler. Biliyorsunuz küfür her zaman tahammülsüzdür.
1: Evet.
0: Mesela iman öyle değildir bak. İmanda özgürlük vardır. İman eden kişiler iman etmeyen kişilere davet eder. Onlar gelirse gelir. Gelmezse kendileri bilir. Ama küfrün içerisinde tahammülsüzlük mantığı vardır. Küfür ister ki hiç kimse başka farklı düşünmesin. Herkes bizim gibi düşünsün ister.
1: Evet ve kötü niyetli böyle tabii. Bir katliam yaşanmış ama Allah cennetinden en güzel köşeyi bu şehitlere vermiş evet. Oldu. Ve bunu müjdeleyen bir efendim sure, bir ayet.
0: Bir ayet. Hatta burada bir şey daha var. قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا. Hani o peygamberlere o halk diyor ki siz de bizim gibi bir beşersiniz ya. Siz nereden peygamber oluyorsunuz? وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْزِبُونَ. Rahman hiçbir şey indirmedi ki. Rahman ne peygamber gönderdi sizi ne de kitap gönderdi. Siz yalan söylüyorsunuz diyor ya. Hı hı. Alimlerimiz diyor ki.

0: İşte Yasin suresindeki bu bahsedilen bu halk deistmiş.
1: Deist
0: Allah'a inanıyor.
1: yani. Ha, inanıyor.
0: Tabii ama peygamber ve kitaba inanmıyor.
1: Allah Allah.
0: Peygamberin sünnetine inanmıyor. Hadise
1: Allah'a
0: inanmıyor.
1: Allah'a inanan bunu yapar mı hocam?
0: Yapıyor işte maalesef.
1: Allah yani, korkusu yok o zaman bu
0: tabii,
1: insanlarda.
0: Yani şöyle düşünüyorlar. Aşkın bir tanrı var ama bizim işimize karışmıyor.
1: Bu putlar ne oluyor?
0: İşte putları da kendi sevdikleri zaman içerisinde asırlar boyunca daha önce iyi böyle salih kulları putlaştırmışlar. Onlara tapmaya başlamışlar. Sapıtmışlar.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz iman bir bütündür. İman sadece Allah'a imanla olmaz. Allah'a imanın yanında o Allah'ın gönderdiği peygambere, elçiye, o elçinin getirdiği kitaba da imanla olur. Onun için biz ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sadece la ilahe illallah kurtarmaz. Yani la ilahe illallah ben Allah'ı kabul ettim. Peki Allah'ın emirleri var, peygamberleri var. Yok ya siz uyduruyorsunuz. Allah'ın ne emri var ne peygamberi var dediğin zaman modern güncel ifadeyle o zaman ne oluyorsun? Deist oluyorsun.
1: Dinden çıkmış mı oluyoruz o zaman?
0: Ya din, yani dine girmemişsin ki çıksın.
1: Ha.
0: Yani sadece Allah'ın varlığını kabul ediyorsun. Sonun akıbetin meçhul.
1: Deist yani bir tanrı var, bir yaradan
0: Evet,
1: var diyor
0: var.
1: ama bir dine mensup değil.
0: Hiçbir şeye karışmıyor. Yani bir tanrı şöyle düşünüyor yani deist mantığı. Kainatta hiçbir şey kendiliğinden olamaz. Bir sanatkar lazım. Bu kadar güzelliği, bu kadar işte yaratılmışı bir yaratan aşkın bir varlık vardır ama işte bizi böyle sınırlandırıcı, şu haramdır, şu helaldir, şunu yapın, bunu yapmayın diye sınırlar getirmemiştir düşüncesinin modern ifadesi deizmdir.
1: Evet, demek ki o zaman da yine insanlar gerçek dini dışlamışlar,
0: Tabii.
1: inanmamışlar ve oradaki elçiler aslında neler çekmişler değil mi?
0: Tabii.
1: Sadece elçi, yani elçiye zeval olmaz diyoruz ya, ben o bilgiyi Allah'tan size getirdim, size bir iyilik olsun diye getirdim ama siz bunu anlamadınız,
0: Tabii.
1: inkar ettiniz, üstüne bir de bizi öldürdünüz.
0: Tabii.
1: Yani bu nasıl bir körlüktür?
0: Ya şimdi elçiye zeval olmaz ama burada olmuş bak.
1: Olmuş.
0: Yani normalde elçiye dokunulmaz.
1: Evet.
0: Elçiye tamam teşekkür ediyoruz. Kabul ettik veyahut da etmedik diyebilirsin. Zaten bunlar bir hani zabıta gibi bir polis gibi illa kabul edeceksiniz demiyor. Sadece doğruları söylüyor, davet ediyor. Siz isterseniz buyurun, istemezseniz siz bilirsiniz diyor.
1: Zaten bizim
0: Dinde
1: dilimizde
0: zorlama yok.
1: zorlama yok değil mi
0: Yok tabii
1: hocam?
0: ki.
1: Yani illa
0: Tabii ki.
1: gelsen Müslüman olacaksın, zorla olacaksın diye bir şey yok. Gönülden böyle bir bağ
0: Tabii.
1: kurulsun. Tabii ki tavsiyeler, tanıtımlar bunlar güzel
0: Ama
1: şeyler ama zorlama asla
0: karşı çıktıkları
1: olmaz.
0: şey ne biliyor musunuz? Şimdi Allah'ın kitaplarını ve peygamberlerini Aslı Hanım niçin kabul etmiyorlar biliyor musunuz? Çünkü o kitaplarda bir şeyler yazıyor. O peygamberler bir şey emrediyor. O da onların işine gelmiyor.
1: Evet.
0: Mesela diyelim ki o gün orada bir faizcilik, bir tefecilik sistemi varsa diyor ki Allah yasakladı diyor. O da diyor ki şimdi tefeci o zaman benim düzenim bozuluyor
1: İşimiz
0: diyor.
1: bozulacak diyor.
0: Tabii. İşte orada mesela diyelim ki sadece erkeklere miras verilip de kadınlara miras verilmiyorsa Allah'ın kitabı diyor ki kadınlara da miras vereceksiniz diyor. O da onun işine gelmiyor. O zaman
1: Menfaatler
0: diyor ki mal
1: çelişiyor.
0: bölünüyor diyor.
1: Ya
0: Ya.
1: görüyor musunuz? Her şey aslında
0: Tabii
1: menfaate
0: ki her şey menfaat
1: dönüyor. Orada da senin
0: maalesef.
1: işine gelmeyince bunlar bizim kabilenin aklını çelmesin. Biz en
0: Tabii.
1: iyisi bu işi kökten bitirelim,
0: Tabii.
1: onları öldürelim. Yani çok çok bizim dinimiz yani bugüne gelene kadar insanlık inanana kadar neler neler
0: Tabii,
1: çekilmiş,
0: evet.
1: ne canlar verilmiş ama bu uğurda değermiş. Çünkü İslam dini çok kıymetli ve
0: Evet.
1: inşallah daha da fazla olacak diye düşünüyoruz dünya çapında. O kalpler, o kararan kalpler, o
0: Evet.
1: perdeler kalksın, açılsın ve
0: Tamam.
1: Allah korkusu, Allah sevgisiyle kalplerimiz coşsun sevgili seyirciler. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra bayram sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Eller semaya açılacak, gönüller yüce yaradana yalvaracak. Tövbe kapısının açık olduğu, dileklerin semaya yükseldiği, hayırların çoğaldığı bu mübarek cuma günü için Musa Bilgiç Hoca'nın büyük cuma duasına davetlisiniz. Darda olanların refaha, hasta olanların şifaya, hasret çekenlerin kavuşmaya, işsizlerin işe, kısmetini bekleyenlerin hayırlı kısmetleri için yüz binlerce kişinin katılacağı canlı yayın Büyük Cuma Duası. Az sonra.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
12: Allah aşkına neden?
11: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
12: Karnın doyar da ruhun aç.
11: Dört nala yaşıyoruz.
12: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
11: Şaka değil, gerçek popkek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: Aktar'daki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sadece durulardım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Vatan hakone he, padişah o.

0: Güzel bir cuma gününde, bayramın üçüncü gününde buluştuk ve çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, inşallah sizin de bayramınız keyifli, güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu geçiyordur. Hocam, biliyorsunuz bizim sorularımız var. Bugün yine cuma sorularımızla karşınızdayız. Bakalım seyircilerimiz hocamıza neler neler sormuş. İnsanlar öyle şeyler yaşıyor ki, yani bir yaşıma daha girdim diyoruz ama bazen de hiçbir şeye artık şaşırmıyoruz. Öyle sorular bunlar. Hocam şöyle demiş, eski nişanlım bana taktığı altınları geri istedi. Vermezsen ahirette iki elim yakanda dedi, geri vermeli miyim? Nişanlanılmış, şimdi, sonra ayrılınmış.
1: Tabii ki, şimdi nişanlılık demek bir tanışma evresi demektir. Hı-hı. Henüz nikah gerçekleşmemiş, evlilik meydana gelmemiş, zifaf da olmamış. Dolayısıyla nişanlılık dönemindeki takılan takılar tabii ki iade edilecek. Hı hı. Neden? Çünkü herkes kendine başka bir nasip bakacak. Hı hı. Her nişanlı eğer takılara el koyarsa o zaman bu çocuklar nasıl olacak? Bu yani oğlan evlenemez.
0: Evet.
1: Takıları kaybetmiş olur. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu evlilik olup da zifaf olsaydı bu, o zaman hüküm değişirdi.
0: Hı hı.
1: O zaman belki sahip olabilirdi. Ama şimdi bu durumda hiçbir hakkı yok kızım.
0: Hı hı. Aslında nişan döneminde belki de çok fazla takı takmak mı doğru değil hocam? Çünkü çok takılar bazen takılıyor. Nişan, büyük nişanlar yapılıyor. Mesela düğün gibi nişanlar, salonlar tutuluyor. Evet. Çok fazla masraf, işte çalgı, çengi, altın takımı. Belki biraz bunları düğüne mi bırakmalı? Ne olur ne olmaz diyerekten.
1: Ya ne olur ne olmaz derken, hani insanın başına her şey gelir. İnsan her türlü insanla karşılaşabilir.
0: Hı hı.
1: Gerçek yüzünü sonradan öğrenmiş olabilir ama nihayetinde hukuken de yani hem dini boyutu var bu hususun hem de hukuki boyutu var. Yani öyle tahmin ediyorum ki hukuken de bu altınları kızın yani malik olması, sahiplenmesi doğru değil.
0: Hı hı.
1: Öyle biliyorum. Yani İslam'a göre de zaten değil.
0: Hı hı.
1: Çünkü nikah gerçekleşmemiş, düğün gerçekleşmemiş, zifaf gerçekleşmemiş. Ama bunlar gerçekleşseydi hüküm değişirdi o zaman.
0: Zifaftan kastınız nedir hocam?
1: Yani evlilik, yani karı koca, hı hı, şeyi gerçekleşseydi, birlikteliği,
0: hı hı,
1: o zaman nihayetinde bir yola çıkılmış.
0: Hı hı.
1: Tamam boşanma olmuş ama nihayetinde kızın tabii bir evlilik söz konusu.
0: Hı hı.
1: Yani bir takım tabii ki iki tarafında kendine göre kayıpları var.
0: Hı hı.
1: Yani farklı bir artık nihayetinde farklı bir yola girilmiş. Ama şimdi henüz daha ortada nikah yok, bir şey yok. Bu türdeki takıların, hediyelerin geri iade edilmesi
0: mesela gerekir. Tek taş takıyor evlilik, evet, işte yüzüğü olarak teklif ediyor. Tek taş da mı geri verilmeli?
1: O tabii biraz erkek tarafının gönlüne bağlı, hı-hı, cömertliğine bağlı. Yani isterse durumu çok iyiyse hiçbirini de geri almayabilir.
0: Hı-hı.
1: Ama durumu iyi değilse, ihtiyacı da varsa tabii ki onları isteyebilir. Duruma bağlı biraz.
0: Evet.
1: Yani bu kişilerin ekonomik durumuyla
0: ama
1: alakalı bir şey.
0: Ama istediyse de zaten tabii vermekte yarar var. Kimsenin hakkı kimsede de kalmasın.
1: Kalmasın, evet.
0: Evet. Peki hocam şöyle bir sorumuz var. Eltim benim gebe kalamadığımı bile bile bebeğinin ultrason fotoğrafını bana mesaj atıp Rabbim herkese vermiyor yazdı. Eltime, hmm, ettiğim beddualar tutar mı? Allah Allah, insan böyle bir şey niye yapar ya? Biliyorsun Eltin gebe, hmm, kalamıyor. Hmm. Kendi bebek ultrason fotoğrafını ona atıyorsun. Rabbim de herkese vermiyor. Bak bana verdi, sana vermedi gibi bir mesaj olmuyor mu bu?
1: Evet, bu gerçekten hoş olmayan bir yaklaşım.
0: Hmm.
1: İnsanları kıskandırmak için, hasetlerini, fesatlıklarını arttırmak için, işte bak benim oluyor senin olmuyor gibi çocukça bir davranış içerisine girmek Müslüman, şahsiyetli bir hanımefendiye yakışmaz. Bu Müslüman'ın yapacağı bir şey değil.
0: Değil mi?
1: Yani Müslüman böyle bir durum olsa bile Allah'a şükreder ve hatta şöyle dua eder. Ya Rabbi bana veriyorsun, eltime de ver. O da mutlu olsun, onun da çocuğu olsun diye,
0: evet,
1: dua etmesi gerekir. Ama nerede öyle ahlaklı insanı her zaman da bulmak mümkün olmuyor. Demek ki burada bir kriz var, bir, hı-hı, eltiler savaşı var.
0: Evet.
1: Bu eltiler savaşında birbirlerine böyle, tabii bu hem de İslami de uygun, İslami de bir davranış değil. Bence insani bir davranış da değil.
0: Evet.
1: Yani bir insan bunu yapmamalı.
0: Hele bir anne adayı, şimdi senin karnına derler ya, o can düşünce sen daha bir duygusal olman lazım. Daha tabii, bir başkalarını anlaman lazım.
1: Daha merhametli olman lazım.
0: Daha bir merhamet. Hani derler ya böyle, hep gözünün yaşı böyle kirpindedir anne adaylarının. Hı-hı. Hep çok daha çabuk ağlarlar. Her şeyden çabuk etkilenirler. Böyle bir süreçte Allah sana bunu nasip etmiş. Şükredeceğine, başkası için de bunu dileyeceğine, fesat, kötü niyetli sürdürmek, bunu bu şekilde yapmak çok acı, çok yazık yani.
1: Acı.
0: Yazık.
1: Bir de dünyanın bin bir türlü hali var. Sen şimdi ultrason fotoğrafını gösterdin diye bebek dünyaya mı geldi? Ya. Dur bakalım, daha bu bebeğin bir yolculuğu var. Bu yolculuk bakalım başarıyla sonuçlanacak mı?
0: İnşallah sonuçlansın. Yani. Bebeğin ne suçu var, günahı var? İnşallah. Herkes, insan olan zaten tabii, bunu diler.
1: Tabii.
0: Ama böyle bir korkusu da yok. Allah korkusu yok ki. Yani. Senin olmadı diyor. Onu aşağılayıp üzebiliyor. Halbuki evet, yarın öbür gün onun da başına
1: sanki
0: gelebilir.
1: Sanki kendisi yapıyormuş gibi.
0: Ya.
1: Bunu veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor ayette. Allah diyor, yehebu limen yeşâ'u inâsen ve yehebu limen yeşâ'u zükûr. Bakın burada yehebu ifadesini kullanıyor. Yehebu hibe eder demek.
0: Hı hı.
1: Yani hiçbir bedel ödemeden karşılıksız verir demek. Hediye eder demek. Kimine erkek çocuklar, kimine kız çocuklar hediye eder diyor. Ev yüzevvicuhum zükranen ve yece'alü men yeşâ'u akîme. Ve Allah diyor kimini çift çift yapar, kimini de tek tek olarak verir. Hani ikiz oluyor ya bazen.
0: Evet. 300-400 oluyor 304. bazen.
1: Bazen de diyor ve yec'alü men yeşâ'u akîme. Bazen de kısır yapar diyor. İnnehu alîmun kadîr. O Allah ki her şeyi bilir ve her şeye gücü yeter diyor.
0: Allah bilir değil mi?
1: Her
0: bilemeyiz. Allah nasip ederse olur tabii, böyle şeyler. Ama şükretmek lazım. Bir başkası için de iyilik dile ki iyilik bulasın. Ben buna çok inanıyorum
1: biraz
0: hocam.
1: Biraz da derin düşündüğümüzde, şimdi aklıma bir şey daha geldi.
0: Evet.
1: Çok derin düşündüğümüzde, hadi bakalım bu bebek oldu diyelim ama hayırsız oldu.
0: Hı hı.
1: Öbürünün hiç olmadı. Senin başını ağrıttı bu bebek.
0: Ya
1: bak işte, derin düşünüyorum şimdi.
0: Tabii gelecek bilemezsin.
1: Sen geleceği bilemezsin neyin hayırlı. Belki de sen Allah muhafaza kendi düşmanını doğuruyorsun.
0: Ya Allah korusun ya.
1: Sana dünyayı dar edecek kişiyi doğuruyorsun. Bunu bilebilir misin? Biraz derin düşünün ya.
0: Ya.
1: Böyle küçük düşünmeyin.
0: İşte kıt düşünüyorlar hocam. Kıt beyinli diyeceğim artık.
1: Evet.
0: Kusura bakmasınlar ama hem kötülük hem fesatlık var burada. Mesela burada bebekle vurmaya çalışıyor eltisini. Bazıları da işte eviyle, arabasıyla, malı mülküyle karşındakini vuruyor. İşte biz yeni araba aldık. Allah işte herkese nasip etmiyor.
1: Hı.
0: Allah Allah. Allah nasip etmiş, ne güzel, güle güle kullanın, Allah güzel günlerde sürmeyi nasip etsin. Ya, niye başkasının bunun yüzüne vuruyorsun ki alamıyor diye?
1: Ya bunlar çocukça davranışlar. Hatta çocuk bile bazen yapmıyor bu davranışları.
0: Evet ya.
1: Yani cahilce diyelim. Çocuk da demeyelim de, hı-hı, cahilce davranışlar.
0: Evet.
1: İncitici, kaba davranışlar. Onurlu bir insan, şahsiyetli bir insan ister erkek olsun ister kadın olsun bu hareketleri yapmaz.
0: İşte bu eltilerin savaşı niye oluyor? Biri diyor ki bana altın taktılar. Kaynanan bana büyük bilezik taktı.
1: Hı-hı.
0: Senin neyin vardı? Ha, senin tek taşın da biraz küçükmüş. Bak benimki. Oo. Bak
1: evet,
0: şimdi eltileri niye ona kötülük yapasın ki? Niye onun kötülüğünü isteyesin ki? O mutsuz olunca sen mutlu mu olacaksın?
1: Değil mi?
0: Bazıları başkaları mutsuzluğuyla gerçekten mutlu oluyor gibi hocam.
1: Evet, aile içindeki barışı önemsemek lazım ve korumak lazım.
0: Hı-hı.
1: Aile içindeki barışa hizmet edecek davranışlar yapmak lazım. Kayınvalideler, kayınbabalar da bunlara dikkat etsin. Adil olsunlar. Evlatlar arasında ayrım yapmasınlar. Gelinler arasında ayrım yapmasınlar. Ayrım yaptıkları zaman işte böyle kötü şeylere vesile oluyorlar.
0: Hı hı.
1: Barışa değil de kaosa hizmet etmiş oluyorlar. Müslüman kaosa hizmet eden değil, barışa hizmet edendir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Estağfirullah. Vallahu ya'lemul müfside minel muslih.
0: Hı hı.
1: Allah diyor, İslah ediciyi, yapıcıyı da bilir. Allah bozguncuyu da bilir diyor, ayırır diyor.
0: Bilmez mi?
1: Allah hepsini bilir diyor. Sen
0: evet,
1: iyi niyetli misin, kötü niyetli misin? Sen islaha mı hizmet ediyorsun yoksa fesada mı hizmet ediyorsun?
0: Hı hı.
1: Bunları Allah bilir diyor.
0: Yani bazen mesela benim de evli arkadaşlarım oluyor. Diyorlar ki işte ya kaynanan beni çok sevmiyor. Diğer işte eltimi daha çok seviyor. Bunu sözlü olarak da bir de dile getiriyor. Mesela benim biricik gelinim diyormuş.
1: Hı.
0: Ona öyle, bana öyle demiyor. Ona mesela canım kızım diyor, bana öyle demiyor.
1: Evet.
0: Beni ismimle hitap ediyor mesela diyor. Ağrına gidiyor. Ben de diyorum ki ya niye ağrına gidiyor ki? Ya Allah'a havale et. Üzerine
1: evet,
0: alınma. Gücüne gitmesin. Seviyorsa da diğerine de sevsin. Ne yapacaksın ki? Zorla güzellik olur mu?
1: İşte bu az önce dediğim gibi kayınvalidelere, kayınbabalara, hı-hı, çok mühim bir görev düşüyor. Bu nasıl ki hani evlatlar arasında ayrım olmaz. ayrım yapıldığı zaman da hoş olmaz. Gelinler arasında da ayrım yapmayalım. Çünkü gelinleri böyle ayırdığımız zaman birbirleri arasında kıskançlık, hasetlik, fesatlık, düşmanlığa vesile oluyor. Ne oluyor? Sizin aile, büyük bir aileniz var. Bu aile içerisinden kaynamaya başlıyor. Dedikodu kazanı gibi böyle, düşmanlık kazanı. Şimdi böyle bir aileyi kim ister? Sizin böyle sevgi yumağı gibi bir aileniz olsa, herkes birbirini çok sevse, gelinler iyi geçinse, evlatlar iyi geçinse daha iyi değil mi?
0: Tabii inşallah. Herkese nasip olsun.
1: İyilik iyiliği doğuruyor.
0: Evet.
1: Siz iyi olun, iyi davranın, iyi neticeler dünyaya gelsin. Kaos, kötülük. Kötülükten ne çıkacak? Kötülükten kötülük çıkar.
0: Evet. Maalesef. İşte adil davranmayı öğrenmeliyiz. Hakkaniyetli olmayı öğrenmeliyiz ki kimse günün sonunda kırılıp üzülmesin. Sonra sizden de soğumasın.
1: Tabii.
0: Bu da önemli.
1: Tabii.
0: Kocam benden gizli birikim yapıp ailesine gönderiyor diyor bir seyircimiz. Hakkımı helal etmiyorum. Gizli saklı iş yapmak nikahımızı zedeler mi? Yani eşine söylemiyor. Mesela diyelim ki 100 kazanıyor, ben 50 kazanıyorum diyor eşine. 50'sini biriktiriyor, ailesine veriyor. Ne diyorsunuz evet hocam bu davranışa?
1: Şimdi bu türdeki davranışlar hoş olmamakla birlikte nikahı zedelemez. Nikahı zedeleyen şeyler başka şeyler. Yani insanın davranışları nikahı zedelemez. O nikahla alakalı konulardaki söylediği sözler nikahı zedeler. Tabii ki aile birlikteliklerinde istişare, herkesin ne kazancı var, ne harcaması var, bunu beraberce karı koca öncelikli olarak istişare edip ona göre tasarrufta bulunmaları en doğrusu. Ama bizim inancımızda bireysel hak diye bir şey var. Bu hukukta da vardır yani. Herkesin kendi kazancı bireysel kazancıdır. Aslında o bireysel kazancını da tasarrufta özgürdür. Yani şimdi çok da kısıtlayıcı anlamda sanki o kazancın üzerinde bir müfettiş gibi. Benim istediğim yere harcayacaksın, benim istemediğim yere harcamayacaksın. Annene babana para göndermeyeceksin, şuna göndermeyeceksin diye böyle bir müfettiş edasıyla davranmak aileyi koparır, soğutur. Şimdi ailesine para gönderiyor. Şimdi bir insanın evet eşine olan görevleri olduğu gibi anneye babaya da görevleri var. Annesi babası belki paraya ihtiyacı vardır, mağdurdur. O zaman da bu mağduriyetleri gidermek için göndermesi gayet doğaldır.
0: Gayet doğal ama bunu gizli yapması sıkıntı. Yani ondan, eşinden gizli yapıp bunu
1: zaten
0: gizli
1: hiçbir
0: göndermesi.
1: Zaten hiçbir şeyi gizli yapmamak lazım.
0: Evet.
1: Nerede bir gizlilik varsa orada bir soğukluk meydana geliyor. Yanlış anlaşılma meydana geliyor. Şeffaf olmak iyidir. Açık açık yapmak iyidir. Hatta konuşa konuşa, ikna ede ede işte eşine bak sevgili eşim sen kızıyorsun ama benim bak annem ameliyat olacak. İşte benim babamın şu ihtiyacı var. Ben de onun bir evladıyım. Onlar beni dünyaya getirdi. Ben şimdi bu zor günlerinde onlara destek vermeyecek miyim diyerek eşini tatlı tatlı ikna yoluna gitmesi
0: tabii,
1: gerekir.
0: Tabii öyle yapması gerekirdi. Ha eşi kızabilir, diyecek ki vallahi sabahtan akşama kadar da kızsan bu benim görevim. Ben bu parayı mecbur göndermek zorundayım. Şu an sıkışıklar, ihtiyaçları var. Bak ne güzel, insan her şeyi anlar değil mi? Seven
1: tabii,
0: insan, eşini
1: tabii,
0: zaten seven tabii insan anlayışlı davranır. Der ki tamam bu ay o zaman biraz dikkat edelim. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Anlayışlı illa davranır ama gizli saklı olunca bu da sanki ayrı bir ihanet gibi oluyor. Senin arkandan iş çevirmiş gibi oluyor. O da evet, hoş olmuyor eşe karşı.
1: Evet.
0: Yoksa herkes herkese yardım yapabilir. İnsan yedi kat ele bile yardım edebiliyor.
1: Tabii ki.
0: Yeri geldiğinde.
1: Tabii ki. Tabii
0: ama
1: ki
0: işte açıklıkla ve dürüstlükle bunu söylediğin zaman.
1: Bu sadece koca için geçerli değil aslanım.
0: Evet.
1: Mesela hanımefendi çalışıyordur. Hanımefendi de kendi ailesine yardım yapar.
0: Bu da olabilir.
1: Değil mi? Tam
0: tabii
1: tersi de olabilir. Yani maaşı olan bir insandır. İşte kardeşine yardım ediyordur. Babasına, annesine yardım ediyordur. O zaman da beyefendi bundan bir alınganlık yapar.
0: Evet.
1: En güzeli tarafların birbirlerini ikna etmeleri ve bu ikna sonucunda da birbirlerinin bu kararlarını desteklemeleri.
0: Evet, kesinlikle. Yani para konusunda gizliliği ben hiç hoşlanmıyorum. Tabii ki her konuda gizlilik güzel değil ama para da gizlenmeyecek
1: evet
0: bir şey. Eşine karşı
1: tabii
0: gizlemeyeceksin. Ne kadar kazanıyorsun? Kimisi işte mesela 80 kazanıyor, 40 diyor. Sen eşinden mi saklıyorsun o paranı? En yakınından.
1: Evet.
0: Aynı yatağı paylaşıyorsunuz ama para mevzusuna gelince kendini mağdur edebiyatı yapıp işte bu kadar az, bu kadar sıkışığız. Kadın da diyor ha, demek ki sıkışığız. O da fazla açılamıyor. İhtiyaçları var, belki onları karşılayamıyor. Yani bu da ayrı bir
1: boşanma gerekçeleri kötülük. Ülkemizde istatistik olarak hep böyle yazılıyor, çiziliyor. Hı-hı. Dediğiniz gibi çok ileri düzeyde parasal konulardan, yani maaş, işte kartı bana vermedi.
0: Evet.
1: İşte maaşını bana kullandırmıyor gibi konulardan dolayı, işte onun arabası var, bana araba almıyor falan gibi. Hı-hı. Pek çok konu da önde gelen konular.
0: Maalesef o da bir hatta boşanmaya kadar gidebilen konulardan biri. Şimdi maddi bu, sıkıntılar ve sorunlar.
1: Evlilik işi Aslı Hanım, fedakarlık işi. Hı-hı. Fedakarlık yapmasını bilmeyen kişi evlenip de boşu boşuna kendini yakmasın.
0: Ve kendini ne başkasını.
1: Ne başkasını. Evleneceksen fedakar olacaksın kardeşim. Kesenin ağzını açacaksın. Evet. Öyle değil mi?
0: Sevdiğin için, ailen için.
1: Tabii ki. Yani
0: bunlar
1: böyle
0: şart.
1: Kısarak fedakarlığı ben yapamam. Hı-hı. Ben işte kendimi düşünürüm. Ben biraz böyle bireysel düşünüyorum. Böyle düşünemem karşı tarafı falan diyerek, hasbi olamam. Hı-hı. Hep kendimi düşünürüm diyen bir adamın evlenmekle ne iş olabilir?
0: Çok zor değil
1: kendini
0: mi?
1: Kendini düşünmeye devam etsin.
0: Evet, orta yolu bulamaz zaten.
1: Bulamaz.
0: Hep ben, hep ben dediği zaman
1: yani
0: da sıkıntı.
1: Evlilikte sevgi, saygı, fedakarlık. Hı-hı. Herkes fedakar olacak. Eş de, koca da fedakar olacak. Kadın da fedakar olacak. Üçü, beşi hesaplamaya kalktığın zaman bu iş yürümez.
0: Evet, kesinlikle.
1: Hesaplamayacaksın.
0: Gönüller bir olacak ve tabii. O neyse o yapılması
1: tabii,
0: gereken
1: tabii.
0: Alçak gönüllükle, uygulamayla
1: zaten
0: yapılması
1: ailenin,
0: gerekir.
1: Aslı Hanım, yani aile gerçekten çok mühim bir müessese. Yani kaliteli bir devlet kaliteli ailelerden oluşur.
0: İşte.
1: Kaliteli ailede bize aile mesela bir okul gibi düşünecek olursak, hı hı. Aile bize neyi öğretiyor biliyor musunuz? En çok neyi öğretiyor? Fedakarlığı öğretiyor. Hı hı. Mesela düşünün, bir babanın evlatları için yaptığı fedakarlığı. Yani kitaplar yani bunu yaza yaza bitiremez. Adam ne diyor ya? Ceketimi satarım, okuturum çocuğumu diyor. Yani rutubetli yerlerde çalışıyor, ek iş yapıyor, dinlenmiyor, istirahat etmiyor, tatil yapmıyor. Yeter ki çocuğum işte şurada okusun. Şimdi bunu bir mesela Batı mantığıyla düşünün. Batı mantığıyla düşündüğümüz zaman hiç kimse, bir insan, bir çocuk için bu fedakarlığı yapar mı?
0: Hocam 16 yaşında çocuk evden ayrılıyor zaten. Çocuğum için çalışayım, edeyim, dinleyeyim diye bir mantık yok Batı'da.
1: Evet.
0: Bizde ama bu var. Ölene kadar evladını evet. Düşünüyor anne babalar. İyi ki de böyle. Evet. Sonra da çocuklar büyüyünce anne babasını düşünüyor.
1: Evet.
0: Onun karşılığını zaten, karşılığı mümkün değil bu dünyada ana babanın tabii. Hakkını ödemek de. Evet. İşte elimizden geldiği kadarıyla onlara destek olmak. Onların yaşlılığında. Yani Allah hepimize nasip etsin. Onlara amin. Layık olmayı nasip etsin. İyi anne
1: amin.
0: Babanın tabii ki.
1: Amin.
0: Şöyle bir soru var hocam. Kaynanam bayram ziyaretine gelenlere diyor, benim hakkımda dedikodu yapmış. Bak bayram bayram nasıl dedikodu? Gelin dedikodusu hocam.
1: Evet.
0: Acaba diyor, günahı olur mu bunun? Günahı nedir?
1: Evet. Kaynanam bayram ziyaretine gelenlere benim hakkımda dedikodu yapmış. Günahı ne?
0: Yani... Bayram sohbetlerinde bugün gelini çekiştiriyoruz evet. Diye.
1: İyi yapmamış teyze. O geline bu haberi götürenler de iyi yapmamış. Yani demek ki nereden haber oluyor? Hı hı. Bu dedikodu meclisinde bulunanlar hemen gelin hanıma yetiştirmişler.
0: Evet.
1: Dikkat et, haberin olsun. Senin kaynana bugün seni dedik masaya yatırdı, dedik dedik etti demişler. Şimdi işte dedikodunun ne kadar büyük günah olduğu, gıybet de diyoruz buna. Hı hı. Gıyabında yani o yokken. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi.

0: içerisinde gıybet yapmanın neyle örnek veriliyor? Ölü kardeşinin etini yemiş gibi olur diyor. Ölü kardeşinin eti.
1: Korkunç bir manzara
0: bu
1: hocam.
0: Bu misali tefsir diyor ki, bu Cenab-ı Allah bu misali niçin veriyor? Bu ayetin sonunda diyor ki, tiksindiniz değil mi diyor. Çok tiksindiniz değil mi diyor. Ölü bir kardeşin etini yemek ne kadar tiksindirici. Bu işte öyle tiksindiricidir diyor. Ve hatta bu benzetme o kadar yerindedir ki diyor tefsir. Mesela bu gelin şimdi orada yok. Bu gelin nasıl ki ölü bir insanın bedenine bıçak soksanız, iğne batırsanız hisseder mi?
1: Yok.
0: İşte aynı onun gibi. Orada olmadığı için kendini savunamıyor. Ölü gibi yani. Ve siz onu böyle masaya yatırmışsınız. Didik didik onu böyle işte duvardan duvara vuruyorsunuz. Ama kendisi çıkıp da o bir dakika ya. Siz anneciğim sen öyle diyorsun ama o iş öyle değil. Onun aslı şöyle diyemiyor kadıncağız.
1: Savunamıyor. Orada
0: savunamıyor.
1: Çünkü.
0: Onun için gıybet ondan dolayı çok büyük günah olarak sayılmış, yazılmış. Kul hakkı olarak sayılmış. Biz evlerimizi, iş yerlerimizi, toplandığımız mekanları, hanımlar gün yapıyor ya, günlerimizi, şunları bunları ya da erkekler kahveye gidiyor. Köyde, şurada, burada, mahallede kahveye gidiyorlar. Biz gittiğimiz, bulunduğumuz yerleri gıybetsiz hava sahasına dönüştürmemiz lazım.
1: Gıybetsiz hava sahası, güzelmiş hocam. Oradan biri çıkıp demesi lazımdı. Ya gelin şu an burada yok.
0: Evet.
1: Niye konuşuyoruz biz onu? Boş ver, biz başka konulara geçelim. Hakkını aynen, savunan biri olmalıydı.
0: Aynen öyle demesi gerekiyordu. Hatta bak burada günaha giriyoruz hanımlar. Burada bu gelin, bu gelin hanım burada yok şu anda. Kendini savunamıyor. Siz onun hakkında atıp tutuyorsunuz. İleri geri konuşuyorsunuz. Belki de sizin gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi değil durum. Düşmanlık sebebiyle böyle belki uyduruyor bu hanımefendi. Çünkü düşman biliyorsunuz insanın düşmanlığı hiçbir şeye benzemiyor. Allah muhafaza insanoğlu bir düşmanlık yapmaya kalktı mı yalan da uydurur, iftira da uydurur. Artık düşmanı ya, düşmanını
1: alt etmek için
0: her türlü yalanı da uydurabilir. Onun için gerçekten de bu iftira ve gıybet meselelerinde kulaklarımızı koruyalım. Gıybetsiz hava sahasında bulunalım. Gıybet meclisi varsa da vallahi orayı terk edelim.
1: Evet.
0: Çıkalım gidelim ya, lazım değil. Oranın çayı da lazım değil, çorbası da lazım değil. Burada çok gıybet yapılıyor kardeşim deyip oradan çıkıp gidelim.
1: Bazıları da mesela bu gıybete katılıyor. Diyor ki o senin gelinin ne ki? Sen bir de benimkini bir gör
0: buyur,
1: diyor. Herkes
0: buyur.
1: Sırasıyla kendi gelininin gıybetini yapıp
0: şimdi o gelinler
1: sana
0: de duyuyor bunu.
1: Evet.
0: Bak oradaki de yetiştirmiş oraya.
1: Ya.
0: Şimdi ne oluyor? Bu gelin kaynana artık birbirine ısınır mı hiç? Artık ikisi de bir düşman kuvvetler gibi olmuş. Yani nasıl olmuş böyle? Çin'le Amerika gibi olmuş yani. Artık
1: evet,
0: birbirlerine devamlı füze atacaklar. Böyle şey olur mu ya? Bizim görevimiz neydi bir Müslüman olarak? İnsanların arasını bulmaktı. Kur'an-ı Kerim'in emridir. Aslihu beyne ahaveyküm. Kardeşlerinizin arasını bulun diyor.
1: Varsayalım ki dünyanın gerçekten de en kötü gelini olsun. En kötü kaynanası olsun. Yine de onun o mevzusunu meclis içerisinde açmamak gerekir.
0: Tabii ki.
1: Ayıbını örtmek
0: tabii
1: önemli değil mi hocam İslam'da?
0: Çok ayıp. Ya bu gelin bir de senin gelinin. Yani sen reklamını yapıyorsun. Yani bu kadını böyle teşhir ediyorsun. Bu yani hani affedersiniz malın iyisi de kötüsü de sahibinindir diye bir laf var. Ya senin bu ya iyisiyle kötüsüyle senin artık bu. Yani sen bunu sağda solda ifşa edip de rezil etmenin sana ne faydası var? Senin evladına ne faydası var? Öyle
1: evet,
0: değil mi?
1: Hocam zaten gıybetten uzak duran insanlarda öyle bir şey oluşuyor ki utanıyorsun da. Bazen insan ağzından kaçar ya bunu yapmış galiba. Dediğin
0: tabii
1: an ay diyorsun ben ne anlattım böyle hiç bana yakıştı mı? Normalde gıybet etmeyen bir insan için.
0: Tabii.
1: O anda böyle bir vicdan, hemen bir vicdan sızlaması oluşuyor. İşte onu antrenman yapmamız lazım
0: tabii
1: biraz kendimize.
0: Şimdi biz mesela her hafta niçin biz bir sure anlatıyoruz? İnsanlarda ahlak oluşsun. O ahlakla rahat etsinler. Bak şimdi mesela biz Hucurat suresini daha açıklamadık. Hucurat suresini açıkladığımızda oradaki gıybetin ne kadar kötü günah olduğunu sıra oraya gelmedi yani. O zaman bunu duyan bir insan ne yapacak? O yanlışları yapmayacak ve rahat edecek. Şimdi bu hanımefendi orada dedikodu yaptı da rahat mı etti? Geline ulaştırdılar. Gelin
1: evet,
0: de düşmanlığı bir kat daha arttı şimdi. Ne oldu şimdi? Ne geçti eline?
1: Gelin de şimdi başka
0: sussaydı,
1: yerde konuşacak.
0: Sussaydı daha iyiydi. Şimdi gelin de sen misin beni böyle yapan? O da başka bir mecliste. O da

0: kayınvalideye saydıracak.
1: Yani benim hakkımda böyle böyle konuşmuş diyecek ya da.
0: Beni ellere rezil ediyor diyecek.
1: Evet.
0: Benim açıklarımı, benim yanlışlarımı kapatacağı yere, büyüklük yapacağı yere, beni uyaracağı yere, ikaz edeceği yere, beni orta yerde, bir günde, bir toplantıda beni rezil ediyor diyecek. Böyle annem olur diyecek.
1: Bir de en önemlisi eşiyle de arasına nifak sokmuş olacak.
0: İş büyüyecek yani aslanım.
1: İş büyüyecek. O eşine kadar gelecek. Görüyor musun annem bana böyle böyle demiş meclisin içerisinde.
0: İşte Allah Kur'an ahlakını nasip eylesin
1: Amin.
0: Bizlere. Hepimize, erkek, kadın hepimize.
1: Amin hocam. Gerçekten de gıybet yapmak diyorum ya bu bir antrenman işi. Yani uzak durduğumuz zaman inşallah bunu zaten bir destur olarak böyle bir hal edinmiş oluyoruz. Ve bunu giyiyoruz ve kimsenin hakkında da kötü bir şey bırak hani iyi bir şey konuşulur da kötü bir şey diline ucuna bile gelmemesi lazım. Geldiği anda da hemen geri çekip tövbe tövbe deyip Allah'ım ben bu işe girmeseydim keşke hemen bir vicdan orada araya girmeli. İnşallah hepimize nasip olsun diyelim.
0: Amin.
1: Şöyle enteresan bir soru var. Diyor ki kendime mezar yeri aldım. Bir beyefendi bu. Maddi durumum olmadığı için karıma alamadım. Karım bana küstü. Acaba haklı mı? Şimdi mezar yeri durup dururken insan kendine mezar yeri mesela alır mı hocam ya da almalı mıyız? Dinen böyle bir şey var mıdır? Yeri
0: yok,
1: var mıdır?
0: Yok. Dinen hiçbir yeri yok. İlla hani bazı insanlar var böyle İstanbul gibi büyük şehirlerde mezar yerleri de fazla bulunmadığı için tedbir amaçlı belirli bir ücret karşılığında yer ayırtıyorlar. Aile kabristanlığı yapıyorlar. Şimdi bu beyefendi keşke aile kabristanlığı alsaydı. Tek alacağına yani biraz böyle bireysel olarak düşünmüş. İşte dedik ya aile fedakarlık demek.
1: Evet.
0: Kendine bir şey alıyorsan hanımına da al kardeşim.
1: Değil mi?
0: Yani hacı teyze de bu işten dolayı alınmış, küsmüş. Yani sen demiş kendini düşünüyorsun, beni düşünmüyorsun. Alınganlık yapmış. Yani artık hacı amca o işin içinden nasıl çıkar bilmiyorum. keşke biraz daha imkan ayırıp aile kabristanlığı olarak alsaymış daha iyi olurmuş.
1: Evet. Yani inşallah o zaman en kısa zamanda diyelim para biriktirip eşi için de yanına bir mezar yeri almak. Şimdi insanoğlu tabii hayatta iken bunları düşünmüyor. Ama bir en yakını vefat ettiğinde mesela bizim rahmetli babam vefat etti. Biz ilk defa mezar yeri düşündük ne yapalım diye.
0: Allah
1: ve gerçekten satın aldık orayı. Bayağı çok yer çıktı hocam artık kime nasip olur bilmiyorum.
0: Tabii,
1: Allah gecinden versin
0: Amin.
1: Sağlıklı huzur.
0: Amin.
1: Bu güzel uzun ömürler nasip etsin hepimize ama işte bir yakının vefat ettikten sonra böyle mezar yerleri genelde düşünülüyor. Ama öncesinde insan bilemiyor tabii. Bir de neye nasip onu alırsın belki başka yere nasip olur gönülden.
0: Tabii.
1: Ya o da bir nasip işi değil mi hocam?
0: Tabii beş şey bilinmez diyor ayet-i kerimede. Ömâ tedri nefsün mâzâ teksibu gada ve mâ tedri nefsün bi eyyi ardın temud. İnsan nerede öleceğini bilemez diyor. Ve yarın ne kazanacağını bilemez diyor. Yağmurun ne kadar yağacağı, nerelere yağacağını Allah bilir diyor. Rahimlerde olanı, bak rahimlerdeki çocuk hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak, eşkıya mı olacak, evliya mı olacak? Bunları insan bilemez diyor, Allah bilir diyor. Beş şey.
1: Evet.
0: Buna mugayyebat-ı hamse deniyor. Beş bilinmeyen. Ayette geçiyor bu Lokman suresinde. Şimdi bir de beşincisi de kıyamet saati. O da bilinmez diyor. Yani mesela biri çıkıp da kıyamet 2050'de kopacak, 100'de kopacak yalan söylüyor. İnanma. Kimse bilemez. Peygamber bile bilemez. Allah biliyor sadece. Kıyametin
1: evet.
0: saatini Allah biliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu da insan nerede öleceğini bilemiyor ki ona göre kabir alsın.
1: Tabii.
0: Tahmini olarak işte buralarda vefat edersek bir kabir yerimiz olsun manasında. Bir yönüyle iyidir. Şöyle iyidir. Hani ölümü düşündürür insana ve bir takım hayır yapma duygularını geliştirir. Şimdi kabrini düşünen insan o kabrin içine koyacağı amelleri de düşünür değil mi?
1: Herhalde.
0: Çünkü alimlerimiz münebbihatta geçer. İbni Hacer el-Eskalani'nin bir kitabıdır bu çok güzeldir. El-kabru sandukul amel. Kabir amel sandığıdır diyor. Sen kabre öyle tek başına gireceğim diye uğraşma. Yanında amel de götürüyorsun diyor. Yaptığın işler, hayırlar, İşte cuma günü yaptığın ibadetler, beş vakit namaz, oruç, haç ne varsa yaptığın hayru hasenat, yaptırdığın cami, Kur'an kursu ne varsa işte okul, yani çeşme, köprü, hayır namına ne yaptıysan bir yetimin başını okşamak bütün bunlar amel olarak seninle beraber mezara girecek.
1: Eşine iyi olman, çocuklarına iyi olman
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Tabii eşini mutlu etmen,
1: evet.
0: eşin için.

0: iyilik düşünmen, onu sevindirmen. Şimdi sen hep kendini düşünmüşsün. Böyle olur mu?
1: Mezar yerinde bile kendini düşünmüş.
0: Evet.
1: Biraz olmamış. Karısı da küsmüş. Yani
0: gönlünü alır inşallah.
1: Gönlünü alır
0: Eğer
1: inşallah.
0: Daha yaşıyorsa gönlünü alır.
1: Evet.
0: Evet.
1: Nasip.
0: Evet.
1: Peki. O zaman şöyle bir sorumuz var hocam. Bir hanımefendi yazıyor. Diyor ki boşandığım kocama yeniden aşık oldum. İslam'a göre nasıl bir yol izlemem lazım? Şimdi karı koca boşanmışlar ama tekrar aşık oluyor. Acaba niye tekrar aşık olur? Herhalde münasebetleri bitmemiş. Boşanmışlar ama gidip geliyor
0: şöyle,
1: herhalde eş
0: şöyle
1: hala.
0: Olabiliyor bazen. Bir takım hayatın zorluklarını görüyor. Ya da yanlış böyle bir işte dedikodu şey üzerine boşanmış oluyor. Sonra bir bakıyor ki adam o kadar da kötü değilmiş. İyi bir insanmış ama ona yanlış tanıtılmış. Geri dönmek istiyor. Eğer üç talak dediğimiz o üç talakı bitirmiş, o talak boşama haklarını bitirmişse bu hanımefendi başkasıyla evlenip de onunla böyle bir geçinirken de eğer ondan ayrılmamışsa bu adama dönemez. Ama talak haklarından üç tanenin bir tanesini kullanmış da diğerleri duruyorsa yeniden bir nikah akdiyle dönebilir.
1: Nasıl hocam yani bu talak, üç hak nasıl oluyor?
0: Bu Allah'ın erkeklere verdiği üç aşamada boşama yetkisi var. Yani bir çırpıda boşama diyor Cenab-ı Allah. İşte bak böyle pişman oluyorsunuz sonra diyor.
1: Evet.
0: Ki pek çok pişmanlıklar oluyor böyle. Bir çırpıda boşanıyor, bir öfkeyle boşanıyor. Sonra da pişman oluyor. Eyvah diyor ya, benim hanımım iyiymiş diyor ya.
1: Evet.
0: Ya da benim kocam iyiymiş diyor. Cenab-ı Allah da üç aşamalı bir bariyer sistemi getirmiş. Birdenbire boşamalar olmasın, mağduriyetler olmasın diye ona talak deniyor. Bunu tabii ilmihallerde bu işi düşünen insan nasıl ki evlenirken İslam'a göre benim haklarım nedir, eşimin hakları nedir, bunları nasıl kitaptan okuduğu gibi boşanma konularını da talak konularını da okuması lazım. Bu evlilik bir oyun değil. Sen böyle bir tiyatro sahnesi gibi bir şey değil evlilik. Evlilik bir gerçek. Sen onun her şeyini bilmen lazım. Yani talak hususlarını da bilmen lazım. Ya da bilmiyorsan bile bir müftülüğe gidip bir müftiye, bir vaize, bir hoca efendiye danışman lazım. Yani bu kişi boşandığı kocasına yeniden eğer evlenmemişse bu kadın eğer bu adam bu kadını 3 talakla boşamışsa bu kadın başkasıyla evlenmeden ondan da ayrılmış olacak tabii ki.
1: Evet.
0: Öyle bir günlük iki günlük de olmaz. Evlendi başkasıyla. 1-2 sene sonra onunla da yapamadı, ayrıldı. O zaman bu adam bunu alabilir. Ama öyle değil de bir talakla falan boşanmışsa evlenmemiş olsa da dönebilir.
1: Bir
0: teknik
1: talakla,
0: bir konu.
1: Dönebiliyor. Üç yani, talakla boşanmışsa.
0: Hakları var halen dönemiyor.
1: Yine dönemiyor.
0: Zor dönüyor yani başka birisiyle evlenirse dönebiliyor.
1: Anladım. Enteresanmış hocam. Bunları tabii bilmek lazım.
0: Bunları bilmek lazım. Yani hamama giren terler diye bir laf var ya.
1: Evet.
0: Sen evlendiysen bunları bileceksin kardeşim.
1: Büyük karar çünkü boşanma. Yani, çok emin olmak lazım.
0: Yani hiçbir şey bilmiyor. Lay lay lom evleniyor. Ondan sonra da bunlar gelince müftülüğe gelip böyle saatlerce yalvaranları biliyorum. Kardeşim bunun kararını Allah vermiş. Biz vermemişiz ki. Biz versek dükkan senin.
1: Evet.
0: Tekrar dön. Yani Allah'ın söylediği hüküm, Allah'ın kanunu, Allah'ın koyduğu sınırlar neyse biz ona göre sana fetva verebiliriz. Olmuyor diyorsun adama, hiç mi olmuyor hocam diyor.
1: Hiç mi olmuyor?
0: Pazarlık mı yapıyoruz biz burada?
1: Evet.
0: Yani Allah olmuyor diyorsa olmuyordur. Biz kimiz ki Allah'ın olmuyor dediğini esnetmek bizim işimiz mi? Biz şey miyiz yani, tövbe estağfurullah, kraldan çok kralcı mıyız?
1: Evet, neyse onu
0: neyse
1: söylüyorsunuz.
0: Odur tabii
1: ne
0: ki.
1: Eksik sonra, ne fazla.
0: Sonra ben sana olur deyip de senin hatırın için oldu diyelim. Onun günahını ben çekeceğim.
1: Evet.
0: Fetva vermek ateşten gömlek giymektir. Fetva vermek kolay bir şey değildir. Fetvayı sen keyfine göre veremezsin. Allah'ın yasalarına göre fetva vermen lazım.
1: Yani eğer boşanmışlarsa, eğer başka biri de evlenmemişse geri dönüş, tekrar bir evlilik söz konusu olabilir.
0: Evet.
1: Talak hakları duruyorsa.
0: O talak konusunu yani kaç defa boşadı,
1: evet,
0: kaç sefer adam boşadıysa onlara bakılması lazım.
1: Peki. Çocuk sahibi olabilmek için nasıl dua etmeliyim diye sormuş. Allah her isteyene inşallah nasip etsin evlat sahibi olmayı. Ama bazılarına da hocam olmuyor. Yani evet, hiç olmuyor. Deniyorlar olmuyor, öyle oluyor olmuyor. Belki çok sağlıklılar fiziken ama yine de nasip evet olmuyor. Bu mesela bir kader midir? Yani çocuğunun olup olmaması önceden yazılmış mı Allah tarafından?
0: Az önce bir ayet okumuştum ya. Hani ne demişti ayet? Estağfirullah. Yehebu limen yeşâ.

0: yeşâ'u inâsen, Allah kimine kız çocuk verir? Ve yehebü limen yeşâ'u zükûr, kimine erkek çocuk verir? Ve yec'alü men yeşâ'u azîme, kimini de kısır bırakır diyor. Vermez diyor.
1: Evet.
0: Demek ki onun için öyle hayırlı. Zorlamamak lazım. Yani Cenab-ı Allah vermediyse de elbette dua edilir. Ya Rabbi senin hazinende evlat çok, kız çocuk da çok, erkek çocuk da çok. Bana da ver ya Rabbi, beni de rızıklandır ya Rabbi. Evlatla rızıklandır diye

0: Ya da bir yetim çocuğu himaye edersin. Hı. Onun masraflarını karşılarsın. Onunla da mutlu olursun.
1: Yani bir şey olmuyorsa o da yine senin hayrınadır. Allah'ın bir bildiği vardır. Seni belki bir şeyden koruyacak.
0: Tabii.
1: O yüzden Rabbimize güveniyoruz. Yani, ona inanıyoruz.
0: Cennette,
1: neyi nasip ederse
0: cennette
1: odur.
0: Verecektir sana evlat belki.
1: İnşallah.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani biz neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz.
1: Bilemiyoruz gerçekten.
0: En iyisini Allah bilir. Zorlamamak lazım. Olana razı olmak lazım.
1: Olmayana
0: Cenab-ı Allah'a. Olana da olmayana da razı olmak lazım.
1: Evet, evet.
0: Elbette ki insanoğlu arzu eder. Hani böyle bazen hanımlar arasında onun var benim niye yok? Benim neyim eksik gibi şeyler olabilir ama bunu ne doktor veriyor ne insan. Hani bazen böyle çocuk yapacağız yapmayacağız gibi iddialı laflar oluyor ya. Hı hı. Çocuk yapmak kelimesini bile kullanmamak lazım.
1: Sen mi yapıyorsun çocuğu?
0: Sen mi yapıyorsun çocuğu? Sen sanatkar mısın? Onu Allah veriyor
1: evet,
0: sana.
1: Evet.
0: Yani biz çocuk inşallah düşünüyoruz gibi hı hı. yapmak lazım. Hı hı. Yani
1: Allah nasip ederse.
0: Sanatkar gibi sanki bugün ben istersen bugün yaparım çocuğu.
1: Evet.
0: Yapamazsın.
1: Allah nasip etmezse
0: vallahi
1: hiçbir şey olmaz.
0: Yapamazsın Allah nasip etmezse.
1: Evet kesinlikle Allah inşallah isteyenlere tüm güzel yürekleri herkese nasip etsin. İstiyorsanız en sağlıklı en güzel şekilde bir evlat. Hocam sokak sorularımız var bakalım vatandaşlarımız sevgili Musa Bigiç hocamıza hangi güzel soruları sormuşlar dinleyelim.
2: De. Merhabalar hocam, benim sorum şu yönde. Kaygı ve iç sıkışması yaşayan biri ne yapmalı?
1: Hocam, kaygı ve iç sıkışması yaşıyorsa bir insan ne yapmalı?
0: Evet, tabii ki insanoğlu günün böyle bir hayatın telaşesi içerisinde bazen böyle kaygı çok yaşadığı, panik yaşadığı, iç sıkışması yaşadığı dönemler olabiliyor. Bu dönemlerde en iyi şey hayatın sahibine sığınmak. Hayatın sahibinden yardım istemek, özellikle abdest ve namaz konularında Allah'a yaklaşmak. Çünkü bu iç sıkışmalarının, panik atak, böyle bir tedirginlikleri abdest almak rahatlatıyor. Hı-hı. Namaz kılmak, huzurda durmak, o namazı hatta mümkünse biraz daha uzatmak, biraz uzun sureler okumak insanı böyle bir dinginleştiriyor, ferahlatıyor. İnşirah suresini şiddetle tavsiye ediyoruz Hı-hı. böyle kişilere. Ondan sonra Fetih suresini tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Çünkü fetih açıyor. Fetih açmak demek. Hı-hı. Fatiha suresini şiddetle tavsiye ediyoruz. Fatiha suresinin bir diğer ismi şifa suresidir.
1: Öyle mi?
0: Tabii. 7 kere Fatiha okumalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Ve faydasını da mutlaka göreceklerdir.
1: İnşallah. Ayetel Kürsi hocam?
0: Ayetel Kürsi'yi unuttum bak. Ayetel Kürsi Hı-hı. de çok önemli. Dualarla, yalvarışlarla, ibadetlerle Allah'a sığınacağız. Allah da bize huzur verecek, dinginlik verecek. O sıkışmalar geçecek inşallah.
1: İnşallah hocam. Biz aciz kullarız.
0: Çok
1: gerçekten
0: aciziz.
1: Çok aciziz. Yani bunu zaten farkına vardığımızda ve Allah'a sığındığımızda inşallah bizi duyan, gören o. Bizi bizden iyi bilen yine o. Yine her şey Allah'tan geliyor. O ferahlatan yüceliğiyle de inşallah bizim yanımızda olsun Rabbim. O bizi bırakmasın.
0: Amin.
1: Gerisi inşallah hayatta her şey olur. Bir diğer sorumuz var alalım onu da.
3: Bayramlarda yapacağımız ibadetler hangileridir diyelim?
1: Evet, bayramlarda yapmamız gereken evet. ibadetler nedir hocam?
0: Bayramlarda tabii biliyorsunuz kabir ziyaretlerini ihmal etmeyelim kardeşlerim. Hepimizin Hı-hı. mevtaları var. Kabirlerdeki o büyüklerimizi bekletmeyelim. Onları ziyaret edelim. Onlara okumalar yapalım, dualar yapalım, yaptıralım gerekirse. Ondan sonra büyükleri mutlaka ziyaret ediyoruz, etmeliyiz. Küçükleri İşte ödüllendirmeliyiz, onlara harçlıklarla mutlu etmeliyiz. Bayramı onlara bayramın geldiğini hissettirmeliyiz. Küslük, dargınlık varsa ki mutlaka oluyor. Hı hı. Dünya yaşamında bazen böyle yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları yaşanıyor. Küslükleri, dargınlıkları gidermeye bir vesile yapacağız bayramları. Hatta tanıdığımız iş arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan küs olduğunu veyahut da akrabalarımızdan bildiklerimiz varsa... Tutacağız elinden götüreceğiz vesile olacağız. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz iki kişinin arasını bulmak da çok büyük sevaptır.
1: Evet.
0: Çok hayırlı iştir. Hadiste de övülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de de emirdir. Ve aslihu beyne ahaveyküm. Kardeşlerinizin arasını bulun diyor Cenab-ı Allah.
1: Hı hı.
0: Bunu bir vazife telakki edeceğiz. Ve ara bulucu olacağız. Hakem olacağız. Eski defterleri kapatın diyeceğiz.
1: Hı hı.
0: Ya siz arkadaşsınız. Siz akrabasınız. Böyle küslük olmuyor, ayıp oluyor. Şöyle bir kucaklaşın bakayım.
1: Hı hı.
0: Bir barışın bakayım. Eğer küçükse hadi bakayım bu büyüğünün elini bir öp bakayım. Bir özür dile bakayım.

0: sen de onu affet deyip bayramı sevince neşeye dönüştüreceğiz inşallah.
1: Evet.
0: Bayramlar çok güzel bir fırsattır böyle şeyler için.
1: Değil mi? İnşallah. İnşallah küslükler bitsin. Herkes barış içinde olsun. Yani dünya malı dünyada kalıyor. Gerçekten o kadar saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz ki ölüm var bu Tabii. dünyada. Hiçbir şey zaten kalmayacak, baki evet. kalmayacak. Her Öyle. Şey unutulup gidecek. Sen de unutulup gideceksin.
0: Tabii.
1: Ama tek hatırlayan bizi Yaradan. O yüzden boş işler aslında. Boş işler. Çoğu şey boş işler hocam bu hayatta gerçekten uğraştığımız. Evet, evet. Hele küslükler affet geç.
0: Yani... Abi şimdi şöyle bir ayet var boş işler deyince. Estağfirullah. Külli şeyin halikun illa vecehe. Aklınıza gelen her şey diyor yok olacaktır. Halikun yok olacaktır. Aha. Yani güzel güzel evler, güzel güzel bağlar, bahçeler, arabalar, güzel insanlar, yakışıklı insanlar hepsi yok olacaktır. Peki kime kalacaktır bunlar? İlla vecihe. Sadece Allah'ın vecihi, Allah'ın zatı baki kalacaktır. Hı hı. Bir rivayete göre de illa vecihe demek Allah için yapılan güzel davranışlar kalacaktır. Hı. Her şey yok olacak
1: evet.
0: ama sizin Allah için yaptığınız güzel hareketler, güzel eylemler, güzel davranışlar ve güzel ibadetler kalacaktır diyor. Allah için yapılan ibadetler kalacaktır diyor.
1: Evet.
0: Lehül hukmü, hüküm, son söz Allah'ındır ve ileyhi turcaun ve dönüşünüz de yine onadır diyor.
1: Yine Allah'a döneceğiz.
0: Daha ne?
1: Daha ne? İnşallah hocam cennetinde bize yer açarsa Yaradan Amin. Orada da güzellikler olur tabii, inşallah, tabii,
0: inşallah
1: diyelim değil mi?
0: İnşallah. Ümidimiz o yönde.
1: Evet.
0: Yani hayatta, hayat yolculuğunda bu sınavın sonunda mutlaka bir sınav notu olacak.
1: Hı hı.
0: Biz istiyoruz ki bu notlarımız güzel olsun.
1: Peki.
0: Peki olsun ve cennete girelim. Sınavımız kötü geçmesin. Bu sınavda kaybetmeyelim. Çünkü bu sınavın telafisi yok. Hani şeyde okullarda bütünleme mi diyoruz?
1: Hı hı.
0: Telafi sınavları diyoruz. Mesela kaldınız bir şeyden. Öğretmenler ne yapıyor? Bütünleme sınavı yapıyor.
1: Evet.
0: Telafi sınavı yapıyor. Dünyanın bütünlemesi de yok.
1: Yok değil mi? Telafi sınavı yok.
0: Yani şöyle diyemezsin. Ya Rabbi ben bu dünyayı iyi değerlendiremedim. Çok kötü harcadım her şeyi, enerjimi. Bana bir fırsat daha ver. Ben bak şimdi sen beni gör bak neler yapacağım.
1: Aa.
0: Veriyor mu Cenab-ı Allah?
1: Yok vermiyor değil mi? Ömür bir kere.
0: Bir kere. Hayat bir kere. Hayatta da her şey var ona göre. bu evet. hayatta hayatı güzel geçirelim.
1: İnşallah hocam. Ya çok güzel öğütler, tavsiyeler veriyorsunuz. Hani bazen biz derler ya işte tırnağım kırıldı ona üzüldüm. Örnek veriyorum.
0: Hı hı.
1: İşte kalemim kayboldu ona üzüldüm. Yani buna üzüleceğine gerçek nedenler var hayatta. Ne olur bu sağlık sorunları, çok büyük sağlık Tabii. sorunları. Bunlar çok ciddi sebepler ve nedenler oluyor. Allah'ım bizi öyle çaresiz dertlerden uzak eylesin.
0: Amin.
1: Onun dışında sağlık olsun da her şeyin bir çözümü oluyor gibi geliyor bana bu dünyada. Çok büyük dertler edinmemeli. Çok fazla üzülüp de kahrolmamalı hiçbir şeye.
0: Değil mi? Evet.
1: Çok kahroluyoruz hocam. Bazen çok üzülüyoruz. Yani insanlar işte kalp krizi geçiriyor, hastalıklar geliyor. Kanser diye bir illet var. Bu Değil üzüntüden mi? Mesela oluyor.
0: Kafayı takıyor
1: insanda.
0: Bir şeye.
1: Evet.
0: Takma kafayı kardeşim. Her şeyin telafisi var. Bir tek ölümün çaresi yok.
1: Kesinlikle. Hocam o zaman dualarla inşallah yüreğimizi ferahlatacağız. Üzüntülerimizden arınacağız. Öyle bir dua var ki bu Hazreti Ali'nin duası. İnşallah hepimize şifa niyetine gelsin. Ruhlarımız ferahlasın ve Allah'a niyaz edelim. Ondan isteyelim. Buyursunlar duamız sizlerle birlikte.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok.

sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Bu mübarek cuma gününde hem de bayramın üçüncü gününde buluşmak bize nasip oldu. Şükürler olsun Yaradan'a sevgili seyirciler. İnşallah sizin de bayramınız keyifli, sohbetli, ailenizle birlikte olduğunuz güzel bir gün içerisinde geçiyordur. Sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz burada. Şükürler olsun. Ne güzel bir gündeyiz hocam, bayram gününde. Ve birazdan büyük cuma duamızı gerçekleştireceğiz. Daha önce bu durumu yaşamadıysanız, bu dua zincirine katılmadıysanız mutlaka katılın diyorum. Hatta bu güzel günün, bayram gününün yüzü suyu hürmetine katılın. Çünkü çok güzel bir duayla inşallah tüm dertlerden, sıkıntılardan kurtulacağız. Öyle niyaz edelim, öyle niyet edelim hocam.
2: İnşallah.
1: Öyle
2: inşallah.
1: Bir dua ki siz nasıl tanımlarsınız?
2: Evet, tabii cuma günleri çok kıymetli. Hı-hı. Hem cuma hem bayram. Dolayısıyla duaların kabulünün arttığı, yani daha da çok olacağı, gerçekleşeceği bir gün. İnşallah Rabbim nice bayramlara, nice cumalara sağlıkla, afiyetle eriştirsin ve dualarımızı kapısından boş çevirmesin.
1: Amin. İnşallah hocam, çok güzel ifade ettiniz. Demek ki bugün özel bir gün. Duaların daha makbule geçtiği, daha inşallah Allah katında kabule geçtiği bir gündeyiz. Biz de bu dua zincire istiyoruz ki insanlarımız katılsın. Toplu dualara çok inanıyoruz. Toplu dua nedir? İnsanların bir arada aynı anda dua etmesinin etkisi nasıl olur hocam?
2: Şimdi biliyorsunuz dua edenler içerisinde, amin diyenler içerisinde kalbi temiz, hı hı, gönlü temiz, Cenab-ı Allah'ın boş çevirmeyeceği bir insanın duasını kabul ederse hepimizin duası da kabul olmuş olur.
1: O insanın yüzü suyu hürmetine. Tabii. İnşallah. O zaman tabii, öyle dileyelim. Birazdan burada olacağız. Büyük cuma duasıyla sevgili seyirciler. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra hemen buradayız. Güzel duamızla.

0: Eller semaya açılacak, gönüller yüce yaradana yalvaracak. Tövbe kapısının açık olduğu, dileklerin semaya yükseldiği, hayırların çoğaldığı bu mübarek cuma günü için Musa Bilgiç Hoca'nın büyük cuma duasına davetlisiniz. Darda olanların refaha, hasta olanların şifaya, hasret çekenlerin kavuşmaya, işsizlerin işe, kısmetini bekleyenlerin hayırlı kısmetleri için yüz binlerce kişinin katılacağı canlı yayın Büyük Cuma Duası. Az sonra.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gemideyi dondurma.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
13: Allah aşkına neden?
12: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
13: Karnın doyar da ruhun aç.
12: Dört nala yaşıyoruz.
13: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
12: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
14: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
15: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
16: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Tam da leslik.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anı

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ne mutlu ki bu güzel cuma gününde hem de bayramın üçüncü gününde buluşmak bize nasip oldu sevgili seyirciler. İşte şu an o an büyük zincire siz de katılın. Bu dua zinciri inşallah hepimize sağlık, huzur, bereket, güzellikler getirsin. Büyük cuma duasında sevgili Musa hocamıza şimdi sözü bırakıyorum ve amin diyoruz.
5: Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil müttegin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin, cumamızı mübarek eyle, kurban bayramımızı mübarek eyle, senin için kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı yakınlığa vesile eyle. Şu anda

0: da hacda bulunan kardeşlerimizin haclarını kabul eyle. Hacca gitmek isteyen, kalbi gönlü Kabe'de atan tüm kardeşlerimize tez zamanda gitmeyi, o mübarek yerleri görmeyi, vazifelerini yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu mübarek cuma günü ve kurban bayramı vesilesiyle kardeşlerimizin okumuş olduğu hatmi şerifler, Yasin-i şerifler, tebarekeler, salavat-ı şerifeler hepsini de kabullerin en güzeliyle, ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ve mübarek ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz başta olmak üzere din ve devlet büyüklerimiz şu anda ekranları başında el açıp büyük cuma duasına iştirak eden tüm dostlarımızın ahirete göçmüş olan ana, baba, usul, furu, akrabayı talukat ve tüm sevdiklerinden hepsinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Ayrı ayrı haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde, son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi bir an bile eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar, kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı her türlü zararlı arkadaşlardan, kötülerden ve kötülüklerden, şerlerden ve şerlilerden, yanlış inançtaki bozuk insanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Evli olan kardeşlerimize hayırlı ve tatlı geçimler nasip eyle. Bekar olup evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı güzel kısmetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, küçüklü büyüklü hatalarımız var, kusurlarımız var, günahlarımız var. Bu mübarek günler hürmetine bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan bizi emin eyle ya Rabbi. Özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerindeki mazlum ve Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onları gerçek bayramlara ulaştır ya Rabbi. Kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bilhassa cumamızın, kurbanımızın, kurban bayramımızın mübarek olması için, Allah rızası için el-Fatiha.
1: Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzeldi. Yine her cuma olduğu gibi bugün de böyle bayrama özel güzel bir cuma duasını almış olduk. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İnşallah sevgili seyircilerimizin de tüm güzel dilekleri, duaları Allah katında kabul olur. Haftaya inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum i̇nşallah. Sevgili seyirciler. Güzel bir hafta sonunuz olsun. İnşallah bugün çok güzel bir bayramınız olsun. Sevdiklerinizle, sağlıkla, nice nice güzel bayramlarda hep birlikte buluşmak ümidiyle pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
2: Hayırlı bayramlar.

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.

0: Günaydın, hoş geldiniz ve Asli ve ekranlarına günün en lezzetli anına nasılsınız? Keyifli, neşeli, bol bereketli bir gün olsun. Bizler çok hazırız sizler için en güzel tariflerimizle ve tabii ki en güzel sohbet muhabbetimizle geldik. Bakalım sizler için neler yapacağız? Öyle bir tarif var ki pirinç yufkasından çok yöresel bir lezzet hazırlayacağız. Hem hamur olmasın ama o lezzetten de geri kalmayalım diyorsanız izleyelim neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Pirinç yufkasının ince ve hafif yapısıyla hazırlanan, iç harcıyla buluştuğunda farklı dokular sunan geleneksel esintili, yaratıcı bir yorum. Pirinç yufkasından gırık. Yeşil tonların hakim olduğu nohut bazlı kremamsı yapısıyla ferahlatan ve besleyici modern bir meze. Yeşil humuslu meze. Havucun doğal tatlılığının yumuşacık dokusuyla buluştuğu ismi gibi hafif ve etkileyici bir tatlı deneyimi. Havuç rüyası. Frambuazın ekşiliğiyle kerevizin kendine has aromasının cesurca buluştuğu dengeli ve farklı bir salata. Frambuazlı kereviz salatası. Üç farklı renk ve lezzetin bir araya geldiği, görsel olarak dikkat çeken ve her lokmada farklı bir tat sunan eğlenceli kurabiyeler. Üç renkli kurabiye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Hadi gelelim. Nasılsın Serpil Hanım? İyi misin? Maşallah.
2: İyiyim çok şükür.
0: Sabah 6'da başladım günü.
2: Oh ne güzel, ne güzel.
0: Gayet enerjik, gayet dinçtim. Ondan sonra işte
2: diyorsun.
0: Oluyor bir şeyler. Ya bak düşüyor. Babam hep bir şey söyler. O kadar doğru ki. Sen ne yaparsan yap, sen ne kadar moralini iyi tutmaya çalışırsan çalış, insanoğlu gelir senin moralini bozacak bir şey bulur. O yüzden hayatındaki az ve öz insanları seçip bir kere, 10 kere düşünüp bir kere konuşacaksın. Her ama aklına geleni konuşursan yarı yolda kalırsın.
2: Sana bir şey söyleyeyim bak. Ne, diyorlar ya ne çekerse insanoğlu dilinden çeker. Gerçekten öyle bak. Düşün.
0: 10 kere düşün. Bir kere konuş yani.
2: Kimi yok yani.
0: Çünkü gerçekten kalp kırmak çok kolay. Sonrasında telafi etmek, toparlamak mümkünatı yok.
2: Diyorsun gerçekten ki enerjimi emiklediler.
0: Evet evet. Sabah bir şeyim oldu ama tabii ki bizim enerjimiz bitmez. İzleyicimizin karşısında biz şıkır şıkır olmaya alışmışız. Sanıyorlar ki gülüyoruz diye mutluyuz. Bu da günün sözü olsun efendim.
2: Çok şükür.
0: Pirinç yufkasından gırık yapıyoruz. Yani yöresel bir lezzet hazırlıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Ben gırığı çok seviyorum diyorsunuz. Çok. Ama dışındaki hamurundan ötürü yiyemiyorum diyorsunuz. Kilo alıyorum diyorsanız o zaman gelsin. Pirinç yufkasından gırık nasıl yapılır? 9-10 adet pirinç yufkamız var. Yufkaları ıslatmak için tabii ki su kullanacağız. İç harcı için 1,5 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet haşlanmış tavuk göğsü, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, nane, kimyon, pul biber ve tavuk suyu sunumunda süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz olacak. Efendim ve başladık günün tarifine.
2: Bu arada hatırlarsın değil mi Nermin şeyi?
0: Hatırlarım yıllar kaç öncesinde yapmıştık.
2: Evet ve zaten bu böyle bir yemek bizim Türk mutfağında vardı. Ciddi ciddi sayemizde, desteklerimizle popülerleşip hayatımıza girdi iyicene.
0: Evet ben
2: sosyal medyada o kadar çok dönüyor
0: yıkıldı
2: ki.
0: Yıkıldı çünkü artık herkes yörenin lezzetinin farkına vardı. Herkes artık infuse eden yemek sayfaları var. Hakikaten helal olsun. Eskiden hep böyle popüler tarifler paylaşılmaya çalışırdı. Artık herkes yöresine gidiyor. Bu güzel oldu.
2: Bir de örnek olduk şey oldu. Bizden tarif de hani kolay buluyor.
0: Gitmiyor. Aynen öyle. Bizden tarif de dediğin gibi.

0: elimizde kalmış oluyor. Biz de tam böyle doğru olarak ekran başına getirmeye çalışıyoruz. Gırık biliyorsunuz yılların tecrübesi, yani atalarımızdan günümüze gelmiş en lezzetli besleyici tariflerden bir tanesi. Nasıl akıl edilmişse dışına hamur yapılıyor, içli köfte gibi haşlama şeklinde pişiriliyor. Çok enteresan.
1: Yoğurt sarımsağı batır batır ye. Bu arada benim Buğra'ya işte geçen hafta yaptım.
0: Sen şey, pirinç yufkasından mı yaptın?
1: Yok, onu ben Buğra'ya normal hamurla yaptım. Hmm. Biliyorsun biz kaç sene önce de seninle normal hamurla yaptık. Yaptık. Sene önce.
0: Evet evet.
1: O da çok keyifli oluyor. Hatta benim oğlum şey dedi Nermin. Anne görüntüsünden çok daha lezzetli bir şey bu. Şimdi bence gluten alerjisi olan izleyicilerimize
0: bir de kilo istemeyenlere bence güzel, ideal bir şey. Çünkü biz hanımlar hep böyle son güne bırakıyoruz diyet olayını. Şimdi tabii burada Haziran'a bir şey kalmadı. Yaz tatilleri başlayacak. Fit olmak istiyoruz. Güzel giyinmek istiyoruz. Ne yapacağız? Bu tarz hamur işlerinden uzak duracağız. Ama tabii ki ağzımızın tadını da bozmayacağız. Hem lezzetli hem de sağlıklı beslenmeye devam ederken hamursuz güzel bir gırık yapacağız sizlere bugün.
1: Hoppa.
0: Ve bugün Beyaz TV izleyicilerine özel harika bir yemek takımını açıklayacağız. Yanında da efendim hemen gördüğünüz o efsane küçük tencere setini vereceğim. Bilginiz olsun.
1: Onu gönder, salçayı ortasına açar kavururuz diye düşündüm.
0: Aynen, biraz soğan. Bunu da bir tık kavurmasını seviyorum yağında.
1: Ben de seviyorum onu.
0: Bir tık seviyorum. Sizin vaktiniz varsa önden koymayın. Bir tık soğanı böyle hafif karamelize ederseniz çok daha lezzetli hale, çok daha lezzetli boyuta geçiyoruz. Şöyle biraz da pirinciyle kavuralım. Böyle işte ya hayat. Valla sabahın 5, tabii 6-10 varken kalktım.
1: Hay derdine ne oldu, o saatte kalktın ki?
0: Tam ezan okuyor o saatte.
1: Aha.
0: Dedim namazımı kılayım, normalde dönüp hayır, bir tamam, yarım saat yatmadım. Daha uyuyorum. Sonra dedim kalkamıyorum. İyice böyle gözümü kapatıyorum. Böyle yarım göz açık geziyorum. En iyisi dedim ben dedim kalkayım. Bir de hanımları birazcık Nermin Öztürk sayfamda morallerini yükseltiyorum. Birazcık önerilerde bulunuyorum. Enerjileri yerine gelsin. Bana bak, bu sabah yayın saati iyi oldu. İzleseydin storylerimi görürdün ne yaptığımı.
1: Ya ama ben daha o saatte şey yapamadım.
0: Saçınızı fiyonk yapmışsınız Serpil Hanım. Evet. Hediye paketi gibi olmuşsun.
1: Evet, Hatice bugün bunu münasip gördü. Ben de sevdim. Ama güzel oldu.
0: Bir dön bakayım arkanı.
1: Döneyim değil mi?
0: Dön dön. Hediye paketini bir görsünler. Kaldırma gerek yok kafanı.
1: Heh. Güzel oldu ama değil mi?
0: Güzel oldu.
1: Ben de sevdim. Güzel olmuş hakikaten.
0: Fiyonk yapmış.
1: Tam gülmediğine göre iyi iyi iyi.
0: Hatice güzel yapmış.
1: Ya kızım bir el kabiliyeti var.
0: Var var, becerikli Hatice'miz.
1: Bir saç yapıyor sanırsın ki 40 yıllık kuaför.
0: Çok söylemeyelim, bir şuna kalmasın.
1: Tamam sustum.
0: Susalım. Susalım.
1: Sağ olsun arkadaşımın ellerine sağlık.
0: Efendim salçamızı koyuyoruz. Biraz renkli bir iç harcı oluyor. Efendim pirinçli soğan kavruldu. Bakın karabiberi, kimyonu, pul biberi ve nanesiyle inanılmaz bir baharat cümbüşü var gırığımızda. Ne kadar güzel bir yöre ya. Ne kadar güzel bir yöre lezzeti.
1: Bir de suyun içinde pişirmeyeceğiz. Hamuru biz suda pişiriyorduk. Ay biliyorsunuz. Mantı gibi değil mi?
0: Bu çok farklı bir şey. Direkt buharda pişecek yani. Düşünebiliyor musunuz? Altta suyunu koyacağız. İki ben kat buharda pişeceğiz. Çok güzel. Efsane bir lezzet hazırlıyoruz. Günün ilk tarifiyle başladık. Hanımlar evlerini toparladı. Çocuklarını okula gönderdi. Ve ekran başında Nermin Öztürk'le günün menüsünü belirliyor. Çok şanslısınız kızlar. Bugünkü tarifler çok iyi değil mi Serpiko?
1: Ben söyleyeyim. Böyle ana yemekli, şeyli nefis olacak.
0: Biz yaparız.
1: Bu arada ne olur pirinç yufkası yok bizde demeyin. Yapmayın pirinç yufkasıyla istiyorsanız. Değil mi?
0: Normal yap.
1: Mis gibi un, su, tuz. Hamurunda da hiçbir şey
0: hamurunda
1: yok.
0: Da hiçbir şey yok. Ama pirinç yufkasıyla yapsınlar. Her yerde var artık.
1: Yok var. Ha, ama hani hepsi bulabilirler.
0: Aynen aynen. zayıf olsunlar diye ben özellikle pirinç yufkasını söylüyorum. Hamur yemeyelim ya. Artık hamur yiye yiye hamur olduk.
1: Ya işte mübareğin keyfi de orada be. Valla. Bence gayet keyifli oldu Nermin'im.
0: İçine suyumuzu koyalım.
1: Sıcacık tavuk suyumu da vereyim.
0: Yok bakalım. Evet efendim, biraz daha geçirelim.
1: Ne diyorsun? Sanki iyi gibi hissettim ha?
0: Bir tık daha gelirse en azından Şey mi olur dedim. Çok şey yapamadım. Kıt kıt kalmasın.
1: Şey olacak ki buharlı. Şunu da vereyim daha vermeyeyim.
0: Aa, o yeterli. Evet.
1: Şimdi.
0: Ve kapağını kapatıyoruz kıymetli izleyenlerim. Biz sıradaki tarife geçeceğiz. Birazdan maydanozunu ekleyeceğiz ama altını kapattıktan sonra.
1: Hı hı.
0: Ben bugün ikinci tarifi.
1: Ne istiyorsun?
0: Üç renkli kurabiye mi yazmışım, emin misin?
1: Verelim de
0: evet,
1: Ermin'e.
0: Üç renkli kurabiye ile başlayalım.
1: Evet,
0: dakika
1: dün
0: sınırı şey olmasın dedim.
1: Evet, onu bir atarız biz zaten. O kaşığını da istersen oraya koy. Ben bunu alayım sana.
0: Aynen, o burada dursun dedim. Evet, üç renkli çok farklı bir tarif yapacağım. Şimdi kurabiye deyip geçmeyin kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şunu söylemek istiyorum. Her şekilde değerlendirebileceğiniz, saklama kabına koyabileceğiniz, renginin, güzelliğinin, lezzetini hiç kaybetmeden 10-15 gün kavanozlarda saklayabileceğiniz bir tarifle geldik.
1: Tek hamurla yapacağız bunların hepsini.
0: Evet, tek hamur yapacağım. Hamurla. Sonra sana vereceğim kakaoyu.
1: Hay doğru. Eldiven takarım ben, sen rahat ol.
0: Hamurunda 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un, kakaolu kısmında 2 yemek kaşığı kakao. Kaplamak için 1 adet yumurta akı, fındık kırıntısı, beyaz çikolata. Diğerlerini kaplamak için 200 gram sütlü çikolata, Hindistan cevizi, toz, Antep fıstığıyla taşlandıracağımız noktası var.
1: Ben şimdi senin şeyi kaçırdım. Fındık dedin. Nereye koydun kartını?
0: Pardon.
1: Fındık kırıntısı ve beyaz çikolatası. Sütlü çikolatası.
0: Şimdi efendim.
1: Hindistan cevizi ve şey.
0: Ya, biraz eritsek mi bilemedim.
1: İster misin yoğurayım? Elimin sıcağıyla eritince.
0: O ne?
1: Ha, şimdi orayı çözeceğim.
0: O şeyin grahit.
1: Yok o tarafı evet. Grığın o.
0: Evet evet.
1: Şimdi İster efendim, misin? Benim ellerim sıcak.
0: Taktım eldiveni. Şöyle olmadı sana veririm. Şöyle birazcık yumuşatıyorum tereyağını elimle. Çünkü çok eritince maalesef istediğiniz kıvamı yakalayamıyorsunuz. Şöyle içine bir su bardağı yağma ekliyorum. Serpil Hanım yumurtamı kırarsanız
1: kıracağım. Şu kakao ve çikolata orada. Şöyle yapayım hatta dur.
0: Şöyle bir yandan.
1: Ben alacağım, sarısını sana vereceğim.
0: Yağını eritiyorum avucumda. Şimdi bu tarifte önemli olan ununu yeterli miktarda vermeniz. Çünkü ununu yeterli miktarda vermediğiniz takdirde ister istemez kırılmalar oluyor, dağılmalar oluyor. Şöyle pudra şekerini üstüne koyuyorum ve pudra şekeriyle aynı şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kabartma tozunu ve vanilyasını ekliyorum. Kabartma tozunu onunla vereceğim. Şöyle biraz aromalandırıyorum tarifimizi. Elimin sıcağıyla eridi. Şimdi birazcık üstüne unu ekleyip onun da üstüne kabartma tozunu veriyoruz. Şöyle yoğurmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet. Elden ayrılana dek unu vermeye devam ediyoruz.
1: Ayıracağım ama buradan zaten. İkiye yarısı kakaolu olacak ya. Onu biliyorum, farkındayım. Şey.
0: Ben de biliyorum. Ne oldu?
1: Kendimi sorguladım.
0: Hmm.
1: Kendimi bir
0: sorgulama. Her şey akıyor, yolunu buluyor. Yeter ki kalpler bir olsun.
1: Diyorsun ki gönüller su akar, yolunu bulur.
0: Vallahi bak her şey yapılır. Dediğim gibi sadece şunu unutmayın. Kırdığınız ve kırıldığınız nokta bir daha aynı olmaz.
1: Çikolatam acaba şey yapsam mı gidip?
0: Versene, sana bir tabak vereyim. Kakaolu yiyor. Çok güzel oldu bu. Çok benimkini koyultmadan sana vereyim ki rahat karıştırasın.
1: Geldim. Geldim. Şu benim için iyi midir?
0: İyi.
1: Göndereceğim.
0: O burada iyi sana.
1: Kakaom ben böyle minnacık bir sulandırayım ya.
0: Ama daha un alması lazım.
1: Alacak, tamam. Unumu onda öyle ekleyeceğim.
0: Bunu... Yok, bence hamur çok gevşek yer. Ama eldivenle tak, tırnakların kenarları şey.

0: kakaomuz.
1: Şuradan bir çimdik su alacağım ki kakaom biraz parlak olsun ya.
0: Kara olmasın. Hmm. O çok. Çok koyma bak sana.
1: Bunu eklerim. Çünkü kakaom da bayağı var ya Nermin onda. Bak bunu Nermin çocukların beslenmelerine. Evde kavanoza. Koy anacığım. Tamam mı? Mis gibi.
0: Evet.
1: Bir hafta
0: beyaz
1: 10 gün
0: olanı
1: ye.
0: Hamuru ayarladım.
1: Seninki tamam mı?
0: Kız taktırmayayım gireyim bari. Tamam. Sen onu yuvarlamaya başla. Hazır elimde vardı. Ama bu ben sana söyleyeyim mi? Şey oldu cıvık oldu.
1: Un ver.
0: Şuradan attır bana.
1: Ha, unu vereceğim sana dur. Sen hem kendi üstünü halledeceksin hem benim üstümü. İyi mi sana bu?
0: İyi.
1: Şimdi
0: o çok
1: Nermin.
0: Güzel oldu onu al.
1: Hocam onun bana da geliyor. Kakaon. Şimdi bunu aldım. Sıralayıp hangisini neyi bulacağımızı orada karar verelim.
0: Farklı farklı rengarenk kurabiyeler yapıyorsunuz. Tek hamur ama farklı 3 kurabiye. Hatta 4 mü?
1: Yok 3 olacak. Kakaoluyu bir tık da böyle çikolataya batıracağız ki şey olsun rengi. Bu arada benim elim yapmaz diyorsun. Gayet de güzel şey oldu biliyor musun? Ne derler?
0: Önden çok yoğurdum ama oyundan. Unu koymadan iyice harmanladım ki una yapıştın mı çünkü çok kötü oluyor. Toparlayamıyorsun. Erimiyor
1: da. Ben bir tık daha un koydum buna. Sence iyi mi şu an? Bence iyi.
0: Evet.
1: Şimdi böyle hemen alması benim için kolay olacak. Şu iyi midir büyüklük? Çünkü kabartma tozumuz da var. Değil mi?
0: Aynen. Bir yandan da gırığımızın İç harcı pişiyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle sıralayacağım.
0: Bakar mısınız efendim ya? Allah'ım. Hamurumuzun güzelliği, parlak, şeffaf ve gerçekten çok pratik. Değil mi? Şipşak yoğur.
1: O kadar kısık ki.
0: Tepsiye koyacağız. Ha? Fırında güzelce pişecek. Fırından çıktıktan sonra bulayacağız üstlerini yavrucuğum.
1: Tamam.
0: Ama yumurta hakkında bulayacağımızı kakaoluyu fındık yapacağız. Tamam canım benim. Sağ ol Özcan. Seni
1: benimkiler...
0: 5 yıldızlı uğurluyorum Özcan.
1: Hayır bak duyabilmek için öyle.
0: Fark ettim evet evet.
1: Bu arada orayı bir karıştırmak istiyorum ben hemen.
0: Duyuyorum Nida. Sok. Yok, kurabiye olmak istemiyorum şu an. Emin ol istemiyorum. Nida'nın bir sorusu var. Az önce Kadir Bey'e de sormuşlar. Eğer bir kurabiye olsaydın hangi kurabiye olmak isterdin? Ben dedim ki şu an kurabiye falan.
1: Ben de hiç olasım yok mesela şu an.
0: Şu an Serpil'le biz aynı kafada hissediyorum.
1: Gelmedi, şu an gelmedi o perilerim.
0: Kadir ne kurabiyesi olmak istemiş?
1: O bir yere gidecekti bizi çaya götür.
0: O da istememiş.
1: Çay götürecekti.
0: Dertler derya olmuş.
1: Sen kaç tane çıkardın? Hı? Kaç tane çıktı senin hamurundan?
0: Çıkıyor bir şeyler ya. Devam ki.
1: Tamam.
0: İstiyorsan biraz verim sana. İkili yap.
1: Yok.
0: Eskiden yapıyorduk ya.
1: Ebruli.
0: Üç, dört tane.
1: Topu birleştirip.
0: İki tane top yapsana ya. Bak
1: dur,
0: göstereyim
1: tamam,
0: izleyicime. Bak iki tane bu kadar bana top ver.
1: Geliyorum ama. Geleceğim şimdi senin. Anladım niyetini. Hmm,
0: küçüklüğümüzün tarifidir. Sosyal medyada ilk çıktığımda yani çok yapıyorduk bu tarz tarifleri. Nasıl var ya takipçi getiriyordu Serpilko. Of ya. Ne günlerdi yahu. Şimdi göstereceğim izleyicime. Bekleyin hanımlar. Dakikalar sonrasında viral olan geçmiş kurabiyeyi yapıyoruz.
1: Bir tane de ondan gönderelim bakalım. Bir de çok güzel yuvarlanınca şey olurdu böyle. Sanatsal bir
0: değil
1: çalışma.
0: Sanatsal bir çalışma falan böyle.
1: Görsel
0: ön planda.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu mevsimde şey hani evet hepimiz böyle bir diyet derdi alıyor falan filan ama yani, bu tarz şeyler de evde bulununca mesela bir kahve içerken böyle kıt diye atıyorsun böyle.
0: Yok sabaha kadar bitiyor. Atmaya vakit kalmıyor maşallah. Sabaha kadar bitiriveriyoruz.

0: Ne yapıyorduk bunu alınca? Böyle alıyorduk. Bak,
1: Yuvarlıyorsun.
0: gördünüz mü? Bak.
1: Hatırladın mı? Hı?
0: Hatırlamam mı?
1: Yuvarla.
0: Bak, bak. Hop,
1: Çok da yuvarlamıyorduk ki şu
0: döndür,
1: şekli.
0: döndür, döndür. Ay, ay, ay. Allah'ım.
1: Bakayım. Böyle. Biraz
0: Vay
1: daha
0: be.
1: dönerse daha çok şey oluyor.
0: Vay be.
1: Kıvrılıyordu. Hatırladım.
0: Bak, dans, dans,
1: Arkasına bir
0: dans.
1: bak.
0: Uf, çok güzel oldu. Bunu Fatma Alam çok güzel yapardı. Serpil. O dizi Ağrı'nı alan. O kadar güzel yapardı ki onun bu kurabiyesini yemekten keyif alırdım. Ama öyle tabii çok yok. Azar azar yiyorsun. Nerede çok? Serpil Hanım.
1: Şimdi sen elini yıka gel. Ben de şimdi burayı hallettim. Unlarımı alıyorum. Ardından aksiyon alıyoruz. Tepsimizde.
0: Evet efendim. Şimdi
1: Gel.
0: yarım tepsisi piş normal koyulacak. Bu şekilde beyaz gidecek fırına. Tamam mı? Bunlar önce yumurta akına,
1: Sonra
0: sonra fındığa.
1: istersen biraz küçülteyim mi fındığını?
0: Yok, güzel
1: İstiyorsan
0: gözüküyor.
1: komple bula, istiyorsan yarım.
0: Gayet iyi.
1: Ben bunu artık
0: Ben
1: söndürmek istiyorum
0: şöyle yarım
1: sanki.
0: bulamak istiyorum. Allah'ım. Hem pratik, hem görsel ön planda, hem de çok lezzetli olacaksın. Çok yaramaz bir kurabiye olacak Serpil bunlar
1: Bazı
0: bize.
1: pirinçler, Nermin, yanına suyun dışında verdiğin her şeyden etkileniyor. Niye acaba?
0: Sence?
1: Söylemeyeyim.
0: Söyle.
1: Şimdi sen burada demlen tatlım bakayım. Hassas ponçikler.
0: Şöyle buluyoruz.
1: Ben benimkileri direkt atıyorum. Ah yavrum, benimkiler direkt. Görüyor musun?
0: Seninkiler direkt giriyor. Seninkilerin başı kel.
1: Olsun. Sana da.
0: Ali Hoca'nın
1: Aktar.
0: da başı kel.
1: Aktar.
0: Ektirmeyi düşüyor mu saçlarını Ali Hoca?
2: Yok, eksik kalmıştı. Onu da tamamlarsak.
0: Ha.
2: Üçüncüyü de alırız.
1: Hey maşallah.
0: Var bir gönlün. Kız şey saçan hoca var ya,
1: Ay
0: neydi?
1: ay dur. Ey.
0: Hayırlı uğurlu olsun hocam. Ama 4 aydır
1: Nur
0: bile
1: Saçan hocam.
0: yapmasaydın Nur Saçan hocam ya, açık.
2: Kadir saç bağışıklık
0: Bak şey
2: falan.
0: yapmıyorum. Asla, ne güzel. Allah'ın emriyle evlenmiş hocam. Güzel ama ne bileyim işte, biliyor musun? İnsan kendi yerini koyuyor ya
1: Empati
0: ölen.
1: değil mi?
0: Vah vah gidene demişler ya.
1: Hey, hey.
0: Vah gidene demişler ya.
1: Hocam.
0: Allah hocam evleni vermiş. Güzel de kadın almış. Mutluluklar diliyoruz, o ayrı. Bahtı kaderi güzel olsun. Şöyle.
1: Ben bir kere fark ettim. Çimdikliyorum.
0: Serpil, ona göre önce ölme. Önce gitme Serpil.
1: Ama Nermin, ben öldükten sonra bana. Aa.
0: Aa, sen vallahi çıkar
1: Benden sonrası
0: gelirsin
1: tufan.
0: rüyasında. Yok, sen bırakmazsın
1: Mı
0: ortayı.
1: diyorsun?
0: Ben bildiğim Serpil asla bırakmaz Aynen abinin
1: Hortlar
0: peşine.
1: gelirim.
0: Vallahi eskiden şey vardı ya, Ruslar gitti, ruhu geldi. Onun gibi olur, yemin ederim, sen bırakma. Abime diyorum ben de. Sen bıraksan ben bırakmam kız.
1: İyi dedin.
0: Yok abi öyle bir dünya.
1: Bırak bırak. Onu da bir. Neyse, içim içime konuşayım. Şimdi cevap hakkı da var.
0: Çok haklı da. Bu yumurta hakkı bir daha lazım değil.
1: Değil.
0: Ben onu alıyorum. Ellerimi bir su tutuyorum. Kurabiyeleri önceden ısıttığımız. Bak bugün çok aşamalı tarifler var. Hepsinin sunumu çok ön planda. İzleyicimin 1 dakika ekrandan ayrılması tariften kopması demektir. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın ve tariften
1: Boncuk.
0: kopmayın.
1: Boncuk gibi dizdim, görüyor musun?
0: Güzelce açılıma devam ediyoruz biz. Efendim,
1: Buyurun Nermin Hanımcığım.
0: bunu alıyorum. Önceden
1: Çok
0: ısıttığımız,
1: ezik.
0: aynen 200 derecelik fırına veriyoruz. Kurabiyenin pişme süresi çok çok çok kısadır.
1: Evet, ona evet
0: 15
1: fokus.
0: dakikadan 20 dakikadan fazla tuttuğunuzda kurabiyemiz rengi döner ve hoş bir görüntüye sahip olmaz. Ne yapıyoruz? Veriyoruz ama verdiğimizin de arkasında duruyoruz. Bugün seninle birazcık şey yapmak istiyorum, zaman yetişirse. Burada oturmadığımız için bizim büyüğümüz bozuluyor.
1: Sen
0: Köşemize geçmemiz
1: diyorsun ki
0: lazım.
1: birikti.
0: Kolajenimi de hazırlamadınız bugün zaten.
1: Gerek
0: Canınız
1: yok.
0: sağ olsun.
1: Hiç
0: Ya,
1: benim problemim değil Nermin.
0: belli. Belli Serpil.
1: Bu arada lütfen bu cümlelere takılmayın.

0: O biliyor benim niye söylediğimi. Şöyle. Latife efendim. Latife
1: kaldırdık. Aramızda. Üçüncü tarif gelsin. Üçüncü tarif gelsin.
0: Ben bir fark ettim mi? Burası bir yığıldı.
1: Evet. Havuç hiç hızlı değiliz. Bunu saracağız daha. Fırındakini çıkacağız, süsleyeceğiz. Hiç hızlı değiliz.

0: Pirinç yufkasına bunu saracağız. Fırındakini çıkaracağız,
1: Ben
0: süsleyeceğiz.
1: 83 yaşında olup da yine burada çekerken
0: Sen
1: burada
0: 83
1: oturursanız,
0: yaşın.
1: nasıl eğileceğim, nasıl kalkacağım hiç düşündünüz
2: Tabure veririz senin altına. Tabure.
0: Yalnız 83 çıktı ağzından, fark ettin mi?
2: Ha, olmadı öyle.
0: 83 çıktı ağzından.
2: E ne kaldı şurada 3 sene? Onun lafı mı olur?
0: Bütün
2: bir şey lafı mı olur?
0: Alt zeminde 7-8 adet havuç, bir su bardağı şeker, bir çay bardağı ceviz, bir çay bardağı Hindistan cevizi.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Elhamdülillah hep birlikte. 15-20 adet sade bisküvi muhallebisinde, 1 litre süt, bir su bardağı un, bir su bardağı şeker, bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı üzeri için bir paket şanti, bir su bardağı süt. Hindistan cevizi sunumunda toz fıstığımız var. Kıymetli izleyenlerim.
2: Şimdi bir aklım karıştı. Sen çok hızlı gidiyorsun, sana yetişemiyorum.
0: Yok, gayet iyi gittim. Hepsini de
2: yetiştin mi diyorsun? Peki,
0: evet.
2: Tamam.
0: Bu 200 gram sütlü çikolatam burada. Yok, sadece o kadar.
2: Tamam.
0: Sütlü çikolatayı koymam sadece.
2: Yok, o şantinin içinde ya. Geliyor, sütlü çikolata
0: tamam.
2: Yok bunda. Ha. Ya.
0: Süt, Hindistan cevizi. Tamam. Havuçları, ama bir şey söyleyeyim mi? En meşakkatli bir şeyi buraya koymuşsun.
2: Bölümü mü diyorsun?
0: Ne yaptın? Ben anlamadım.
2: Basiretim bağlandı.
0: Vallahi bak. Hor hor hor hor. Har har har har. Har har har.
2: Hiçbir şeyin sonu gelmeyecek daha. Henüz.
0: Gelmeyecek.
2: Tamam, ben gidiyorum, şey yapacağım. Sen de biraz bisküvilerini kır.
0: Ben sana söyleyeyim mi? Onu ver, rendelesin. Orada getirsin. Evet evet. Biz bunları yapalım seninle.
2: Ha, onu muhallebi de var diyorsun.
0: Ha, muhallebimiz var. Sen onu ver canıma. Çok boş kaldı orada, canı sıkılmasın.
2: Makineye mi koysaydım acaba?
0: Makineye koyun, daha rahat olur sarflığı.
2: Çünkü o, ben biliyorum, o 20 dakikada bitmez o.
0: Aşk bitmez. Olsun, o kadar da siz sarflığı.
2: Deneyelim mi?
0: Dakikada biter.
2: Deneyelim mi? Ha, ister misin?
0: Yok yok.
2: Süre tutarak.
0: Ver ver.
2: Gücü yok, kolunun gücü yok. Ben biliyorum.
0: Ben de tencere alayım bir tane o zaman. İzleyicimin biraz kafası karışacak ama böyle kısaca ben özetleyeyim. Gırıkla başladık. Pirinç yufkasına yapacağız. Şu an tavuklu pilavımı altını kapattım. Sadece dinlenmesini bekliyorum. Çok sıcak olursa ben onu saramam. Sence sarabilir miyiz Serpil?
2: Ne canım?
0: Gırığı. Tatlıya girmeden.
2: Çok sıcak ya Nermin.
0: Yufkayı yırtar mı? Bir deneyelim mi? Bence onu verirsek iyi olur. 10 dakikamız var ya. Pişsin arada.
2: Deneyelim.
0: Bence bir onu deneyelim seninle.
2: Ama şey,
0: çünkü çok izleyicim de dağılacak. Bu kadar aşamalar, bunu düşünemedik. Evet. Şöyle. Bence çok oyalamaz. Hemen sen de koyarsın şeye, tenceremin içerisine Serpilko.
2: Al canım bunu, sen makineden orada geçir.
0: Aynen aynen.
2: Gel. Gel, sana takacağım makineye.
0: Şimdi burada pirinç yufkası şöyle herkesin alabileceği tarzda, bakın şöyle suyla ıslatacağımız bir yufka. Bu bir tık buraya küçük geldi gözüme.
2: Bu parçalamaya devam eder, onu olmaz öyle. Bıçak olursa parçalamaya devam eder. En geniş yeriyle halledelim onu.
0: Şimdi kırık tabakları bir daha koymayalım Özlem. Sunuma lütfen.
2: İyi canım.
0: Kırılmış kenarları.
2: Şey diye herhalde.
0: Açıkta kalmış.
2: Bölmeyeceğim ben bu arada. Yok yok, daha büyük bir şey vereceğim Nermin. Sen
0: çok
2: rahat
0: çabuk
2: çalış.
0: Gidiyor ya Rabbim. Çok kırılmış.
2: Onlar hassas ve nazik.
0: Hayır, böyle değil de eskiden yaptığımız.
2: Bekle bekle, geldim.
0: Açıkta
2: bırak
0: kalmış
2: onu.
0: Herhalde.
2: Sen bana pilavı karıştır, ben halledeceğim. Bölmeyeceğiz zaten. Benim yufkalarım
0: tamam.
2: Küçük.
0: Karıştırdım ben pilavı. Aha. Şimdi suyun gelsin. Şöyle ıslatıyorum.
2: Hı-hı. Bak hiç bölme.
0: Bir şekilde bozulmuş.
2: Aha. Ben senin şu alanını niye açamıyorum bugün?
0: Bu önceden açılan pirinç herhalde yufkası değil mi? Serpil sarılmıyor.
2: Nasıl? Ama biraz yumuşayacak canımın içi.
0: Yumuşamıyor.
2: Tamam, yumuş

0: popüler gibi değil bizim daha önce yaptığımız gibi.
1: Sen muhallebi yapmak ister misin? Ben bunu yapayım. At onu.
0: Şu an bir dakika, ilgi odam gitti.
1: Tamam, bırak içinde bir 30 saniye.
0: Ama çok bırakırsak dağılır.
1: Kimin fikriydi? Reklama git. Neden şeyi?
0: Ben. Benim fikrimdi.
1: Hı-hı. Çünkü o yumuşamadan izleyicimin... onu hareket ettirirsen kırılır.
0: Hayır. Bizim öbürküsünün içine daldırıp çıkartmıştık yaptığımızda. Bu böyle biraz sert.
1: Nermin, ne diyeyim, ne olsun istiyorsun diyeyim.
0: Niye kapalı değildi bunlar poşette? Sararmış.
1: Pirinç yufkası niye sararsın? Yok, tamam. Yufkayı çamur atacaksın ya, tamam anladım. Seni anlıyorum.
0: Çamur tabii. Atmak değil kız, benim en son yapacağım şeydir o.
1: Bilmiyorum ne desem bir. Tabii sabah sabah.
0: Bir tencereyi alalım.
1: Enerji emikleyen. Bana şey yapsana.
0: Anladı biliyor musun? Şu an kıvırmaya çalışıyor.
1: Neyi? Görürsün. Saracak. Ben dün test ettim.
0: Ettin. Bak, ama evet. Kopararak ettin.
1: Bekle. Hayır. Batırdım şeyimi. Şimdi 30 saniye bekle.
0: Bir tencere de alayım
1: ay,
0: ben.
1: Ay bunu şey yapacaktım. Geldim.
0: Tamamdır.
1: Yumuşuyor.
0: Efendim burada güzelce içerisine maydanozları da ekledik ve şu an yumuşamış olan yufkanın iç harcını koyacağız. Üstüne
1: bu kata alıyorum. Bu kata bir güzel
0: şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Tam ortasına koyup bunlar çünkü çok öyle. Büyük pirinç yufkası değil, hiç bölmemize bile gerek yok. Koyacağım. Bunlar çünkü boy boy biliyorsun.
0: Şöyle buradan alacağım. Bunu da buradan alacağım.
1: Şimdi Nermin'in buranın buharını aldım.
0: Şöyle incecik saracağım onu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yağladım ve seni bekliyorum.
0: Böyle lahana edasında gözükecek.
1: Gönder hocam.
0: Ama lahana değil.
1: Geldim, ıslandım hemen. Ben oraya bir tane daha atayım. Bu da geldi.
0: Sert bir tık bekleteceğim.
1: Yok yok, şimdi bizim işimizi görecek. Ver. Gel canım.
0: Bütün
1: gel.
0: İç harcım bitene kadar bu şekilde koyacağım. Artık yemek kalmayınca verdik bütün zor tarifleri bir arada.
1: Zor değil, değil.
0: Değil, değil.
1: Evet, değil.
0: Aşamalı
1: yok, kurabiyeyi
0: işte.
1: Unutan ekip arkadaşım olursa kurabiye vermem. Söyleyeyim.
0: Şöyle.
1: Ben söylemesin. Hadi. Bak yapıştı, geri gelmiyor.
0: Evet, şöyle koyuyorum buraya.
1: Bu burada beklesin. Ben bu arada kurabiyeme gitmeliyim.
0: Hemen buradan
1: anneyim.
0: Atıyorum.
1: Alacağım. Bir dakika içinde alacağım kurabiyeyi. Unutturmayın.
0: 10 dakika olmuş şu ana kadar. Düşünsenize ne kadar kısa sürede pişiyor. Böyle bakınca da şey lahanaya da benziyor biliyor musun?
1: İlk bakışta değil mi?
0: Çok güzel oluyor ama incecik ya bu. Hiç size ağırlık vermeyecek.
1: Biraz bunu hoyrat davranmışız. Tamam, bunlar hassas.
0: Ha, onu duymak istiyorum.
1: Hoyrat
0: saklanma davranmış. Koşulları...
1: Hoyratça hareket
0: saklanmışız.
1: Pirinç yufkası olduğu için
0: narindir.
1: Suyun,
0: evet.
1: Suyun içinde maydanoz taneleri
0: normalde
1: var.
0: Normalde bu kadar beklemezsiniz. Çok çabuk ıslanır. Biz Serpil'e daha önce yaptık. Bu kadar beklemedik. Bu dediği gibi Serpil'in biraz hava almış, açıkta kalmış. O yüzden.
1: Yoksa öyle hani şey yok.
0: Bunun canı yoktur. Suya değdiğinde dağılır.
1: Böyle bir 30 saniye bekletiyorsunuz. Mis.
0: Bu bir tık dediği gibi hoyrat davranmış. Aslında bunu duymak istedim. Aynen. Keşke yeni mi alsaydık dedim yani.
1: Niye atıyor? Niye atıyoruz affedersin? Sadece birkaç...
0: Biraz fazla kurumuş ya onda.
1: Yok yok, hiçbir şey olmaz. Bak şimdi görürsün.
0: Yok bir şey olmadı da işte izleyicimizi bekletmeyelim benim
1: yok,
0: amaç.
1: Yok yok, onlar anladı. İzleyicimiz dedi ki ben şimdi bakıyorum dedi. Nermin Hanım bunu dedi nasıl yumuşatacak, nasıl kurtaracak, çöpe atacak mı dedi.
0: Atmam. Biliyorsun i̇şte. Alırım kuşlara koyarım gene de atmam. Atmam.
1: Suyumu değiştirsem bak maydanozları hocam başka
0: yok,
1: bir şekilde
0: tamam,
1: gözüküyorsa.
0: Yok elimizden geldi maydanoz.
1: Şey, hani yanlış anlaşılsın istemem.
0: Şu an beni çekiyorlar. Efendim
1: kurabiyelerimizi.
0: Bu şekilde gırığımızı hazırlamaya devam ediyoruz.
1: Aslında bak kurabiye istersen.
0: Yumuşacık. Hatta şöyle yapayım ben. Heh, kurabiyeyi sen... birlikte fırından çıkaralım öyle gidelim.
1: Sen al.
0: Gelin efendim. Kurabiyeyi alıyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Gırığımızı yapmaya devam ediyoruz arada. Dakikalar sonrasında sizlerleyiz efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Guja Ayakkabı ve Çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dov'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasa, sana yakışanı
1: tak. Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: taşıdı kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
1: Net. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: akşamların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İntens bir konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
3: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
3: Bizi mi İntens mi?
2: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
6: Piko.
7: Açtım.
6: Sardık, çok şükür. Neden saramadık? Çünkü biz bu yufkaları daha önce almıştık efendim. Birazcık sertleşmişti. Suda bir tık fazla bekletmek durumunda kaldığımız için güzel oldu. Reklam arasında iyice beklettik, yumuşattık. Kurabiyelerimiz fırından çıktı ama kurabiyelerimiz daha kokoş olmadı. Kokoş olacak. O yüzden onu da beklemede kalın.
7: Kokoşluk aşamasını bekliyor Nermin.
6: Aynen öyle. Havuçlarımızı rendeledik. Üzerine sadece şekeri koyduk. Evet, bisküvi de eliyle şimdi Serpil ona kıracak.
7: Şöyle sulansın dedim reklam arasında birazcık. O yüzden şekeriyle.
6: Şöyle şimdi aşama aşama gideceğiz. Böyle kaldım, yufkalar ıslanmayınca şok oldum. Çünkü ben o yufkayı daha önce kullandım. Suya girdiği anda yumuşar. Sizin gözünüz korkmasın canlarım. Böyle Serpil'le bakıştık kaldık.
7: Yok o şey
6: az
7: gibi.
6: Daha böyle deyip bırakacaktım yani.
7: Saklama koşulu sebebiyle biraz hava almış diye düşünüyorum, o kadar.
6: Yani sizdeki böyle olmayacak sıfır aldığınız.
7: Ya zaten bu da dediğim gibi birini 30 saniye bekletiyorduk. Ötekini 1 dakika beklettik falan yani. Çok şey olmadık. Burada rendelediğimiz havuçların içine şekeri şöyle koyduk Enerminim. Ben buradan şimdi bisküvileri kırıp kırıp ekliyorum.
6: Hı, sen onu ekle. Ben bayağı de şöyle çiğden sana cevizi atıyorum.
7: Gönder.
6: Böyle dişe gelir vaziyette. Çok ufalamadan koydum. Bisküvilerle onlar güzelce harmanlanacak ve zemine doğru yolculuk alacak.
7: Ne aradın? Muhallebi için tencere arıyorsun. Anladım. Bir litre süt.
6: Şimdi kıymetli izleyenler, üç aşamadan da gideceğiz. Bugün hep aşamalı gibi gelse de aslında

0: Tek başına evde koordine ettiğinizde çok hızlı gideceksinizdir. Şöyle tatlımızın zemininde bisküvi, şeker, ceviz ve havuç var.
1: Bir de Hindistan cevizi alacağım.
0: Muhallebi de un ve görmüş olduğunuz üzere toz şekerimiz var. Bir paket vanilyamı da ekliyorum içerisine.
1: O benim. Heh,
0: veriyorum. Hindistan cevizini de bu şekilde üstüne bırakıyoruz. Hepsini harmanlayarak ilerliyoruz. Burada da kuruları önden bir tık karıştırıyorum. Üzerine şöyle sütünü ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz bugün böyle ayıla bayıla harika bir sofra hazırlayacağız ki izleyicilerimiz bu sofrayı kurduğunda herkes şok olacak yani. Diyecek ki nasıl, bir saatte mi hazırladık, 1,5 saatte mi hazırladık bu kadar şeyi?
1: Dolmasından, evet, tatlısından,
0: 1,5 saat içerisinde kurabiyesinden tatlısını, görmüş olduğunuz üzere havuzlu, cevizli, inanılmaz proteinli, güzel, harika bir lezzet yapıyoruz. Havucun içerisindeki vitamin değeri.
1: Ve senin burada kabına geçtim.
0: Muhallebi. Hey, bir gün herkese mayeli olacak.
1: Vallahi geçtim. Evet, en şöyle sevdiği kapları.
0: Bak. Bunları da alıyorum buradan.
1: Efendim. Sence bisküvi ister mi birazcık daha? Hı-hı. Sence birazcık daha bisküvi ister mi?
0: Bence iyi gibi.
1: Bol İçimden havuçlu. Bir ses.
0: Var mı bisküvimiz orada?
1: Var var. İster diye düşünüyorum. Çünkü
0: vereyim ne şuradan, hı-hı, sana yarısında.
1: Neden biliyor musun? Sulanıyor. Şekerledim ya.
0: Hocam beni görme hocam. Kabı görürsen mutlu oluruz.
1: Bak. Of, cevizi de var. Oh. Gönder benim küçük küçük şöyle toz gibi. Sık onu Adeleli kollarınla.
0: Adele bırakmadılar.
1: Hayır. Sık sık sabahki şeyden tutun, sık. Un yap onu.
0: Onu ne kadar sıksam?
1: Un haline getir.
0: Olmaz bana daha.
1: Olur olur.
0: Gırtlağını sıkmam lazım Serpil.
1: Diyorsun
0: hiç
1: ki bu
0: kaba
1: yetmez.
0: Şiddet sevmem ama.
1: İşte bazen lazım. Kötü ama bazen. Valla. Bak şimdi. Sık onu, onu çevir.
0: Sıktım. Dizimi de böyle yapayım. Sıkarken. Aldık siniri, verdik. Attık fazla bu stresi, sıkıntıyı.
1: Ah, bisküvilerle atalım. Boş ver.
0: Efendim, aa, burada da muhallebisini verdik ocağa. Güzelce pişiyor. Havuç ve bisküvi, şeker, Hindistan cevizi, ceviz güzelce harmanlanırken tatlımızın zemin kısmını hazırlamış olacağız. Üzerine ipek gibi bir muhallebi yapacağız. Muhallebi birazcık kaymak tuttuktan sonra üstüne de böyle incecik şantisini geçeceğiz. 3 tane aşama var bu tatlıda yapılırken.
1: 3 kat.
0: 3 kat çıkmış olacaksınız ama en güzel yanı ne biliyor musunuz? Gerçekten sağlıklı, güzel atıştırmalık oldu. Suyu var değil mi altında?
1: Olması lazım. Bitmemiştir. Naminim, şeyin, ben marinin altı yanmıyor galiba ya.
0: Oh, buharlar pişiyor efendim.
1: Buhar sıçratıyor değil mi? Hmm. Aa, bak bak bak.
0: Bakar mısınız şunun, hı, güzelliğine?
1: Pırıl pırıl, aman şeffaf şeffaf olacak.
0: Tertemiz bir görüntü. Bunu yemenizi istiyorum. Hani pirinç yufkasıyla yemenizi istiyorum hem de.
1: Kesinlikle.
0: Çok farklı bir lezzet. Çok farklı bir tat haline dönüşüyor. Serpil, zemine onu koyalım.
1: Ayrılın
0: artık.
1: Mı?
0: Ayrıl. Bir sevdin. Bir
1: bu arada sanmıştım. Çok bak güzel.
0: Bu arada, evet, elindeki şey.
1: Heh, o şey değil.
0: Bir şey değil yani, bilginiz olsun. Geçen yanmıştı. Yanık izi.
1: Bu arada Nermin, bunda çok güzel şey olur biliyor musun? Şu an dokundukça onu hissettim. Top, havuç topları.
0: Böyle kıvamı tırıf çok iyi oldu.
1: Evet.
0: Çikolataya bulayacaksın üstüne böyle cevizler, çikolatalar falan,
1: böyle
0: efsane.
1: Cezeriye de olabilir gibi.
0: Kurabiye gibi.
1: Vallahi bir gözüme kestirdim onu. Şimdi.
0: Göz mü var bu çıt çıt, neyin nesi?
1: Hakikaten ha, tencereden nasıl şey oluyor ki o? Yağ,
0: evet,
1: gibi.
0: Ekranı yeni açan izleyicilerimiz için söylüyorum. Üçlü tencere setimiz vardı. Onu da bugün açıklayacağım. Siz yeter ki bizimle kalın. Bir de bu güzel tabağımız var. Onu da açıklayacağım birazdan. Hatta tabağın bakalım kazananına. Burada kurabiyelerimiz vardı. Kurabiyelerimizin üstüne beyaz çikolata gelecek. Bunların üstüne de ayrı ayrı efendim fıstığımız var. Hindistan cevizimiz var. Güzel bir güzellik olacak. Evet, tabağı seçelim.
1: Sence iyi mi? Bunu da
0: koyayım. Reklama gitmeden tabağa verelim. Aynen, onu da koyalım.
1: Aa, tamam o zaman.
0: Bol bol zeminimizde.

0: Güzel olsun. Turuncu. Çünkü bu da güzel olacak.
1: Onun kenarlarını sileceğim Nermin'im, bekle. Geliyorum hemen.
0: Bu çok iyi oldu. Şu yağını sadece alacağım Serpil Hanım. Teşekkürler. Evet, hızlanıyoruz şu an ve iki tane tarifimiz daha var. Harika iki tarifimizle devam edeceğiz.
1: Kurabiyeleri bitirelim senle.
0: Bir efsane bir meze yapacağım ama bu mezenin rengi bambaşka bir boyuta taşıyacak sizi. Yeşil humuslu efsane bir meze ve frambuazdan hiç kereviz salatası yaptınız mı bilmiyorum ama o kereviz sevmeyenleri bile o salataya aşık edecek tarif geliyor efendim. Benden nacizane söylemesi, salata tarifi bekleyenler kaçırmasın. İki tane farklı salatamız var. Bu da böyle ceylan gözü gibi pıt pıtladığında Serpil'in bana hazırladığı düz zeminin üstüne geliyor olacağım.
1: Şimdi ben hazırım.
0: Evet. Hı? Şöyle bir döndürdük. Allah.
1: Oh. Turunçlu turunçlu oldum Nermin.
0: Kıvamcı. Ben kereme yedirmekten havuç patates burnu tutturuncu olmuştu. Doktor demiş siz çok bu sebzeye yediriyorsun.
1: Şu temiz alana.
0: Bakın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz?
1: Zaten bu soğuyacak üstüne.
0: Kıvamını.
1: İpek. Bak.
0: Hiç topak topak da olmadı. Ölçümüz tam. Serpil bir spatulayla bana sadece.
1: Hemen geldim. Dikkat et sana çarpmasın.
0: Şöyle bir sıyırsan yeter.
1: Sıyırdım.
0: Bunu da biz alırız arada.
1: Dibini.
0: Bunu dümdüz bir zemin haline getireceğiz. Şantimiz var ama şu an koymayacağım. Onun böyle çok güzel bir şekilde kaymak tutmasını istiyorum. O yüzden Özlem bunu arkaya dolaba atsın. Kurabiyenin sunumunu yapalım mı?
1: Evet evet. Nermin şunun renge bakar mısın yanda?
0: Şuradan aynen bakalım. Bunu ben koyayım mı birazcık dolaba?
1: Sen de at ben de atayım. Hı-hı. Sonra buluşalım.
0: Aynen. Şöyle birazcık donsun ki şey olmasın, dağılmasın.
1: Camdan vereyim sana camdan.
0: Şöyle geldim.
1: Gel.
0: Kurabiyeyi buradan alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Onu biraz kaydırsana.
0: Serpil evet. Tatlımızı dolaba gönderiyor. Ama şey yapma, ve geldim. Şimdi benmar usulü erittiğimiz çikolatamız olacak. Şöyle birazcık.
1: Hemen geldim Nermin'im. Ay buraya bir küp tereyağı koysam ne olur?
0: Bunu
1: istersek şöyle. Şeyin üstüne sıkacağım. Hemen geliyorum. Beni bekle tatlım.
0: Geldim. Şöyle. Bakın.
1: Sen kakaoları evet beyaz çikolata sosu bir gezdirirsin. İçinde şey var ya.
0: Dur. Çıkmış.
1: Dur. Canım canım canım gel.
0: Oy, çıkmış. Onda mı ucu delik?
1: Anlamadım. Bunu yıkayalım. Ben şu kenara alayım da.
0: Şöyle bakın. Beyaz çikolata sosunuz varsa incecik çizgiler. Of, görüntüye bakar mısın?
1: Gayet hoş oldu. Elimine sağlık.
0: Senin de Serpil Hanımcığım. Bir ara dedim ki tamamlayamayacağız üst üste.
1: Neden?
0: İzleyicinin kafada dağılsın istemiyorum. Çünkü onu yaptık, onu yaptık, oradan oraya geçtik falan. Ama bazen aşamalı tariflerde bu gerekiyor efendim.
1: 30 saniye içinde bir hamur yoğurur, ben onu gene çıkarırdım. Ay. Çıkarırım yani.
0: Baktım diyorsun olmuyorsun, orijinal gırık yapardık.
1: Aa, hiç bakmam gözünün yaşına.
0: Evet. Benmar usulü erittiğimiz çikolatamız geldi. Şimdi, güzelce şey yapıyoruz, buluyoruz. Ben bununla da biraz başlamak istiyorum.
1: İstersen şöyle. Benimle karıştır, istersen öyle yap. Hangisi kolayına geliyorsa tatlı.
0: Şöyle alayım. Seninle karıştırırsam sürülebilir olur mu?
1: Zaten şey gibi böyle diye vandırıveririz. Gel konuşalım.
0: Kaldıracak.
1: Değil mi? Hissettim.
0: Temkinli gidelim, ziyan olmasın çikolatamız.
1: Tamamdır. Gönder kuzu. Bence yüzünü yapıştır.
0: Yapıştırayım mı?
1: Bence yapıştır. Ağzını öyle tamam. Diye yapışsın.
0: Öyle.
1: Hangisine geliyorsun? Bence de fıstık. Görüntü çok güzel. Geleyim mi ben de?
0: Sen bileyim.
1: Hemen geliyorum. Şu dağınıklığı toplayayım ki yakına girdiğimizde. Bu arada ben şeyleri söndüreceğim. Sence söndüreyim mi? Hassas davranmadım Nermin'im.
0: Bazen hassas davranmamak gerekiyor. Boşver.
1: Ah diyeceksin diyor. Bak kadın iyi dedi.
0: Nereye kadar hassas?
1: O da bana hassas davransın.
0: Kimse bana hassas davranmayacak. Sen çok böylesin, sen şöylesin. Niye böyleyim? Niye ben böyleyim?
1: Ha!
0: Ne oldu da ben böyle oldum? Ben iyi ki iyiydim. Niye kötü oldum?
1: Tabii.
0: Ha, canım canım ki neydi?
1: Yazıklar olsun.
0: Yok, ben anladım.
1: Sunucu sinirlendi ve ben de coşku veriyorum.
0: Üç köfte 500. Yok öyle bir dünya. Nerede bulacaksın üç köfteyi 500'e?
1: Şunu şöyle geri çekeyim, daha rahat çalışalım biz onları. Dip dibe gelmesinler.
0: Biz geldik gibi.
1: Ama şey yapamıyoruz canım benim.
0: Ay, bunları böyle yapmayı çok severdim küçükken. Sen
1: Evet.
0: öyle gidiyorsun, ben böyle gidiyorum diye sıra sıra. Sen girdin benim kadrajıma.
1: Yalnız benim hunharca davranmam şuna.
0: Ama çok kıyır kıyır olmuş ya, kayı veriyor bence. Seninle
1: Bir şey
0: alakası yok.
1: yapıyorum kesin de ne yapıyorum bilmiyorum.
0: Of, çok güzelsin.
1: Bunlar
0: Çok
1: yayın sonuna
0: güzelsin.
1: kadar bizi beklesinler. Sonra görür onlar gününü.
0: Sonra biz onları inşallah Nermin dünkü gibi dökmezse.
1: Canım olur öyle şeyler.
0: Yazmış insanlar da, Nermin Hanım nazara geldi, üzülmeyin. Vallahi çok üzüldüm ama. Ecele faydası yok.
1: Biz ona
0: Korkunun.
1: daha çok şey diye üzülüyoruz ya.
0: Ziyan oldu diye. Ama yere böyle düşenleri alsaydınız demişsiniz, öyle yaptık. Aldık. Bak, üstlerini Serpil kesti.
1: Şöyle düşmüştü ya bazıları.
0: Onları
1: Onları ne
0: aldık.
1: yaptım? Bıçakla
0: Yedik yani
1: uçurdum.
0: vallahi. Bırakmadık.
1: Yalan yok, yedik ekiple.
0: Ve bitirdik. Final.
1: Şimdi ben de buraya geldim. O zaman şunları ben toparlıyorum canımın içi.
0: Evet, bunları ziyan etmeden
1: Yo yo.
0: arkaya atalım. Ben de bir bal tutan parmağın yala.
1: Dur sen gelme.
0: Çok iyi gözüküyor. Ekran
1: Kendimi
0: şenlendi.
1: güzel batırmışım.
0: Bildiğim pastaneye kurabiyesi yaptık valla,
1: Bu arada bir şey
0: maşallah.
1: söyleyeyim mi Nermin? Bunları böyle kurabiye standları var ya hani evlerimizde. 2-3 katlı falan. Öyle standlara bence koyup masanın baş köşesine gayet de güzel alabiliriz. Şimdi ben aslında gırığımı da kapattım altını. Nerminim orada
0: Fındıkları
1: artık.
0: da aldım.
1: İyi yat. Yat
0: Ziyan
1: şuna
0: olmasın.
1: olsun. Geliyorum. Geliyordu gelmekte olan.
0: Şimdi hep diyoruz, annelerimiz hep kilolu oluyordu ya, annem hep şey diyordu.
1: Ne?
0: Son lokma ziyan olmasın, son lokma ziyan olmasın, ben ziyan oldum diyordu. Her şeyi yiyordu annem de, garibim. Kırıntısı, yerde kalan böyle ufacık bir şeyi. Anam hep sıfırlardı, kurban olsunlar. Ondan
1: Anneler
0: sonra
1: hep o yüzden kilo alıyor Nermin.
0: evet ya, ziyan olmasın, ziyan olmasın. Şimdi ben mermerin üstündeki fındıkları ağza. Ziyan olmasın. Ve efendim, üçüncü tarifimizle devam edeceğiz yola. Üçüncü tarifimiz yeşil bir humus mezesi yapacağız. İnanılmaz bir aurası var. Üstündeki sebzelerle, kuşkonmazla bambaşka bir boyuta ve görsele sahip olacak. Hep diyorsunuz ya, sizin salatalarınız bize ilham oluyor ve gün masalarımızı renklendiriyor. Bu salatayla emin olabilirsiniz, gün masanız renklenecek. 2 su bardağı haşlanmış nohut. 1 su bardağı edamamemiz var. 1 çay bardağı taze fesleğenimiz var.
1: Bir çay bardağı.
0: Bir bağ, pardon, taze fesleğen. Bir diş sarımsak. Yarım çay bardağı zeytinyağımız olacak. Tuz, kimyon ve buz efendim.
1: Tuz,
0: Üzeri
1: kimyon.
0: için ise bir demet kuşkonmaz. 10-12 adet çeri domates. Yarım
1: Çok
0: çay
1: büyük oldu.
0: bardağı zeytinyağı ve tuz yine. Efendim, bu kısma ait. Sunumda top peynir, çihil peynirimiz var. Pardon, çihil biberimiz var. Taze nane ve zeytinyağı. O birazcık acı, o biliyorsunuz çihil biberleri. Acı acı. Çok koymayalım.
1: Şimdi Nermin'im bu
0: Şunları
1: domatesleriniz
0: fırına verelim ben.
1: bence vermeyelim. Ben onu tavada sana senin dilediğin gibi sotelerim. Sen humusunu yap
0: Ben
1: canımın içi.
0: alalım rondoyu o zaman bu tarafa.
1: Şimdi senden böyle ipekimsi bir humus
0: Şimdi burada
1: ama
0: açtık.
1: takılı takılı takılı. Ne aradın?
0: Aradım. Çıkarmıyor muyuz bu şeyleri biz?

0: çıkarıyoruz. Ne koktu ayol?
1: Şeyimiz fırında yanmıyor, bir şey değil mi?
0: Ha yok. Tamam. Evet.
1: Sonrasında başlıyoruz. Şöyle nohutu koyduk. Hı hı. Edamame'miz var. Onu da içerisine ekledik. O zaten önden bir haşlanma olduğu için yumuşak. Kimyon ve tuz olmazsa olmazımız. Bir diş sarımsağımız var. Ve taze fesleğen yapraklarımız. Yemyeşil bir sos yapacak bana. Şöyle sert yerlerini alıyorum. Ay nasıl kokuyor.
0: Aşık olasın nasıl geliyor ona, değil mi? Ya. Bu da senin. Mübareğim. Sen onu vereceksin zaten yavaştan yavaştan.
1: Öyle zeytinyağımızı da verdik. Pürüzsüz kıvama gelene tamam. kadar çırpma işlemi yapıyoruz.
0: Görsen, ama nasıl biliyor musun?
1: Böyle pürüzsüz.
0: Şimdi o senin.
1: Geldim.
0: Burası benim. Gel canım. Buz vereceğim ona. Elçi. Bekle birazcık.
1: Biraz buz atıyoruz şu an içine. Buzla beraber.
0: Bence biraz bekletiriz onu. Limonu yok bunun. Sana limon da vereceğim canım benim. Bekle, bekle.
1: Evet, buzun birazcık daha içinde erimesini alıyoruz ve sonrasında efendim ne yapacağız? Efsane bir şekilde tabağımızın zeminine süreceğiz. Üstüne peynirimiz, acı biberimiz ve fesleğen yapraklarımızla taşlandırmış olacağız. Limon mu yok?
0: Yok, var da şu an ulaşamıyorum.
1: Getirdi bulduk.
0: Onu versene tatlım bana. Yok. Dur sana keseyim.
1: Limon. Bu humusta biliyorsunuz bu ekşiliği çok sever. Gerçekten söylüyorum. Tatlı tuzlu ilişkisi. Bence şey de oldu, kapattık altını.
0: Onu kapadım kapadım. Evet evet.
1: Domatesleri ortadan ikiye böleyim mi? Bence güzel olur.
0: Güzel olur ama hepsini kullanmayacağım. Çok. Bizimkiler büyük öyle. Ya.
1: Tavada bir cızbız olsun. Birazcık yağ mı döküyorum?
0: Hı hı. Önce şey atacağım Nermin, onları vermeyeceğim. Söylesene. Kuşkonmazlarımın uçlarını bir tıraşlayayım.

0: biraz daha buzun burada erimesini bekleyeceğiz. Bir yandan da kuş kovmazlarımızı tavanın içerisine alacağız. Ben tavanın altını kapatıyorum, duman çıktı. Çok ısındı. Burada da bunu böyle bir şerit böyle şeklinde ortadan ikiye ayıracağız ve tavanın içerisine vereceğiz. Şu üstlerini alalım mı bir tık? Sert yerlerini almışsınız.
1: Ben aldım. Biz onları aldık. Bunları böyle...
0: Böyle mi vereyim, böyle yapayım mı sence? Bence yapayım mı öyle?
1: Bir, 1,5 santimlik şey istiyorum. Uzunluklarda olsun istiyorum. Şöyle. Sen de. Tamam, öyle yap istiyorsan.
0: Çok seviyorum ben bunu ya. Seninle sevdim bunu ama. Eskiden sevmezdim kolay kolay.
1: Benim küçük bununla bir makarna yapıyor Nermin.
0: Baksana.
1: Vallahi. Paşam kuş kovmazlı makarna yapıyor. Yanına da diyor somonla, ne çok güzel oluyor.
0: Aa, somon çok yakışır.
1: Sonra dönmüş bana diyor ki ben gastronomi mi okusaydım acaba? Dedim geçmiş olsun canım benim. Okul bitiyor.
0: Niye? İkinci okul, üniversite.
1: Okul bitiyor aşkım. Hiç birbiriyle bağlantılı değil ki bölümleri.
0: Bazen duyuyoruz. Kimler kimler son anda çevirdi olayı.
1: E tabii var, öyle de var da. Ama benimkinin şey. Ben seçtiği bölümü daha çok sevdiğini düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Hı-hı.
0: Ne okuyordu?
1: Bilgisayar mühendisliği.
0: O da yeter herhalde.
1: Yolunda. Bence yeter. Çünkü humusun önüne de geçsin istemem.
0: Ben yeter şimdi yeter. Humusa bakacağım. Hı-hı. Onun kıvamı erimişse hemen döndürüvereceğim efendim. Çok ses yapıyor biliyorum ama bu tarz tarifleri de sizler çok ekranda görmek istiyorsunuz. Kusura bakmayın.
1: Çözüldü ama bayağı, biliyor musun?
0: Ha?
1: Bayağı çözüldü.
0: İçinde edamame ve nohut olduğu için, zaten onlar da kabuğu sert olduğu için ekstradan...
1: Sen biz ona şey yapalım mı?
0: Şimdi bir bakalım.
1: Tadı, ha, böyle kaşık vereyim sana, dur. Tadına, tuzuna ve kimyonuna bakarsan.
0: Şimdi bir bakalım.
1: Hı-hı. Eksiği varsa ona göre koyalım. Çünkü biraz şey gelmesi lazım da diye düşünüyorum.
0: Ne?
1: Kimyon.
0: Gölü gölü.
1: İyi mi diyorsun? Bak arkası.
0: Bence iyi. Her şey iyi. Çok güzel olmuş. Beğendim.
1: Açık atarım. Bu arada limon çok güzel yere götürdü onu, biliyor musun?
0: Evet. Bence domatesleri de az.
1: Sen şimdi görürsün bunu. Bana mukavemet ha?
0: Elin de sulu ya.
1: Yok yok, elimden değil, sıçratıyorum ya kenarlarından.
0: Şöyle gelin. Aldım.
1: Bence hiç alma, alma. Hah. Aa, almasaydın. Şöyle sana minnak bir spatula vereyim aşko.
0: Evet, şöyle. Geldim. Hı.
1: Devirsene. Buzlarını alırım ben. Hmm. Aa.

0: Evet.
1: Hoppa. Bu salatada üstüne tavada sotelediğimiz kuşkonmaz ve domates gelecek. Bak. Görüntüye bakar mısın? Of.
0: Şuradaki buzluğu alsana Nermin.
1: Çok güzel bir görüntü var.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Lezzeti ve tadı humusu başka bir yere götürmüş. Ve limon çok yakışmış bu arada.
1: Ekşi bak. Olması lazım bunda bir tık.
0: Evet, ben normalde sevmem, sen biliyorsun, onun için belirtiyorum. Gayet hoş olmuş.
1: Buzla bunu dengeliyor aslında, biliyor musunuz o kışkanlığını falan. O yüzden çok rahat kullanabilirsiniz. Onları da alalım artık. Yavaş yavaş üstüne dizmeyle başlayalım.
0: Şimdi.
1: Şöyle.
0: Eline dikkat et ne olur.
1: Sadece bir iki tane renk katması için aralara domates, ondan sonra kuşkonmaz, böyle tepeleme ortaya koyabilirsin.
0: Öyle mi yapayım?
1: Ha, çok güzel olur. Karışık. Aynen öyle. Of, görüntüye bakar mısınız? Hem çok besleyici, hem çok sağlıklı, hem de ciddi anlamda damakları lezzetlendirecek bir tarif. Görüntü bence çok iyi. Çok müsait yemeğe elverişli bir tarif yaptık. Vallahi çok güzel oldu.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Şeyin de altını kapattık bu arada dolmamızın.
0: Sana bir şey diyeyim Nermin. Hani hep diyecekler ki bu kadının da kafası hep ekmeğe çalışıyor. Ama bu gerçekten ekmek.

0: Ekmek yedirir. Bak gerçekten ekmek.
1: Şu domateslerden bir iki tane şuraya
0: Geleceğim.
1: atarsan.
0: Şimdi şu küçük olmazlarımı
1: şöyle
0: koyacağım. Şuraya.
1: Şu kısma bir tane atarsan.
0: Bir tane sana. Dur şu tarafa döneyim geliyorum. Hoppa. Yapma böyle şeyler.
1: Çok güzel. Gerçekten.
0: Bence yeter, hiç daha fazla.
1: Efsane.
0: Daha şeyleri var yani. Sığınır böyle ittir. Ben de bu acı çililerimi.
1: Çok seviyorum şu fesleğenin kokusunu ya Rabbim.
0: Çok yakışıyor değil mi?
1: Vallahi bir de yemeği bambaşka
0: peynirle
1: bir boyutta.
0: Peynirle de sanki kanka gibi hissetmiyor
1: evet
0: musun onları?
1: Aynen
0: Acaba?
1: aynen.
0: Mesela
1: Geliyor
0: buratayla.
1: ya restoranlarda muhakkak o buratanın yanında olur o top peynirinin içinde.
0: Mübarek de pahalı. Pahalı olmasa vallahi insan her gün yer de. Vallahi gerçekten çok pahalı ya.
1: Her gün yemezsin
0: senin
1: ya.
0: Artık ya her gün değil ama mesela haftada 2-3 yemek isterim ben.
1: Ne
0: ucuz
1: diyorsun?
0: olsa.
1: Evet efendim isterim.
0: Yani.
1: Şöyle harika bir şık tabak koyduk. Çok yağ koyma, bence zaten tavamız iyiydi.
0: Koymuyor, tamam seni
1: aynen.
0: Kıracağım. Aa, seni
1: tavamız
0: kıyım.
1: Çok iyiydi.
0: Kırmam.
1: Yağla şey yapmayalım. Tadını
0: Tamamdır.
1: kaçırmayalım. Diyet yapıyoruz. Şöyle aldık.
0: Ama burası. Şimdi başka neyimiz kaldı Nermin?
1: Bir tane salatamız var. Frambuazlı. Frambuazlı kereviz salatası olur mu? Vallahi bal gibi olur. Efsane bir görselle sizlere sunulur mu? Sunulur.
0: Oluyor.
1: Buradan efendim tereyağıyla birlikte güzel bir üst yağ yapacağız. Gırığımıza ve sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağız. Sadece iki aşama kaldı. Şöyle bakar mısınız?
0: Bitti bitti. Sosu kaldı.
1: Bunu böyle lokma lokma yiyeceksin efendim.
0: Lokma,
1: kurabiyeyi de
0: lokma,
1: koyacaksın kenara. Hiç pastaneye gitmeye gerek yok. Pastane derdin yok. Mis gibi. Kendi evinde yapacaksın. Kahvenin yanına atıştırmalık mı istiyorsun? Efendim sizlere çok güzel pratik bir tarif olarak geri döndük. Kaç dakikamız var? 21. Tamam. Frambuazlı kereviz salatası, 2 adet kereviz, 3 adet portakalın suyunu kullanacağız. 1 adet limon suyumuz var. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz. 1 su bardağı frambuaz, 2 adet armut, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı şeker, tuz, akbiber sunumunda taze soğanla birlikte yine harika bir görsel şov yapacağız.
0: Şimdi sana... Büyükçe bir tavamın pilav tenceresi. Pilav tenceresi. Kapağın da var. Bir de sosluk mu vereyim sana? Ne yapayım? Söyle.
1: Şöyle yapalım.
0: Pilav tenceresi.
1: Evet.
0: Geldim. Müdür. Frambuaz sosumuza.
1: Hı hı.
0: Şimdi açtım altı.
1: Onu yapayım. Ben bunları yarım yarım halka şeklinde sana doğrayayım. Sen de bana soğanlarımı doğra.
0: Şöyle. Nasıl doğrayayım sana soğanları?
1: Piyaz ya.
0: Salata bir tık kalın yapsana Nermeliko. Çok pişince o şimdi helva gibi dağılır.
1: Tamam.
0: Piyazlık mı istedin?
1: Evet, piyazlık yapalım bence.
0: Tamam.
1: Hepsi armutu da böyle yarım ay yapalım.
0: Bir uyum sağlasın.
1: Evet, hepsi bence birbiriyle uyumlu olsun. Sosunu zaten ayrı yapacağız. Üstüne gezdireceğiz pişerken.
0: Tamam. Böyle. Şimdi bir bıçak
1: yağımızı ekledim.
0: Bulayım. Şu bıçağımı da bulayım.
1: Vallahi bugünkü tarifler.
0: Tarif lezzet. Lezzet.
1: Bugünkü tarifler. Yemin ederim. Canlı yayın tarifi değil yani. Ben sana söyleyeyim. O kurabiyeyi sadece evde kaç saatte yaparız var ya. Ama
0: de,
1: biz gözümüzü bilemedim. Kararttık. Üstünü bulaydı, şekerdi, yani. Çikolataydı.
0: Fıt fıt fıt hamurunu yoğur gitsin.
1: Fıt fıt fıt olmuyor.
0: Benim içime bir şey kaçtı.
1: Ne kaçtı ben bilmiyorum. Bir şey değil mi? Anlamadım.
0: Gayet akıcı gitti. Şimdi birazdan sana kefir yapacağım el cüvezlerimle.
1: Tamam. Tamam. Ben şurada şöyle koyuyorum. Zeminde bir kavuracağım.
0: Sen bence kavurma. Ben kavurayım.
1: Şöyle.
0: Seninle böyle portakal suyunda buluşalım.
1: Sonra.
0: Ha. Ben şimdi geliyorum.

0: kendime de bir tava alayım.
1: Bakar mısınız kokusuna ya? Uf, çok güzel. Ben de bunları portakal suyuyla buluşturacağım Serpil Hanımcığım.
0: Lokum gibi pişsin Namin.
1: Tamam. Bir de o portakal suyu bütün yemeğin kokusunu bile alacak biliyor musunuz?
0: Lezzetini de başka bir yere
1: yani,
0: götürüyor.
1: Yani hiç o rahatsız edici.
0: Bir tava alayım ben.
1: Kokusu gelmeyecek size.
0: Vay vay. Şunu mu alsam acaba kendime?
1: Üzerine portakal, limon suyu ve tuz.
0: Biliyorsun lokum gibi pişene kadar biz de burayı yetiştiriyoruz sana kuzu.
1: Öyle. Bakar mısın şu güzelliğe?
0: Hadi bakalım şifa olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bak, portakal şimdi, suyunu verdik.
0: Armutlarımı da.
1: Limon suyunu üstüne veriyorum. Ben tuzlu dengesini çok seviyorum burada. Tuzunu verdik. Şöyle güzelce bir.
0: Kapadım seni.
1: Ayarladım.
0: En lokumumdan piş.
1: O orada lokum lokum pişerken biz de bu tarafta
0: armutlarımızı. Acaba bunları da mı şey yapsak, piyaz yapsak ya?
1: Yarım ay. Aynen.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence güzel gözüküyor.
0: Mantıklı gibi geldi kulağa. Kulağa
1: şöyle
0: hoş geldi.
1: Şöyle yağ koydum. Buradan alıyorum soğanlarımı.
0: Lütfen.
1: Bir tık böyle karamelize edeceğim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Frambuazlarını koyacağım en
0: biraz
1: son.
0: Biraz su evet.
1: Aynen. O frambuaz da zaten rengini verecek yemeğimize.
0: Allahu Ekber, basacak rengini.
1: Yani hiç frambuazlı yediniz mi bu tarz bir şey bilmiyorum ama çok farklı bir boyuta geçecek. Şekerini, tuzunu ve beyaz akbiberini ekliyorum.
0: Acaba senin kerevizler gibi mi doğrasam Nermin görüntüsünü? Ne dersin?
1: Kereviz.
0: Doğradın ya. Öyle mi doğrasam?
1: Olur.
0: Birbirleriyle.
1: Şöyle. Evet evet, yarım ay şeklinde.
0: Ahenkle dans etseler.
1: Bir harmanlama yapıyoruz. Kokular yükseliyor şu an Nermin Nefes Mutfağı'nda.
0: Sanırım
1: bir anda
0: bunu...
1: da...
0: Burasını kırdım da.
1: Şunların üstünü açıyorum.
0: Kırdım. Ya için çıkarıyorken kırıldı. Ay çok güzel oldu.
1: Hanımlar. Koku var ya, bambaşka bir boyut.
0: Onu kabına alırız şimdi hemen senle.
1: Bir tık altına atsın dedim. Böyle açtım kapağını.

0: ayvalar, şey pardon armutlar gelecek.
1: Armutları şey yapacağım Nermin. Sen frambuazını al istersen ben.
0: Aynen.
1: Kerevizler pişmeye yakın iken şeyler üstüne atmayı planlıyorum.
0: Tamam.
1: Armutları.
0: Zaten onlar pişti yani yumuşak olduğu için en son aşamada kerevizlerle buluşabilir. Yani.
1: Şöyle görsel.
0: Bir tık daha.
1: Şey yapalım istedim.
0: Karamelize ediyorum soğanımı. Allah'ım. Şöyle içerisine böğürtlen geldi. Allah Allah. Böğürtlen

0: Nermin'e elhamdülillah.
1: Ay sağlıklı yaşayın, ne oluyor tek tek?
0: Hep beraber.
1: Biraz sonra koyayım, azıcık o pişsin de. Bu çabuk bunu pişirir. Ya da sana mı versem acık sotelemek için?
0: Evet evet, benim tavam da olsun, daha iyi olur.
1: Üstünü kirlettin de ona bak.
0: Kirlettin mi gene?
1: Evet. Ben de kirlettim, yaz sıçradım.
0: Çok şey yok, biz yemek yapıyoruz.
1: Arada oluyor işte böyle şeyler.
0: Şöyle, bu yağ yine tava sıçrıyor kafasına göre. Bununla buluşturuyorum.
1: Tamam, o da gayet keyifli olur. Ben de burada soğanımı falan doğrayayım.
0: Yalnız Serpil'le aç garip fikir değiştirdim.

0: Yoksa mis gibi olur o. Şimdi bunu da ayvama.
1: Oy maşallah. Ekranın görüntüsüne bak. Bunu tuzlu olarak yedikten sonra bir salata formatında o zaman ne demek istediğimi anlayacak.

0: yapacaksınız.
1: Ekşili ekşili, aromatik.
0: Aynen öyle.
1: Bomba.
0: Şimdi.
2: Çok özür dilerim. Elhamdülillah. Şey yaptı, karabiber kaçtı burnuma. Çok tatlı kaçtı.

0: Hangi?
1: Kenarlar olan beyaza.
0: Yok.
1: Dur bekle, geliyorum canım. Bekle.
0: Yağ dökeceğiz üstüne.
1: Tabii.
0: Ha?
1: Geldim ben, dur.
0: Yok, her şeyimiz yetişti. Mutfak bugün güzel alev aldı. Mutfağı bugün alevlendirdik.
2: Acaba iki katlı.
0: Ne canım?
1: Şeyi düşünüyorum da.
0: Of, çok güzel koktu. Bu oldu, bunu kapattım.
1: Bence de oldu.
0: Bence buna bir böyle yöresel kap gibi bir kap olursa güzel olur. Bence.
1: Ama diğerlerini tamamlayamam.
0: Şöyle.
1: Şöyle ne diyorsun? Tereyağını
0: ekledim. Ne yavrum?
1: Uygun mu? Ha, tamam. Şöyle. Ay. Nermin, heyecanlandım çıkmayacak diye. Bir spatula. Yok yok, spatula alalım Nermin. Spatula. O onu düz tutmaz.
0: Yok, spatula alalım da bir yapışmış ya. Bunları çünkü kendi nişastası oluyor. Ve çok iyi yapışmış yani. İçi de iyi pişmiş, pardon. İçi iyi pişmiş diyecektim.
1: Ya bunun pişmesinde dediğim gibi hiçbir şey yok.
0: İçini hemen de önden de güzelce şey yaptığımız için.
1: Üçünü de alayım. Şöyle. Elimdeki maydanozumla.
0: Şöyle bıraktım sana. Ben çekildim.
1: Sen şeyine bak. Ana beşeğine. Ama
0: sana bakacağım.
1: Tamam, bak ana.
0: Yapıştı. Nişastasından ötürü. Şöyle güzelce yağını eritiyorum. Burada yağını erittikten sonra içerisine toz koyuyoruz şöyle. Toz biberini ve altını kapatıyoruz. Buraya alıyorum. Orada da yine sarımsaklı bir yoğurt yapacağız gra. Şöyle buradaki soğanın yanına geleyim. Böyle. İyice incecik kıyıyorum. Onu da bu şekilde alıyorum ve yoğurduyla buluşturuyoruz. Bir çırpıyoruz. Bunu sonrasında gırığın tam böyle ortasına da koyabilirsiniz.
1: Sunum kabıyla koyacağım şimdi onu ki
0: şöyle içine daldırıp böyle bandırıp bandırıp yiyebileceğiniz bir güzellik yaptık. Bakar mısınız? Of. Gerçekten o incecik nişastalı yufkalar var ya, pirinç yufkaları, inanılmaz iyi.

0: Bak, çene yapacak vakit bulamadık tariflerden. Gördün mü? Gördün mü Serpil Hanım? İyi miymiş böyle?
1: İyiymiş efendim, çok iyiymiş.
0: Bugün 4 tane yetermiş bence. Şöyle, bunun içine daldırıp mı yiyeceksin?
1: Yapmasaydık bir tanesini mesela.
0: Yapmasaydık.
1: Evet. Kulağında sensin. Sen duy, bana de Serpil yapmayalım da ben hemen fışt, yok ederim yani tatlım.
0: 10 dakikamız var. Biz bugün hatırattık ekip. Evet.
1: Fokusun.
0: Şöyle koydum. Ve en son aşamada güzelce kereviz piştikten sonra tabağıma alacağım. Üstüne soğanlı hazırladığım frambuazlı ve armutlu karışımı koyacağım. Onun da üstüne görmüş olduğunuz üzere harika yeşil soğanımı da böyle yaprak yaprak doğradık. Ve şu an sunuma hazır. O pişti gibi zaten ama bir tık daha yumuşasın. Çok güzel gözüküyor. İyi olmuş mu Serpil Hanım? Bir yandan dans etmeye başladınız.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?

0: Bayılacaksın. Ben de sana diyeceğim reklam arasında.
1: Yo, ben bayılacağıma eminim ona. Tadına hiçbir şey söylemedim. Tadına hiçbir şey söylemedim. Şöyle bakar mısınız?
0: Şu an sustum, konuşamıyorum.
1: Harika bir yağ yaktık. Bir tık yumuşatalım, üstünden gezdirelim. Şöyle.
0: Yo yo, ben alacağım onu.
2: Gel sen bırak.
0: Ben şimdi bezimi de bir güzel sıktım. Bunu çamaşır suyu yapalım.
1: Sana yağını da hazırladım. Yanmadı. Buyurun.
0: Hemen geliyorum.
1: Böyle coz yapıp gezdirelim valla.
0: Bu arada lütfen bu yoğurda da bunu bandıra bandıra yiyin.
1: Bak,
0: yiyin Allah of, aşkına of, şifa of. Olsun.
1: Allah şifa.
0: Oh.
1: Şifa, şifa, şifa.
0: Üstsüz gibi oldu. Şimdi benim aslında kurabiye stantım vardı. Ama arkadaşlarımız
1: evet, daha suyunu çekeceğim.
0: Münasip gördüğü için biz böyle koymayı yeğledik bugün.
1: Tamam.
0: Normalde
1: karışık dizelim mi onları?
0: Kurabiye stantında da masanızın böyle baş köşesinde gayet de keyifli ve güzel olur. Naçizane fikrim.
1: Bir ondan mı yoksa sıra sıra mı gidelim?
0: Bilemedim. Sen nasıl dersen.
1: Sen oradan gel, ben buradan geleyim.
0: Tamam.
1: Ortada buluşuruz.
0: Zaten şey yapacağım. Ne derler?
1: Ne yaptın?
0: Şimdi oraya yeşil böyle getirdim. Buradan da yeşil böyle götüreceğim.
1: Fındıklı.
0: Sen de buraya fındıklıdan at istersen. Geleyim ben de 3 tane ondan.
1: Evet. Şöyle.
0: Hı hı. Sıkıştırmana hiç gerek yok.
1: Çok iyi
0: bak,
1: olmuş.
0: Şey olacak.
1: Siz hangisinden seversiniz mesela? Ben en çok şeyden severim, yani Hindistanlı cevizinden. Fındıklı da çok güzel olur. Buraya da 2 tane fındıklı at bence.
0: Geliyorum. Hemen geldim. Şöyle yapayım ya. Şimdi bu fındıklıları dolduracağım artık.
1: Aynen.
0: Gayet de keyifli ve güzel tutulmuşlar. Ay, bir şey söyleyeceğim. Lütfen abartıyorsun Serpil demeyin. Ama lütfen şu gırığı yapın ve bu pirinç yufkayla yiyin. Gerçekten bayılacaksınız ki ben hamurlusunu da bildiğim için söylüyorum. Seçenek şansım olsa hamur mu desenler mi, pirinç mi? Sana söyleyeyim ki pirinç yufkası.
1: İşte. Çok güzel.
0: Okey, kapat.
1: Of, pamuk.
0: Lokum,
1: Allah lokum. Pamuk.
0: Yani onu o kadar çok beğendim, sana samimi söylüyorum.
1: Diyorsun.
0: Ya öyle. Fikrim bu tabii. Beğenirsin, beğenmezsin. Arkada boşluğum kaldı mı ayol?
1: Ne?
0: Bakıyorum, arkada boşluğum kaldıysa şunları sıkıştırmaya çalışıyorum ama. Sanki de bir yok gibi.
1: La ilahe illallah.
0: Şimdi kurabiyelerimiz de tamam.
1: Portakal suyunda limon suyuyla birlikte böyle pamuk gibi pişirdik kerevizimizi. Çok da başarılı pişti. Hiç zorlamayacak bizi. Bakın ne kadar böyle ayrılıyor. Üstüne soğanı kavurduğumuz, baharatlarla lezzetlendirip frambuazı eklediğimiz kısım.
0: Nami, şey mi yapsaydık? Sence iyi mi o? Düz beyaz kap mı verseydin?
1: Tatlıyı da bir şekillendirsek. Düz beyaz.
0: Ha, bu karelerimden mi verseydim?
1: Vermiyorsun.
0: Öyle deme. Sen bilirsin deme.
1: O sarı ya, bunun kenarları da sarı uydu. Bunu da böyle
0: pastayı
1: ortaya
0: alayım ben kızlar, arkadaşlar. Şimdi.
1: Şiir gibi başa bir şey oldu
0: soğanlardan
1: ya.
0: Şey üstüne
1: vallahi
0: üstüne.
1: Şiir gibi bir şey oldu bu. Böyle. Evet.
0: Şurada, dur sana çevireyim önce. Şuraya. Bak şuraya da gel istersen azıcık.
1: Çok başarılı.
0: Nermi, şu kaçmış ya.
1: Çok başarılı oldu.
0: Burada bir kaçak yolcu var.
1: Onu sen mi alacaksın?
0: O kaçmış, ben onu.
1: Allah'ım, şuraya bakar mısınız? Çok beğendin. Senden böyle bir sesler geçti. Dönüp sana bakıyorum.
0: Şey vardı ya, hazırlar mısın Nermi? Abi yakuzum. Çok da.
1: Bir de omuz attırırdı o. Bakar mısınız o frambuaz nasıl bir renk vermiş, şey gibi düşünün. Sanki içerisinde kırmızı...
0: Ama dur.
1: Neydi o sebzemizin adı ya?
0: Dilime ne? Geldi. Kırmızı
1: pancar
0: çukurcuk.
1: Pancar kullanmış gibi. Pancar kullanmış.
0: Ki bak pancarı kullansak o çok baskın bir aroması var ya Nermin.
1: Of of of of of.
0: O olacaktı. Bu böyle daha güzel oldu.
1: Of of of of. Vallahi bak şuna aşık olursunuz. Bence şu ikisi bir alkış hak etti. Bakar mısınız? Bak. Bak bak bak izleyicim. Şiir gibi oldu. Şiir gibi bir sunum hazırladık ekranda şu an. Gerçekten hem pratik hem
0: ben
1: de...
0: Ben burada kremamı da alacağım.
1: Hem de görseli çok ön planda. Şiir gibi bir lezzet hazırladık. Gel burada yap.
0: Ama orayı bir sileceğim ya. Orası silinme diye ben taşındım. Dur.
1: Pis değil zaten.
0: Ya şey...
1: Şöyle.
0: Yemek şey olmasın.
1: Onu şimdi güzelce üstünü terpille sıvayalım. Zaten bitiriyoruz sonrasını.
0: Komple sıvayalım mı?
1: Bence komple yapacağız. Dümdüz üstüne de Hindistan cevizi. Şey fıstık.
0: Yok, Antep. Ve havuç.
1: Sen rendesi. Al o pasta şeyini düzlemeye başla ben sana.
0: Bence boşluksuz gidersem düzlenecek zaten ya. Pürüzsüz şey değil ki.
1: İyice dümdüz bir tabaka. Bu pastaları eskiden çok yapıyorduk böyle küçüklüğümüzde hatırlıyorum annemler falan. Sonra bir ara durduk. Bunları böyle hem krema hem altta bisküvit, altta kek.
0: Ya bunda kek de yok.
1: Bunun zemini çok sağlıklı.
0: Zemini de yok.
1: İnanılmaz sağlıklı. Çok da güzel dolmuş kreması. Sürülebilir bir tık, kıvamda. Hı,
0: bir tık şey bile olmuş hatta biliyor musun?
1: Onu dümdüz böyle jilet yapacağız. Ve en sonunda birazcık havuç, birazcık toz Antep fıstığıyla renklendireceğiz. Sunumda biliyorsunuz görsel çok önemli. Ve dilim dilim kesmek için dolaba kaldıracağız. Yandan da görebiliyorsanız eğer 3 katmanı göreceksiniz. Bisküvi, koyu krem ve tabii ki üstündeki beyaz. 3 katmanla şu an ekranda. Onu da dümdüz sıvamış olduk.
0: Ben peçeteyle şimdi bu duvarlarımı alacağım. Temiz bir peçeteyle ki.
1: Evet gördünüz. Şu an görsel çok iyi. Şöyle aldık bismillahirrahmanirrahim.
0: Daha gitmeyeyim o tarafa değil mi?
1: Gitme. Bir tık ortası aynı. Burayı biraz daha. Ha oradan. Çok güzel sürülebilir kıvamda olmuş. Bunu yayın öncesi yaptığımız iyi oldu. Şuraya da bir geçersen.
0: Bu arada elin üstüyle niye çalıştı demeyin. Bu pasta kremaları normalde böyle çalışılır. Şimdi Nermin'im mis gibi havuçlarıyla ve şeyleriyle gönder gitsin. Hay nasıl güzel oldu. Geldi değil mi? Ben buna o kadar dikkat ediyorum ki şey yapmasın diye.
1: Aldım. Senin için aldım.
0: Fark ettim. Dedin ki bu dedin aldım. Takıntılının dedin önde gidin. Önde gideni dedin.
1: Şöyle yapalım.
0: Ne yapalım canım?
1: Karelerimizi yapalım. Sen şey yap. Süsle.
0: Bence sadece üstüne iz.
1: Aynen. Ne yapacağım?
0: Tamam gönder hocam. Gönder gelsin.
1: Şöyle alayım mı minik minik?
0: Daha güzel olur.
1: Lokmalık.
0: Şey vardı ya lokma lokma her yanını samimiden.
1: Bütün işleri bitirince yorgunluktan ben. Gelen enerji.
0: Bir kahvemiz yok, bir kefirimiz yok. Böyle ama mi? Ben...
1: Ele düştük mü böyle?
0: Ben minnet eder miyim? Edemez. Ya. Nermin'im işimi bitirir. Her şeyimi hazırlar.
1: Yap, bir dakika var Serpil.
0: Kefir yapacaktım. Sanatsal bir çalışma yapalım şefim.
1: Hadi yapalım. Ay çok güzel oldu ama.
0: Cımbızım yok küçük cımbızım.
1: Ay elinizle mi yaptınız?
0: İşte evet genelde böyle insanlar parmaklarıyla şey yapıyor ama.
1: Evet öyle uzun koyabilirsin bence gayet.
0: Dertler iyi. Der ya. Aa tövbe yarabbim içime bir gamze geldi. O da hepsi şarkı söylüyor ya. Kız bak insan şey oluyor Nermin.
1: Söyleyeyim mi sabah erken enerjiyle başlayıp. Bu vaziyette çok enteresan. Şimdi sen oğlum bir dakikası

0: durmuyorlar.
1: İşte Nermin. İstanbul'un havası gibi. Baktım bir an enerji tavan. Hep öyle derler ya. Bakmışsın güneş var, sonra yağmur yağmış falan. Bizimkisi de öyle. Göz olanın gözü çıksın işte.
0: Çıksın. Ne? Ha. Efendim dakikalar sonrasında harika sunumlarımızla şıkır şıkır bir sofrayla karşınızda olacağız. Tabakları Nida açıklıyoruz. Açıklıyoruz Nida.
1: Masada. Tamam. Verelim.
0: Masada veriyoruz. Bir yer ayrılır hemen döner dönmez.
1: Geliyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı.

0: yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola.
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Guja ayakkabı ve çantanın sun.
12: Tam karşısında inanılmaz bir aurası var, lezzeti var. Kıyır kıyır bir lezzet. Kavanozlu kutulara koyun. Haftalarca saklayın. Lezzetle yiyin. Hemen yan tarafta kerevizin en güzel hali şu an ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz için hazırlandı. Gırık biliyorsunuz yöresel bir lezzet ve hamurla yapılan bir tarifti. Biz bu hamuru ortadan kaldırdık. Pirinç yufkasıyla yaptık. İncecik ve gerçekten az önce tattım. İnanılmaz bir lezzeti var. Burada yan tarafta bir humus var. Humusun üstünde çok güzel, renkli sebzelerimiz var. Acı biberimiz var, domatesimiz var. Çok güzel gözüküyor. İçinde edamame ile birlikte yeşil bir sos, fesleğen yapraklarıyla taçlanmış. Ama günün favorisi zeminde havuçlu bisküvisiyle, üzerindeki ipek gibi kreması ve şantisiyle ve tabii ki son dokunuşumuz havuç, fıstık, küçük küpler.
13: Şiir gibi ya. Bence de bak şu an böyle ekrana bakıyorum. O kadar maşallah canlı canlı renkler bir arada.
12: Bugün bak beni çek hocam. Çek beni. Hani böyle iş biter ya. Bütün evi yerleri silersin. Çok yorulursun. Ha durum o vaziyet şu an. Ha böyle yayılıp yerimden kalkmayasım var.
13: Bazen oluyor öyle şeyler ya. Boş ver ne yapalım.
12: Valla bak böyle. Şöyle. Ki biliyorsunuz benim enerjim hiçbir zaman böyle olmaz. Ama bugün nazar, böyle oldu nazar. Hocam. Nazara nazar. Maşallah diyoruz. Dualarımızı ediyoruz. Ve en önemlisi kalbinizdeki o enerjiyi, kalbinizdeki o güzelliği hiçbir zaman eksik etmeyin.

0: yapmıyorsunuz. Ben hep bir şey söylüyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yeter ki iyi olmak iste. Yeter ki doğru ol. Yürüdüğün yol zaten hep ışıktır. Emin olabilirsin. Senin favorin hangisi oldu Serpil?
1: Gırık ve humus. Senin?
0: Valla görsel ön plandaysa kereviz salatasını çok sevdim. Ve havuç tatlımızı çok sevdim. Yani bunun görseli, yani bu bana şu an bir salatayı andırmıyor. Bu bana çok farklı bir aura veriyor. Yani
1: patatesmiş gibi,
0: evet,
1: duruyor aslında.
0: Evet, zemindeki o patatesler falan, hani tatsam mı yesem mi, hani kereviz desem geri durursun. Ama kereviz olmadığını söylemezsem bu
1: patatesi
0: çok farklı.
1: Bir evet, kadarla.
0: Bir gider yani. Hatta içindeki şeyi de çok merak ediyorum
1: portakal
0: yani.
1: Suyu.
0: O suyuyla bak, dur sizin için tadayım ben. Yüzümden siz benim anlarsınız.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Nasıl olsa fotoğrafını çektim.
1: Armutlu gayet bak. Keyifli, gayet
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bak pamuk gibi bak. Nasıl güzel kesiliyor, hiç sert değil.
1: Bak şimdi oradan da bir armut tadı al. Al al al al.
0: Bitti mi hocam? Devam edeyim mi tadıma? Çok. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Sayın izleyicim, sayın seyircim. Aman ya Rabbil Alemin. Ay Serpil Nermin çatalıyla yedi. Ay görüyor musunuz, biz artık onunla öyle olduk. Efendim gerçekten nasıl bir şey ya? Yiyeceğim. Hiç ben kereviz sevmeyen ben yiyeceğim bundan.
1: Patates diye ikram edebilirsiniz.
0: Şu gırık üstündeki o incecik pirinç yufkasıyla var ya, sıfır kilo, sıfır kilo.
1: Başka bir boyuta geçmiş.
0: Evet, bandır sarımsaklı yoğurduna ye, bandır sarımsaklı yoğurduna ye efendim. Beyaz TV ekranları Nermin'in Enfes Mutfağı'yla şenlendi. Her zaman dediğimiz gibi bir şey var. En önemlisi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
1: Amin.
0: Yürüdüğünüz her yolda sizi gerçekten anlayan, sizi gerçekten dinleyen insanlarla karşılaşın.
1: Amin.
0: Kalbinizin incinmesine ve incitmelerine asla izin vermeyin. Annelerimizin bir sözü vardır. Ben senin kalbini oluştururken 9 ayda oluşturdum. Sen bir saniyede kırılmasına asla izin verme.
1: Vermeyin. Bence de vermeyin.
0: Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle, en güzel enerjimizle sizlerle olacağız. Bugün de bizi izleyip yanımızda olduğunuz için, güzel yorumlarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a emanet.

0: Guja ayakkabı ve çanta, Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 5 Haziran 2000'de 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay okuldan çıktı. Şişli'deki evine geldi. Dakikalar sonra kendi evinde vahşice katledilmiş olarak bulundu.
1: Güldür Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Güldür Hanım, önce size şunu sorayım. Neden siz suçlanıyorsunuz? Siz, İlker ve baba Nedim.
2: Şimdi şöyle işte bir röportajımda 3 demişim de bir tanesinde 3,5 demişim de bir araba demişim de bir taksi demişim de bunlar üzerinden onlar yorum yapıyorlar. Onların amacı para kazanmak. Bu çok gündemde olan bir olay olduğu için onların amacı para kazanmak.
1: Peki Gülnur Hanım, siz hiç kendi ailenizden şüphelendiniz mi?
2: Hayır.
1: Olur ya insan.

0: insanın aklına gelir.
1: Hayır.
0: Gelmiştir İlker yapmıştır. Baba gelmiştir yapmıyor. Yani sizin içinizde hiç bu duyguyu oldu
1: Hayır.
0: mu?
1: Hayır yok.
0: Peki yapmış olsalardı oğlunuzu İlker'i korur muydunuz?
1: Hayır. Böyle sapkın bir evlat yetiştirdimse ben kendim gider elimle teslim eder.
0: Neden sapkın dediniz?
1: Çünkü yani tecavüz mü yapmak istedi, o süs mü verildi, yani başka bir şey gelmiyor. Yani sapık ya da sapkın biri diye düşünüyorum. Dördü çeyrek geçeden itibaren falan aramaya başladım evi. Cep telefonu vardı, okula götürmek yasaktı. Onun için evdeydi ama gelir gelmez de hemen açardı. Cebi arıyorum kapalı, evi arıyorum cevap vermiyor. Tabii tedirgin oldum yani.
0: Peki kaçta gelirdi normalde eve Çağla?
1: 4:45
0: 4:30 hemen aramaya başladınız
1: evet,
0: siz zaten.
1: Evet. Aradım. Ulaşamayınca da böyle bir tedirgin oldum, bir sıkıntı geldi falan. Neyse sonra çıktım şeyden. Fevzi Bey'in yanından. Nedim'in iş yerine uğradım. Dedi ki bana Nedim, bu ilaçlarımı, kayınpederim rahatsızdı. Bu ilaçları babama bırakır mısın dedi bana. Arabayı da al sen dedi. Ben dedim ben kimseye bir şey bırakamam. Çağla'ya ulaşamıyorum dedi. Nasıl dedi. Vallahi ulaşamıyorum Çağla'ya. O zaman dedi bir Nilgün Hanım'ı arasana dedi. Aradım ben de ablası çıktı. Nilgün Hanım'ın yengesi vardı bir üst katta, o rahatsızmış. Onun yanına çıktı dedi bana. Tamam ben biraz sonra arayacağım dedi. Ondan sonra...
0: Peki siz hani ulaşamıyorsunuz ya, niye hemen basıp eve gitmediniz?
1: Ama şimdi ben bilmiyorum ki eve geldi mi? Gelmedi mi? Okulda mı? Yani ona göre yani ulaşamazsam evde... Okula gideceğim, ne bileyim karakola gideceğim, hastaneye gideceğim. Bir şey yapacağım yani. Evde olup olmadığını teyit etmek istedim. Hani olur ya arkadaşlarından lafa dalmıştır. Bir otobüsü kaçırmıştır, ikinciye binecektir falan diye düşündüm.
0: Siz eve gelmemiştir diye mi eve gitmediniz?
1: Evet, evet. Ama gene de içimde bir tereddüt kalmasın diye Nilgün Hanım'ı aradım. Belki dedim, Nedim'le konuşuyoruz şimdi. Belki dedim... Tuvalete girdi. Belki banyo yapıyor. Veya yattı uyuyor. Çok uykusuz belki dedim. Onun üzerine ben dedim...
2: Ev telefonunu mu aradınız? Cep telefonla.
1: İkisinde.
2: Cep telefonu açık mıydı?
1: Hayır.
2: Kapalıydı.
1: Kapalıydı.
2: Yani eve gelince cep telefonunu açardı genelde
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, evet.
2: Cep telefonu kapalıydı. Ev telefonunu çaldırdı.
1: Evet. Yani.
3: Daha açacak şey olmamış.
1: Evet. Fırsat olmadı.
3: Onu öğrenmek. Gibi geliyor.
1: Evet. Sonra tekrar aradım Nilgün Hanım'ı. Nilgün Hanım çıktı. Dedim ki ya ben işte bebek nasıl falan onu sorduktan sonra ben dedim Çağla'ya ulaşamıyorum. Nilgün Hanım sana zahmet dedim. Bir bakabilir misin yukarıya dedim. Gelmiş mi falan diye dedim. Tamam ben şimdi çıkıyorum dedi.
0: Saat kaçtı o sırada çıkarken?
1: Yani herhalde. Beş falandır yani.
2: Nedim Bey'in oradaydınız değil mi?
1: Evet,
2: iş yerinde.
1: Evet,
2: hala
1: Nedim.
2: İş yerindesin.
1: Hala
2: oradan
1: iş yerindeyiz. Evet.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: 26 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında A101'de Kaysan tuzsuz tereyağı 469 lira, Altın Kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 219 lira.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul.
5: ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
13: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
14: Allah aşkına neden?
13: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır Beyaz, Atlı Prens. Tamamdır Şakamatik.
13: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
15: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
16: Sadece duruladım.
17: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece Duru'la.
21: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
22: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
23: Hala etkisindeyim.
24: İnanılmaz bir goldü.
23: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
25: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
26: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Yaşanacaksa.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Taşıdık halkama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjanı.

0: Ayran, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Tutkulu zekaya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
6: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
13: Ondan sonra... Şunu da çok sordukları için tekrar soracağım. Çünkü izleyiciler de çok soruyor, bazen onun sorularını da söyleyeyim. Şimdi saat 5'e kadar niye Nedim'in orada bekliyor da eve gitmiyor?
14: 5'e kadar orada beklemedim. Zaten doktordan geç çıktım. Hı hı. Geç çıkınca Nedim'in oraya uğradım ki Çağla'ya ulaşamıyorumu söylemek için. O da öyle söyleyince hemen evi aramaya başladım. Çünkü evde olup olmadığını bilmiyorum.
13: Bilmediğiniz için evi aradınız. Tamam, evet. Bunu tekrar sormuş olayım. Sonra çıktı yukarı.
14: Çıktı yukarıya. Ben dedim biraz sonra arayacağım dedim. Tamam dedi ama ben bu arada evi aramaya devam ediyorum o çıkana kadar. Ulaşamayınca sonra tekrar Nilgün Hanım'ı aradım. Böyle çığlıklar geliyordu apartmanın boşluğundan gibi. Bir açıldı telefon da çabuk gelsin Nedim'i de alıp gelsin dedi. Ve ondan sonrasını dinlemedim zaten. Hemen kapattık ve Nedim'le beraber arabayla... Yola çıktık. Geldiğimizde ekip arabası vardı.
13: Geldiğinizde karakol polisleri gelmişti.
14: Karakol polisi vardı. Hı hı. Çok kalabalıktı. Bir fevkaladelik var ama yani ölüm kimin aklına gelebilir? Yani ilk etapta kimin? Bir fevkaladelik var. Polis de görünce acaba tecavüz mü etmişler dedim.
13: Neden aklınıza tecavüz geldi?
14: Ya ölüm aklınıza gelir mi yani?
13: Hı hı. Ha, yaralanma da değil. Niye tecavüz?
14: Kötü bir şey, ne bileyim, öyle geldi aklıma. Hı-hı. Yani. Kötü bir şey olduğu belli, polis olduğuna göre. Ve de çok kalabalık olduğuna göre. Biz koşarak Nedim'le beraber apartmana girdik.
13: Şimdi Gülün Hanım, onu tekrar soracağım. Hani en kötü şey hemen tecavüz gelmez ya. Bu neden aklınıza geldi? Yani o dönem başkasının tecavüze uğradığını mı duyuyordunuz? Ya da Çağla'nın böyle korkuları mı vardı? Çünkü insanın ilk aklına gelen... En çok korktuğu şey onun başına gelmesidir. Ya da o dönem yakınınızdan birinin başına gelmiştir. O yüzden onu bir iyi hatırlamaya çalışırsak. Çünkü insanın ilk aklına gelen şey Çağla'nın da çok korktuğu bir şey. Ya da başına gelir mi diye tedirgin oldunuz. Ya da böyle bir şey yaşamış bir yakınınız mı vardı?
14: Yok, hayır. Böyle şeyler yaşamış herhangi bir yakınımız yok. Bizim bu Çağla olayına kadar... Emniyetten içeri girmişliğimiz de yok. Hı hı. Dolayısıyla bana ilk emniyette söylediklerinde, abimin eşi söyledi. Söylediğinde ne olduğunu tahmin ediyorsun dedi bana. İkimizdik odada. Çünkü polis arkadaşlar demiş ki hiçbir şey bilmediği için soru soramıyoruz demişler. Hı hı. Ne olduğunu tahmin ediyorsun dedi bana. Ben de dedim ki bayılmış mı dedim ilk. Yok dedi. Kafasını mı çarpmış dedim. Yok dedi. Tecavüz mü olmuş dedim. Yok dedi.

0: daha kötü dedi bana. Daha kötü deyince ölmüş mü dedim. Yaptı. Ama ben silah buldu mu, bıçak mı onları falan bilmiyordum.
1: Siz karakolda öğrendiniz.
0: Evet, emniyette öğrendim.
2: Cinayetin üzerinden 25 yıl geçti. Çağla'nın karşı apartmanında yaşayan Reyhan Hanım, baba Nedim'i elinde kan ve bıçakla gördüğünü iddia etti ve savcılığa ifade verdi.
1: Hoş geldiniz. Hoş Reyhan buldum. Hanım. Kaç yaşındasınız? Çok da genç duruyor musunuz?
3: Ne genç ya, 70 yaşını geçmişim.
1: 70 yaşını geç, artık genç ona, daha tam yaşlanmış İnşallah. Olmuyorsunuz. Şimdi Reyhan Hanım, size soracağım. Siz bu arada önce şunu sorayım. Şimdiye kadar, aslında bu dönemlere kadar neden hiç sizi görmedik, konuşmadınız?
3: Konuştum ben.
1: Ne zaman?
3: Savcılık çağırdı, savcılığa gittim. Emniyet çağırdı, emniyete gittim. Sokakta şey yaptılar, konuştuk. Hı hı. Yani çok yere konuştum. Zaten polisler geldiği zaman da dedim, suç aleti yoktur, suç aleti yoktur deyince, nasıl suç aleti yoktur dedim. Babasının elindeydi bıçak, ben gördüm dedim. Ben cinnet geçirmiş zannettim.
1: Bir daha anlatır mısınız baştan? Neden çıktınız?
3: Ya şimdi o gün benim misafirlerim vardı. Her hafta apartman içinde. Evet. Her hafta birbirimize gidip geliyorduk. Öyle paralı gün falan değil.
1: Aha.
3: Gidip geliyordum. O günü ben hem kısır yaptım hem de şey. Patates salatası. Limon yetmedi. Limon yetmeyince arkadaşım, kapı komşum yani. Dedi ki bizim evde var Reyhancığım, git al dedi. Ali abin gelecek, anahtar da kapıda dedi. Gittim ben, camı açık. Camı açık olunca şöyle neden baktım hiç bilmiyorum.
1: Hı hı.
3: Şöyle camdan bir baktım. Şöyle döndüm camdan baktım. Bir baktım adamın elinde böyle Sivas bıçağı gibi bir bıçak.
1: Ne kadar uzunlukta bir bıçak?
3: Şöyle bir bıçak.
1: Hı hı.
3: Şöyle bir bıçak. Elleri kan. Buraya kadar değil. Şuraya kadar elleri kan.
1: Kan.
3: Ben cinnet geçirmiş zannettim. Yapma kardeşim yapma diye bağırdım bir de.
1: Siz
3: ben.
1: Siz bağırdınız. Duydu mu sizi?
3: Duydu, hemen içeri girdi.
1: Ha, sizi duyunca içeri girdi.
3: Zaten balkona şöyle yan durmuştu. Yani direkt balkondan böyle
1: yani
3: bakmıyor.
1: Yan şekilde duruyordu. Yan şekilde dururken elinde bu taraf, bu elinde mi? Sol elinde mi?
3: Yani balkondan tarafı ki elinde bıçak.
1: Aha, sol mu yani, böyle mi duruyordu,
4: sağ olur.
1: Böyle mi duruyordu?
4: Tarife göre sağ olur.
3: Sağ olması lazım, evet.
1: Tarife böyle mi duruyordu, böyle mi duruyordu? Balkon ya bu.
3: Şimdi uzun balkon ya.
1: Evet, uzun balkon. Hani balkondan, siz oradan görüyormuş
3: balkondan,
1: gibi.
3: Balkondan bakılınca böyle bakılır mesela, düz
1: Hayır,
3: bakılır.
1: Hayır, o uzun
3: böyle
1: balkon
3: yan
1: ya.
3: Durmuştu.
1: Böyle mi duruyordu?
3: Evet, yan durmuştu.
1: Bu şekilde yan duruyordu.
3: Bıçak da işte yan duruyorsa ya, o tarafındaydı.
1: Bu taraftaydı.
3: Yok,
1: bıçak.
3: Yok, öbür taraftaydı.
1: Buradaydı.
3: Oradaydı, evet.
1: Peki nasıl tutuyordu bıçak elinde?
3: Bıçak böyle elinde. Sonra ben yapma kardeşim yapma diye bağırdım ya. Bıçağı böyle elin sanki keser gibi yalandım. Böyle bıçağı koydu, zırp içeri girdi balkonda.
1: Bir dakika, bıçağı nereye koydu, eline mi?
3: Elin üstüne böyle koydu bıçağı.
1: Şöyle.
3: Şöyle koydu, içeri girdi.
1: Böyle eline koyarak üstüne.
3: Evet.
1: Şöyle. Düşmedi mi o bıçak böyle
3: Yok,
1: elin üstüne?
3: Ya bu eline böyle elin üstüne koydu bıçağı.
1: Hı-hı.
3: Hani ben yapma kardeşim yapma dedim ya.
1: Böyle koydu diyorsunuz.
3: Ha, eline böyle koydu, içeri girdi.
1: Peki. Şunu soracağım. Nedim Bey, yani onun Nedim Bey olduğuna eminsiniz değil mi? Tanıyor muydunuz?
3: Nedim Bey canım, ben 38 senedir
1: tanıyordunuz onu yani.
3: Tabii,
1: direkt olarak.
2: Anne Gülnur programımıza geldi. Komşu Reyhan'la stüdyoda yüzleşti.
1: Reyhan Hanım diyor ki ben daha önce babayı balkonda elinde bıçakla gördüm. Reyhan Hanım burada.
3: Tamam, buyurun.
1: Reyhan Hanım gelin, buyurun lütfen. Reyhan Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Şimdi böyle yüzleşirken bence rahat da konuşmak. Şimdi Buket Hanım diyor ki o 18.30'da babayla Gülnur Hanım geldi. Ama sizin söylediğinize göre siz babayı elinde bıçakla balkonda
3: evet.
1: gördünüz. Sizce saat kaç civarıydı bu?
3: 5'i 20 geçe. Ya çeyrek geçe ya orada bir şey olabilir. Ya 5'i çeyrek geçe veya 20 geçe.
1: Ne tam gördünüz 20. Reyhan Hanım tam
3: Şimdi
1: olarak?
3: Şimdi ben kendi evimden görmedim.
1: Evet.
3: Arkadaşım evine gittim limon almak için.
1: Aha.
3: Balkondan şöyle şeyin mutfağın camından şöyle bir bakayım dedim.
1: Evet.
3: Baktım bıdır bıdır bir şey konuşuyor. Ama hiç duymadım.
1: Kim konuşuyor?
3: Nedim Bey.
1: Kendi kendine mi konuşuyor?
3: Kendi kendine bir şey konuşuyor balkonda. Şöyle başımı uzattım. Ben adam cinnet geçirmiş zannediyorum. Elleri buradan kan. Elinde bir ekmek bıçağıyla sanki kurban kesmiş gibi. Bir bıçak.
1: Damlıyor muydu Reyhan teyzeciğim?
3: Efendim ya.
1: Damlıyor.

0: kan yere damlıyor muydu sen gördüğünde?
1: Yok, damlamıyordu.
0: Şimdi bir yerde demiştin ki böyle dirseklerine kadar.
1: Yok, yok, hiç ben dirsek nispeti etmedim çünkü buralarındaydı. Yok, buralarındaydı. Dirsek nispeti etmedim. Yapma kardeşim, yapma diye ben bağırdım zaten adama.
2: Evet. Yapma dedin. Sizi duydu mu o Nedim
1: Duydu
2: Bey?
1: Duydu canım, böyle hemen yan baktı, içeri girdi.
2: Peki ne diyorsunuz bununla ilgili? Şimdi ben 5:30'da bu adamı gördüm diyor.
1: Gördüm, evet.

0: Hanım, gibi.
1: Bakın diyor ki Gülnur Hanım, siz göremezmişsiniz oradan. Gülnur Hanım'ın söylediğine göre böyle bir şey yer gözükmüyor.
2: Göz hizasında değil. Yukarıda kalıyor.
1: Yukarıda.
3: Yukarıda kalmıyor. Aynı şeye geliyor. Çünkü burada dördüncü kat. Benim baktığım yerde dördüncü kat.
1: Tek geldiğini lazım. Gördüğünüzde emin misiniz?
3: Tek geldi gitti. Yasin de kolundan tuttu. Hı. Eve doğru götürdü.
4: Yanlış.
5: Yasin evdeydi yani. Yasin evde miydi? Emin misin Yasin evde olduğunu?
3: Ya Yasin'in kolunda gördüm ben. Yani evinden
4: İşte o zaman
3: dışarıdan.
4: Çıkıp şubeye gidiyorduk. Eve gelmiyordum.
3: Giderken de seni o götürdü içeri. Gelirken de o götürdü.
4: Ben Nedim'le beraber arabayla yani. Geldim ya.
5: Söyleyen olmadı.
1: Söyleyin Gülnur Hanım. Bir dakika, Gülnur Hanım diyor ki ben Nedim Bey'le beraber arabayla geldim.
4: Kendi
3: hayır. Tek başına geldi. Taksiyle geldi. Gözümle hep balkondayız biz. İçeri girecek durum
1: siz
3: mu var?
1: Siz emin misiniz taksiyle gördüğünüzde?
3: Evet.
1: Taksiyle
3: evet.
1: Geldi diyorsunuz. Evet. Gülnur Hanım şöyle, tek yani, başına mı geldi?
3: Nedim Bey de yok yanında yani. Aha. Yalnız geldi.
1: Reyhan Hanım, siz babanın katil olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Ben gözümle görmedim. İçeride ne olduğunu da görmedim ben.
5: Ama bıçakla
3: sadece ben balkonda gördüm.
5: Reyhan teyze.
3: Gördüğümü söyleyeyim. Yani gördüğümden ne bir noksan ne bir fazla söylüyorum ben. Gördüğümü hı-hı. söylüyorum. Adam zaten hiç dışarı çıkmamış.
1: Adam hep evde miymiş?
3: Karşı komşunun evinde otururmuş. Elini. Öldürdü. Çağlı'yı babası öldürdü. Bağıra bağıra söylüyorum. Kimse öldürmedi. O eve katil de girmedi. Karşı komşusunda oturuyordu. Polisler de onu oradan çıkarmış. Kadın söyledi bana.
1: Hı. Koca hep karşı komşuda mıydı?
3: Evet. Karşı komşuya gitmiş. Bartkondan sonra kaçtı ya böyle yönü evet. döndü o hafif. Karşı komşuya gitmiş. Sen kapatmaya çalışıyorsun.
4: Neyi kapatacağım
3: kapatmaya
4: ya? Evladım gitmiş benim. Neyi kapatacağım?
3: Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun sen. Hayır, sen kızının ya. Katilini aramaya bunlar gelmemişsin.
4: Hayret yani. Vallahi hayret bunlar ya.
3: Yo ne hayreti? Size hayret diyor herkes.
4: Apartmanda bir olay olmuş. Melin Hanım'ın söylediğinden yola çıkarak söylüyorum. Apartmanda bir olay olmuş ama Melin Hanım daha detaylı bilmiyor. Nedim'i de üzgün görünce evine almış. Kocası olmayan kadın sen diyor evine nasıl al? Yani akıl başka türlü çalışıyor.
5: Sürekli belaltı çalışıyor akıl.
1: Buyurun yani, Reyhan Hanım cevap versin. Buyurun Reyhan.
3: Ben belaltı çalışmıyorum. Bıçağı gördüm kocanın. Ne oldu o bıçak? Yani adam kurbanı kesti de
4: şimdi
3: tekrar geldi bıçağı bıraktım diye geri almaya geldi.
4: Şimdi konu bıçak o değil. Yok. Benim söylediğim konu. Sen kimi koruyorsun bir. Kimi yönlendiriyorsun?
3: Sen kocanı koruyorsun.
6: Suçlamaların odağındaki abi İlker stüdyoya geldi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan İlker'in üniversiteden arkadaşı canlı yayına bağlandı ve cinayet günü İlker Ünye'deydi gördüm dedi.
1: Bugün evet önemli konuklarımız var, konularımız var. İlker Bey buradalar. İlker Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız?
1: Ben deyim. İlker Bey kaç yaşında oldunuz?
7: 44 yaşındayım.
1: 44 yaşındasınız. Şimdi tabii tam 26 ay geçti kız kardeşinizin vefatından sonra 26 yıl oldu. Şimdi birazcık hem izleyicilerle hem de bizde yeni başlayan konuyu incelediğimiz, işlediğimiz için baştan size sormak istediğim bazı sorular var.
7: Tabii ki.
1: İlker Bey, bu arada şunu sorayım. Sizden de çok şüpheleniyor insanlar, genel anlamda konuşuluyor. Ne hissediyorsunuz bu konuda?
7: Şimdi Esra Hanım, biz aile olarak böyle yayınlara gidip de kendimizi ifade etmek, tabii ki medyanın gücünü kullanmak bu anlamda bizi biraz destekliyor ama biz kendi yapmamız gereken, araştırmamız gereken, bulmamız gereken konuları yapamıyoruz. Çünkü sürekli bir algı ve sürekli bir manipülasyon var. Hı hı. Bunlarla mücadele etmekten ziyade öbür tarafa kanalize olamıyoruz. Yani bu tip yalan yanlış bilgileri ortaya atıp da olayı saptıran kişiler bir kenara çekilse biz kendi yolumuzda devam edip belki somut bir şeyler yakalayabileceğiz. Hı hı.
1: Bey, sizce sizden neden şüpheleniliyor? Yani aileden, Nedim Bey'den şüpheleniyor, sizden şüpheleniyor. Çünkü sizin, siz olay günü Ordu'da okuyorsunuz aslında,
7: Ünye'de.
1: Eğitim alıyorsunuz Ünye'de.
7: Evet.
1: Ve Ünye'de olmadığınıza inanan bir kesim var. Aslında siz evdeydiniz ve bu olayı siz gerçekleştirdiniz. Yani Çağla'yı siz öldürdünüz. Sonrasında da kaçtınız ya da bir evde tutuldunuz ya da tekrar oradan Ünye'ye döndünüz. Niye böyle düşünüyor sizce?
7: Şimdi insanlar benim sorulduğu zaman yaşamış olduğum hikayeyi anlattığımda inanmayabilirler. Bunlar gayet normal. Hı-hı. Ama ben kendi çevremi, aile arkadaşlarımızı, evimize giren çıkan insanları bütün polisler ve savcılık araştırmışken bir tanesi bile

0: beni o döneme yakın tarihte veya o tarihte İstanbul'da gördüğünü beyan etmemesine rağmen bu algıya ben anlam veremiyorum.
1: Peki İlker Bey, şunu sormak istiyorum. O dönem sizle ve sizin ordudaki arkadaşlarınızla ekipler, işte olaydaki ekipler yani polisler ifadelerini aldılar mı, konuştular mı? Yani sizin Ünye'de olduğunuzu doğruladılar mı ifadelerle?
0: Dosyada benim İstanbul'da yaşayan, o dönemde İstanbul'da yaşayan, hala İstanbul'da yaşamaya devam eden üniversiteden arkadaşlarım falan, toplamda 30'un üstünde arkadaşımın ifadesi mevcut.
1: Ünye'de dosya, olduğunuzu doğrulayan mı kişiler?
0: Onların içinde Ünye'de olduğumu doğrulayanlar da var. İstanbul'da olup benim İstanbul'da olmadığımı ifade edenler de var. Hı-hı. Toplamda 30'un üstünde bir ifade var. Bu ifadeleri biz dosyada gizlilik kararı olduğu için medyayla paylaşamıyoruz. Ama ben ve ailem bu kadar kişiyi aynı anda organize edemeyiz. Hı hı. Yani işlerinden bir tanesi mutlaka çürükelme çıkacaktır, söyleyecektir. Ama bu kadar şey varken hala benim üstüme, ailemin üstüne gelinmesine ben anlamayamıyorum ya.
1: Peki İlker Bey, sizin bir de psikolojik problemleriniz olduğu söyleniyor. Bir psikolojik probleminiz var mı?
0: Hayır.
1: Bir öfke kontrolü olabilir bu ya da farklı bir şey. Hani bununla da ilgili birçok söylem olduğu için ben açıkça soruyorum. Belki vardır.
0: Öyle bir problem yok benim.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey. O dönemden sonra yaklaşık işte kardeşimin vefatından sonra 2 sene kadar bir psikolojik tedavi gördüm ben. Hani, hı-hı, çünkü daha 17-18 yaşındayım o zaman. Bir takım ilaçlar da kullandım falan. Ama sonrasında öfke kontrolüyle ilgili bir problem yaşamadım ben.
1: Bu arada şeyi sorayım. Sizin hiç Çağla'ya şiddet uygulamışlığınız ya da başka
0: yok,
1: bir durumunuz var mı?
0: Hayır. Ben hiç kaldırmadım kardeşimi.
1: Kardeşinizi kıskanır mısınız? Kıskanır
0: yok,
1: mıydınız?
0: Yok, kıskanmadı. Tabii abi kardeş arasında ara sıra olan tartışmalar oluyor ama, hı-hı, fiziki müdahalem asla olmadı.
1: Erkek arkadaşı olmasına karışır mıydınız?
0: Yok, karışmazdım ama işte Hüseyin'le alakalı konuda müdahale etmişliğim oldu, evet.
1: Oldu. Hüseyin'le ilgili, yani son olan, yazlıktan olan erkek arkadaşıyla ilgili karıştınız bu duruma.
0: Ya karıştım derken tabii ki yine kaba kuvvet falan kullanmadım ben de. Ben gerek Hüseyin'le gerek de Çağla'yla konuştum tabii ki. Hı hı. Bunun sebebini isterseniz anlatabilirim.
1: Şimdi İlker Bey, ben baştan başlayarak Çağla'nın o günkü olayını nasıl haber aldınız ve neredeydiniz o sırada?
0: Ben Ünye'de öğrencilik zamanında yaşadığım evdeydim o akşam.
1: Hı hı.
0: O bölgede oturan anne tarafımdan 2 tane kuzenim var. Onlar akşam saatleriydi, karanlıkta hava. Normalde de haber vermeden gelmezler. Kapı çaldı, açtım onlar. Anneannemin kötü oldu. Anneannem de biraz düşkündü bana. Anneannemin kötü olduğunu söylediler. İstanbul'a gitmem gerektiğini söylediler. Ben de üstüme apar topar bir şeyler giydim. Çıktım evden. Ama
1: ortalama saat kaç gibidir İlker Bey?
0: Herhalde 9-9.30 o arada olabilir.
1: 9.30-10 civarı akşam.
0: 10 değil, herhalde 10'a doğru otobüse bindim herhalde. Öyle, hı-hı, hatırlıyorum ama. Şimdi saatler konusunda da biliyorsunuz çok böyle şey oluyor. Ben sadece hatırladığımı söylüyorum yani. Yarım saat 45 dakika oynama olabilir arada.
1: Peki sizin o dönem telefonunuz var, cep telefonunuz. Ailenizi aradınız mı? Ne oldu anneanneme diye?
0: Evden çıkarken aramadım.
1: Hı-hı.
0: Otobüse bindim. Apar topar çıktığım için o an aklıma gelmedi. Otobüse bindim. İlk mola yerinde aradım. O dönemde otobüslerde telefon kullanmak yasaktı.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla mola yerinde beklemek zorunda kaldım. Sanırım Samsun'u biraz geçince bir mola vermiştik. Orada aradım ama kimseye ulaşamadım.
1: Peki otobüse kim bindirdi sizi?
0: İki tane anne tarafından kuzenim.
1: Onlar anne tarafından kuzen. İsmini söyler misiniz?
0: Tabii. Fatih abiyle Orhan.
1: Fatih ve Orhan. Bir de bir polis memurunun geldiğine dair söylemler oluyor. Bir polis geldi mi?
0: Geldi. Şöyle, benim oturduğum ev Ordu İstanbul Karayolu'na 300-400 mesafedeydi. Dolayısıyla benim oraya çıkıp bir otobüs çevirmem gerekiyordu. Akşam karanlığında da hiçbir otobüs, çünkü Ünye'den otobüsler bitti. Başka ilçeden, yani Giresun'dan, işte Trabzon'dan gelen otobüslerden birini çevirmek gerekiyordu. Dolayısıyla polis yardımı olmadan çeviremem. Çünkü orası otoban gibi. O yüzden bir polis, iki polisten yardım aldık.
1: Yani polisten otobüs çevirmesi için ricacı oldunuz.
0: Tabii durmuyor çünkü otobüsler, sade vatandaş.
1: Peki polise dediniz mi, bir olayım var, hemen gitmeliyim?
0: Yok, onlara bir açıklama yapmadım. Ya ben yapmadım ama Fatih abiyle Orhan abi yaptıysa ondan bilgim yok.
1: Hı-hı. Siz sadece polislerden otobüs durdurması için ricacı oldunuz. Hı-hı. Şimdi bu arada kuzenleriyle Orhan Kemiksiz bir röportaj, hı-hı, yapmıştı. Kuzenlerimizden biriyle. Bir onu bir izleyelim.
2: Avukat olan ve İlker'i de olay olduğu gün otobüse bindiren iki kişiden bir tanesi. Bana o günü bir anlatabilir misin? Ne oldu o günde?

0: Nasıl oldu?
1: O gün şöyle oldu. Gece saat 9 civarı beni diğer halamın oğlu Fatih Bas aradı. Ben evdeydim işte. Uzun duruşmalardan falan çıkmıştım. Hala'nın öldüğünü, bir cinayete kurban gittiğini, İlker'e bunu haber vermemiz gerektiğini söyledi. Ve ben İlker'in evine doğru gidiyordum. Sen de gel dedi bana. Biz çok olduk tabii. Tamam dedim ben.
0: Gece saat 9.
1: Gece saat tam 9. Hatırlıyorum. Hı hı. Ondan sonra ben hemen üstümü giydim apar topar. Araba vardı o zaman. Arabama bindim. Bizim evle şey yakın zaten. İlker'in evi. Ben gittiğim baktım Fatih abim de oradaydı. Beraberce kapıyı çaldık. İlker hemen açtı kapıyı. Uykulu bir gözleri vardı. Ben dedim İlker ne oluyor yavrum dedim. Yarın finallerim var. Ders çalışmam dedi. Anneannem çok rahatsızlanmış. Dayın aradı. Seni hemen İstanbul'a istiyorlar dedim. Ondan sonra hemen üstüne bir şeyler al dedik. Bu gitti odadan 5 dakika sonra ben hazırım dedi. Ondan sonra param pulum var mı dedim, var dedi. Daha sonra onlar Fatih abimin arabasına bindiler. Ben de arkadan böyle onları takıldım. Üye'de bizim üyelerin köprüde İskele durağı diye bir yer var.
0: Parkın olduğu yer.
1: Parkın olduğu yer. İlker'le oraya gittik. Hemen çıktık arabadan. Biz otobüs durdurmaya çalışıyoruz. Otobüsler durmuyor. Bu arada Fatih abim bir 10-15 dakika geçti böyle. Bu arada da Fatih abim bu polis tanıdıkları falan çok. Bir tane ekip arabası geçiyordu. Onu durdurdu. Orada bir şeyler konuştular polisle. Polislerden bir tanesi çıktı. İlk gelen arabayı durdurdu. Biz İlker'i bindirdik. Öyle olmadı.
0: Sonra ne oldu abi?
1: Sonra biz işte babam yeni kalp ameliyatı olmuştu. Eve gittim 10.30-11 gibi. Çok büyük bir şok. Gittim annemi aradım. Babama söyledik. Ondan sonra Fatih de kendi annesine falan söyledi. Biz o gün işte organizemiz olduk. Sabaha karşı 6'da Fatih abimin arabasıyla annem, ben, halam, Fatih abim gittik. Samsun'dan da Cengiz'i aldık. Bastık gittik Celal'da.
0: Cengiz dediğimizde
1: o da avukat.
0: Fatih abinin kardeşi oldu. İlker'in buradan siz bindirdik. Otobüs firmasının ismini hatırlayabiliyor musun?
1: Hiç hatırlamıyorum. Karanlık zaten. Otobüse bindirdik yani. Polise bindirdi.
0: O gidiş gitti.
1: Yani İlker'le birlikte bizim de gitmemiz lazım ama bizim burada çok ani geliştiği için organize olamadık yani. O anda düşünemedik de onu. Belki o konuda hatalı olabiliriz ama işte İlker sabaha karşı onu da 11 gibi bindirdik. Biz de 5-6 saat sonra yola çıktık peşine.
0: Peki İlker'le alakalı burada bir araştırmaya şahit oldunuz mu hiç?
1: Ben bilmiyorum. Yani hiç aklımıza bile gelmedi. Yani İlker'in böyle ileride biz de kendimiz gördük ama daha sonra Günler ablamına falan sordum. Araştırılmıştı dedi. Çünkü İlker'in arkadaşlarıyla falan konuşulmuş burada.
2: İlker Bey'in Ünye'den okul arkadaşı hattımızda. Önemli bir tanık, bir beyefendi. Merhabalar.
3: Merhabalar, buyurun.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Siz İlker Bey'in Ünye'den galiba sınıf okul arkadaşısınız.
3: Evet.
2: Kaç yıllarından bahsediyorsunuz?
3: 99'da başladık üniversiteye, 2003'te bitti. 99'dan beri tanırım. Cinayetten sonra daha da tanır olduk biz İlker'le.
2: Ha, cinayetten sonra daha da yakınlaştınız.
3: Evet. Çünkü desteğe ihtiyacı olduğu için.
2: Desteğe ihtiyacı oldu. Nasıl bir destek veriyordunuz siz?
3: Arkadaşıyım. Yanında bulunacaksın bu tür durumlarda arkadaşının yani.
2: Doğru. O yüzden psikolojik anlamda...
3: Evet. Yalnız bırakmayacaksın.
2: Peki. Hiç o güne yani 5 Haziran 2000 yılıyla ilgili İlker Bey'i gördünüz mü ya da okulda değil miydi? Onunla ilgili bir bilginiz var mıdır?
3: Gün içinde İlker'i ben okulda gördüm. Ama akşam otobüse binerken giderken görmedim şöyle ama arkadaşlarım öbür gün dedi İlker böyle böyle bir haber aldı. Otobüste bindirip İlker'i gönderdik dediler.
2: Arkadaşlar öyle dedi. Siz 5 Haziran günü.
3: 5 Haziran günü İlker'i gördüm. Akşam da gittiğini söylediler.
2: Söylediler. Giderken görmediniz ama 5 Haziran saat kaçta gördünüz? Ya kaç gibidir? Ya
3: şimdi çok eski bir tarih yani ben o zaman 18 yaşındaydım. Dediğiniz tarihlerde zannediyorum öğlen saatleri diye hatırlıyorum yani.
2: Öğlen saatlerinde okulda mı gördünüz?
3: Tabii.
2: Aynı derse mi giriyordunuz?
3: Şimdi üniversite zamanı aynı derse girmiş olabiliriz. Ben derse girmemişim, o girmiştir. Yolda karşılaşmış olabiliriz. Olabilir ama ben o gün Ünye'de İlker'i gördüm. Hatta bununla ilgili İlker benim ismimi savcıya verdi. Savcıların beni arayacağını söylediler hatta. Ama aramadı beni savcı bey.
2: Hı hı. Yani siz o gün gördüğünüzü net bir şekilde okulun içerisinde biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz.
3: Tabii.
2: O gün olduğunu nasıl hatırladınız?
3: Şimdi kıyamet kopmuş. Arkadaşımızın kardeşini katletmişler. Bu sonra günlerce konuşuldu kendi aramızda.
2: Nasıl öğrendiniz Çağla'nın vefatını?
3: Dediler böyle böyle. Ben sonra ben o gün Bir gün sonra arkadaşlar

0: dediler ki ben o zamanlar şimdiki gibi nasıl söyleyeyim iletişim araçları bu kadar gelişmiş değil. Hı hı. Arkadaşlardan duydum aslında İlker'in kardeşine böyle böyle cinayet işlenmişti, İlker'in kardeşi öldürülmüş diye. Ama ilk giderken İlker'e cinayet olarak değil işte deden atlandı falan diye bir şeyler söylemişler. Öyle göndermişler İlker'i. Ama sonradan işin böyle olduğu anlaşıldı.
1: Hı hı. Peki şunu soracağım size, savcılığın konuştuğu başka arkadaşlarınız oldu mu üniversiteden?
0: Olduğunu biliyorum.
1: Olduğunu biliyorsunuz.
0: Olduğunu biliyorum. Hatta olduğunu biliyorum. O arkadaşlar da benimle paralel ifade verdiler.
1: İfade verdiler. Yani evet. Okuldakiler İlker'i görüp görmediklerine dair herhalde ifade verdiler.
0: Evet tabii ki tabii ki tabii ki. Tabii.
1: Siz de diyorsunuz ki 5 Haziran günü İlker'i gördüm. Evet, sonrasında evet. Da kardeşinin öldüğünü haberini aldık. Okulda evet. Çok konuşuldu.
0: Aynen aynen öyle doğru doğru.
1: Peki size şimdi açıkça şunu söyleyeyim.
0: Şimdi üye dediğimiz okulda zaten bizim bölümümüz 100-150 kişilik bir gruptuk yani okulda.
1: Hangi bölümdü? Kimin, hangi bölüm?
0: İktisat mezunuyuz ikimiz.
1: İktisat. Evet. Siz de iktisat mezunuyuz.
0: Biz hepimiz zaten birbirimizi tanıyoruz. Herkes birbirini biliyor orada. İlk kere herkes orada tanır. Hatta üniversitede bile tanırlar ilk kere. Hele de böyle bir olay başından geçtikten sonra daha fazla tanınırız oldu yani.
1: Hı hı. Yani, birçok insan İlker Bey'in İstanbul'da olduğunu hatta kardeşine zarar verdiğini düşünüyorlar. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Asla böyle bir şey olamaz.
1: İstanbul'da olmuş olabilir mi? Günü karıştırıyor olabilir misiniz?
0: Hayır mümkün değil. Çünkü niye diyeceksiniz? Bir adam aynı anda aynı gün iki yerde olamaz. Evet o zamanki şartlar da uçak bu kadar yoğun değil.
2: Savcı Bey benden 3-4 tane arkadaşımın ismini istedi. Ben de verdim. Hı hı. Verdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi de telefonda olan arkadaşım. Ama iki tanesini aramış Savcı Bey, ifadesini almış. Hı hı. Ama bu arkadaşımı aramamış.
3: Gerek duymamış demek.
2: İletişimini verdim çünkü ben.
1: Verdiniz. Haberi 4 kişiyi verdiniz. İki tanesi aramış, iki tanesi aranmamış.
2: Doğru. Aha. Aranmayan kişilerden biri de telefondaki olan arkadaş.
4: Ama bakın şöyle.
1: Peki hocam bir sorularımı soralım. Peki okula polis geldi mi acaba? Bu da önemli.
0: Şimdi çok eski tarih. Gözümle hatırlıyorum okula birilerinin geldiğini. Okula polis de geldi ve hatta o zamanki fakülte sekreterimiz vardı. Şimdi vefat etti kendisi yakın tarihte. O hocamızla da birebir görüştüklerini biliyorum. Yani İlker'le ilgili soruşturma yaptıklarını biliyorum.
1: Çok önemli bir şey. Yani o günlerde Çağla'nın vefatıyla ilgili İlker'in okuluna gelip polis sorgulama yaptı mı?
0: Tabii ki.
2: Esra Hanım ben de İstanbul'dayken oradaki arkadaşlarım bana söylemişti buraya polis geldi. Tamam dedim neyse anlatın dedim ben de yani. Benim de haberim var o durumdan.
1: Bakın bu çok önemli bir şey çünkü polisin aslında okula hiç gitmediği, sorgulanmadığı, bununla ilgili çok bilgi aldığımız için söylediğiniz şey çok kıymetli. Okul arkadaşlarınız da çıktı ve dediler ki evet ve bu polisler de o gün gitmiş. En azından polisleri de zan altına bırakmamış oldu.
4: Hocalarına kadar
1: görüşmüş. Hocalarınıza kadar gitmişler. Orada olup olmadığınızı sorgulamışlar. Bu çok önemli bir bilgiydi. Evet. İlker Bey. Otobüse bindiniz. Hı hı. Bindirdi polis sizi. Sonrasını bize anlatır mısınız? Siz anneanneniz hasta diye gidiyorsunuz. Gidiyorum. Yoldasınız. Evet. Üzgünsünüz. Anneannenize düşkünsünüz. Evet. Biraz anlatır mısınız? Gittiniz. Otobüstesiniz. Sonra...
2: Birinci mola değil. İkinci mola da. Bolu'da.
1: Hı hı.
2: Bir dinlenme istasyonunda. Otobüs mola vermişti. Ben otobüsten inmedim. Telefonun da şarjı bitik.
1: Hı hı.
2: Radyodan bizim evin adresini yani kulağım kabardı yani onu duyunca arkasından da kardeşimin adının soyadının baş harflerini söyleyerek olayın olduğu şekilde bir haber yaptılar. Ben duyunca hani ne olacağım ne yaptığımı şaşırdım yani o anda. Yanımda da bir teyze oturuyordu. Onu da böyle kendimi böyle hırpalayınca hani öyle sağa sola doğru şey yapınca ona da herhalde temas ettim. O da şaşırdı falan böyle. Sonra ben otobüsten indim direkt. Kimseye bir şey belli etmemek için. İndim. Telefonumun da şarjı olmadığı için Ankes bulduğum ilk Ankesörlü telefonundan önce annemi. Sonra babamı.
1: Ankesörlü telefondan aradım.
2: Ankesörlü telefondan arıyorum. Hı-hı. Çünkü şarjım yok. Sonra Çağla'yı. En son dayımı. Çağla'nın telefonu kapalıydı. Annemle babam telefona cevap vermedi. Dayıma ulaştım. Dedim ki böyle bir şey duydum radyodan. Doğru mu acaba? Doğru dedi. Yaşıyor mu dedim. Yaşıyor sen gel dedi. Öyle ben yola devam ettim.
1: İlker Bey o anda duydunuz da Çağla ile ilgili.
2: Evet.
1: Şimdi hani o anda dönsek ne hissettiniz kardeşiniz ve çok vahşice bir şekilde başına gelen olayla ilgili radyodan duydunuz. Dayınız teyit etti ama yaşıyor dedi. Ne oldu ne hissettiniz o an?
2: Yani o an gerçekten soğuk terler mi? Elim ayağım titremedi mi? Yani... Olay doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum ya. O da bende bir panik yarattı.

0: Dolayısıyla ben İstanbul'a nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Hı hı. Ama tek ümidim dayımdan yaşıyor olduğunu duymamdı. Hı hı. Öyle gittim yani.
1: Yaşıyor olarak öğrendiniz, otobüse bindiniz. Peki bu bir de otobüsün camını kırma meselesi var. Sinirlenip cama yumruk attınız mı siz?
0: Attım ama cam kırılmadı. O cam 3 kat damperli camdır, otobüs camları. Hı hı. Ben kendi kuvvetimle nasıl kırayım? Hı hı. O bir olayın anlatışı sırasında işte bazı mübalağa deriz ya, onunla alakalı bir açıklama.
1: İlk duyduğunuzda cama doğru bir yumruk attınız.
0: Şöyle elimle de değil, dirseğimle.
1: Dirseğinle. Evet. Dirseğinizde bir şey oldu mu?
0: Yok, olmadı.
1: Olmadı. Elinizde zaten bir iz falan da bir şey yoktu.
0: Yoktu.
1: Çünkü o da çok konuşuldu. Cenazede elinde iz var mıydı? Vurmuş eliyle, yaralamış.
0: Hiçbir şey yoktu.
1: Sonra otogarda sizi kim karşıladı İlker?
0: Kimse. Ben kendim taksiye bindim.
1: Otogar o sıralar...
0: Esenler.
1: Esenler'de evet. Otogar. Esenler otogarı, bildiğimiz otogarda indiniz. Neyle gittiniz
0: evinize? Taksiyle gittim ben.
1: Taksiyle gittiniz.
0: Yolda Esenler'de inince bir kere daha aradım ankesörlü telefonundan. Dayıma ulaştığım için yine dayımı aradım. Ondan sonra ben indim geliyorum diye. Sonra anneannemlerin evine vardığımda herkesin tamam. ağladığını böyle feryat falan. Ben o anda eve girdim ama hala inanın ne olduğunu bilmiyorum yani.
1: Peki İlker Bey, otobüs saat kaçta indi? Yani kaçta indiniz otobüsten?
0: Öğlen saatleriydi.
1: Öğlen gibi. Hı-hı. 12-1 gibi mi?
0: Civarı.
1: 12-1 sularında evet. geldiniz siz. Direkt anneannenize gittiniz.
0: Esenler Otogarı'ndan oraya gittim evet.
1: Nerede anneanneniz?
0: Gayrettepe'de.
1: Gayrettepe'de. Gayrettepe'ye gittiniz. Dayınız mı sizi oraya gelin dedi?
0: Evet, ben çünkü bir tek ona ulaşabiliyordum. İkinci kere de onu aradım.
1: Şimdi kardeşinize bir şey olmamıştı ya, neden evde gidilmedi, bunu sorguladınız mı? Hani o öyle anlattı çünkü yaşıyor.
0: Ya bizim kendi evimizde neden olmadı? Evet. İnanın hiç sorgulamak aklıma gelmedi.
1: Onu sormadınız.
0: Tabii ki.
1: Anneannenin evine gittiniz. İlk ne anneannenin evine girdiğinizde ne gördünüz?
0: Herkes içeriden böyle daireden içeri girince sol taraf salondu zaten. Herkes salondaydı. Böyle bir ağlama, bağırış çağırış sesleri falan. Anlayamadım ne olduğunu yani. İçeri girdim, ondan sonra babamla dayım beni aldı, arkada bir odaya götürdüler, olayı anlattılar, böyle böyle böyle oldu diye, şimdi seni emniyetten bekliyorlar dediler. Ben evde 15 dakika yarım saat durdum durmadım, onlarla beraber emniyete gittik.
1: Peki babayla dayınız size nasıl anlattı olayı?
0: Evde kardeşine saldırmışlar ve boğazı kesilir vaziyette hayatını kaybetmiş diye anlattılar. Kimin yapıldığı konusunda, yani kimin yaptığı konusunda polisler araştırıyor. Biz de bilmiyoruz dediler. Açıklamamış.
1: Peki İlker Bey, dayınız ve babanız size bunu ağlayarak mı, bağırarak mı, nasıl anlattılar?
0: Ya dayım genelde sakin bir yapıya sahiptir. O bir sakin anlatıyordu ama babamın gözleri dolmuştu.
1: Siz ağladınız mı?
0: Tabii ki.
1: Ne tepki verdiniz? Nasıl tepki verdiniz?
0: Yani şimdi bir insan kardeşini kaybedince bir daha da geri dönmeyeceği ihtimali düşünce nasıl olabiliyorsa o şekilde olmuyor. Yani daha 17-18 yaşındayım. Kaybın ne olduğunu bilmiyorum daha. Bir de kaybettiğimiz kişi canımız yani. Dolayısıyla hani çok üzülmüştüm ya. Çok üzülmüştüm. Hala da üzülüyorum. Ben gerçekten bu yapılan algılara da anlam veremiyorum yani. Ben şimdi burada bugün geldim diye anneme sen gelme dedim ben. Çünkü annem gerçekten 3-4 gündür çok yıprandı. Artık bu işleri kaldıramıyor. Çünkü her seferinde aynı hikaye başlar. Aynı hikaye başlar. Çok zor bir durum Esra Hanım. Hepimiz için zor. Ama insanların biraz empati yapması lazım. Bu kadar vicdansız olunmaz. Hepsi anne, hepsi baba. Belki bunların içinde yorum yapanların. Ama bu kadar olmaz yani. Ben zaten gerçekten bu olayı işliyor olsaydım ben kendim gider teslim olurdum. Böyle böyle bundan dolayı yaptım derdim. Şimdi ben yapan kişinin yanındayım diye bir takım iddialar var ya. Beni kimse tanımaz bilmez. Ben bu kadar cani vicdansız bir adam değilim.
1: Neden sizin vicdansız, yani bunu yapan insanın psikopat olması lazım ya. Bence. Neden sizce sizin öyle olduğunuzu düşünebiliyorlar?
0: Bu tamamen algı. Neden biliyor musunuz? Bence benim fikrim. Yine sadece fikrimi ifade ediyorum burada. Böyledir demiyorum. Bu tamamen bizi yolumuzdan saptırmanın, algıyı başka yöne çevirmenin bir numaralı sebebidir.
2: Evet.
1: Hangi yolumuzdan saptırmak?
0: Biz arayış içindeyiz. Biz bulmanın peşindeyiz. Ölümü, diri mi, yurt dışında mı, nerede bulmamız lazım. Bulmamız lazım. Ama bunlar her zaman bizim yolumuza ket vuran hareketler. Buna gerek yok yani. Herkes bir çekilsin.

0: Biz kendi yolumuzda zaten buluruz bulamayız. Allah'ın takdiri. Ama biz kendi yolumuzda mücadelemizi verelim yani.
1: Eleştirilen Baba Nedim 21 yıl sonra ilk kez programımıza bağlandı. O günü ve hissettiklerini anlattı.
2: Nedim Bey hattımızda. Nedim Bey merhabalar.
3: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi 23 yıl sonra sessizliğinizi bozdunuz Nedim Bey, öyle diyelim. Bize bu cinayetle ilgili neler söylemek istersiniz?
3: Neye ait anlayamadım.
2: Bu cinayetle ilgili neler söylemek istersiniz? En başta ben sizden dinleyeyim, sonra birkaç soru soracağım.
3: Yani ne söyleyebilirim ki bu konu hakkında? Allah kimsenin başına vermesin. Biz yaşadık, yaşıyoruz. Yani söyleyeceğim bir şey yok burada. Peki, yapan Allah'ından bulsun diyeceğim.
2: Peki 26 yıldır bu cinayet çözülemedi. Siz kimden şüpheleniyorsunuz Nedim Bey?
3: Benim için herkes şüpheli. Fail bulunana kadar herkes şüpheli benim için.
2: Herkes şüpheli derken daha çok etrafınızda sizin tanıdığınız kişiler mi?
3: Hayır. Genelde herkes şüpheli. Benim için herkes şüpheli.
2: Peki o gün biliyorsunuz Gülnur Hanım doktora gitmişti. Doktordan randevuyu siz mi aldınız Nedim Bey?
3: Benim randevu almama gerek yok ki. Doktor benim arkadaşım.
2: Evet.
3: Muayenehanesine geldiği zaman öğlen sonra ilk önce benim dükkana uğrar, ondan sonra muayenehanesine çıkar.
2: Doktor Bey her zaman sizin yanınıza mı gelir değil?
3: İş yerine gelirken muayenehanesine caddeden, sokaktan çıkmadan muayenehanesine benim yanıma uğrardı dükkana.
2: Peki siz o gün dediniz mi Gülnur Hanım gelecek ya da başka bir şey?
3: Tabii ben daha önceden cumadan söyledim pazartesi günü Gülnur gelecek diye. Tamam gelsin dedi.
2: Peki Gülnur Hanım o gün doktora gitmeden önce ilk başta size mi geldi?
3: Ya, tabii dükkana uğradı, ondan sonra çıktı. 3 gibi falandı, dükkana geldi bana, ben çıkıyorum dedi doktora. Tamam dedim, bekliyor.
2: Peki,
3: İlk önce bana uğradı.
2: O size uğradı. Sizin ne dükkanınız vardı orada Nedim Bey?
3: Bende karşılıklı 2 tane dükkan vardı. Bir tanesi 42 numaralı Ganyan Bayi. Öteki kaldırımın karşısında da Cevat Kuru Temizleme'nin Nişantaşı şubesiydi.
2: Kuru temizlemeniz vardı. Yani Ganyan Bayi ile karşılıklı kuru temizlemeniz.
3: Karşılıklı 2 dükkan vardı, evet.
2: Peki o gün iş yerine neyle gitmiştiniz?
3: Nasıl anlayamadım?
2: İş yerine arabayla mı gittiniz? Neyle gittiniz?
3: Tabii arabayla gittim.
2: Arabayla gittiniz. Gülnur Hanım yanınıza neyle geldi?
3: Büyük bir ihtimalle taksiyle gelmiştir.
2: Taksiyle geldi. Peki,
3: çünkü Amerikan Hastanesi'nden taraftan geldi. Muhakkak taksiyle vali konağından çıktı. Orada hastanede indirdiler. Öyle geldi.
2: Peki Gülnur Hanım hep o doktora mı giderdi? Bu kadın doğum uzmanına mı giderdi sürekli?
3: Hayır, sürekli gitmezdi.
2: Yani hani bir doktora devam ederiz ya, kendi gittiği doktoru o muydu?
3: Hayır, yani devamlı gitmezdi. Sıkıntısı olduğu zaman gider.
2: Sıkıntısı olduğu zaman, yani daha önce de gitmişliği var değil mi?
3: Çok nadirdir. Seyrek de olsa gitmiştir.
2: Gitmiştir. Yani bir dosyası vardı o doktorda değil mi?
3: Vallahi olması lazım. Çünkü ama hatıra binaen mi diyeceğim, resmi bir hasta statüsünde değil. Bizimkisi hatır gönül işi.
2: Hatır, siz arkadaşınız olduğu için sizin tanıdığınız doktora gidiyordu.
3: Evet, dostum olduğu için bilemiyorum yani, hatır gönül işi bizimkisi.
2: Gülnur Hanım o gün doktorun yanında çok fazla bekliyor ya, dosyasını bulamamışlar Gülnur Hanım'ın.
3: Olabilir, doğrudur. Evet, öyle bir şey var.
2: Peki Nedim Bey, Gülnur Hanım ne kadar saat sonra tekrar yanınıza geldi?
3: Vallahi saat 5 gibiydi. Ben o dükkandan karşıdaki Ganyan Bayi'nden çıkıp elbise temizlemeye geldim. Baktım Gülnur geliyor. Hayırdır dedim. Dedi ki Çağla'ya ulaşamıyorum. Allah Allah dedim. Aradım mı evi? Aradım. Cebi? Aradım, kapalı. Sonra benim dükkandan elbise temizlemeden Nilgün Hanım'ı aradı. Nilgün yengeyi aradı.
2: Evet.
3: O da çıkıyor. Yani bir bak bakalım Çağla'ya dedi. O da çıkmış sağ olsun.

0: Bir de sonra Nilgün Hanım haber verdi. Çabuk Nedim'i de al gel.
1: Saat çabuk kaç buraya gidiyordu Nilgün Hanım size haber verdiğinde?
0: Vallahi 6'ya geliyordu. 6'ya 10 kala olabilir, 6 olabilir. O civarlarda.
1: Peki Gülnur Hanım o sırada beklerken çok heyecanlanmış ve telaşlanmış, öyle mi?
0: Tabii tabii tabii. Hele gidiyoruz deyince tam panikledi.
1: Ne deyince panikledi?
0: Gidiyoruz, eve gidiyoruz, eve gidiyoruz deyince tam panikledi. Eve ben de bilmiyorum, o da bilmiyor, hiçbir şey bilmiyoruz. Gidiyoruz ama meçhule gidiyoruz.
1: Peki eve neyle gittiniz Nedim Bey?
0: Nasıl?
1: Eve neyle gittiniz, hangi araçla?
0: Kendi arabamızla.
1: Kendi, sizin arabanızla eve doğru gittiniz.
0: Evet, evet, evet.
1: Ortalama ne kadar sürmüştür eve gitmek?
0: Vallahi hanımefendi, o olayın heyecanıyla, o olayın şokuyla, çağrılmakla ben bunu tahmin edebilir miyim? Bundan 25-26 sene önceki trafiği düşünün. Hı hı. Vali konağında, Fulya'da araba yok. En fazla 10-15 dakikada gitmişimdir yani.
1: 10-15 dakikada gittiniz yani ortalama...
0: Aa, yani. O kadar kısa bir mesafe çünkü bizim evle iş yerleri.
1: 10-15 dakikada gittiniz. İlk kapıdan, yani, ilk kapıdan girdiniz. Kimler vardı? Ne gördünüz Nedim Bey?
0: Kapıdan girdiğimde ben apartman dış kapısından kimse yoktu.
1: Kimse
0: ortada
1: yoktu.
0: Ortada bir kalabalık. Hayır, dış binanın dış kapısında kimse yoktu. Hı hı. Ama ortalık bir kalabalık, bir anormallik vardı. Hı hı. Ben bıraktım, fırladım arabayı oraya. O vaziyette koştum yukarıya, kapıda hiç unutmuyorum, kır saçlı, çok zayıf, mavi kısa gömlekli, o yaz da olduğundan dolayı bir polis memuru arkadaş vardı. 40-45 yaşları civarında.
1: Apartman kapısında mı, evin kapısında mı?
0: Daire kapısında.
1: Dairenin kapısında.
0: Bir de Hasan Hoca vardı, alt kattaki komşum.
1: Hasan Kaya vardı.
0: Tabii ben böyle şaşkın şaşkın bana bakıyorlar. Ben hemen içeriye girdim.
1: Sizi durduramadı girdim polis.
0: Yok yok yok yok. Hiçbir şekilde. Yani Hasan Bey kenara çekildi. Doğalgaz saatinin oraya, kombinin oraya. Ama ötekini bir basamak aşağı indirdim. Tam merdiven başındaydı çünkü. Hı hı. Elimle yani iter gibi oldu adamcağızı, memur beyi. Girdim içeriye. Bir şey yok. Bir sessizlik var. Çağla'nın odasına gittim. Kimse yok. İlker'in odasına bir yöneldim ki işte dünya başıma yıkıldı o zaman. O zaman mahvoldum. Bittim. Evet.
1: Peki oraya girdiniz. Sonra birçok kişinin söylediği şey, hani siz kontrol etmişsiniz. Hani yaşıyor mu hala diye.
0: Evet tabii.
1: Peki sizi üzmek istemiyorum ama çok hani elinize çok kan bulaştı mı?
0: Bulaştı ki şeyde şubede beni bir hayli haşladı komiserler sorgu sırasında. Ellerini yıka, bu ne halin diyerekten.
1: Kızdılar size, niye ellediniz olay yani, yerine de evet diye.
0: Yani bu ne, ellerin kan içinde, git. Ellerini yıka da öyle gel falan dediler. Sorguya öyle devam ettik yani.
1: Peki siz Çağla'yı gördünüz, kontrol ettiniz ve üstünü düzelttiniz, öyle mi?
0: Evet, eteğini sadece indirdim. Başka bir şey yapmadım.
1: Eteğini indirdiniz. Peki sonra hangi, yani o halden, o odadan çıktıktan sonra neler yaptınız?
0: Evin içinde adam aradım. Çılgına dönmüştüm. Dolapların içi, balkon, mutfağın arka tarafı, kombinin olduğu yer. Her tarafta adam arıyorum. Şok, şok yani, benimki olduğu gibi şok.
1: Peki balkona da çıktınız o zaman, balkondan da tabii bakıyordunuz.
0: Tabii. Balkonda adam arıyorum. Balkonun L'ye arka tarafa dönen mutfağı böldüğümüz bir yer vardı. Oraya kombiyi koymuştuk, duvar. Orada adam arıyorum. Acaba burada saklandı mı, birisi var mı diyerekten. Tabii dolayısıyla balkona çıktım.
1: Peki o sırada karakol polisleri ne yaptı? Çünkü siz onları ittirerek içeri girdiniz.
0: Bir kişi. Bir kişi, fazla değil.
1: Bir kişi vardı.
0: Kalabalık. Bir kişi. Dairenin kapısında bir kişi vardı.
1: Peki O sırada elleriniz kan

0: olmuştu tabii. Bir yerlere değdirdiniz mi?
1: Vallahi bir banyoda yıkadım bir.
0: Ha, banyoda
1: çıkmadan önce. Tabii cinayet büro geldiğinde beni alırlarken bir evin banyosunda bir yıkadım.
0: Yıkadınız.
1: Layıkıyla çıkmamış demek ki aynı şeyi şubede de tekrarladık.
0: Yani diğer cinayet büro geldiğinde ellerinizi siz aslında banyoda yıkadınız.
1: Tabii.
0: Şimdi hep bir söylenen şey de var. Siz eliniz kanlı bir şekilde dışarı çıkıp otomata ya da başka yerlere bastınız mı?
1: Dışarı çıkıp?
0: Yani koridorda, apartmanın koridorunda elleriniz kanlı bir şekilde bir yere damlamış ya da otomata basmış olabilir misiniz?
1: Yok, hayır.
0: Öyle bir şey oldu.
1: Bir karşı daire komşu hanımefendi davet etti içeriye. Bir onun evine gittim. Ondan sonra da ekip arabasıyla doğru şubeye.
0: Melin Hanım'ın evinde oturdunuz biraz.
1: İsmini bile bilmiyorum. Bir hanımefendi buyur etti içeriye.
0: Peki Melin Hanım sizi buyur ettiği zaman cinayet polisleri gelmiş miydi? Cinayet ekipleri?
1: Gelmişlerdi. Beni dışarı çıkarttılar onlar.
0: Ha, sizi dışarı çıkarttılar. Peki tabii, size kızdılar mı? Niye ellediniz, ne yaptınız diye?
1: Hayır.
0: Peki siz balkona çıktığınızda Reyhan Hanım söylüyor ki biz diyor ben diyor Nedim Bey'i balkonda elinde bıçak varken gördüm.
1: Yanılıyor. Ben Reyhan Hanım'ı tanımam, etmem. Kendisini görsem bile tanımam. Onun da beni tanıdığını hiç zannetmiyorum. Ama neden böyle bir şeye yani anlam veremiyorum. Neden bu böyle bir iddiada bulunuyorlar? Onu anlamış değilim.
0: Bu arada Reyhan Hanım size o gün seslenmiş. Elinizde bıçak varken balkonda yapma kardeşim yapma diyerek böyle bir şey hatırlıyor musunuz?
1: Hayır, benim evimde bıçağın ne işi var hanımefendi?
0: Şimdi Reyhan Hanım ısrarla kahverengi yani tutma yeri olan büyük bir bıçağınız olduğunu söylüyor.
1: Yok, hayır, benim bıçakla falan işim yok. Elimde de bıçak falan yoktu ayrıca.
0: Hiç yani peki hiç içeriden falan hani böyle bıçak alıp ne yapıldı falan diye bakmış olabilir misiniz?
1: Hayır.
0: Peki Melin Hanım, karşı komşunuz dedi ki Nedim Bey bize geldiği zaman hiçbir polis gelmemişti.
1: O da yanlış hatırlıyor.
0: Oysa siz cinayet polisleri gelmişti diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Peki Nedim Bey sizi tabii duygu durumunuzu sormak için de siz yukarı nasıl çıktınız? O sırada Gülnur Hanım arkada kaldı. Orayı biraz tabii, anlatır korkam. Mısınız?
1: Tamam. Üçer dörder merdivenleri. En sonunda artık takatim kalmadı. Son basamaklarda emekleyerek ellerimle çıktım.
0: Peki Nedim Bey siz Gülnur Hanım için Gülnur gelmesin dediniz mi?
1: Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Ben onu arabadan indikten sonra hiçbir şekilde görmedim. Arkama bakmadım bile.
0: Siz bakmadan arabayı ortada bırakıp fırladınız.
1: Bıraktım, fırladım, eve çıktım ben.
0: Peki sizce katil o eve nasıl girdi?
1: Allah, onu da bilemiyorum. Peşine mi geldi? Apartman merdivenlerinden yukarıda mı bekledi? Zorla arka arkaya geldi, ittirdi mi? Nasıl beraber girdiler içeriye? Hiçbir şey anlam veremiyorum, yorum getiremiyorum, yapamıyorum yani.
0: Peki siz hani Çağla tanımadığı kişilere kapıyı açar mıydı?
1: Açmaz, hayatta açmaz.
0: O zaman tanıdık biri mi katil?
1: Açtı mı? O da belli değil, soru işareti. Kapıyı açtı mı?
0: Hı hı.
1: Onu da bilmiyoruz.
0: Peki ne olmuş olabilir kapıyı açmadıysa?
1: Ay, peşine mi geldi? Arkasından mı geldi? Üst kata çıkan merdivenlerden mi bekliyordu? Hiçbir şey bilmiyorum.
0: Şimdi Nedim Bey, hep konuşulduğu zaman Gülnur Hanım'ın hani programlara çok katılıyor biliyorsunuz. Ve yani çok kere de katıldı katilin bulunması için. Ama bir kesim hiç Gülnur Hanım'ın üzüntüsüne pek inanmıyor. Ve hani aslında sanki biliyormuş diye düşünüyorlar. Yani Gülnur Hanım bizi gördüğümüzde

0: daha böyle soğukkanlı ve duygularını çok belli etmiyor. Nasıl biri Gülnur Hanım yani? Hani gerçekten insanların dediği gibi o kadar da üzüntüsü yok mu, belli mi etmiyor? Ne diyeceksiniz?
1: Gülnur eskiden çok değişik, başka bir Gülnur'du. Şimdi o Gülnur gitti, yerine böyle düşünen, şüpheci, kuşkulu, bir de hali hazırda faili meçhul kalmasıyla ilgili çok tedirgin, çok rahatsız. Yıprattı onu. Bir sürü sağlık sorunu yaşıyoruz. Bir fıstığı attı. 10 gün kadar hastanede yattık. Konuşamadı. Diline vurdu. Kötü günler geçirdik. Ve ondan sonra bambaşka bir Gülnur oldu.
0: Gülnur Hanım'ı hiç ağlarken gördünüz mü Nedim Bey?
1: Çok, çok.
0: Karşılıklı ağlar mısınız?
1: Yok, karşılıklı ağlamayız.
0: Yani duygularını gizlice ağlar Gülnur Hanım, öyle söylemek istiyorsunuz.
1: Evet, o belli etmez pek.
0: Peki Nedim Bey, sizce sizden neden şüpheleniyorlar?
1: Komik bir soru. Bilemiyorum. Kim neden şüpheleniyor onu bilemiyorum.
0: Reyhan
1: Enteresan.
0: Hanım. Reyhan Hanım hani özellikle bıçakla gördüğünü söylüyor. Sizin hani yayınlara katılmamanız, eliniz hani Çağla'ya ellemiş olmanızdan dolayı, evet, şüpheleniyorlar.
1: Tamam. Yani tövbe estağfurullah. Elleyeceğim tabii, o vaziyette gördüğümde şoke olmuşum. Ellemeden durabilir miyim ben?
0: 26 yıl geçti ve aslında şu an Adalet Bakanlığı tekrardan Çağla dosyası için özel birim kuracak ve katili aramak için çok özel ve detaylı çalışmalar yapacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Allah razı olsun diyorum. Bundan önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de faili meçhul kalmasın diye bir kampanya başlatmıştı. Hı hı. Orada bir sonuç alamadık. Ama Sayın Güllek şimdi biraz daha titiz davranacak galiba. Hı hı. İnşallah neticeye ulaşırız.
0: Nedim Bey, bir süre İlker'den de çok şüphelenildi. Hala da şüphelenen birçok kişi var. İlker neredeydi o dönem?
1: Okulda. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nin üye kampüsünde.
0: Bazıları diyor ki o hafta sonu aslında İlker eve gelmişti.
1: Saçmalamış. Hı hı. Kim biliyorsa saçmalamış.
0: İlker eve ne sıklıkta gelirdi üniversiteye başladıktan sonra?
1: Vallahi onun vizeleri falan olduğu zaman çok sıkıydı. Çok seyrek gelirdi yani, çok sık gelmezdi.
0: Peki İlker'le Çağla'nın arası nasıldı?
1: Gayet güzeldi. Gayet iyiydi. İyi anlaşırlardı. Hı hı. Her abi kardeş gibi arada sırada birbirlerine yükselirlerdi. Hı hı. Ama genelde sakindirler. Normal bir beraberlikleri vardı. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah mutlu sona ulaştığımızda hep birlikte olacağız.
0: İnşallah, inşallah Nedim Bey. Biz de onu istiyoruz. İnşallah Çağla'nın katili bir an önce, 26 yıl geçti ama şimdi yeni tekniklerle, teknolojiyle, yeni birimle inşallah bulunur diyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
2: Şok edici başka bir ihtimal daha programımızda ortaya çıktı. İddiaya göre Çağla'nın apartmanının bodrum katında yaşayan Kemal ve Faysal kardeşler burada arkadaşlarıyla toplanıp yasaklı madde kullanıyordu.
0: Muhabirimiz Sıla Çiğdem apartmanın önünde çok önemli bir bilgi öğrendiğini söylüyor. Sıla merhabalar.
3: Merhabalar Esra Hanım. Biz yine Çiğdem apartmanın önündeyiz. Yaklaşık bir haftadır, hatta 1,5 haftadır her gün buraya geliyorum. Apartmanda oturanlarla konuşuyorum. Çevredeki oturanlarla konuşuyorum. O kendilerine numaramı bırakıyorum. Bana geri dönüş yapmalarını istiyorum. Ve bugün çok önemli bir bilgi edindik. Çağla'lara o dönemde çok yakın olan bir insan bana bunları söyledi. Ancak kendisi çok korkuyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Kendisi bana şunları aktardı. O dönemde apartmanın bodrum katında oturan bir aileyi işaret etti. O ailenin aileyle birlikte torunlarının da o dönemde orada yaşadığını ve 20-25 yaş civarında olan bir erkek torunların olduğunu söyledi. Kendisinin yasaklı madde kullandığını, bu bodrum katta oturan ailenin torununun yasaklı madde kullandığını, hatta apartmandaki bazı

0: kadınlarla da kavga ettiğini, kapılarını tekmelediğini, polislik olduğunu dahi söyledi bu 20-25 yaş arasındaki bu kişinin.
1: Biz şöyle bir bilgiye eriştik. Şimdi bakın, Gökçeler şurada oturuyorlar, şu katta. Bu Faysallar da giriş katındalar ve sürekli yasaklı madde kullanıyorlar ve içeriye habire serseriler girip çıkıyor.
2: Bodrum kısmında oturan ailenin iki çocuğu da madde kullanıyor sürekli. Hani diyorsunuz, madde kullanan kişiler girip çıkıyor da apartmana. Evet. Hatta Gökçeler, yani o ayak sesini duyan Çağla'nın yaşadığı arkadaşı Gökçe de bundan şikayetçi olup oradan hani bir tartışma yaşamışlardı.
3: O Bodrum kat dediğimiz yerin apartman giriş kapısından farklı başka bir giriş çıkış, evet, kapısı da var. Evet. Bakın bu çok önemli. Yani sadece apartmandan girilmiyor. Şimdi
2: evet,
3: yasaklı madde kullanılıyor ya o Bodrum katta Serkanların evinde, babaannesini, evet, öldürenlerin evinde. O uyuşturucu maddeyi kullananlar ana kapıdan girmiyor genellikle. Büyük bir ihtimalle Bodrum katın aşağısındaki diğer arka kapıdan girip çıkıyorlar. Dolayısıyla bu cinayet işlenmişse ana kapıdan kaçmamış, o Bodrum kattaki diğer kapıdan da kaçmış olabilir.
0: Kemal ve Faysal kardeşlerim, bu her zaman bahçe giriş katından bahsediyoruz ya, bir de bahçe katından çıkışları varmış. İşte tam o noktadayız. Şöyle kameraman arkadaşım Umutcan'dan ilk şuraya göstermesini rica ediyorum. Şöyle geçeyim ben de. Şimdi Bodrum katında iki tane karşılıklı daire var. Bunlardan birinde Faysal ve Kemal kardeşler oturuyordu. İddialara göre işte bu kardeşler bir ana kapıdan, o bizim de giremediğimiz bir ana kapıdan Çiğdem apartmana girip çıkabiliyorlar. Bir de şu kapıdan, şöyle bahçe katından giriş çıkış yapabiliyorlar Çiğdem apartmanına. Hemen şu yan dairenin de bir gösterelim.
2: Evet.
0: Yine hatırlarsınız, burada da Faysal ve Kemal kardeşlerinin babaannelerinin oturduğu iddia ediliyordu. Yine oranın da kapısı böyle. Şu anda kapılar kilitli. Ancak yine buradan çok rahat bir şekilde bu bahçe katından Çiğdem apartmanına giriş çıkış yapabiliyorlar. Evlerine, içeriden de zaten apartmana giriş yapabiliyorlar.
2: Yani Sıla, Esra Hanım, biz izleyicilerimize anlatalım. Bize bu şunu gösteriyor. Yani o gün giren kişi ana kapıdan, yani normal apartmanın giriş kapısından değil de Bodrum katına girip apartmanın içine çıkış yapmış olabilir.
0: İsram, dediğiniz gibi yani bu Çiğdem apartmanına Bodrum katından bahçe katındaki girişten iki tane giriş var. Bunlar Bodrum katı. Bir tanesi, yine tekrar gösterelim, şuradaki kapıdan çok rahat bir şekilde Bodrum'daki eve girip oradan apartmana devam edebilirler. Bir tanesi de şöyle tekrar gösterelim, şu kapıdan da çok rahat bir şekilde Çiğdem apartmanına aslında giriş mümkün. Bahçesi de şöyle aslında oldukça rahat. Hani biri istese, şunu söyleyeyim, biri istese direkt Çiğdem apartmanı şu alana girişi, oraya doğru ilerlemek istiyorum. Çünkü size bir şey daha göstermek istiyorum. Zaten şu kapıdan, bahçe kapısından çok rahat bir şekilde girebiliyoruz.
4: 26 yıl sonra CİMER'e yapılan ihbar, okları o Bodrum kata giden arkadaş grubuna dahil olan İlkay'a yönlendirdi. Ancak o dönem 21 yaşında olan İlkay, Çağla cinayetinden 21 yıl sonra eşi ve çocuğuyla evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
2: CİMER'e yazılmış ihbarı sizlere okumak istiyorum. Çünkü bu Çağla'nın o dönem birlikte gezdikleri arkadaşı tarafından yapılan ihbar. Okuyorum. Şimdi söylüyorum. Çağla'nın okuluna çok yakın bir okula gidiyordum. Liseye giderken. Ve bu madde kullanan insanların toplandığı evde takılan bir genç. Burası Çağla'nın evinin, yani Çağla'nın oturduğu apartmanın Bodrum katından bahsediyorlar. Buraya madde kullanan insanların toplandığı eve takılan bir genç beni çok rahatsız ediyordu. Hatta bir gün o kadar taciz boyutuna vardı ki ben abime bunu söyledim. Bu kişilerin Çağla'yı da rahatsız ettiklerini biliyordum. Ben abime söyledikten sonra abim Ç, isim vermiyorum, abim Ç bunları uyardığı için aralarında bir tartışma yaşandı. Şahıs bir de üste çıkıp gelerek bizim evimizin kapısını tekmeleyip abime dışarı çık diye singaplı küfürlerde bulundu. Ve ben bu kişinin Çağla'ya zarar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde gözü dönmüş, elinde sürekli kesici alet bulunan ve madde kullanan birisiydi deyip isim verdi bu kişi.

0: Şimdi bu çok önemli bir ismim. Bu ismi burada telaffuz edemeyeceğim şu an. Ama bu ismi araştırıp size ileteceğim. Bu ihbar Cimer'de yapılmış bir ihbardır. Bu ihbarda kişi Çağla ile arkadaş ve bu kişinin Bodrum'da sürekli madde almaya geldiği, kendisini taciz ettiği, Çağla'yı da aynı şekilde bu kişinin rahatsız ettiği ve sürekli elinde delici kesici aletle dolaşıp abisi bu kişiyle konuştuktan sonra kapılarını tekmelediği konusunda ihbarda bulunmuştur. 20 küsur yaşında bu şüphelenilen kişi o dönem hem alt kata madde kullanmaya gelen, alt kattaki komşulara madde kullanmaya gelen hem de elinde bıçakla çakıyla gezer. Aynı zamanda bu kızcağızımızı da böyle taciz etmeye çalışmış, bıçakla korkutmaya çalışmış. Ve bu hanımefendi de diyor ki Çağla'yı da taciz ettiğine şahit olmuş. Bu kişinin yaşadığı çok önemli bir şey var. Bence izleyicilerimiz bunu bilmesi lazım. TRT'yi izleyelim.
1: Çok ihbardan sonra cinayetle ilgili bütün senaryolarda baştan yazıldı. Ekibimiz hafta sonu şikayette adı geçen o ismi araştırdı. O kişi cinayet işlendiği sırada 21 yaşında olan ve Çağla'nın apartmanının karşısında yaşayan İlkay Tokkal'dan başkası değildi. Çağla'yı taciz eden katili miydi? İlkay Tokkal'la ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıktı. İlkay Tokkal, Çağla cinayetinden 21 yıl sonra karısı ve 4 yaşındaki oğluyla birlikte evinde acımasız bir cinayete kurban gitmişti.
2: Mutlu bir aileydiniz siz!
3: Evin içi çok kötü haldeydi. Yani bu kesinlikle insanlık dışı bir cinayet.
1: 21 yıl arayla iki vahşi cinayet. 15 Şubat 2021'de eski ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından evinde bıçaklı saldırıya uğrayan, eşi ve çocuğuyla öldürülen İlkay Tokkal olay sırasında 42 yaşındaydı. Soruşturma sırasında DNA vermeyen İlkay Tokkal'ın Bodrum katta yasaklı madde sattığı söylenen Faysal ve Kemal kardeşlerle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.
0: Şimdi İlkay Tokkal Çağla'nın komşusu ve bu ismini vermeyeceğimiz tanığın bahsettiği kendilerini taciz eden kişi. Yani çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hem çok acı yani bir şey ama kendisi 21 yıl sonra aynı Çağla gibi boğazı kesilerek öldürülüyor. Evine giren ortağı tarafından hem kendisi hem karısı hem de 4 yaşındaki çocuğunun bıçaklanarak öldürülüyorlar.
1: Bodrum katına giden bir diğer isim Gürol da stüdyomuza geldi. İlkay ve o arkadaş grubuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
0: Şimdi yurt dışından gelen ihbar çok önemli. Lütfen dinleyin sizler de. Evet. Esra Hanım, ben sizi yurt dışından izliyorum. Çağla cinayetiyle ilgili yazmak istedim size. Ben de çok eskiden o mahallede oturuyordum. Orada Gürol diye bir çocuk oturuyordu. Çağla'nın yaşadığı apartmana yakın bir yerde yaşıyordu. Gürol'un o dönemlerde kız kadın ilişkileri çok fazla vardı. Şu an yaşıyor mu bilmiyorum. Ama çok fazla madde kullanırdı. Oralarda gezerdi. Ben Gürol'dan çok fazla şüpheleniyorum. Yaşıyorsa lütfen onun da DNA'sının alınmasını istiyorum. İnanılmaz kötü bir yaşantısı vardı ve alt kattaki Faysal'larla İlkay'la çok yakın arkadaştı. Sık sık onlara gider gelirdi ve bir araya gelip hep birlikte Bodrum'da madde kullanırlardı. Şimdi Gürol'dan bahsediliyor. Gürol Bey ile ilgili Gürol Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Gürol Bey hayatta arkadaşlar.
4: Evet.
0: Gürol Bey'i
4: görüyorum, ben her gün görüyorum.
0: Aa, siz görüyor musunuz?
5: Onu da tanıyor yani.
4: Yanımızda binada oturuyor. Nasıl tanımıyor? O da mı suç?
5: Tamam canım, niye bağırıyorsun? Yok. Tanıyor mu diyorum sana?
4: Tanıyorum.
0: Gürol'dan şöyle şüpheleniyorlar. Gürol çünkü orada madde kullanıyormuş.
4: Gürol hiç madde kullanmıyordu. Hiç. Bak. Gürol asla madde kullanmıyordu.
0: Kiro Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Peki o dönem alt katta Bodrum'da yaşayan iki kardeş var. Onlarla arkadaş mıydınız?
6: Ya arkadaştan şey yani ya, merhaba gibilerinden fazla yolumuz yok yani.
0: Peki Gürol Bey, cinayet gününü biraz anlatabilir misiniz?
6: Hiç hatırlamıyorum. Neyi hatırlıyorum hocam? Ambulans geldiğini hatırlıyorum. Hani ne oldu gibilerinden artık aklımda kalan o. İşte bir kızı öldürmüşler gibilerinden bir şeyler. Hı-hı. Ambulans varken oradaydım. Şey biraz.
0: Peki etrafta ne konuşuldu? Yani o ambulans geldi ya, şu mu yapmıştır, bu mu yapmıştır?
6: Ya bir tane aklımda kalan şey, bir tane arkamdaydı bir çocuk, polisler bir şeyler söylüyorlardı.
0: Evet.
6: Dedi ki arkada sarışın bir çocuk otururken gördüm falan dedi, o aklımda kaldı.
0: Nerede sarışın çocuk otururken?
6: Evin arkası, bizim binanın arkasında çayırlık gibi bir yer var.
0: Evet.
6: Lütfü abinin oturduğu arka tarafının.
4: Gece kondunun orası dedi.
6: Orada otururken sarışın bir çocuğu gördüm dedi.
0: İlkay'la arkadaştınız ama
6: evet,
0: değil mi?
6: Ama ben İlkay'ın yanına gelir giderdim yani. Kahvaltıya falan çağırırdım.
0: İlkay'la görüşürdünüz sürekli.
7: Evet. Yasaklı madde kullanır mıydı İlkay?
6: Vallahi olabilir. Bilir miydiniz? Olabilir. Yani? Şöyle sabah kahvaltısına İlkay çağırmıştı. Herhalde bu olaydan sonraydı, öyle aklımda kaldı. İşte çay falan yapıyordu. Tam hatırlamıyorum ama yani hayal mayal hatırladığım şeyi söylüyorum. İlkay dedim, balkonları yan yana galiba onların.
0: Evet.
6: İşte bu kız burada mı öldürüldü gibilerinden, öyle bir aklımda kalmıştı yani. Gerçekten hiç
0: hatırlamıyorum. İlkay'la konuştuğunuz zaman.
6: Öyle bir şey olmuştu, öyle beynimde kalmıştı yani.
0: İlkay ne dedi?
6: Hiç bilmiyorum gerçekten. Öyle durmuş muydu, çay mı koyuyordu veya başka bir şey mi tam hatırlamıyorum. O sahneyi hatırlıyorum.
0: Yani o dönem oradaydı.
6: Yakın bir zaman, öldürdükten yakın bir zaman o olabilir diye de düşünüyorum.
0: Yakın zaman sonra, konuştuğunuza göre yakın bir zaman sonra yani, oradaydı. Yani. Şimdi sizin de o dönem Faysal'la birlikte madde kullandığınızı söylüyorlar. Doğru mu?
6: Bir iki kere doğrudur.
0: Bir iki kere doğru. Evet, Bodrum'da
6: evet.
0: Değil mi?
6: Evet.
0: Peki Faysal'ın yanına çok böyle madde kullanmaya gelenler olur muydu arkadaşları?
6: Ya bir kere gittiğimizde kalabalıktı evet.
0: Kaç kişi olurdunuz aşağıda en fazla?
6: Ya 8-10 kişi olurdu.
0: 8-10 kişi toplanır mıydı?
6: Ben gittiğimde 3 kişi vardı veya 5 kişi vardı. Bazen bir kere gittiğimizde 8-10 kişi vardı.
0: Peki 8-10 kişi aynı anda mı madde kullanıyor herkes?
6: Söylemese hep böyle dönüyordu.
0: Çağlığının o halini gördüğünüz zaman sanki hani uyuşturucu etkisi altında vahşice ya öyle olduğunu düşünmüştük. Bu da bizi acaba orada uyuşturucu kullanan kişiler var mıdır diye yere götürdü. Ve gerçekten Bodrum'da buraya birçok arkadaşının gelip hep birlikte madde kullandıklarını, burada da şunu unutmamak lazım. Burası Bodrum katı olduğu için direkt içeriden apartmana çıkışı olduğu gibi aynı zamanda apartmanın içinden Bodrum kata gelip arka kapısından dışarı çıkabildiğiniz bir yer. Da elleri kanlı olmuş olabileceği için apartman çıkışından değil de Bodrum'a inip arka kapıdan çıkma ihtimali var. Çünkü kimse aslında katili de görmemiş. Bu noktada da önemli verdiğiniz bilgiler.
1: Çağla'nın öldürüldüğü sırada o sokakta olan tanık Ahmet de 26 yıl sonra ilk kez programımıza konuştu. İlkay'ın cinayet günü yanında olduğunu belirten tanık Ahmet, cinayet gününe dair hatırladıklarını anlattı.
0: Beyefendi o gün olay sonrası orada bulunan beylerden biri ve aynı zamanda Bodrum'a da gelen kişilerden biri. Değil mi?
7: Doğru.
0: Evet. Şimdi bana öncelikle o günü anlatabilir misiniz?
7: O gün dediğim gibi yani barışmalara gittik.
0: Peki o gün yanınızda kim vardı?
7: İşte rahmetli arkadaşlarım vardı, Baki vardı. İlkay'ın tam şeydeyim böyle yani olduğuna emin değilim ama o vardı sanki yani tabii geçmiş zaman.
0: Peki İlkay tanır mıydı Çağla'yı?
8: Ya tanır mutlaka. Mutlaka tanır.
0: Peki İlkay nasıl bir kişiydi?
7: Nasıl bir kişiydi yani? Ya o da iyi bir insan yani görünürde tabii deli dolu yani bazen ne yapacağı belli olmayacak bir insan ama.
0: Peki o olaydan sonra apartmanda bir isim konuşulmuş. Yani siz ondan
7: Ben evet yani apartmandan biri dendi ama yani isim olarak söylenmiş olabilir ama hatırlamıyorum. Ama öyle bir konu ben duydum yani kulağımla işittim. Yani
0: apartmandan biri yapmıştır bunu
7: yani
0: diye mi?
7: İşittiğimi gördüğüme inanırım ben yani. O da
0: ama birinin ismi verildi.
7: Yani isim geçti evet o olabilir mi falan o olabilir gibi.
0: O günü birazcık daha hatırlayabildiniz çünkü. Anlatır mısınız? Bir telaş oldu dediniz orada, bir koşuşturma. Siz bakkalın önünde duruyorsunuz.
7: Koşuşturma değil yani bir bağırışma falan yani o tarafı duyduk. Duyunca zaten hani
8: Zaten o an akan sular durur zaten. Yani
6: siz apartmandan gibi böyle kanlı veyahut da sıra dışı birinin çıktığını görmediniz değil mi?
8: Görmedim ki, görsem emin olun ki söylerim. O an zaten ben onun yakasına yapışırım, buna emin olun yani.
0: Peki değil. Sizce ne oldu o zaman?
8: Tabii hep konuştuk, ne olabilir, kim yapmış olabilir, nasıl yapmış olabilir, nasıl görünmeden çıkmış olabilir. Hı hı. Şimdi bu şekil gelip sen zarar veriyorsun yani, sen ne yaptın orada yani? Çamaşır suyla mı yıkandın da çıktın gittin? Ben onu demek istiyorum ben. Nasıl çıktın? Üç kişi ise üç kişidir, iki ise ikidir, her neyse. Hani siz nasıl çıktınız oradan yani? Demek ki çok iyi, yakın yani, yakın birisiniz o zaman. Yani çok iyi tanınan birisiniz ki sakinliğinizi koruyup bir şekilde elinizi kollarınızı sallayarak çıktınız ki göze batmadınız yani.
6: Yani

0: bize kattığı en önemli şey o gün o cinayeti işleyen o bodrum kattaki arka kapıdan çıktı. Hı hı.
1: Ortaya çıkan gelişmelerden sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tuğaltay ailesiyle makamında görüştü. Bakan Gürlek, aileye bekledikleri fethi kabir kararının çıktığının müjdesini verdi. Yeni kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesinin soruşturacağı dosya kapsamında 9'u programımızda ortaya çıkan 12 kişiden de DNA örneği alınacak.
2: Kemal ve Faysal dışındaki kişilerin DNA örnekleri ve ifadeleri yok.
3: 26 yıl geçti ve aslında şu an Adalet Bakanlığı tekrardan Çağla dosyası için özel birim kuracak ve katili aramak için çok özel ve detaylı çalışmalar yapacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
4: Allah razı olsun diyorum. Bundan önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de faili meçhul kalmasın diye bir kampanya başlatmıştı. Hı hı. Orada bir sonuç alamadık. Ama Sayın Gürlek şimdi biraz daha titiz davranacak galiba. Hı hı. İnşallah neticeye ulaşırız.
5: Hayatının bağrında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğunda.
3: DNA karşılaştırması istenen hem yaşayan hem de fethi kabir istenen kişiler var.
5: Tam 4 kişi hakkında fethi kabir yapacağız. Bizim amacımız maddi gerçeğin ortaya çıkartılması. Devlet olarak bu cinayetleri çözeceğiz. Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Ama tabii biliyorsunuz bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek şu an delillerin toplanmayacağı anlamına gelmez. Biz üzerimize düşüyorsa yapacağız. Devlet her suçun takipçisidir.
2: Elimizde bir DNA var. Bunlar da bakmamız gerekenleri söyledik, dilekçeleri verdik. Savcılık inşallah hani bunlara baktığımızda biri Bülent'in kardeşi. Hı. Faysal ve Kemal'in o gün Bodrum'da olan yanına gelen kişiler. İlkay'ın DNA'sı alınmamış. Kendisi vahşi bir şekilde 4 yıl önce hayatını kaybetmiş.
5: Bu tip suçları araştırmak için yeni bir birim kurduk. Faili Suçları Araştırma Daire Başkanlığı diye. Bu toplantılarda amacımız özellikle oradaki görev yapan savcılarımıza bir anlamda bakış açısını farklılaştırmak. Yoksa biz soruşturma makamı değiliz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in müjdesinden sonra savcılık harekete geçti. Ekipler 26 yıl sonra Çağla'nın evinde keşif yaptı. Apartmanda inceleme yapan ekipler komşularla görüştü. Fethi kabir kararı verilen Lütfi Şerbetçi'nin evinde 6 saat süren incelemeler sonucu 7 poşet delil torbası alındı.
2: Yayınlarımız ses getiriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Her yayınımız, yani bizim pek çözümsüz bıraktığımız pek dosyamız olmadı. İnşallah Gülnur Hanım, Çağla Tuğaltay dosyası da bunlardan biri olacak. O yüzden hem bize güvendiğiniz için izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda devletimizin kurumlarına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman yayınlarımız ihbar kabul edildi. Delil olarak dosyalara geçti. Mutlaka bizim yayınlarımızdan birçok önemli dosyada bu yayının CD'leri alıp soruşturma dosyalarına iddianamelerde yer aldı. Dosyalara geçtiği Güllü dosyası bunlardan biri. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyası. Sırada Batuhan dosyası var. O yüzden yani bu program sadece bir program değil. Delilleri aynı zamanda tabii ki de kurumlara destek olmak için yapılmış bir program. Ve bu konuda da destekçi olduğumuza inanıyorum. Birçok kurumun da devlet kurumunda bizim yayınlarımızdan alıp dosyaya girdiğini biliyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Ben ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasında çok önemli bir gelişme oldu. Çok uzun zaman sonra çok önemli bir keşif yapıldı. Bu keşifi özellikle biz yayınlarımızda çok bahsetmiştik. Gülnur Hanım'ın yani Çağla Tuğaltay'ın avukatları da bunun için talepte bulunmuşlardı. Bu keşifte en çok üzerinde durulan, bakın size ne kadar saat olduğunu söyleyeceğim. Tam 6 saat. Bu keşifte 6 saat üzerinde durulan, şüphelenilen bir yer var. Önce VTR'mizi izleyelim.
1: ...6 yıl sonra Çağla Tuğaltay cinayetinde büyük bir gelişme yaşandı. Dosyayı takip eden savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Çağla'nın evinde keşif yaptı.
6: 26 yıl sonra savcılık ve emniyet nezdinde Fulya Mahallesi'ne gelindi Çiğdem Apartmanı.

0: Ekipler Çağla'nın apartmanında inceleme yaptı. Komşularla görüştü. ...15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde hiç konuşulmayan ihtimaller 26 yıl sonra programımızda ortaya çıkmış. Tanıklar ilk kez Esra Ezmeci'ye konuşmuştu.
1: Arkada sarışın bir çocuk otururken gördüm falan dedi, o aklımda kaldı.
2: Nerede sarışın çocuk otururken?
1: Evin arkası, bizim binanın arkasında çeyrek gibi bir yer var.
2: Evet.
1: Bir abinin oturduğu arka tarafında.
3: Gecekmenin evet. Orası dedi.
1: Orada otururken sarışın bir çocuğu gördüm dedi.
2: Kişi ana kapıdan, yani normal apartmanın giriş kapısından değil de bodrum katına girip apartmanın içine çıkış yapmış olabilir.
4: Şöyle geçeyim ben de. Şimdi bodrum katında iki tane karşılıklı daire var. Bir de şu kapıdan şöyle bahçe katından giriş çıkış yapabiliyorlar.
0: Stüdyoya gelen komşu Reyhan, Nedim'i elinde bıçakla balkonda gördüm dedi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplere ifade veren komşu Reyhan, gördüm dediği o anı canlandırdı.
3: Ben diyorum ki gördüğümü söyleyeyim. Yani gördüğümden ne bir noksan ne bir fazla söylüyorum ben. Gördüğümü söylüyorum. Öldürdü. Çağla'yı babası öldürdü. Bağıra bağıra söylüyorum. Kimse öldürmedi. O eve katil de girmedi.
4: Reyhan Hanım'ın o gün gördüm dediği o camdan Çağlalar'ın balkonuna bakıldı. Reyhan Hanım'ın ifadesi canlandırma yapılarak tekrar alındı.
0: Çağla'nın karşı komşusu Melin canlı yayında o güne dair her şeyi değiştirebilecek gerçekleri ilk kez anlatmıştı. Komşu Melin dün keşif yapan ekiplere kan izi vardı dediği yerleri gösterdi.
5: Ben dışarıya kadar çıktım, koridorlara bak. Siz diyorsunuz ki aşağılarda mı kan? Ben kan izlerini gördüm o uzun koridorda. Yani resmen dış kapıdan kaçmış erkekte damla damla kan vardı yerde.
4: Savcılık ve emniyet ekipleri buraya geldiğinde Melin Hanım da buraya geldi ve gördüğü o kanları gösterdi. Nerede gösterdiğini göstermişti. İşte Melin Hanım burada bizim yayınlarımızda ifade ettiği gibi şuralarda 2-3 damla kan gördüğünü söylemişti.
0: Çağla'nın mahallesinde bulunan gecekondu ev sahibi Lütfü S. ile ilgili iddialarda programımızda gündeme gelmişti.
2: Esra Hanım, şu anda gecekondunun oradayız. Şöyle bir ilerleyelim. Hemen şurada göreceğiniz iki apartman yanındayız, Çiğdem Apartmanı. Yani ben buradan Çiğdem Apartmanı'ndan çıktığımda buraya yürümem toplam 2 dakikamı aldı. Şu anda burada kimse yaşamadığının bilgisini öğrendik biz. Burada o zamanlarda Lütfü Şey isimli bir insan yaşıyormuş.
0: Olay yeri inceleme ekipleri Fethi Kabir yapılacak isimlerden biri olan Lütfü Şey'nin evinde de inceleme yaptı. Ekipler Lütfü Sey'nin evindeki incelemeyi tamamlarken mahallede araştırmaların devam edeceği öğrenildi.
6: Çiğdem Apartmanı'ndan sadece 200 metre uzaklıkta olan Lütfü Sey'nin hemen evinin önündeyiz. Olay yeri inceleme ekipleri buraya geldi ve saatlerce çalışma yaptılar. Dediler toplandı, araca bindirildi. Biz de şöyle eve doğru bir geçelim.

0: İlk fethi kabir kararı 18 Mayıs'ta uygulandı. Çağla'nın apartmanından 200 metre ileride yaşayan Lütfi'nin mezarı açılıp DNA örneği alındı. Şimdi tüm Türkiye çıkacak DNA sonuçlarını bekliyor.
1: Şu an heyecanlıyız. Neden? Feriköy mezarlığına doğru gidiyoruz. Çağla Tuğaltay dosyasında

0: bir gelişme daha. Gerçekten bakanlık ve özel birim çok hızlı çalışıyor. Biliyorsunuz şüphelilerden diğerlerinin evet mezarı açılacak ve DNA örnekleri alınacak. Merhabalar Sıla.
1: Evet Esra Hanım, şu anda sizin de dediğiniz gibi Şişli Feriköy mezarlığındayız. Çağla Tuğatay dosyası için yine çok önemli bir gün. Lütfü Şeyh'in mezarı açılmıştı, biliyoruz. DNA örnekleri alınmıştı, karşılaştırma yapılacaktı. Bugün de Feriköy mezarlığında Ahmet Baki'nin ve İsmail Hakkı Ç'nin mezarları açılacak. Hı hı. Burada şu anda polisler burada, biz savcıyı ve avukatları da bekliyoruz. Mezar açma işlemi henüz başlamadı. Ardından da ekipler buradaki işlemlerin ardından Ayaza'ya geçeceklermiş. Ve orada da Fehmi Sey'nin mezarı açılacak. Hemen şunu da söyleyelim. Bugün aslında bir mezar açılması daha hedefleniyor. O mezarsa Bülent Sey'nin mezarı. O da Bursa'da. Vakit kalırsa yine Bursa'daki Bülent Sey'nin mezarı da açılacak. Biz de şu anda mezar açma işlemi için ekipleri bekliyoruz Feriköy mezarlığında.
0: Şimdi Sıla, yani 3 tane fethi kabir kararı bugün uygulanacak. Gerçekten inanılmaz hızlı ilerliyor. Bir tane de Bülent Şeyh, onun Bursa'da olduğu için mezarlığı Bursa'da açılacak. Merakla sonucu tabii ki hep bekliyoruz. Hayatta olan kişilerden de DNA örnekleri alındı. Bakalım ne çıkacak sonuç. Çok hızlı ilerliyoruz. Peki Sıla, ekipler geldi mi? Şu an oradalar mı?
1: Henüz şu anda sadece polis ekipleri burada. Biz diğer ekipleri de bekliyoruz. Savcı ve avukatlar da gelecek ve birazdan mezarı açma işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz Esra Hanım.
0: Sıla, bize bir ekipleri ve oradaki işlemleri biraz gösterir misin? Bir görelim, telefonunu çevirirsen.
1: Şöyle hemen ben size şu anda şu şekilde, burada ekipler de var ama dediğim gibi henüz daha tüm ekipler buraya gelmedi. Bazı basın mensupları burada. Şurada şöyle. Birazdan biz buraların daha da hareketleneceğini söyleyeyim. Birazdan yine ekipler de gelecektir. İlk başta mezarın yeri tespit edilecek. Ardından da oraya gidilip açılacaklar.
0: Birazdan sayın savcımız gelecek, avukatlar gelecek, olay yeri ekipleri gelecek, inceleme ekipleri gelecek. O yüzden de orada bir yoğun çalışma başlayacak. Şimdi tabii DNA karşılaştırmaları çok önemli. Çağla Tuğaltay dosyasında en büyük ileriye götürecek şey DNA karşılaştırmaları ve avukatların istekleri, programımızda çıkan şüpheliler de doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor. Biz de inşallah bir sonuç alınacağını düşünüyoruz. Savcılık da düşünüyor.
2: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
8: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Şimdi kalkama.
1: Olsun oğlum, çek sen.
2: Kalk sen de, kalk, çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
4: Şöyle oturayım hepiniz al.
2: Hadi çek bakalım.
4: Hepimiz alıyor. Oğlum.
2: Ay çok güzel çıkmışım ya.
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Yaşanacak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
9: Geceliği 4200 lira.

0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
6: Esra'nın polis ve savcılık da geldi. Şu an biz mezara doğru geçiyoruz. Birazdan mezar açılacak. Şimdi şöyle bir ilerleyelim biz de.
7: Kimler geldi şimdi?
6: İşlem birazdan başlayacak. Şimdi no. Ekipler geldi. Olay yeri inceleme burada. Adli araçlar geldi ve savcılık da şu anda burada. Polis ekipleri, cinayet büro ekipleri yine burada. Bugün şimdi Ahmet Baki'nin ve İsmail Hakkı Ç'nin mezarları açılacak. Ardından ekipler Ayaz Ağa'da Fehmi Ş'nin mezarını açacaklar. Şimdi Ahmet Baki biliyoruz orada yaşayan bir mahalleliydi. Bizim yayınlarımızda az ortaya çıktı diyebiliriz. İsmail Hakkı Ç ise daha önce YSL'ye çıkan Yasin Ç'nin akrabası. Bunu da belirtelim. Aile fetika bir talebinde bulunmuştu. O talep kabul edildi. Şimdi, lütfen şeyden sonra bugün açılacak mezarlar.
7: Peki oralarda kimse var mı? Gülnur Hanım ya da farklı kişiler, avukatlar, Buket Hanım.
6: Aileyi biz henüz burada görmedik. Avukatları da görmedik. Kendileri henüz gelmedi.
7: Şimdi bu fetika bir yapılanlar biliyorsunuz şöyle. Koridorun girişinde bir YSTR verdi bir DNA analizi. Bu da Yasin Ç'nin yani komşulardan birinin erkek akrabalarından biri olabileceği, biriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. O yüzden Yasin Ç'nin o dönem olan erkek akrabalarının mezarları açılıyor ve onlara DNA analizi yapılacak. Diğeri ise Baki ise o dönem orada yaşayan hatta bize programımıza gelen Ahmet'in bahsettiği kişilerden biri. Onun da mezarı açılıyor ve DNA analizi yapılacak. Basın mensupları orada. Evet bu arada da Sıla orada işlemler başladı. Büyük bir hızla biliyorsunuz Fetika bir işlemler başladı. Bugün de 4 kişinin mezarı açılacak. Önce Ahmet Baki'nin burada mezarı açılıyor. Biliyorsunuz Ahmet Baki de şüphelilerden birisiydi. Vefat etmişti. Burada gelen Ahmet de o çevrede yaşayan Ahmet de bize anlatmıştı Baki ile ilgili. Bakalım sonrasında bu Şey ailesi Yasin Ç'nin akrabaları açılmaya başlayacak. Sıla? Neler oluyor şimdi?
8: Evet Esra Hanım şu anda... Şu anda Çağla Tuğaltay dosyasında ikinci fetika bir işlemi gerçekleşiyor. İlk olarak Ahmet Baki'nin mezarı açılıyor. Şu an şimdi branda da çevirdi görüyorsunuz siz ekipleri. Olay yeri inceleme ekipleri burada. Polisler burada. Mezar kazılıyor ve ilk olarak Ahmet Baki'den DNA alınacak. Karşılaştırması yapılacak. Ardından da yine biliyoruz Ahmet Baki de bizim yayınlarımızda ismi çıkmıştı. Mahalleliydi. Evet. Yine o mahallede oldukça fazla vakit geçiren isimlerden biriydi. Ardından Ahmet Baki'nin mezar açma işlemi sonra bu sefer İsmail Hakkı Ç'ye geçecek. O da biliyoruz yine Çiğdem Apartmanı'nda oturan Yasin'in akrabasıydı. Yasin de YSL'ye çıkmıştı Yasin Ç'de. Buradan sonra da İsmail Hakkı Ç'nin mezarı açılacak. Ardındansa Ayaza mezarlığında yine Ç'lerin akrabaları Fehmi Ş'nin mezarının bugün açılmasını bekliyoruz. Hemen söyleyelim şu an görüyorsunuz. Mezar açma işlemi başladı.
7: Evet. Şimdi tabii DNA karşılaştırmaları çok önemli. Çağla Tuğaltay dosyasında en büyük ileriye götürecek şey DNA karşılaştırmaları. 3 tane Fethi Kabir kararı bugün uygulanacak. Gerçekten inanılmaz hızlı ilerliyor. Bir tane de Bülent Ç, onun Bursa'da olduğu için mezarlığı Bursa'da açılacak. Merakla sonucu tabii ki hep bekliyoruz. Hayatta olan kişilerden de DNA örnekleri alındı. Çok emek verildi. Adalet Bakanlığımıza da teşekkür ederiz. İnşallah bu kadar emek, bu kadar harcanan emeğin sonrasında olumlu bir sonuç. Yani katilin bulunması ile ilgili olumlu bir sonuç alırız ki bunu da hemen size tabii duyuracağız.
9: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

0: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Çok zor dedi. O evde yaşamak. Çok zor. Aklımı kaçırmaktan korkuyorum.
1: Çok geç değil İnci. Mecbur değilsin. Bugün hemen çık o evden. Kocandan ayrıl ya da ayrılma. Ama bunu yapma kendine. Durma o manyaklarla o evde.
0: Duracağım.
1: Neden kızım, neden?
0: Çünkü iyileşecekler. Biliyorum.
1: Ah. Annen de öyle diyordu baban için. İyileşecek diyordu sondan iki önceki alkol koması sırasında.
0: Benim babam bencildi, sorumsuzdu. Onlar öyle değil. Onlar başka. Öyle olmayı onlar seçmedi.
1: Nasıl olmayı İnci? İnsanlara kötülük etmeyi mi? İşkence etmeyi mi seçmediler? Birileri kafalarına silah mı dayadı? Ne? Söyle bana.
0: Silah gerek yok. Hayatta daha öldürücü şeyler var.
1: Ne gibi?
0: Bilmiyorsun dedi. Nasıl bir evde yetiştiklerini bilmiyorsun.
1: Sen mi telafi edeceksin kızım? Gücün yetecek mi buna? Sevmek yetseydi en başta baban iyileşirdi. Dünyanın en iyi kocası olurdu. Ama yetmiyor işte. Şunu aklından çıkarma kızım. Kimse kimseyi kurtaramaz.

0: Kandırma, hadi.
1: Büyüdüm ben, kendim yıkanırım.
0: Tamam, büyüdün de annen de titiz kadın biliyorsun.
2: Hem sen neden öyle bir şaka yaptın annene?
0: Bak sabaha kadar kapatmış o pis karanlık yere seni. Pirelenmiş diyor. İlaçlayacaktı seni, zor aldım elinden. Hadi.
1: Olmasaydım baba, yine hiçbir şey yapmasaydım.
0: Oğlum hadi tamam, hadi inat etme. Bak ben çıkarsam annen gelir. Tamam mı oğlum? Hadi. Hadi.
3: Baba, anneme söyleme sakın, tamam mı? Ben kendim yıkanayım.
4: Şimdi kızı al bize.
5: Sen izin ver, temizleyelim seni.

güneş gibi. Ey, borulara bak. Biz bayağıdır temizlemiyormuşuz buraları. Şu duvarlara bak, kapkara. Ey, içim kalktı. O ne be? Esat Kalp Gülben. Aa, kim yazmış bunu ya? Han mı yazacak? Kafasız. Sen yazmışsın işte, belli. Bu kadar çaresizmişim demek. Yazık bana. Aşkımı küçük tuvaletlere sığdırmışım. Ama bana da bu yakışır. Südüklü Gülben'in südüklü aşkı. Buradan çıksam ne, çıkmasam ne? Bana her yer tuvalet.

Allah'ım sen yardım et yarabbim. Sen sabır ver bana, sanki bütün şehrin idrar kokusu gelmiş buraya yığılmış ya. Bakteriden ölmezsem benim burnumu estetik yaptırıp aldırmam lazım vallahi billahi.

0: Safiyem, seninle bir gün mutlaka yeniden buluşacağız.
1: Yalancısın işte. Yalancı. Sözlerin de yalan. Yazdıkların da yalan. Yaşattıkların da yalan. Hepsi yalan işte. Hepsi yalan.
2: Kalk ayağa. Yeter ağladın. Kalk dedim sana. Biz seninle ne konuştuk? Hani bitmişti? Sen bu kadar aciz misin Safiye? Zayıf mısın kızım? Hiç mi anına çekmedin? Bak neler oldu. Baban çöp adama döndü. Gülben aklını kaçırdı. Neriman yoldan çıktı. Neler oldu? Sen hala akıllanmadın değil mi?
1: Akıllandım anne.
2: Kimin suçu bunlar?
1: Benim suçum.
2: Neden peki?
1: Çünkü ben Naci'yle yine...
2: Sadece o mu?
1: Değil mi?
2: Ne aptal Safiye. Her şey nasıl başladı? Hı? Bütün bunlar niye oluyor? Düşün. Gülben'in bu hale gelmesinin nedeni ne?
1: Esat.
2: Esat. Ama neden Esat? O Esra denilen kız yüzünden. Peki onu kim sardı başınıza? Ha? Ya Neriman? Kimin kardeşinin yüzünden bu halde o?
1: İnce.
2: İnci ya. İşte şimdi hatırladın gerçek düşmanını. Gereğini yapacaksın. Kardeşlerini ondan ve onun musallat ettiklerinden koruyacaksın. Yapacaksın değil mi Safiye?

Neden geldim? Neden geldim?

0: anda ulaşılabiliyor.
1: Çok mutlusun bakıyorum.
2: Mutsuz mu olmam gerekiyordu?
1: Neriman okul müdürüyle konuşmasaydı bugün zor gülerdim böyle.
2: Allah Allah ya. Gidip kendi itiraf etti. Ben mi zorladım? Hem o cezayı ben alsaydım senin için sıkıntı olmazdı. Değil mi? Kusura bakma. Sevdiğin kızı zor duruma düşürdüm. Özür dilerim.
1: Nasıl rahat olabiliyorsun böyle ya? Sanki gazı veren sen değilmişsin gibi. Arabayı Neriman çizmiş olabilir ama fikrin kimden çıktığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz Gamze.
2: Bana ne? Zorladın mı? Yapmasaymış.
1: Sabahtan beri Neriman'a ulaşamıyorum. Başını nasıl bir belaya soktuğumu hiç bilmiyorsun. Gerçi bilsen de umurunda olmazdı zaten.
3: Abla! Abla! Beni duyuyor musun? Orada mısın? Bakar mısın bir abla?
4: Ne var? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun?
3: Baba iyi mi?
4: Sana ne? Sana ne? Zaten beni bıraktın bir başıma. Ölmüşüm, bitmişim burada. Sana ne?
3: Ya abla deme öyle. Ben hiç ister miydim? Bak küçücük yerde hapisim. Zaten karnım da aç. Burası hava da almıyor. Çok fena.
4: İyi, beter ol.
3: Abla, İnci görmedi değil mi çarşaflarımı? Anlamadı değil mi bir şey? Ne olur.
4: Hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim artık sana söyleyecek bir şeyim kalmadı Gülben. Çürü orada.
3: Çürü mü? Çürü mü? Çürü dedi ya.
5: İnci, bak artık kocaman kadınsın. Sana ne yapman gerektiğini söyleyemem. Ama kendini boşa yoruyorsun. Başkaları için kendini boşa heba ediyorsun.
6: Başkaları dediğin benim kocam ve ailesi.
5: İnsanlar değişmez İnci. Babandan biliyorsun bunu. Öleceklerini bilseler değişmezler. Gel benimle.

0: Baban burada. Benim odamda kalıyordu. Sadece uyumuyordu ama burada. Başka neler yapıyordu göstereyim mi sana?
1: Bilmek istemiyorum.
0: Bak işte. Bak işte bunları yapıyordu İnce. Kardeşin o kadar yalvardığı halde. Yapma baba, içme. Biraz daha zamanımız olsun dediği halde zıkkımlanıyordu her gün. Değişmezler kızım. Alkolizm filan hikaye. Sorun içki değil. Sorun deli olmaları da değil. Sorun bu insanların bencil olmaları. Kurbanmış gibi davranıp başkalarını kurban etmeleri.
2: Bitti mi dede? Verdin mi hayat dersini?

0: Ondan mı saklıyordun bu şişeleri? Ablama nasihat etmek için mi?
1: Ege.
0: Ablama verdiğin ders bittiyse ben atayım bunları, olur mu?
2: Ege. Ege dur. Ege kızma. Canım benim. Dedem sadece derdini anlatmaya çalışıyordu bana.
3: Ege. Ben babanı kötülemek için değil...
0: Kendini yorma dede. Abla sana bir şey sormam gerek. Dede bize biraz müsaade eder misin? Abla Neriman iyi mi? Dünden beri arıyorum arıyorum ulaşamıyorum.
2: İyi iyi merak etme.
0: Yalan söyledin yüzünden belli. Ne oldu ne yaptılar kıza? Cezalandırdılar değil mi? Yok ben kendi gözlerimle göreceğim.
2: Hayır hayır lütfen.
0: Hayır korkmuyorum onlardan. Gideceğim kendi gözlerimle göreceğim Neriman'ı. Gerekirse alıp buraya getireceğim onu. Kim bilir ne eziyet ediyorlar kıza ya yukarıda.
2: Hayır Ege'cim şimdi değil. Şimdi değil. Ben sizi görüştüreceğim. Tamam. Kriz çıkmadan görüştüreceğim sizi. Şimdi kızın başı belaya girmesin.

0: İyi misin baba?
1: Sağ ol oğlum.
0: Bir bulmacaya da kitap vereyim mi sana? Yoruldum bugün.
1: Bu kadar iyi davranıyorsun bana. Hak etmiyorum bunu.
0: O ne demek öyle? Babamsın sen benim. Böyle konuşma ne olur bak, üzüyorsun.
1: Ben sana babalık mı edebildim ki? Annenden koruyamadım. Kolayına kaçtım, uzağa gönderdim. Safiye kızıyor, bağırıp çağırıyor ya bana. Haklı, dayanamıyor. Sen niye bir şey demiyorsun?
0: Bilmem. Babamın oğlu olduğumdandır belki. Sesimi çıkaracak takatim kalmıyordur.
1: Çıkar sesini han. Benim gibi olma. Hakkını ara. Sevdiklerini koru. Bu saatten sonra benden bir şey olmaz. Külçe yığınına dönmüş bir baban var artık. Ama sen kendini kurtar. Susma.

0: Ne oldu, ne yaptın?
1: Hiçbir şey. Sen bir şey yapmadın.
0: Boğuluyorsun değil mi? Bir ay geçmedi daha. Ama bir ömürlük yorgunluk var üzerinde değil mi? Bu ev işte insana bunu yapıyor İnce. Ben geleli daha 2 yıl oldu. Ama 200 yıl yaşlandım burada.
1: Ben buradayım. Boğulmayacağım. Neden biliyor musun? Çünkü her nefes alamadığımda sana tutunacağım. Sen de

0: Nefes alamadığında bana tutun.
1: Olur, tutunurum İnci. Beraber çökeriz dibe.

0: Kardeşim hadi çık dışarı ne olur.
1: Ya abla çıkmayacağım. Kaç defa söyleyeceğim ya. Sonsuza kadar kalacağım burada. Git.
0: Misafirin için bile mi çıkmayacaksın? Aa.
1: Misafir mi? Kimmiş ki benim misafirim?
0: Carlos.
1: Carlos mu? Carlos. Maria'nın Carlos'u mu?
0: Evet. Seni görmek için gelmiş ta Arjantin'den. Açmayacak mısın kapıyı? Bak ama çok ayıp Gülben. Nerede bizim Türk misafirperverliği?
2: Vamos Gülbe. Bienvenido hasta aquí. Incluso Sofía me ha entrado solo por ti.
1: Filiz. Filiz, Carlos kapıda. Buraya gelmiş.

0: Ama sadece bu değil, değil mi? Gülben'in başka sorunları da var.
1: Neymiş?
0: Babanın odasındaki çöpler, çarşaflar. Yukarıda sadece eski eşya yok, değil mi?
1: İnci, ben geç kalıyorum. Seni bırakmamı istediğin bir yer var mı?
0: Kaçıyorsun.
1: Ben anlatmaktan yoruldum. Sen kurcalamaktan yorulmadın. Her şey gözünün önünde zaten. Bana hecer etme ne olur.
0: Yukarıda çarşafları biriktiriyorlar. Neden?
1: Sence bu evde her şeyin bir nedeni var mı? Hala mantık arıyor musun hakikaten?
0: Han, Neriman'ın kilitli kalmasına müsaade etmeyeceksin değil mi?
1: Sen beni ne sanıyorsun İnci?
0: Yani dün bütün gün kız kilitliydi. Açmadılar. Sen de bir şey yapmadın.
1: Yapmadım çünkü ev tımarhaneye dönmüştü. Babamın aklı yerinde değildi. Ablam deli gibi bağırıyordu. Ne yapsaydım? Kapıyı açıp o gencecik kızı o trajediyi mi izleseydim? Bak anlıyorum, iyi niyetlisin. Ama lütfen aileme nasıl davranmam gerektiğini bana öğret.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne yapacaksın bugün?
1: Gülben neden dün kendini banyoya kilitledi?
0: Aklı uçtu yine. Esra ve Esat sağ olsun. Biliyorsun zaten.

0: ne yapıyorsun böyle çat kapı giriyorsun odama, çok oldun ama.
1: Neriman'ın anahtarını almaya geldim. Bak dikkat ettiysen istemeye demiyorum. Neredeyse bulup alacağım.
0: Çek elini, o pis ellerini sürme dolapları ba.
1: Bakalım burada mı ya?
0: Han!
1: Dolaptaki kutuda mı yoksa?
0: Ne kutusu be? Sen nereden biliyorsun? Kutu mutu yok dolapta.
1: Bir kontrol edelim.
0: Kapat
1: bakalım.
0: Kapat şurayı! Bana bak, dokunma diyorum. Han! Han dedim! Karının kardeşi Neriman'a çok büyük bir kötülük edecek, tamam mı? Ve sen o zaman gelip benden özür dileyeceksin.
1: Neriman'a kimse kötülük yapamayacak. Sen dahil. İzin vermeyeceğim. Şimdi ver anahtarı.
2: Çok büyük hata yapıyorsun lan. Kendini yaşa ve gör.

0: Neriman, benim giriyorum içeri.
1: Gir.
0: Ne oldu yüzüne?
1: Canım sıkıldı, boyadım öyle.
0: Uzaklaştırman bugün bitiyor. Yarın okula gidebilirsin. Bak Neriman, bu son sene. Artık geleceğini etkileyecek hatalar yapma.
1: Hangi geleceğimi?
0: Neriman, sen benim en büyük umudumsun. Böyle şeyler söyleme, böyle konuşma ne olur. Akşam birlikte bir yemek yiyelim mi? İster misin? Abi kardeş biraz sakin sakin kafa dinleriz.

0: Ya yatağıma fare bırakmış diyorum sana. Bildiğin oyuncak fare. Ben bu adamı kime şikayet edeceğim şimdi? Sonuçta İnci'nin kocası. Sen benim için konuşsan, ha? Olmaz mı?
1: Konuşamam Esra.
0: Çok çaresizim diyorum sana Esat ya.
1: Konuşamam.

0: çünkü konuşmuyoruz artık.
1: Ne?
0: Bitti. İşten de ayrıldım. Bundan sonra görüşür müyüz onu da bilmiyorum. Gül benden uzak durmamı istedi ya. Yoksa çok fena olurmuş.
1: Seni de mi tehdit etti? Yok artık ya, ama bu kadarı fazla yani. Birinin bu adama dur demesi gerekiyor ya, yeter. Tamam ben ararım seni yine. Hadi kapat. Ne ya?
2: Nasıl çıkacağım ki evden? Ablam hayatta izin vermez. Mümkün değil. Hele seninle.
1: Han'la buluşacağız deriz.
2: İyi de abim de izin vermez ki Ege'yle görüşmeme.
1: Ben konuşurum onunla. Sen üzülme artık, tamam mı? Ben arkanızdayım sizin.
2: Sağ ol İnce abla.
1: Ben haber vereceğim.
2: Neden hala duruyorsun bu evde? Bunca delinin arasında senin gibi birinin ne işi var? Ben senin yerinde olsam çoktan kaçıp gitmiştim. Kurtarmıştım kendimi.
1: Çünkü ben de normal bir ailede büyümedim. Yabancı değilim bu krizlere.
2: Krizlerden bahsetmiyorum sadece. Çok daha fazlası var burada. Sen de biliyorsun.
1: Alo, İnci ya, bir buluşup konuşabilir miyiz? Uygunsan yani, ben sahildeki yerdeyim.
3: Senin ne işin var burada?
4: Seni tehdit etmeye geldim.
3: Neyle? Su tabancasıyla mı?
4: İnci'yi işe geri alacaksın.
3: Sen ne çeşit bir ruh hastasın ha?
4: Cezai ehliyeti olmayanlardan. Hani şu cinayet işleyip yırtanlardan.
3: Ha. İstediğini yapmayacağım. Ne yaparsan yap. Ayrıca İnci bu zorbalığını öğrenince acaba ne düşünecek?
4: Doğru damar bu işte. İnci bunu duysa beni mahveder. Ama biliyor musun, senden hiç beklemezdim cücü. Vergi kaçırmaya tenezzül etmek ne demek ya? Çok ayıp.
3: Ne yapacaksın, iftira mı atacaksın?
4: Gizli bir tanığım var. Onu öttüreceğim.
3: Ha.
4: Sen de köstebek, ben diyeyim. Casus. Efendim İnci?
5: Alo, Esra ile buluşacağım. Lütfen sen de gel. Barış'ın artık bitsin şu saçmalık. Lütfen dedim ha. Özür dilemek için iyi bir fırsat bu. Konum atacağım sana.
4: Bu işi hemen hallettim.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. İşte bu Google Gemini.
1: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax...

0: itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: aramadım. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 26 Mayıs biraz İran tarihleri arasında A101'de Peysan tuzsuz tereyağı 469 lira, Altın Kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 219 lira.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
6: Sevince. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Beyaz giymeye bayılırım.
8: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
17: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
18: Gizli bir tanığım var. Onu öttüreceğim.
19: Ha.
18: Sen de köstebek, ben deyim casus.

0: Efendim İnci?
1: Alo, Esra'yla buluşacağım. Lütfen sen de gel. Barış'ın artık bitsin şu saçmalık. Lütfen dedim ha. Özür dilemek için iyi bir fırsat bu. Konum atacağım sana.
0: Bu işi hemen hallettim.

0: Selam. Ne oldu? Ne o yüzündeki ifade? Ne oldu? Ne oldu ya?
1: Ben dün gece evimde kalmadım. Kardeşimle kalmak zorunda kaldım.
0: Zorunda mı kaldın? Neden?
1: İşte bunun yüzünden. Gece biri yatağıma bunu bırakmış İnci. Esat'ı da tehdit etmiş. Bir daha Gülben'e yaklaşmayacaksın demiş. Hadi benden nefret ediyor ama yani bu onun en yakın arkadaşı ya.

0: Ya indi ya. Of. Ne yapıyorsun sen?
1: Ne yapıyorum? Gel dedin, geldim.
0: Ne yapıyorsun dedim. Daha koleksiyonda neler var? Su tabancası, oyuncak fare, başka? Fosforlu iskelet falan. Ha, vampir dişleri, örümcek.
2: Ben söyledim. Yatağıma fareyi bıraktığını ben söyledim. Ayrıca dün gece karşılaştık biz, o bir yerden geliyordu. Gece dedim, gecenin saat 3'ünde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen hiç iyi değilsin. Senin acilen profesyonel bir destek alman lazım. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Komik mi şu an benim söylediğim?
1: Komik, bayağı komik. Çünkü ben zaten profesyonel bir destek alıyorum. Bunu sen söyleyince de bayağı komik oluyor. İnci belli ki sana anlatmamış. Utandı herhalde. Ben deli doktoruna gidiyorum.
2: Psikoloğa.
1: Psikiyatriste teşhisi koysun, hemen sizinle paylaşacağım. Var mı bir tahmininiz? Ne dersin Esra? Sence psikopat mıyım yoksa sosyopat mı?
2: Bence sen narsistsin. Ama böyle en manyağında.
1: Güzel. Ama light biraz. Sen ne dersin İnci? Sence sadist miyim? Yoksa şizofren mi? Hadi ya. Bak yemek ısmarlayacağım bilene.
2: Eğer gitmemi istiyorsan karşıma geçersin, böyle mertçe dersin ki hadi git dersin. Ama diyemezsin. Niye? Çünkü İnci'den korkuyorsun güya. Ama bence sebep o değil. Bence sen bu oyunlardan zevk alıyorsun ha.
0: Esra tamam. Ya ne tamam ya? Ne tamam İnci?
1: Gitmeni istiyor muyum? Evet. Çok istiyorum. Ama bunu yatağına ben koymadım.
2: Okey. Kim bıraktı o zaman? Memnun amcam bıraktı. Geldi böyle şaka olsun diye yatağıma fare bıraktı, öyle mi? Ha?

0: yatan da fare. Fare. Ölmüş mü?
1: Merak etme anne. Oyuncak bu.

0: Yürü.
1: Anne ne olur yapma. Kapatma beni oraya. Çok karanlık orası. Çok soğuk. Ne olur yapma.
0: Korkutmak istedin ha? Görürsün şimdi kim korkuyor. Hayaletler canavarlar yesin de seni gör.
1: Anne ne olur yapma. Şaka yaptım sadece. Ne olur.
0: Şaka ha? Demek şaka. Fareler sana komik geliyor demek. Birazdan görürsün. Çok güleceksin. Yürü. Sabaha kadar çıkmayacaksın buradan. Anladın mı beni? Sesini de çıkarmayacaksın. Hoş. Çıkarsan da zaten kimse duyamaz seni.
1: Gitme ne olur. Bırakma beni burada. Ne olur anne. Abla yardım et. Abla ne olur.
2: Hanım.
3: Bak Esra. Gitmeni istiyor muyum? Evet. Ama madem İnci kalmanı istiyor, o zaman evine alarm taktıralım. Kamera da koyduralım. Cep telefonundan istediğin zaman bütün odalarını izlersin. Anlaştık mı?
2: Biz ne zaman anlaşırız biliyor musun? Karşıma geçersin. Yaptıklarını itiraf edersin. Ve bundan pişman olursun. İşte o zaman belki.

0: Ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Bak, belki ilgi çekme hastalığı var. Belki bizi kıskanıyor. Derdine hiçbir fikrim yok. Ama zaten omzumda yeterince yük var. Bir de Esra'nın hezeyanlarıyla uğraşamayacağım.
1: Neriman'la Ege'yi görüştüreceğim ben.
0: Efendim?
1: Sen de mani olmayacaksın. Hatta yardım edeceksin. O kızın da kafayı sıyırmasına izin vermeyeceğim.
0: O kızın da derken? O kız benim kardeşim. Farkındasın değil mi?
1: Evet. İyi. Hatırlat bunu kendine.

0: Gül, ben sandviç hazırladım. Gel ye bari. Sonra yine geçersin.
1: Yok, sağ ol. Sen ye onu. İsraf olmasın şimdi.
0: Gülben, sen istersen her yeri kirlet vallahi. Hiçbir şey senden daha kıymetli değil şu hayatta. Duyuyor musun beni? Benim sana ihtiyacım var kardeşim. Şimdi sen de beni yalnız bırakırsan ben bir daha kalkamam ayağa.
2: Güçlü duramam.
0: Zaten herkes sırtını döndü bana. Önce Han, Neriman, sonra Naci.
2: İnandığım herkes gitti zaten. Bir sen kaldın. Ne olursun bak. Gülben.
0: Çıkmıyor musun? İyi tamam, ben de burada böyle beklerim o zaman bundan sonra. Ben de açlık grevine gireyim o zaman, ne yapayım? Herkes baksın başının çaresine. Han, Neriman, baba. Bu ne ya? Anneniz miyim, babanız mıyım ya? Yeter yani. Ha? Ben de bu evin bir çocuğuyum.

0: Tamam mı? Geçtim, bitti mi artık? Hadi gel. Çok üzüldüm valla.
1: Ay baba. Ay ne oldu öyle birdenbire? Allah Allah. İyi misin baba?
2: Çok özlemişim seni.
0: Kesin annesi falan sanıyor.
2: Ne münasebet. Gül ben o. Kızım benim. Özlemişim işte. Ne var? Özleyemez miyim? Onsuz hiç tadı olmuyor bu evin. Gün ışığımızsın sen bizim Gülben. Bir daha karartma evimizi.
0: Hadi gel sandviçini ye.

0: Hadi hava alacağız biraz, sen de geliyorsun.
1: Ablam?
0: Abin konuşacak onlarla.
1: Tamam, hadi. Ay, ne olmuşum ben böyle ya?
0: Güzelsin, merak etme.
1: Hadi. Tam biz yürüyüşe çıkıyoruz, gelmek ister misin? Gerçi yorgunum demiştin ama... Neyse biz kız kıza yürüyoruz artık.
2: Ne yürüyüşü be? Söyle şu karına hiçbir şey yapamaz o. Cezalı. Gir içeri.
1: Han ablana söyler misin? Dilerse bize eşlik edebilir. Hatta seviniriz.
2: Bana bak Kantaron. Yerini bil yoksa öğretirler, tamam mı?
3: Tamam İnci, hadi çıkın siz. Hadi.
2: Hayır efendim, hiçbir yere çıkamaz. Geç odana, cezalısın sen.
4: Neriman'ın cezası bitti mi? Ona göre vereceğim telefonunu.
2: Bitmedi. Ben bitti demeden bitmez.
4: Ah! Ne yapıyorsun ya? Elim acıdı.
3: Al güzelim sen şunu. İnci hadi siz çıkın. Hadi. Ama bir saate gelin, tamam mı?
0: Bakarız.
3: İnci.
2: Demek öyle. Demek gelin hanım istediğini yapıyor. İyi hadi bakalım.
4: Elimi acıttın ya. Hayret bir şey.

0: Hadi çıkar. Geç geç. Hadi geç.
1: Nasılsın? Ne yaptılar sana?
0: İyiyim. Telefonumu aldılar.
1: Çok merak ettim seni Neriman. Söyledim sana, suçu üstlenme dedim. Böyle olacağı belliydi.
0: Pişman değilim ben Ege. Göze almıştım hepsini.

0: Abla nereye?
1: Sarı kantoron elini kolunu sallaya sallaya herkese her istediğini yaptırıyor ama yeter artık. Sert kayaya çarptı, bundan sonra çuvallayacak.
0: Ne yapacaksın ki?
1: Gidip o sırrı kovacağım buradan, tamam mı? Sonra da kardeşine gelecek sıra.
0: Ama Han, abla çok kızar.
1: Onu da hizaya getireceğim, hiç merak etme. Yeter artık, deli dolu geri döndü. Herkes ayağının denk alacak. Ona göre herkes akıllı olacak. Aç kapıyı, aç.
2: Ablam. Ablam geldi.
3: Ne oluyor ya?
2: Hayır, açma, açma. Açma.
4: Aç kapıyı.
3: Ne oluyor? Ne istiyorsun?
1: Tırsma da aç kapıyı. Ne istediğimi söyleyeceğim sana.
2: Öldürür beni. Burada görürse öldürür beni. Ege'yi görürse öldürür. Öldürür. Sakin ol canım. Tamam, biz halledeceğiz.
3: Tamam. Git buradan diyorum. Bak git buradan, yoksa çok fena olacak.
1: Bana bak. Eğer o kapıyı açmazsan çok fena olacak. Aç.
5: Nerim, bana bak. Bana bak. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Tamam.
3: Ya sen manyak mısın? Nesin? Git diyorum sana. Ne yapacaksın? Zorla evime mi gireceksin? Polis çağırırım ha.
1: Çağırmazsan. Başbakanı çağır.
4: Hadi. Kimi istiyorsan çağır.
1: Çağır ulan.
2: Gitmeyecek.
5: Saklanalım.
2: Gitmeyecek. Alsak.
5: Neriman. Neriman.
2: Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Ne oluyor?
5: Abla Neriman'ın astımı var. Git ilacını getir. Koş abla. Abla ne olur ilacını.
2: Nerede? İlacı nerede?
5: Koş ilacını getir.
2: Tamam iyi olacaksın. Dur geliyorum.
5: Koş abla koş. Abla koş.
2: Çekil hemen.
5: Neriman.
2: Geç.
5: Abla koş. Neriman.
2: Neriman.
5: Neriman.
6: Ne oluyor?
2: Neriman astım krizi geçiriyor. İlacı nerede?

0: Tamam buldum. Nerede Neriman?
1: Esra'da.
0: Abla çekil.
2: Ay Neriman.
0: Hadi güzelim. Hadi bir tane. Dayan. Geçti.

0: Hepiniz aynı pisliğin soyusunuz be. Hepiniz. Ahlaksızsınız. Bu sırık tepemizde evine türlü türlü erkekler alırken... sen de benim kardeşimi kardeşinle mi buluşturmaya çalıştın burada?
1: Sonunda delirteceksin o kızı. Nefret edecek senden herkes gibi. Kimse sevmiyor seni. Uğursuz lanet kadının tekisin ya.
2: Ege, tamam yeter.
1: Sen de bu kadınla aynı evde yaşayıp ona tahammül ettiğine göre... sen de onun kadar delisin abla. Çekil.
0: Defolup gideceksiniz buradan, tamam mı? Sen de İnce, kardeşimin sana o tekme attığı günü inşallah göreceğim gözümde. İnşallah.
3: Sendin değil mi? O fareye benim yatağıma koyan sendin değil mi?

0: Ben geldim bak. Anahtar almam çok zor olur ama geldim. Burası çok soğuk. Buz gibi olmuşsun. Giy şunu.
1: İstemiyorum.
0: Lan saçmalama, giy şunu.
1: Üşümüyorum ben artık.
2: Neden doğruyu söylemedin? Fareye benim koydum, niye söylemedin?
1: Sen dayanamazsın bu karanlığa.
2: Sen nasıl dayandın peki?

0: Gül bak. Bana doğruyu söyle ablacığım. Nereden buldun sen fareyi? Ay teşekkür ederim. Gel hele gel. Otur yanıma gül ben. Bak ne diyeceğim sana. Ananı seviyor musun? Aferin. Peki onu neşelendirmek ister misin?
1: Nasıl yapacağım? Ama annem hiç gülmez ki.
0: Güler güler. Ben onu neyin güldüreceğini biliyorum. Korkma kız, oyuncak. (Gülüyor)

0: Ver şu anahtarı.
1: Hangi anahtarı?
0: Esra'nın evinin anahtarını. Sen yaptın, biliyorum. Sen koydun o fareyi oraya. Gülben, bir daha kendini tehlikeye atmanı istemiyorum. Duydun mu beni?
1: Gitmiyor. Gözümün önünde hep. Görmek istemiyorum, gitmiyor.
0: Gidecek yakında.

0: inanıyorsun değil mi karının marifetine?
1: Alacağım onu Neriman'a okuldan. Tamam mı? Yeter artık. Mahvetti benim ailemi. Neriman'ın elimden almasına izin vermeyeceğim.

0: Acil demişsiniz Han Bey, iyi misiniz?
1: İstemiyorum artık.
0: Neyi istemiyorsunuz?
1: Hiçbir şey. Hiçbir şey hissetmek istemiyorum artık. Bana ilaç yazın doktor. En ağırından, en uyuşturanından hem de.
2: Ne yapmam lazım daha? Artık kendime zarar vereceğim, az kaldı. Onu da yaparım.
0: Bakın. Başka bir yol daha var. Anlatın, konuşalım. Belki daha iyi hissedersiniz kendinizi, ha? Eşinizden bahsetmiştiniz en son. Gitmesinden korkuyor gibiydiniz, değil mi?
1: Korkunun ecele faydası yok. O ecel de geldi artık. Biliyorum. Tam zamanı.
0: Gitmesinin mi?
1: Gidemez. Biterim. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz o zaman. İzin vermem buna. Bu sefer olmaz.
0: Bu sefer derken?
1: Daha öncekiler. Denediler. Gitmek istediler. Yol verdim, gittiler. Ama ince olmaz. Onu kaybedemem.
0: Peki. Ya o gitmek isterse?
1: Saklarım doktor. Gidemez. Gidemez.

0: Ne yazdınız oraya? Ben size karşı dürüstüm. Siz de öyle olun lütfen. Hadi doktor, şu aramızdaki bu bilimsel zımbırtıyı kaldıralım. Açıkça söyleyin. Ne yazıyor orada?
1: Yorgun ve yalnızsın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı.

0: başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Ekspres içelim.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Bakın,

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eski,

0: grileşiyor.
1: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Bakın. Sevgiyle büyütülen...

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Sadece
3: durulan. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Tam da leslik.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandık.

0: GB'ları ona katlıyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Biliyordum geleceğini. Gideceğiz değil mi? Kurtaracaksın beni bu cehennemden.
1: Evet, kurtaracağım. Ama bu şekilde değil Neriman. Böyle kaçarak olmaz.
0: Korktun değil mi? Hangisinden? Abim mi, ablam mı korkuttu gözünü?
1: Hiçbirisi. Ben sadece seni düşünüyorum Neriman, senin iyiliğini.
0: Tamam, o zaman gelirsin benimle.
1: Hayır, gelmem. Sen de bir yere gitmiyorsun zaten. Türk filmi değil bu Neriman. Gerçekler senin öyle düşündüğün gibi toz pembe değil.
0: Toz pembe. Bak. Bak benim gördüğüm tek pembe bu Ege. O da kopkoyu zaten.
1: Neriman, ne yaptın sen? Bu ne? Bu böyle kaşımakla olmaz.
0: Daha fazlasını yapmamak için gidiyorum zaten. Kalırsam delik deşik edeceğim kendimi çünkü biliyorum. Bu bir seçim değil, zorunluluk. Seninle ya da sensiz gidiyorum ben bu tümörhaneden.
1: Neriman, Neriman! Neriman saçmalama, dur nereye gidiyorsun bu saatte tek başına, saçmalama. Delirtme beni.
0: Ege, sokak o evden daha tehlikeli değil. Bana inanmıyorsan ablana sor. Eminim yediği tokadın acısı geçmemiştir hala.
1: Ne diyorsun sen Neriman? Ne tokadı ya?
0: Öyle kalırsın işte. Hem de babanızın öldüğü gün hepimizin içinde vurdu ablam ablana.
1: Ablama mı vurdu?
2: Neriman! Ne yapıyorsun sen gece vakti? Evden mi kaçıyorsun? Bir de bununla. Geç yukarı.
0: Hayır.
2: Geç yukarı dedim sana. Neriman! Gel, çekil şuradan.
1: Sen çekil.
2: Çekil şuradan. Sen ne sanıyorsun kendini be? Ha, zibidi. Dışarıda ayrı rezillik, evde ayrı rezillik. Senin dilin, çekil şuradan. Senin dilinden konuşacağım bundan sonra.
1: Yeter! Yeter! Yeter, bir düş şu kızın yakasından artık, bir çekil.
2: Şuna bak be, şuna bak. Sen bir de bu aileyi bu serseri yüzünden mi satıyorsun, gidiyorsun?
0: Serseri değil o, benim erkek arkadaşım.
2: Ne?

0: Anneniz karanlıktan korktuğunuzu biliyor muydu?
1: Bildiği için kapattı beni oraya. Sayesinde karanlıkta görmeyi öğrendim.
0: Neden gitmediniz o evden?
1: Dünyanın öbür ucuna da gitsen, kendinden kaçamazsın doktor. O bataklık seninle birlikte her yere gelir.
2: Geriye bıraktığın tek iz, çamur izidir. Senden geriye kalan tek iz...

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: ölürüm. Gerekirse öldürürüm. Selvi'den vazgeçmem.
1: Niye masada söylemedin Memati'nin yüzüne?
2: Niye söylesin çocuk? Niye böyle adamlarla muhatap olsun?
1: Uğur'unu ölmek istediği kızın abisi o adam.
0: Ben onu öldürür bir yere gömerim. Senin iznin var mı?
1: Sen bu kızın ailesini bilmiyor muydun?
0: Biliyordum.

0: Afiyet olsun.
1: Kahvaltı yaptın mı?
0: Çoktan.
2: Ben çay koyayım.
0: Burası diğer taraftan daha güzelmiş.
1: Elindeki ne?
0: Ne yapıyorsun? Nasılsın Abdüley? Ya kusura bakma geçen gün için. Anlamadım aranızda bir plan olduğunu.
3: Bir daha anlamadı.

0: dinlemeden kimseye el kaldırma o zaman. Hele de bana.
1: Elindeki ne diyorum?
2: Telefon dökümleri.
1: Bir şey çıktı mı?
2: Adamın konuştuğu bütün adamların ortak bir özelliği var. Hepsi ölü.
1: Kim öldürmüş?
2: Son konuştuğu numara yurt dışından bir numara. Büyük ihtimalle uydu. Ama kime ait, hangi ülke henüz bulamadık.
1: O Ersu işte. Diğerlerini diyorum.
2: Bir önceki 2001'de ölmüş. Ondan önceki 2005'te ölmüş. Bir tanesi var ki o 1994'te ölmüş.
1: Numaraların sahiplerini ölülerden mi seçmişler?
2: Ya öyle ya da adamları öldü gösterip istediklerini yaptırıyorlar.
1: İkincisi domuz bağcılara daha uygun. Birini ziyarete gidelim.
2: Adreslerini çıkardım. Konuşma dakikalarındaki yerlerini tespit ettim.
1: Alabilir miyim?
2: Beraber gideceğiz.
1: Leyla, seninle böyle anlaşmadık.
2: Polat, seninle anlaşmamıştık zaten.
1: Leyla.
3: Abdülhey de bir üzgün, bir üzgün ki savcı hanım.
2: Ya Erhan, öyle söyleme. Zaten çok utanıyorum.
3: Hak etmişti savcı hanım. Siz canınızı sıkmayın. Ömrüm boyunca bir kere bir kadını kendinden yüce tut, değer ver, saygı göster yok. O zaman adama böyle yaparlar.
4: Eyvallah. Eyvallah. İmdatı yolladın. Şimdi bu gidip yanlış bir işçi alıp gelmeye.
5: Ne olur dayı, gelmişken fakirin kursağı yemek görür.
4: Oğlum, ben yemek yemesine mi karşıyım? Biz buraya niye geldik?
5: Ben de bilmiyorum ki, niye geldik? Doğrudan sendikacının karşısına gidek. Kafasına silahı dayak. Klev yapın mısın, yapmıyor musun diye.
4: Onu zaten yapacak. Ekonomi durumu nedir? İşçilerin durumu nedir? Onu öğrenek diyeyim ha. Oğlum, o kadar robumuz var. İktisat bilmeyek mi? Asgari ücret ne? Sivil ücret ne? Halen daha ton gömlek yardımı yapılır mı?
5: Bize ne ha? Siyasete mi girecek?
4: Oğlum, ben işçi seveyim. Seveyim ha. Anlamışsın? Alnının teri var ha.
5: Ben de işveren sevim. Ne kadar işçi çalıştırırlar, ekmek verirler.
4: Alnın teri kurumadan fazla fazla verirlerse ben de sevim.
5: Sen insan sevmedin, işçi niye sevsin?
4: Severim. Ben de zamanında işçilik yaptım. O Emine'nin de az mı beklerdi? Kemal Sunal'ı orada beklemeyi kim öğretti zannediyorsun? Ayan ışığa silahı kim tutturdu? Bayez yok muydu? Ona be diyor, be diyor. Yük kim öğretti zannediyorsun?
5: Dayı, figüranlık mı yaptın sen?
4: Beni figüran diye oynatanı ben ne derim biliyor musun Cemal? Dayın star doğmuş, star öyle. Ulan, niye bu gocuki giymiş bu?
5: Filmlerde görmüştür. Dayısı gibi eskileri hiç kaçırmıyor.
4: Yegerim, bu yandaki kim?
6: Dayı, tanımadın mı yeğenin Nusret'i?
4: Ulan, bu bizim şeyin şeysi. Nesi yegenin?
7: Sağlığına duacıyım dayı.
4: Estağfurullah, estağfurullah. Sırtımda kılınç var. Sıvukta da kılınç gibi saplanı ya Nusret. Ona bir dua et. Sen duan kabul olur he?
5: İmdat. Hadi kebap söyle Nusret abi. At.
4: Hey Nusret'im.

0: Ne diyorsun? He? Ne var, ne çok, ne yok? Ye.
1: Dayı, çalışıyoruz işte.
0: Kaç para alıyorsun?
1: Çok şükür idare ediyoruz işte.
0: De, kaç liraya şükredişsin diyeyim ha?
1: Asgari ücret işte dayı.
0: Niye, sizin sende gaz yok mu?
1: O meseleyi hiç açma dayı.
0: Açtım bir kere Nusret, kapatma, gir içeri.
1: Dayı, grev istiyoruz, yapmıyorlar.
0: Cevher, benim yeğenim bir şey isteyecek de birileri yapmayacak bunun isteğini. He? Ben adamı ne ederim? İstanbul'da yaşadır mıyım he?
2: Kimmiş hele o sendikacılar Nusret? Sana kaç kere tembih etmedik mi? Bir sıkıntınız olursa söyleyeceksiniz. Size yapılmış olan dayımıza yapılmıştır.

0: Hadi. Ye ye. Ye yemeğini soğutma ye. Ye ki yemeğini. Dayına sendikacıyı çağırasın. Gelsin ki ben ona bir lezme salatası yedirem.
1: Ya da kül bastı.
0: Süs de olur da mı imdat?
1: İyi girer. Çeviririk de dayı. Çenç tavuk da var dayı.
0: Bu ne hele hele Cevher?
2: Tavuk döner diye boş beleş.
0: Ye. Ye ye ye ye imdat ye.
3: Usta nerede Erhan?
4: Biraz önce buradaydılar. Savcı Hanım'la çıktılar abi. Artık operasyonlara birlikte gidiyorlar.
3: Ne operasyonu lan?
4: Ersoy şerefsizine ulaşmak için bir ipucu bulmuşlar. Ama bana söylemediler.
3: Oğlum eskiden her lafı sonuna kadar öğrenirdin. Öğrenmesen de atıp tutardın bir şeyler.
4: Abi belki aralarında özel bir şey konuşacaklar diye dinlemedim. Benim bu Savcı Hanım'dan çok umudum var. Yoksa benden kaçmaz biliyorsun.
3: Ne alakası var oğlum? Onlar arkadaş. Ne haber Selvi?
5: Seninle konuşmam lazım.
3: İşim var çıkıyorum.
5: Benimle konuşmadan hiçbir yere çıkamazsın.
3: Buyurun küçük hanım. Sizi dinliyorum.
5: Sen kimsin benim hayatımla ilgili karar veriyorsun?
3: Düzgün konuş Selvi.
5: Gayet düzgün konuşuyorum. Sen babamın koruması değil misin? Babam ölmedi mi? Yani işini bile doğru dürüst yapamayan bir adamsın. Bir de kalkmış benim hayatım üstüne ahkam kesiyorsun.
3: Selvi boş boş konuşma. Bir şey diyeceksen git annene söyle, o bana gelsin.
5: Burası bile babamındı. Babamın mirası üstüne bir krallık kurdunuz. Kimsenin size bir şey dediği yok. İşinizi yapın. Bizim aile işlerimize karışmayın. Anladın mı?
3: Dua et elimde büyüdün. Bana bu lafları kimse edemez, bu küstahlığı kimse yapamaz Selvi.
5: Beni, annemi, kardeşim ayakları altına alıp yanımızda küstahlık yapıyorsun. Senin hiç utanman yok mu? Saygın yok mu?
3: Niye? Seni Tozcu'nun oğluna vermedim diye mi utanacağım?
5: Ya sen nesin? Tahsilatçı, senetçi, tetikçi koruma memati. Sen nesin? Sen kimsin?
3: Senin canını burada alırım.
4: Abi!

0: Yeni işin hayırlı olsun birader.
1: Eyvallah birader.
2: Merhaba.
1: Darısı başına. Ben iş buldum. Sen nerede bulacaksın?
0: Babam beni de bir bankaya yerleştirmesin.
1: Olur mu olur valla.
0: Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Sana iş yapacağız, ortalığı karıştıracağız diyoruz. Sen gelip burada borsa morsa boş işlerle uğraşıyorsun.
1: Oğlum, annenin gözüne nasıl gireceğim? Hı? Memati'nin gözüne nasıl gireceğim? Hatta babamın.
0: Bu mu senin yaptığın plan? Kimse sana hiçbir şey vermez. Sen almadıktan sonra. Selvi'yi mi alacaksın? Sen alacaksın. Para mı kazanacaksın? Sen kazanacaksın.
1: Ne yapayım? Memati'yi mi vurayım?
0: Oğlum adam gibi anla. Tam yerine düştün, haberin yok. Sen öğrensene burada kimin ne hesabı var. Gideceğiz, çökeceğiz. Ya paralarını alacağız, ya canlarını.

0: Ne haber Memati?
1: İyidir usta.
2: Bir şey dokunmayın. Parmak izi için polis çağırdım.
3: Burası kimin?
0: Dünkü adamın konuştuklarından birinin.
3: Hemen arazi mi olmuşlar?
0: İşleri bu. Şunun kayıtlarını silmişler mi?

0: Usta, şurada dursana. Hüsnü, bu dün lokantaya gelen adam değil mi?
1: Ben yoktum orada efendim.
0: Gel gel. Sen gördün mü bunu?
2: Abi dün gelen adam.
0: Dün Yaşar bir ara bizim yanımızdan kalktı. İlhan bir şey dedikten sonra. Çocuklara sordum. Biri geldi, ondan sonra İlhan içeri girdi dediler. Çıkarken bir arabanın içinde duruyordu bu. Mekanın uzağında bizim çıkışımızı bekledi.
2: Örgütçü mü? Yaşar'ın adamı mı? Ersoy'un adamı mı?
3: Yaşar'a soralım.
2: Leyla, bilmediğin şeyler var. Biz zaten Yaşar'la konuşacaktık. Bunu da bahane ederiz. Sen dükkandan başka bir şey bulabiliyor musun, ona bak.

0: Sıkıp kafasına bir yere gömelim mi?
1: İlhanım, biz köpek öldürecek adam mıyız? Hayvanları severiz. Al içeri, sevelim, yollayalım.
0: Emredersin ağam.

0: Söyle koçum.
1: Ersoy Ulubey'in selamını getirdim.
0: Sağ olsun.
1: Dün yolladığın numuneden 100 kiloyu size yollayacak.
0: Nereden gelecek mal?
1: Ben bana emredilenden başkasını bilmem.
0: Ulu Bey'e selamımı söyle. Gümrüklerde sıkıntı var. Bu gece açıkta bir gemi sevkiyat için bekleyecek. Ona yetiştirirse malı başımla beraber alırım. Yoksa bir dahaki sevkiyat ne zaman belli değil. Hiç bana yollamasın. Kendisinde tutsun.
1: Söylediklerinizi ileteceğim.
0: Aa koçum. Ulu Bey İstanbul'da mı?
1: Kendisiyle alakalı bilgi istiyorsanız kendisine sormanız gerekir. Müsaadenizle.

0: Ne uzatıyoruz usta? Gidip Yaşar'ın kafasına sıkayım.
1: Yok öyle bir şey Memati.
0: Canımı sıkmış. Bir de gidip laf mı anlatacağız?
1: Canımı sıkanları öldürmeye kalksaydım memlekette adam kalmazdı.
2: Eğer bu adam Ersoy'un adamıysa bir haber getirmeye uğramış. Demek ki Yaşar'la irtibata geçecek.
0: Benimle yemek yediği gün adam Ersoy'un adamıyla görüşüyor ve ben bu şeyin kafasına sıkamıyorum.
1: Ersoy'un kafasına sıkacaksın. Bırak Yaşar'ın yakasını. Git Nesrin nerede ki? Ben fevri davrandım. Pişman oldum.
0: Ben.
1: Aynen sen.
0: Ölürüm gitmem.
1: Ne demek gitmem Memati? Kafayı mı yedin? Senin neyin var?
0: Usta, senin bir şeyden haberin yok. O Selvi olacak bacaksız boyuna bakmadan gelip etmediği lafı bırakmadı. Yüzüne mi bakarım onların?
1: Ersoy'u bulmak için gerekirse bütün dünya hakaret edecek, biz yine de sineye çekeceğiz, oyunumuzu oynayacağız.
2: Sen laf işitmişsin. Biz tokat yedik bir kadından alemin ortasında.
0: Aynı mı lan? Biri elin kızı, biri elimde büyümüş kız.

0: Lobun üstüne sendikacıyı al gel dedik. Patronu mu aldı getirdi, ne etti bu?
1: Buyur Şeref Zazoğlu, bizimle görüşmek istemişsin.
0: Nusret, bu kim?
2: Dayı, ben sendika sorumlusuna deyince dayım çağırıyor diye başkana iletmiş. Başkanı sağ olsun kırmadı geldi.
3: Helal olsun. İşçisine sahip çıkan başkanları sevim ben. Madem ki sen benim yegenimin başkanısın, bizim de başkanımızsın. Başkanım, hele bizim bir kebabımızı ye. Oğlum!
1: Fazla vaktim yok Zaza, bir sıkıntın mı var?
4: Zaza dayı değilsen de, yoksa Şeref Bey diyebilirsin.
0: Bir şey olmaz Cemal. Biz başkanım dedik ya, ve başkanda da tip müsait gaza geldi. Başkan, bu işçilerin haklarını

0: Paşa saatisiz desem. Sen ne dersin?
1: Gülerim.
0: Gülersin ama son gülersin.
1: Zaza, haraca geldiysen yanlış yere geldin. Burada senin hükmün geçmez.
0: Yani değilsin, işçiler sizi dinler ama bizi dinlemez.
1: Senin sözünü ancak yatmadan önce ninni olarak dinlerler.
0: Değilsin. Sen kime güvenirsin de Belagonsin?
1: Ersoy Ulubey'e.
0: Duysin Cevher, Ulubey'in adamımız.
1: Duyayım dayı.
0: E duysun, niye o organdaki iki öküzü halletmişsin?
2: İmdat, sağında iki yumurta kırdır hele.
0: Başkan, işçiler krev krev krev diye yatağı mı? Sen değilsin ninni, söyle uyudam.
1: Zaza, bak bu işin sonu kötüye gidecek.
0: Şeref Bek. Anladın? Şeref Bek.
1: Krev mrev yok. Burada bu kadar işçi çalışıyor.
0: Asgari ücretle. Niye? Sen öküz yüküyle para alisin. Araba diye işçinin sırtına binisin. Hı? Grev bizim hakkımız. Soka soka da alırız. Verir misin? Yoksa alan mı?
1: Zaza, bir şey isteyeceksen git Ersoy Ulubey'den iste.
0: Keserim sen Ulubey'ini. Seni de Ulubey'i de. Ne derim bilir misin? Ben dediklerim kulağın küpe olsun. Devrisi gün bir daha gelecek. Eğer burada krev olmaya, bu kulağın küpe takamam. Çünkü ikisini birden keserim. O zaman ben o küpeyi nereye takarım bilir misin? İmdat. Davuk çay soruyordun. Horoz çenç oli mi? He?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Bakın sevgili

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Tam da leslik.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
8: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
7: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla. Ben bu kafayla daha çok kazanırım. Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle

0: yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış.
3: Kim ya bu?
1: Herkesi tek tek doluyor.
4: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım.
4: Bak, bonusta bahar kampanyası başlamış.
5: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Ne derim bilir misin? Ben dediklerim kulağın küpe olsun. Devrisi gün bir daha gelecek. Eğer burada krev olmaya bu kulağın küpe takamam. Çünkü ikisini birden keserim. O zaman ben o küpeyi nereye takarım bilir misin? İmdat. Davuk çayç soridin. Horoz çayç oli mi? He?
9: Hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
9: Polat Alemdar, sen bu kapıdan girdin ya, o kadar mutlu ettin ki beni. Rahmetli babam mezardan çıkıp gelse bu kadar sevinmezdim.
10: Biliyorsun ki rahmetli baban çıkıp gelse yüzüne tükürecek, o yüzden beni eğiliyorsun.
9: Allah için senin gibi kibar adamı bu alemde tanımadım. Ama adamların için aynı şeyi söyleyemem. Memati bu acılı halinde olmasa, bu kadar kederli olmasa, Selvi'yi kendi kızı, Pusat'ı kendi oğlu gibi görmese, onun haddini aşmasına müsaade etmezdim. Neticede ben kalktım, acılı gününde onun yanında oldum. Ersoy'un kurşunlar havada uçuşurken oradan kaçmadım. Hasımsa kasımız. Ama hasımlık başka, aile başka.
10: Doğrudur. Aile başkadır. Eğer Selvi'nin hatrı olmasa, senin acılı günümüzde yanımızda olmana bakmam, kurşunlardan kaçmamana bakmam, hasımlığımı sürdürürdüm. Buraya gelmezdim. Gelsem de karşında böyle oturmazdım.
9: O halde sebebi ziyaretin iş değil.
10: Değil. Sana işinle alakalı söylediğim her söz hala geçerlidir. Üstüne bana ve Tuncay'a yaptıklarını da unutmuş değilim. Ama Nesrin bana emanet. Kendi öz kardeşim gibidir. Kendi öz kardeşimden öte hukukum vardır. Onun çocukları da öz yeğenlerim gibidir. Memati haklı olarak fevri davranmış. Ben de onun yerinde olsam aynını yapardım.
9: Haklısın. Memati kız babası sayılır. Benim de kızımı biri istemeye kalksa ben de aynını yapardım.
10: Olan oldu. Bu işi düzeltmek bana düşer. Memati de sen de inadı bir tarafa bırakacaksınız, gençleri üzmeyeceksiniz.
9: Hay hay.
10: Neticede gençler kendileri karar verecekler ne yapacaklarına. Benim şartım belli. Selvi de, oğlun da babalarından miras işlerle meşgul olmayacaklar.
9: Benim de bütün istediğim bu. Yıllarca bu damgayla yaşadım. Tozcu.

0: Çocuklarımın üstünden bu toz kalksın diye en iyi okullara yolladım. El bebek gül bebek büyüttüm. İsterim ki kendi ailelerini kursunlar. Bu aleme adımlarını bile atmasınlar.
1: O zaman mesele yok. Bu akşam bir araya gelin. Nesin de sizi evinde ağırlasın. Memati de orada olsun. Konu sizden çıkıp gençlerde kalsın. Onlar nasılsa tatlıya bağlayacaklardır.
0: Senden bir şey isteyeceğim.
1: Yaşar'a, yetmedi mi benden istediklerin?
0: Cömert adamsın. İnsan senin yüzünü görünce isteyesi geliyor.
1: Buyur, söyle.
0: Bu çocukların nikah şahidi sen olacaksın. Sen de babaları sayılırsın. Madem sulhu sen sağlıyorsun...
1: Olur.
0: Çok mutlu oldum. Haftaya bir araya gelelim.
1: Haftaya demedim. Bu akşam dedim.
0: Biraz sıcaklığı geçsin. Ben de hanımı yatıştırayım. Haftaya Nesrin Hanım bizi davet etsin. Hatta sen de orada ol. Yüzükleri takalım.
1: Yaşar ağa, sözümün üstüne söz söylüyorsun.
0: Polat Alemdar, müsaade et. Biz de uğradığımız hakareti biraz sindirelim.
1: Bu gece bunlar bir iş çevirecekler Memati.
2: Yok usta. Biz gurur yapıyor.
1: Yaşar'da gurur var. Memati, biz de biraz adam tanırız. Kimde gurur var, kimin gözlerinde fırıldak var anlarız. Ben bu işi düzelteceğim deyince bir kalkıp oynamadığı kaldı.
2: Bizim kızı ona vereceğimize inanıyor mu usta?
1: Öyle ya da böyle o da kendini bir şey zannediyor. Haklı da. 30 sene sen elini kolunu sallaya sallaya toz kaçırırsan kendini bir şey zannedersin.
2: İyi usta, gece takip ederiz Yaşar'ı, sonra da tepesine bineriz.
1: Öyle olmaz. Ya Yaşar Nesrinlere gelecek, ya siz onlara gideceksiniz ki...
2: Usta, oyun yapalım da biz de kız eviyiz, o kadar da değil.
1: Ersoy'u istiyor musun Memati?
2: Tamam usta, sen nasıl istiyorsan öyle...

0: Baba bunlara bakma fırsatın oldu mu?
1: İnci, seninle bir şey konuşmam lazım.
0: Baba bunlar acil.
1: Benimki daha acil.
0: Doktora gitmiştin, kötü bir şey mi çıktı?
1: İnci, ben evleniyorum.
0: Heriyle mi?
1: Evet.
0: Nasıl oldu?
1: Evlenme teklif ettim.
0: O da kabul etti.
1: Hayır. Daha kabul etmedi.
0: Hanımefendi büyük oynuyor. Teklifini düşünüyor, öyle mi?
1: İnci, lütfen meseleye böyle yaklaşma.
0: Nasıl yaklaşayım baba? Neredeyse 20 yıldır bekarsın. Kimseyle evlenmek istemedin. Aklına bile getirmedin. Ama birden karşına bir bacaksız çıkıyor ve sen ondan etkileniyorsun. Evlenmek istiyorsun.
1: Aynen dediğin gibi. Etkilendim. 20 yıl. Belki daha fazla. Hiç kimseden böyle etkilenmemiştim. Ben de biliyorum normal bir durum olmadığını. Ama kendime daha fazla acı çektiremem.
0: Peki, benden ne istiyorsun baba?
1: Yanımda olmanı istiyorum.
0: Yanında olacağım baba.
2: İbrahim, aynı teklifi ben yapsaydım beni vururdun.

0: Davut benden zengin diye mi? Davut Bey'i vurmadın.
1: Bunu söylediniz diye de sizi vurabilirim Fikret Bey.
0: Vur o zaman İbrahim. Demedi deme. Yaşlanıyorsun. Beni vurmuyorsun. Davut'u vurmuyorsun. Hele Peri'yi hiç vurmuyorsun.
1: Fikret Bey, ben de kendime şaştım. Ben o Davut'u niye vurmadım ki?
0: Var var. Senin içinde de güce karşı ezilmiş bir tavır var. Ben de senin yerinde olsam vurmazdım.
1: Niye Fikret Bey?
0: İbrahim Tataroğlu oluyorsun. Kolay mı?
1: Ben evlenmiyorum ki Fikret Bey. Tataroğlu olayım.
0: Belli mi olur İbrahim? Yarın da sen İnci ile evlenirsin.
1: Evlensem de soy ismimi değiştirecek olan ben değilim.
0: Büyük konuşma İbrahim. Yeterince büyük lokma yiyorsun.
1: Ne tavsiye ediyorsunuz efendim? Davut Tataroğlu'nu öldüreyim mi?
0: Peri evet demedi dedin İbrahim.
1: Hayır da demedi efendim.
0: İbrahim, senin öldürmene gerek yok. Nasıl olsa Davut kendi ölür. Sen yat kalk dua et. Peri erkek bir veliaht versin aileye. Yaşlılığında çok rahat edersin İbrahim.
1: Efendim siz anlamıyorsunuz. Kız çocuğunuz olmadığı için bunun ne demek olduğunu bilmiyorsunuz.
0: Yahu kızın normal bir adamla evlenmek istemiyor ki. Davut'u ölü bir adam olarak düşün. Sana ne zararı var bu evliliğin?
1: Ben Davut'u düşünmekten ziyade kızımı düşünüyorum.
0: Düşünme artık. Başka şeyler düşün. Mesela... Ben seni bundan sonra burada çalıştıramam.
1: Neden Fikret Bey?
0: Senin şahsi servetin benimkinden çok.
1: Benim tek servetim var. O da kızım Fikret Bey.
0: Vallahi İbrahim'cim, o artık senin değil. Ama aferin. Kendinden beklenmeyecek kadar büyük bir takas yaptın. Demedi deme İbrahim. Bu iş bir bana girmez. Benden başka da ille birine girer. Ya sana, ya kızına ya da Davut'a. En kötü İnci'ye.

0: Ne cevap vereceksin?
1: Bilmiyorum.
0: Ben evlenme dersem ne yapacaksın?
1: Evlenme der misiniz?
0: Ben de bunu bilmiyorum. Bu planlamadığımız bir şeydi.
1: Sizinle anlaştığımız konuda özel hayatım yoktu.
0: Davut'la evlenmen özel hayatın olmayacağı anlamına gelir.
1: Ben hayatım boyunca böyle bir şey düşünmedim.
0: Baban ne diyor?
1: Babam ilginç bir şekilde aşırı tepki göstermedi.
0: Baban da istiyor o halde.
1: Başka şansım var mı?
0: Yok dersen Davut kendisini geri çekecektir. Seni de yok sayacaktır.
1: Peki evlenirsem, bana Davut Tataroğlu'nun sahip olduğu gücü verecek misiniz?
0: Ben sana bir şey vermiyorum. Sen kendin alıyorsun. Evlendikten sonra da vereceğin mücadelede alacakların da sen. Ama seni uyaracağım tek bir konu var. Eğer evlenirsen en büyük düşmanın İnci olacaktır. Sana sahip olduklarını altın tepside sunacağını zannetmiyorum.
1: Ben İnci ile anlaşırım.
0: Ben her zaman alternatifli plan yaparım. Seninle bugüne kadar

0: Çok iyi anlaştık. Olur da evlendikten sonra bundan vazgeçersen? Ben de İnci ile daha iyi anlaşmayı yeğlerim. Umarım sana açtığımız kapıları hiç unutmazsın.
1: Teşekkür ederim. Ne yaptın benim işi?
2: Hangi işi?
1: Kaç tane işim var sana söylediğim? Polat'la konuştun mu?
2: Konuştum. Yok diyor.
1: Ne zaman konuştun?
2: Bugün konuştum.
1: Ne konuştun?
2: Öf yeşim. Ağzını aradım, yok dedi işte.
1: Direkt beni söylemedin mi?
2: O anladı.
1: Benimle savcı gibi konuşma. Arkadaşın gibi konuş.
2: Ya sen çıldırdın mı? Adam yok dedi diyorum işte.
1: Leyla, sen bu adamdan hoşlanıyor musun yoksa?
2: Yok daha neler. Sana daha önce de söyledim. Polat benim arkadaşım. Ayrıca da arkadaşımın aşkı.

0: Nesin, evde mi?
1: Evde.
0: İyi.
1: Konuştuklarımızı anneme söylemeye mi geldin?
0: Sen beni unutmuşsun. Kendimi hatırlatmaya geldim. Laf taşımaya değil, çocuğum.
2: Hoş geldin Mehmet.
0: Hoş bulduk yenge. Bu saat nerede?
2: Dışarıda. Bir şey mi oldu?
0: Yok.
2: Geç.

0: Yenge, ben dün sizin de fikrinizi almadan Yaşar'a biraz ters yaptım. Arayın, buluşalım, olmadı davet edelim. Bir daha bu konuyu konuşalım. Madem ki gençler hayırlı bir yola girmişler.
1: Sen ne diyorsun Memati?
0: Sen ara Selvi. Müsaitlerse buyursunlar, gelsinler.
2: Tamam, ben ararım. Çok teşekkür ederim Memati abi.
1: Memati, ne yapıyorsun sen?
0: Yenge, bir adım ileri, iki adım geri. Ustayla konuştuk. Taktik buymuş.
1: Ya ne güzel bitmişti bu iş.
0: Hem biz niye kötü olalım yenge? Onlarla bir iki oturalım. Nasılsa yılan derileri bir bir ortaya çıkacak. Bir ömür Selvi'yle niye papaz olalım yenge?
3: Ne karar verdin kızım?
4: Bilmiyorum baba.
3: Bilmiyorsan istemiyorsun demektir kızım.
4: İstemediğim şeyleri o kadar iyi biliyorum ki baba. Buna ilk anda hayır demediğime şaşırıyorum.
3: O zaman istiyorsun demektir kızım.
4: Sen istiyorsun Davut Tatoroğlu ile evlenmemi.
3: Ben senin kimseyle evlenmeni istemem.
4: Öyle olsa öldürürdün onu.
3: Senin yüzünden öldürmedim. Ben senin ne kadar hırslı olduğunu biliyorum. Ne kadar çok şeyi başarmak istediğini. Davut Tatoroğlu bu ülkedeki en güçlü adamlardan biri. Onun eşi olmak demek, hayatın boyunca istediğin güç, başarı, iktidar, ne varsa hepsinin yarısına ortak olmak demektir.
4: İşte, istiyorsun evlenmemi?

0: tanımıyorsun baba.
1: O zaman kendimi tanıyorum. Eğer ben o kurşun sıkmadıysam, eğer sen hayır demediysen, demek ki ortak bir zaafımız var.
0: Baba sen güçlüsün zaten yeterince.
1: Eğer sen olmasaydın çok güçlüydüm. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Benim şu andaki gücümse sana yetmez.
0: Tamam. Karar verdim, evleneceğim.

0: Babacığım, ben daha önce Kemal'e imzalattığımız sözleşmeden ismini çıkardım. Peri'nin ismini koydum. Buna imza atarsa hiçbir sorunumuz kalmaz.
1: Kemal'e imza mı attırmışız?
0: Bir şartla evlendirdin ya baba. Hem de Yıldız'a yaptırmıştın sözleşmeyi de.
1: Kızım, bari sözleşmeyi biraz kabarık yapın da şahsi algılanmasın. Bu sözleşme geldiğin gibi gidersin demek.
0: Babacığım, seni gerçekten isteyip istemediğini bu şekilde anlamış oluruz.
1: Beni henüz kabul etmemiş bir kıza bu sözleşmeyi kabul ettirmemi söylüyorsun İnci. Farkında mısın?
0: Farkındayım baba. İnan buna imza atmaz ve seninle evlenmezse istediği kadar parayı ona veririm. Ama hem seninle evlenecek hem de buna imza atmayacak. 5 kuruş vermem.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam dayı, hoş geldiniz.
2: Kim var kim yok yeğenim?
3: Polat abi var.
2: He. Moral nasıl?
3: Normal. Bir şey mi oldu dayı?
2: Yoo, hele dedim bir ağlatır soram. Moral bozuksa sonra sorak dedim. Değil mi Cevher?
4: Gelmişken sorah bence dayı. Sonra o bize soruyor, nedisiz, nasılsınız diye.
2: Aha.
5: Erhan kardeş, maden suyu var mı?
3: Yine kebapçıdan mı imdat?
5: Yok, greve girdim. Bir şey yemeyeyim.
2: Ya ne dişi? Hele yalnız otur işi. Ben de yedim şimdi zülküp bağlamasını Charlie'dir, bağlamıştır.
6: Yok, zülküp ağa yok. Hayırdır, sen de cümbüş çalmaya mı geldin?
2: Dertli çalmaktan iyidir. Gözümüz aydın.
6: Hayırdır Zaza?
2: Herso'ya ulaşacak bir kanal daha açtım.
6: Nasıl?
2: Ya bu Ersoy sendika işlerine de girmiş meğer.
6: Ersoy her işin içine girer de. Senin ne işin var sendika işinde?
2: Sorma ailemde. Bizim işçi yeğenler perişan. Askeri ücrete talim ediler. Dayı dediler biz grev sevik. Ama sendika ağası sevmi. Dedim hele çağırın kimmiş o ağa. Herif gelmez mi karşıma? Sen kimsin? Ben Ulu Beygen şöyle adamıyım, böyle adamıyım.
6: E kesseydin sesini.
2: Büktüm sesini ama daha tam kesmedim. Sonra bir şey yapayım. Niye haber vermeden bir şey yapayım diye içime dert oluyor. Bu sefer şişe taktım. Ama çevirmedim. Ne diyorsun? Çevren mi?

0: pençeden mi? Horozu.
1: Gel. Sayın Valim, Ersoy Ulu Bey acil sizinle görüşmek istiyor.
2: Bağlamayın.
1: Efendim, telefonda değil, kapının önünde.
2: Yollayın geçsin.
1: Biraz kalabalıklar.
2: Ne demek kalabalıklar?
1: Efendim, emrederseniz emniyete haber vereyim. Etrafındaki insanların hepsi silahlı.
2: Ersoy'dan mı korkacağım? Al içeri.

0: Ne yapıyorsun sen Ersoy? Vilayet mi basıyorsun?
1: Basacak olsam basardım. Vali bey müsait mi diye sormazdım.
0: Ne istiyorsun?
1: Acilen İstanbul'a gitmesi gereken emanetler var. Bir saat sonra uçak inecek. Uçakla güvenli bir şekilde emanetin yerine ulaşmasını istiyorum.
0: Bundan bana ne?
1: Eski dostun olarak senden bir şey rica ediyorum.
0: Dediğin gibi Ersoy, bizim dostluğumuz eski. Sana yardım edecek değilim. Kim bilir o emanet dediğinde nedir?
1: Bir şey değil.
0: Be adam, senin kafan uyuşmuş. Gelip bana nasıl böyle bir şey söylersin?
1: Haberin olsun. Ya buradan kendini aldırırsın, ya da ben seni aldırırım. Ya da ben bu işi yapacağım, sen de sesini çıkarmayacaksın.
0: Defol git makamımdan. Eski günlerin hatırına ne sen buraya geldin, ne de ben bunları duydum.
1: Eskiden benim adamımdın, vali oldun. Şimdi devletin adamı oldun. Adam mı oldun? Bana bak. Seni bütün Türkiye'ye rezil edeceğim. Haberin olsun.

0: Buyurun efendim.
1: Emniyete jandarmaya haber verin. İl sınırları içinde kuş uçurmayacaklar. Bir transferinden bahsediliyor. Bütün araçlar didik didik aranacak.
0: Emredersiniz.
2: Sen adamlarla temasını kesme. Graham'ı evde çıkartma.
3: Değişin. İşçi yeğenler mi olacak?
2: Paran çok zaza. Yeğenlerine sahip çık.
3: Krav değiller, başka bir şey demiyorlar. Krav bir tavırdır ha. Tavrımızda mı göstermeyek?
2: Biz Ersu'ya bizzat tavrımızı gösterelim. Sonra istediğin kadar grev yaptır.
3: Öyle söyle. Krav'ı erteleyek yani değilsin.
2: De senin ne menfaatin var bu işten?
3: Ben hayır yapmayı seveyim, bilsin.
4: Abi, avukat Yeşim Hanım geldi.
3: Kardeş, senin başında da bu avukatlar, savcılar. Vallahi Allah yardımcın ola bana müsaade.
5: Merhaba, nasılsınız?
3: Sağ olun, siz ne diyorsunuz?
5: Teşekkürler.
3: Buyurun.
2: Buyurun avukat hanım.
6: Dahi her şeyi anlattın mı?
3: Lazım olanını anlattım Cahar.
6: Bak dahi, Alem daha yarım yamalak bir şeyler anlatsın, sonra başımıza gelmeyen kalmıyor.
3: Dahi ne kadar kısmını anlatacağını bilir. Hele sizin gibi boş boğaz mı? Oğlum, Alem daha krem rev yok diye.

0: Hadi şimdi biz nereden spekülasyon yapacağız? Zaten tansiyonu bağlamışım o loblara. Beraber inip beraber çıkılar. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Bak. Sorayım kaşığı bak.
1: Aha, para kaybedesin.
0: Al sen kaşığı. Sen kaybet.
2: Leyla sizinle konuşacaktı. Konuştu mu?
3: Neyle ilgili?
2: Benimle ilgili size bir şey söyleyecekti.
3: Yok, bugün bir şey söylemedi. Ödemeyle ilgili bir şey mi?
2: Yok değil. Demek ki Leyla söylemeye gerek duymadı.
3: Siz söyleyin o zaman.
2: Ben sizin hukuk danışmanınız olmak istiyorum.

0: Getirdin mi plakaları Oğuz?
1: Getirdim. Getirdim efendim.
0: Plakaları takın bizim arabaya. Malı da yükleyin. Valinin arabasından başka güvenli araba mı var?

0: anne. Gelmek istemiyorlar.
1: Onlar gelmiyorsa biz gideriz.
2: Aa, Memati saçmalama.
1: Alınganlık yapacak değiliz yenge.
0: Ben onu da teklif ettim ama kabul etmediler.
1: Ne yapacaklar ya? Kapıdan içeri mi almayacaklar? Hadi hazırlanın gidelim.

0: Baba madem davet ettiler niye gitmedik ki?
1: Acelesi mi var kızım? Yaptıkları hatayı anlasınlar.
2: Baba, olan Selvi oluyor.
1: Ailemize girecekse bizlerin kim olduğunu öğrenip öyle girecek.
3: Senin başka bir planın vardır Yaşar Ağa.
1: İlhan'dır.

0: İlle baskın mı verelim Yaşar ha? Hayırdır kapıyı da sen açıyorsun? Birini mi bekliyordun?
1: Bizim misafirimiz eksik olmaz Memati. Derdi olan, borçlu olan, çaresiz olan bizim kapımız.

0: Aslında ben gelmek istemedim. Memati çok ısrar etti.
1: İyi etmiş. İyi etmiş. Buyurun, sefa getirdiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
2: Hoş geldin.
3: Buyurun.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
5: Merhaba. Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz, buyurun.

0: Bir şey çıkacak mı diyorsun abi?
1: Ersoy'la ilgili bildiğin bir yer, bir iz, bir isim var mı Abdüley?
0: Yok abi.
1: O zaman sen de benim gibi dua et bir şey çıksın Abdüley. Çünkü elimizde başka hiçbir şey yok.

0: Ya biz zamansız geldik galiba. Aa. Bu böyle olmayacak.
1: Kenan Bey, kızımızı nerede yaşatacaksın?
2: Buna Selvi karar verecek. İstanbul'da kalmayacak mısınız?
3: İstanbul'dan daha güzel bir yer dünyada yok. Ama burada huzurumuz olursa.
1: İstanbul huzursuz eder insanı. Siz buraları unuttunuz.
2: Biz huzurları için elimizden gelen her şeyi yaparız Memati'cim.
1: Ona şüphe yok.
4: Siz her zaman böyle misiniz?
1: Nasılım?
4: Rahatsız edici.
1: Rahatsız mı oldun?
4: Kimse kolay kolay benim rahatımı bozamaz.
1: Aferin, ne güzel.
0: Ben bir çay demleyeyim.
3: Yok, hiç zahmet etmeyin. Biz kalkacağız.
1: Bir çay içelim. Değil mi Pusat?
5: Tabii abi, gelmişken içmemek olmaz.
0: Tabii tabii, bir çay içelim.
6: Memati, rezil oluyoruz.
1: Biz hiçbir zaman rezil olmayız yenge. Gerekirse rezil ederiz.
6: Memati, sonra nasıl toparlayacağız?
1: Şu fırtına bir geçsin. Ben bunları ailecek denizde bir gezintiye çıkartırım yenge. Sen rahat ol.
6: Yok, Selvi'yi diyorum.
1: Zamanla toparlar.
0: Yaşar Ağa, İlhan mühim bir şey söyleyecekmiş.
2: Müsaadenizle.
0: Biraz daha böyle davranırsanız yemin ediyorum, ikiniz de ömrünün sonuna kadar yüzümü göremezsiniz.
1: Sana da iyilik yaramıyor kızım. Verdik ya, daha ne istiyorsun?

0: Gayet takip et. Memati çıkabilirsin.
1: Tamam usta.
2: Sağ ol.
1: Size de zahmet verdik.
3: Afiyet olsun.
1: İsterim ki herkes beni doğru anlasın. Benim derdim maraz çıkarmak değil. Ama insanlar birbirlerini böyle zamanlarda tanırlar. Aile kurunca her şey güllük gülistanlık olmuyor. Üst üste geliyor. Gençler hata yapabilir. Ama biz hatalarına engel olmak için buradayız. Ben ortamı yeterince gerdim. Siz şimdi aile arasında tatlı tatlı konuşun. Pusat.
4: Ben bırakırım abi.
3: Biz de kalkalım.
1: Yok yenge, siz kalın.
0: Ben seni geçireyim Memati. Memati. Sen böyle şeyler yapacak adam değilsin. Bir iş çeviriyorsun ama çevirdiğin iş nasılsa ortaya çıkar.
1: Yaşar ağa, her işi çevir. İstersen ton ton, milyon milyon tostaşı bir şey demem. Ama Ersoy'la herhangi bir iş yapıyorsan seninle başka türlü görüşürüz. Yapmıyorsun değil mi?
0: Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Acın var. 40 gün her şeyi deme hakkın var. 41. gün seninle başka türlü konuşurum.

0: Abi be, bir aç be camı, bir ekmek parası be.
1: Defol
0: abi
1: git
0: be.
1: Lan.
0: Abi bütün gün bir şey çıkmadı, bir ekmek parası. Hadi be.
2: Verin
0: abi.
2: Verin şuna,
0: ne olur,
2: para
0: bütün
2: gitsin.
0: Bütün gün koşturdum, hiçbir şey kazanamadım
1: abi, şimdi
0: ya.
1: Sırası mı?
0: Bir şey çıkmadı diyorum abi. Abi ne olur ya.
2: Abi
0: var
2: be.
0: Var mı sizde be abicim, hadi be. Bir ekmek parası istiyorum abi, çok bir şey istemiyorum
1: abi
0: ki.
1: Abi bozuk yok.
0: Abi bir ekmek parası. Hadi be abi.
2: 50 lira ver o zaman.
0: Ne olur ya. Abi, abi.
1: Üstümde para yok.
0: Abi sizin gibi abilerim.
2: Ya parasız niye geziyorsun kardeşim?
0: Abi, abi ya. Ah be abi.
1: Senin üstünde para var mı abi?
0: Ekmek parası versen ne olur abi?
2: Yok.
1: Yürü git.
0: Uçak gibi araban var işte abi be. Abi ne olur abi ya. Ne olur bir ekmek parası versen abi. Ah be abicim ne olur ya. Ah be abicim, hem bu arabaya biniyorsun hem cebinde param yok diyorsun ya. Hadi abicim bak, uğraştırdın beni ama, bir ekmek parası vereceksin ya. Aman abi ne oluyor?
2: Siz ateş edin. Öldürmeyin.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Teşekkürler.
6: Görüşürüz. Ya ben
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
12: 26 Mayıs biraz İran tarihleri arasında A101'de Peysan tuzsuz tereyağı 469 lira, altın kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 219 lira.
13: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
16: Yoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
17: Çekiyorum. Evet.
18: Harikasınız ya.
19: Nasıl oldu?
18: Bakalım.
17: Hemen.
18: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: şimdi?
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
1: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola!
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Tam da leslik.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Sarıyer Kola.

Bekleme Mati. Ve Mati bekle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. 9 günlük bayram tatili dedik. Onun da sonuna geldik. Bugün artık bayramın 3. günü. Dönüşler başlayacak memleketlerden şehirlere. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Bugün önemli bir gündü. Bugün farklı bir önemi vardı. İstanbul'un fethinin 574. yıl dönümü bugün. 573 yıl önce bugün bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle coşku katlandı. Solo Türk İstanbul'un fethi için havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
1: Taşlar önünde diz çöksün. Ezerfen senin için açsın kanatlarını İstanbul semalarına. Aşkla yürü, şevkle yürü. Peygamberler, evliyalar yoldaşın olsun.
2: Bugün mesela çok güzel bir gün.
3: Bugün anlamını yaşamak için bugün buraya geldik.
4: 573 yıl önce bugün gemiler karadan yürütüldü. 54 gün süren kuşatma bitti. 29 Mayıs 1453'te İstanbul esaretten kurtarıldı. Bir çağ kapandı, yepyeni bir çağ açıldı.
5: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Ne diyor onlar?
4: Ve bugün tam 573 yıllık bir zafer ilk günkü coşkusuyla kutlandı.
5: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlamaların gerçekleştiği bölgeye geldi. Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
6: Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi.
4: Gazetecilerle de bayramlaştı. Onlara Türk lokumu ikram etti.
7: Yani teşekkür ederiz. Şöyle ben.
8: Allah teşekkür ediyoruz.
4: Gazeteciler de Cumhurbaşkanı'na lokum ikram etmek istedi ama
6: ben yemiyorum. Dikkat ediyorum.
4: Etkinliklerde gemi ve teknelerle Boğaz'da kortej oluşturuldu. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar fetih yürüyüşü vardı.
9: Çocuğumuz tarihini görsün, bilsin istedik. Onun için buradayız.
4: TCG Fatih Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Solo Türk de bu kutlu gün için havalandı. Gösteri izleyenlerin nefesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programına da katıldı.
5: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz.
4: Bu akşam 20.30'da Üsküdar sahil

0: Eskişehir'de bando takımı sahne alacak. Program Boğaz'da havai fişek gösterisiyle devam edecek.
1: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da İstanbul'un fethi için yıl dönümü mesajı yayımladı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir dedi.
2: Bir mahkeme CHP'yi iki parçaya ayırdı. Tek parti, iki yönetim. CHP'de sular durulmuyor efendim. Karşılıklı açıklamalar, restleşmeler devam ediyor. Şimdi gözler yarına çevrildi. Çünkü yarın tam anlamıyla bir düello yaşanacak. Genel başkanlık koltuğunu alan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından genel merkeze gelecek, partililerle buluşacak. Tam da aynı saatte CHP Genel Merkezi'nden yaklaşık 7 kilometre uzakta Özgür Özel Kızılay Güven Park'ta partililerle buluşacak. Yani iki CHP aynı anda yeniden sahne alacak.
3: Kurultay'da hile vardı, biz kazanacaktık diyenler kurultaydan kaçıyor. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
4: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
5: Ne olabilir?
6: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
5: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
7: Ama gelemediler. Hatta karşılıklı açıklamalarla daha da gerildiler.
8: Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak mutlak kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar.
7: CHP'de kılıçlar çekildi. Mutlak butlan kararı ardından genel merkezde sergilenen araçlar tansiyonu daha da yükseltti.
9: Kemal Kılıçdaroğlu kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yolsuzluk suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e tahsis ettiği araç sergilendi. Söz konusu araçlara Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç notları düşüldü ve bu araçların bir an önce satılması talimatını verdi Kemal Kılıçdaroğlu.
8: Gitmiş oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi sunmuş, paylaşmış. Koyduğu arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan isimlerden bir tanesiydi. Yine burada da bu ifadeler kullanıldı.
8: Hele hele Aziz Sanaktaş meselesi. Biz yıllarca bir şey demedik. Kemal Bey'e bir zırhlı araç getirilmiş İstanbul'dan, kullanılmış, biz hiç görmedik.
7: Genel merkeze o araçlar temsilen getirildi deyince işler iyice karıştı.
8: Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim.
7: Her şey tam anlamıyla sarpa sararken gözler yarına çevrildi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra genel merkeze gidecek. Halk buluşması yapacak.
5: Kurultay hele bir olsun, hele bir yolunu açalım. Allah kerim ondan sonra. Son hiç meraklanmayız.
7: O buluşma saat 14'te ve tam da aynı saatte Özgür Özel de genel merkezden yaklaşık 7 kilometre uzakta olan Kızılay Güven Park'ta kürsüye çıkacak.
8: Ben genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım.
7: Yani iki CHP yönetimi aynı şehirde, aynı saatte, birkaç kilometre uzaklıktaki mesafelerde eline mikrofonu alacak. Ankara siyaseti tam bir düelloya tanıklık edecek.
3: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
4: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
7: Kılıçdaroğlu cephesi yoğun bir hazırlık içinde. Partide Özel'in izleri silindi. Hatta Kılıçdaroğlu için afiş hazırlıkları başladı. Basılan afişlerde Kahraman Kemal ibaresi yer aldı.
5: Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz.
7: Kemal Kılıçdaroğlu partinin sosyal medya hesaplarını da istedi. Çünkü Özel kanadı hesapları teslim etmedi. Kavga Meta'ya kadar sıçradı. Kılıçdaroğlu ekibi hesapların devri için X'e ve Meta'ya başvuru yaptı. Meta şimdilik Facebook hesaplarıyla ilgili talebi kabul etti.
5: Şimdi o konulara girmek istemem.
7: Ve Özgür Özel cephesinin en öne çıkan isimlerinden biri de CHP milletvekili Mahmut Tanal'dı.
10: Tiyatrocu Mahmut! Hortumcu Mahmut!
11: Genel merkezi hortumluyorlar!
12: Alıştığınız hortumlamaya zaten.
7: Tanal genel merkezi birbirine katmıştı. Ortalık iyice karışınca soluğu Yunanistan'da aldı.
12: Hani Kemal Bey genel başkanımızdı. Hani halkın umuduydu.
7: Tanal parti ikiye bölünmüşken tatil yapıyor eleştirilene de yanıt verdi. Tatile değil, burada kalan aracımı almaya geldim dedi. Yani CHP'nin yeni bir araç krizi daha oldu.
12: Bu CHP'nin varlığını bırakın.
2: CHP Karabük il başkanlığında mutlak butlan kavgası vardı. Partililer CHP Karabük milletvekili Cevdet Aka ile tartıştı. İşte o gergin anlar.

0: genel başkanlığı da çalıştım. Kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım.
1: Mevcut genel başkan Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabın yok mu? Sessizliklerden arınmak üzere ben buraya geldim dedi. Daha buna hiçbir cevabınız yok mu?
0: Celal Başkanım, Celal sen sakin ol.
1: Yok mu yani? Hayır, ben size oturduğum şey yok.
2: Mutlak butlan kriziyle çalkalanan CHP'de tansiyon yüksek. Partideki bölünme Karabük İl Başkanlığı'nda da kendisini gösterdi.
3: Genel Başkanımız Özgür Özel'in verdiği mücadelenin...
2: CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bayramlaşma programında kamera karşısındaydı. Özgür Özel'e destek açıklaması yapmayınca gerilim tırmandı.
4: Siz bizim vekilimizsiniz. Biz bu şeyi anlayamadık.
5: Ya temsil edin ya vekili bırakın o tarafa geçin efendim. Biz sizi temsil edin desin.
2: Yani CHP il başkanlığında CHP'li bir vekil CHP'lilerle tartıştı.
1: Sessizliklerden arınmak üzere ben buraya geldim dedi. Daha buna hiçbir cevabınız yok mu?
0: Celal Başkanım, Celal sen sakin ol.
1: Yok mu yani? Hayır, ben size oturduğum şey yok.
6: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'i hedef tahtasına koymuştu. Beker'den de cevap gecikmedi. İşte mutlak butlan kriziyle çalkalanan CHP'de yaşanan Beker-Kılıçdaroğlu gerilimi.
7: Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var?
2: CHP'deki mutlak butlan savaşında yeni bir perde açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'e ateş püskürmüştü.
7: Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi?
2: Beker kanadından da açıklama geldi.
8: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
9: Oy verdim mi? Ya oy vermedim. Vermedim. Allah Allah. Oy da istemedim.
7: Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var?
2: Beker Kılıçdaroğlu'na bana orada ne işin var diyen butlan asıl senin orada ne işin var sorusuyla tepki gösterdi.
7: Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya?
2: Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ispatla dedi Adnan Beker. Eğer ispatlayamazsan butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum sözleriyle meydan okudu. Adnan Beker'in paylaşımının yorumlarında da CHP'deki bölünme gözler önüne serildi. Partililer Beker'e tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açık açık söyleyen birinin arkasından yürüyenlere şaşırıyorum yorumları geldi.
6: Çift başlı CHP'de yarın güç savaşlarının yeni bir aşamasına geçilecek. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze 3 yıl sonra ayak basacak. Kılıçdaroğlu için karşılama müziği ise Gül Ki Güller Açsın olacak. İlginç olansa bu şarkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopyalanmış olması.
10: Gül ki güller açsın, gül.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanılmıştı. CHP kopyaladı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki ikinci dönemi de aynı şarkıyla başlayacak.
10: Gül ki güller açsın, gül.
2: Hem kesin hükümsüzlük verilen hem de mahkeme kararıyla göreve dönen CHP'nin çift başlı yönetiminde ortak bir özellik var. Taklit siyaseti.
10: Gül ki güller açsın, gül.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yarın genel merkeze gidecek. Karşılama şarkısı da Gül Ki Güller Açsın olacak.
10: Gül ki güller açsın, gül.
2: Ama bu şarkının bir özelliği var. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılmış olması.
10: Gül ki güller açsın, gül.
2: Yani Kılıçdaroğlu'nun karşılama müziği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopyalandı.
6: ABD-İran savaşı en çok altın fiyatlarını etkilemişti. Yükselmesi beklenen altın son ayların en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak ateşkes için yakılan yeşil ışık tekrar altın fiyatlarını hareketlendirdi. Sarı metaldeki son durumu getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
11: Altın fiyatları bu yıl yatırımcısını üzdü diyebiliriz.
12: Orta Doğu'daki gerilimle birlikte altının rekor üzerine rekor kırması bekleniyordu. Ama öyle olmadı. Altın fiyatları düşüş trendine girdi.
11: Geçen sene çok ciddi artışlara konu olan altın bu sene bir inişli bir çıkışlı halini korumaya devam ediyor.
12: ABD-İran gerilimi.

0: Mi devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan gelen ateşkes mesajı piyasaları hareketlendirdi.
1: Sahiplikler konusunda bir sıkıntı var. Onun haricinde savaşın sona ermesi noktasında tüm taraflar mutabık diyebiliriz.
0: Savaşın sona ermesi altın fiyatlarını uçuracak.
1: Savaşın bitmesiyle birlikte ateşkesin onaylanmasıyla beraber hızlı bir şekilde gram altın kendini 7000 TL üzerine atacaktır.
0: Gram altın 6650 lira seviyesi işlem görüyor.
1: 6700 TL'nin altındaki her bir bölgeden alım fırsatı diyebiliriz.
2: Şimdi hava durumuna bakacağız. Haziran ayına girmek üzereyiz ancak yaz bir türlü gelemedi. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı sarı kodlu uyarının ardından bazı illerde beklenen olduğu, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı kısa sürede hayatı felç etti.
3: Dayı sele kapılacaksın ha.
4: Kızımın evi orada.
0: Osmaniye.
5: Şu an 5 tane su evi altında kaldı.
0: Hatay.
3: Dayı sele kapılacaksın ha. Odun uğruna. Ayağını denk al.
0: Edirne, Kocaeli, Bursa, Bolu. Birçok şehirde hayat felç oldu.
6: Çayın kenarındaki evler alarma geçti.
0: Yağışın etkisinin en sert hissedildiği noktalardan biri oldu Osmaniye. Düzici ilçesinden geldi bu görüntüler.
4: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada. Yetiştirdi ona bizi kurtarın dedi, biz de geldik buraya.
0: Evler su altında, korku büyüktü.
5: Uyuyorduk, uykuluyorduk. Birden hava yağmur yağdı, şimşek koptu. Birden su aldı evleri.
7: Kaç tane ev su altında kaldı?
5: Şu an 5 tane su ev altında kaldı. Şu an 6 kişi damların başında mahsur kaldı.
0: Vatandaşlar büyük korku içindeydi.
8: Depremden dolayı biz kaynanamıza yer yapmıştık, konteyner koymuştuk. Su konteyner kadar girdi.
0: Taşkınlarda evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can için de ekipler seferber oldu.
8: Yaşlı kadın içeride hasta, içeride çıkartamadık. Bilinçli de şu anda bekliyor.
0: Neyse ki çok geçmeden yaşlı kadın evden çıkarıldı.
6: Çayın kenarındaki evler alarma geçti.
0: Hatay'da debisi yükselen dere sokakları savaş alanına çevirdi. Araçlar sele kapıldı. Su evlerin içine kadar girdi. Evler boşaltıldı.
9: Evlerimizi boşalttım şu an.
3: Dayı sele kapılacaksın ha, odun uğruna. Ayağını denk al.
0: Herkes can, o odun derdindeydi.
3: Dayının umurunda değil ki. Dayı sele kapılacaksın ha.
0: Yine Hatay. Debisi artan dere önüne kattığını aldı götürdü. Herkes canını kurtarmaya çalışırken bu yaşlı adam sürüklenen odunları toplama gayretindeydi.
3: Dayı sele kapılacaksın ha, odun uğruna. Ayağını denk al.
0: Burası da Bursa.
10: Bu yukarıda vadiden gelen su evi basmış, alt tarafı su içinde.
0: Yağmur sonrası mahalle içi yollar adeta dereye döndü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
10: Maalesef bu halde.
0: Kocaeli'de evleri su bastı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çabaladı. Bolu'da yağış şiddetliydi. Piknikçiler yağışa yakalandı. Sığındıkları ağaç neredeyse sonlara olacaktı. Ağaca yıldırım düştü. 3 kişi yaralandı. İkisinin durumu ciddi.
11: Burası belediyenin sorumluluğunda, burası mazgal konması lazım.
0: Edirne'de de durum farklı değildi. Vatandaşlar su basan ev ve iş yerlerini kurtarabilmek için mücadele verdi.
11: Yazıktır ya bu insanlara. Şuraya bir tane mazgal koymak çok mu zor yani? En sonunda kendim yapacağım ya. Ne yapayım?
2: Tarım ve Orman Bakanlığı satılamayan kurbanlıklar için yeni uygulamayı devreye aldı. Elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu satın alacak. Alım fiyatları da açıklandı. İşte detayları.
12: Allah eylesin.
13: Yarımız koptu ya. Güzel bir gün bırak.
12: Küçük hayırlı olsun. Allah hayırlı.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere destek adımı geldi. Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak.
14: Kurban Bayramı sonrası üreticilerin elinde kalan kurbanlık hayvanlar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.
0: Başvurular 1 ila 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Üreticilerden sevki raporu ve belgeler istenecek. Başvurular Türkiye'de
7: Türküvet sistemi üzerinden kontrol edilecek.
14: Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatlarını da duyurdu. Tosun'da karkas kilo fiyatı 600 lira olarak belirlendi. Düvede ise 530, inekte ise 470 lira.
7: Küçükbaş hayvanlarda da yeni tarife devreye girdi. Kuzu ve toklu fiyatları hayvanın türüne göre değişecek. Keçi ve oğlakta da alım fiyatları belirlendi.
14: Açıklama.

0: rakamlar tavan fiyatlar. Hayvanın yaşına, cinsiyetine ve karkas ağırlığına göre de değişiklik gösterebilecek.
1: Üreticiler belirlenen tarihlerde ESK'ye başvuru yapabilecek. Böylelikle hem üretici korunacak hem de piyasada denge sağlanacak.
2: 140 lira salla, göz güzel.
3: Bursa'da bir vatandaş bayramda keseceği koçuyla teleferik keyfi yaptı. Vatandaşlar ikiliyi şaşkınlıkla izledi.
4: Son gününü güzel geçirmesini istedi. Kurbanlık koçla teleferik keyfi yaptı. Görüntüler Bursa Uludağ'dan. Mesut Ceylan bayram için bu koçu aldı. Ancak onun için üzülmüş olacak ki kurbanlık koçunu gezdirmeye çıkardı. Gezmeye çıktıkları yerde bir aile ilginçti. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı Uludağ'a geldiler. Birlikte teleferik keyfi yaptılar. İkilinin bu gülümseten halleri sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
3: İçişleri Bakanlığı bayram dönüşü için tüm tedbirleri devreye aldı. Radar ve denetim noktaları artırıldı. Sürücüler artık güzergahlarındaki kontrol noktalarını da görebilecek. İşte detayları.
1: İçişleri Bakanlığı bayram dönüşü için radar ve denetimleri artırdı. Sürücüler için yeni uygulama devrede. Kurban Bayramı dönüşü trafiğinde yollarda sıkı denetim olacak.
0: İçişleri Bakanlığı bayram dönüşü yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla kontrol ve trafik noktalarını arttırdı. Kritik güzergahlarda 24 saat denetim yapılacak.
1: Mobil radar ve EDS sistemleri aktif olarak kullanılacak. Sürücüler güzergahlarındaki denetim sayılarını internet üzerinden görebilecek.
0: Bakanlığın devreye aldığı sistem sayesinde vatandaşlar başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergah üzerindeki radar ve kontrol noktası sayılarını öğrenebilecek.
1: Denetim bilgileri her 30 dakikada bir güncellenecek. Amaç ceza yemek değil, kazaları azaltmak. Ağır vasıtalar için de ek tedbirler alındı. Kamyon, çekici ve tankerlerin bazı güzergahlarda trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi. Limitlere uymayan sürücülere de cezai işlem uygulanacak.
3: Bolulu gençler bayram namazına gelmeyenleri tek tek belirledi. Sıcacık yataklarından aldıkları arkadaşlarını buz gibi suya attılar. İşte o ilginç anlar.
4: Bayram namazına gelmeyenleri buldular. İşte böyle buz gibi suya attılar. Görüntüler Bolu Göynük'ten. Bayram sabahlarına neşe katan oluğa atma geleneği bu yıl da unutulmadı.
5: 3 kafayı bırakma.
6: Hayır, bırak.
5: Hayır. 3 bırak.
4: Köyün gençleri bayram namazına gelmeyenleri sıcacık yataklarından aldılar. Tekbirler getirerek oluğa taşıdılar. Sonra da arkadaşlarını buz gibi suyla işte böyle buluşturdular. İlginç geleneği görenlerse şaşkınlıklarını gizleyemedi.
3: Bayramda kasaplar kapalıydı. Rize'de bir vatandaş krizi fırsata çevirdi. Matkaptan kıyma makinesi yaptı. Tüm mahallenin kurbanını bedavaya kıyma çekti.
7: Bayram dolayı kıyma kasaplar kapalıydı.
4: Kolları sıvadı, krizi fırsata çevirdi. Kıvrak zekasıyla bilinen Rizeliler matkaptan kıyma makinesi yaptı.
7: Biz de bunu ürettik.
4: Çamlıhemşin'de yaşayan Yusuf Kuz, evindeki malzemelerle yaptı kıyma makinesini.
7: Matkabı aparatif koydum buraya, buraya da boru koydum, buraya da bir kapak koydum.
4: Kesilen kurbanlıklar bir bir bu makinede kıymaya dönüştü.
7: Bak seyret, içine koyuyorsun.
4: Tüm mahalle kurbanını ücretsiz kıymaya çevirdi. Komşular sıraya girdi.
7: Daha kıyma çekilir. Buyurun, kıymaya gel kıyma, son üretim. Hadi.
3: Hatay'da sözde bir baba 3 yaşındaki öz evladını boğarak öldürmüştü. Kan donduran cinayetin yeni detayları.

0: ortaya çıktı.
1: Önce boğdu, sonra parçaladı. 3 yaşındaki evladına vahşeti yaşattı. 28 yaşındaki Muhammed Emin Tortuk, Hatay'da belediye personeliydi. Evliydi, 3 yaşında bir oğlu vardı ama eşiyle boşanma aşamasındaydı. Genç kadın ailesinin yanına İstanbul'a gitti. Oğlu onunla kalmıştı ve Muhammed Emin Tortuk iddiaya göre madde bağımlısıydı. Bayram sabahı gözü döndü. O baba öz evladını boğarak öldürdü. Uzuvlarından keserek parçalara ayırdı ve ardından hiçbir şey olmamış gibi evden çıkıp kendi babasının yanına gitti. Dede, torunum nerede dedi. Oğlunun hareketlerinden şüphelenmişti. Ancak cevap alamadı. İçi rahat etmedi, polise haber verdi. Ekipler eve gittiklerinde acı manzarayla karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun parçalara ayrılan cansız bedeni oradaydı. Cani kaçmaya çalışırken yakalandı, tutuklandı. Ve minik Poyraz Tortuk için veda vaktiydi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk acı içindeydi. Minik Poyraz gözyaşları içinde toprağa verildi.
0: Yozgat'ta kayıp ihbarı verilen 3 yaşındaki Aybüke için ekipler seferber oldu. Minik Aybüke tüm gece her yerde arandı. Sabaha karşı sevindiren haber geldi.
1: Minik Aybüke evinin çevresinde kaybolmuştu. Tüm gece aradılar. Sabaha karşı bulundu.
2: Tamam, çok iyi. Sağlığı çok iyi bir
1: sayı var. Çayırlarda oturan İnci ailesi 3 yaşındaki kızları Aybüke'den haber alamayınca evinin çevresine bakındı. Ama minik kızdan hiçbir iz yoktu. Hemen ekiplere haber verildi. Aile büyük panik içindeydi. Bölgeye Yozgat ve Kayseri'den takviye jandarma, polis ve AFAD ekipleri gönderildi. Aramalar hızla başladı. Tüm gece bölgede bakılmadık taş kalmadı. Sabaha karşı minik Aybüke'den sevindiren haber geldi. Kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ salim bulundu.
3: Ne yaptın sen?
1: Sağlık durumu da iyi olan minik ailesine teslim edildi.
0: Şarkıcı Güllü'yü öldürme suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan'ı getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. 5 ay sonra cezaevinden ilk fotoğraf geldi. İşte Tuğyan Ülkem Gülter'in son hali.
4: Güllü cinayetinden tutuklanmıştı. Cezaevindeki son hali ortaya çıktı.
5: Bir şey söyleyecek misiniz?
4: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
6: Yarama odaklıydım. Yani sadece ona bakıyordum, yara izine bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
4: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
6: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
4: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
7: Annenizi siz mi öldürdünüz?
4: Ve Tuğyan'dan 5 ay sonra ilk haber geldi. Cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı. Kilo aldığı ve makyaj yaparak fotoğraf çektirdiyse dikkatlerden kaçmadı.
0: İngiltere'de Türk bir restoran müdürü kahramanlığıyla adalıyor. Yola atlayan kız çocuğu için kendi canını hiçe sayan o müdür faciayı saniyelerle önledi.
8: Yola atlayan kız çocuğunu gördü, kurtarmak için gözünü bile kırpmadan yola atladı. Londra'daki kahraman Türk işte böyle görüntülendi. Ailesinin yanındaki küçük kız çocuğu bir anda yola atladı. O esnada restoran müdürü Onur İnci de kaldırımda telefonla konuşuyordu. Bir motosikletin hızla çocuğa yaklaştığını görünce canını hiçe saydı.

0: Ani bir refleksle yola atladı. Kız çocuğunu faciadan işte böyle kurtardı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve Onur İnci yola savruldu. Omzundan ciddi yara aldı. İnci'nin cesareti övgü topladı.
1: Hatay'da bir doktor hastasına öfkelendi, gözüne yumruk atıp görme kaybına sebep oldu.
2: Hastaya öfkelendi, gözüne yumruk attı.
3: Doktor sanki düşmanla vurur gibi müvekkilime yumruk atmıştır.
2: Doktor tarafından gerçekleştirilen saldırı kameraya işte böyle yansıdı. Hatay'da yaşayan 31 yaşındaki Mustafa Kuşkonmaz rahatsızlandı. Tedavi için acil servise gitti.
3: Müvekkilim alerjisi olan ilaçları ve kullanması gereken ilaçları belirtmiştir. Görevli olan doktor tarafından öncelikle sen bana işimi mi öğretiyorsun diyerek sözlü olarak tepki gösterilmiş.
2: Doktor Furkan ve sözlü sataşmayla da kalmadı.
3: Akabinde de kamera kayıtlarına yansıdığı üzere saldırı eylemini gerçekleşmiş ve sol gözüne yumruk atmıştır.
2: Kuşkonmaz sol gözünde %30 görme kaybı oluştu, şikayetçi oldu. Saldırgan doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
1: Bursa'da temizlik işçileri mesai başındaydı. Sokakta bir top gördüler. İşe kısa bir mola verdiler. Bakın nasıl eğlendiler.
2: Temizliğe kısa bir ara verdiler. İşte böyle eğlendiler. Görüntüler Bursa Nilüfer'den. Bu iki temizlik personeli her zaman olduğu gibi işlerinin başındaydı. Çöpleri toplarken topu fark ettiler. Ve sonrası şut çektiler, havada sektirdiler. Temizlik işçilerinin bu eğlenceli molası izleyenleri tebessüm ettirdi.
1: İstanbul'da trafik ekiplerinden kaçan bir motosikletli panik atağım var diyerek kendini savundu, ancak bu savunması onu cezadan kurtaramadı.
4: Abi bende panik atak var, tribe girdim.
2: Polisten kaçtı, panik atağım var dedi.
4: Baktım polis abilerimizi gördüm, abi bende panik atak var, tribe girdim.
2: Trafik ekipleri denetimdeydi. Bu motosikletli durmadı, ters yöne girip kaçmaya çalıştı.
4: Normal kaldığımdan çıktım abi, kaçmadım yani, kaçsam görürsünüz. İleri doğru gittim abi, durdum. Zaten komiserler de geldi, selamünaleyküm şekli yaptılar, orada bir yakalandık.
2: Yakalanınca da panik atağım var diyerek kendini savundu.
4: Abi bende panik atak var, tribe girdim.
2: Ancak yaptığı ihlaller saymakla bitmedi.
4: Bisikletlere güreşlemiş var, tamam. Tempinden sürdüğün için, kaldırımdan sürdüğün için, kafamda kas bulunmadığı için totalde 20 bin lira güreşlemiş
2: var. Sürücüye toplamda 171.629 lira ceza yazıldı. Ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek başkentte vatandaşlarla buluştu. Gökçek Ankaralılarla bayramlaştı. Birbirinden renkli ve samimi görüntüler kameraya yansıdı.
5: Her bayram burada adam ya. Her bayram burada ya. Vallahi helal olsun.
6: Her bayramlar
7: diliyorum. Seninle gurur duyuyorsun.
2: Milletin vekili milletle iç içe, vatandaşın yanında.
5: Sizi çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum.
8: Emin olun var ya, yani tam benim fikrim zikrimde bir insansınız. Özellikle de annem size çok dua ediyor.
5: Ellerinden öpüyorum.
8: Yemin olsun var ya, sizi müthiş dinliyor ve müthiş dua ediyor.
5: Ellerinden öpüyorum.
9: Selamünaleyküm. İyiyim, siz nasılsınız reis bey? Selam gönderiyoruz sana buradan.
10: Kolay gelsin.
9: Ben de sizi seviyorum. Allah razı olsun.
2: Bayram coşkusunu samimi buluşmalarla katladı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.
9: İyisiniz, iyi misiniz?
11: İyiyim.
9: Hayırlı bayramlar diliyorum.
11: Sağ olun. Tamam, sağ olun. Kendiniz gibi şekerimiz de tatlı.
9: Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
11: Size.
9: Teşekkür ediyorum.
12: Senden başka gelen yok.
2: İlgi de sevgi de bir hayli yoğundu Osman Gökçek'e.
13: Hoş geldin. İyi adam lafın üstüne geliyor.
14: Bunlar ne yaptın yavrum?
5: İyiyim anneciğim.
14: Hatırlar yok mu? Beni televizyona koymuşsun seçimde.
9: Videonu mu koymuşsun?
14: Videomu koymuşsun.
9: Hayırlı bayramlar.
15: Çok seviyorum. Eşim sizi çok seviyor.
5: Öyle mi?
15: Çok. Sizi televizyonda hep gördükçe bayılıyor sizin.
5: Çok teşekkür ediyorum.
2: Gökçek'in ziyaretlerinde işte bu renkli anlar yaşandı.
14: Ben seni çok seviyorum. Osman Gökçek'in oğlu değil misin?

0: Evet, Osman Gökçe'yim ben.
1: Seviyorum vallahi, ben seni çok seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum anne.
2: Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamalarında fabrika işçisi gencin freestyle futbol gösterisi ilgi çekti. Dakikalarca topu yere düşürmeyen 22 yaşındaki Güray Gündoğdu resmen yeteneğini konuşturdu.
3: Topla resmen dans etti. Dakikalarca topu düşürmeden böyle şov yaptı.
4: Topu yere düşürmemeye çalıştım.
3: 22 yaşındaki Güray Gündoğdu fabrikada çalışıyordu. Ama mesai saati biter bitmez sahaya iniyordu.
4: Elimden geldiği kadar freestyle futbol sporunu devam ettirmeye çalışıyorum.
3: Yani futbolu şova dönüştürüyordu.
4: Topu yere düşürmemeye çalışmak, insanların ilgisini toplamaya çalışmak.
3: Bu defa 19 Mayıs etkinlikleri için topla hünerlerini sergiledi. Dakikalarca topu düşürmedi. Etkileyici gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
2: Tokat'ta 4 amca çocuğu keyif yapmak için gittikleri Kerkit çayında akıntıya kapıldı. Kuzenlerden ikisi kendi çabasıyla kurtuldu ama diğer ikisi akıntıya kapıldı. İki genci bulmak için kriz masası kuruldu. Havada, karada ve suda arama çalışmaları başlatıldı.
3: En son bu fotoğrafı çektirmişlerdi. Çay kenarında keyif yaparken akıntıya kapıldılar. İkisi kurtuldu, ikisi kayboldu. Kuzenleri aramak için ekipler seferber oldu. Amca çocukları Atakan, Furkan ve Oğuz Kale ile İlker Parlak 3 tekerlekli triportörle Kelkit Çayı'na gitti. Keyif yapan kuzenler çay kenarında bir süre gezip fotoğraf çektirdi. İşte bu fotoğrafın hemen ardından facia yaşandı. Kuzenler suya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi çabalarıyla kıyıya ulaştı. Ama Oğuz Kale ve İlker Parlak debisi yükselen çayda akıntıya kapıldı. İki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan dronlarla, karadan komandolarla, sudan da botlarla arama çalışmaları başladı. Gençleri bulmak için bir de kriz masası kuruldu.
2: ABD'li bir milyarderin uzay hayali için inşa edilen roketi test sırasında infilak etti. Milyarlarca dolarlık yatırım saniyeler içinde bakın nasıl buhar oldu.
3: Aylarca verilen emek, milyarlarca liralık yatırım, saniyeler içinde işte böyle yok oldu. Görüntüler ABD'nin Florida eyaletinden. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait bir New Glenn roketi test aşamasındaydı. Bir şeyler ters gitti ve sonrası... Milyarlarca liralık roket saniyeler içinde işte böyle infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki yerleşim yerlerinde kısa süreli panik yaşandı.
2: Diyarbakır'da yangın ihbarına giden itfaiye erleri mahsur kalan bir bebek ve çocuğu kurtardı. O kahramanlık anları kask kamerasına yansıdı.
3: Yangın ihbarına gittiler. Canlarını hiçe sayıp evde mahsur kalan bebeği kurtardılar. İtfaiye erlerinin o kahramanlığı kask kamerasına yansıdı. Yenişehir'de 11 katlı bir binanın 8. katında yangın çıktı. Alevler daireyi sardı. Bir bebek ve bir çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bir an bile düşünmeden alevlerin arasına koştu. Dumandan etkilenen bebeği ve çocuğu kurtardı. İkisi de sepetle aşağı indirildi.
1: Ambulans söyle,
2: Cahit Güven söyle bile. İzmir'de bir lunapark

0: parkta oyuncaklar arızalandı, adrenalin severler kabusu yaşadı. Mahsur kalanların imdadına Luna Park çalışanları yetişti.
1: Ve bunlar baş aşağı 5 dakikadır falan bekliyorlar.
2: Luna Park'taki oyuncaklar arızalandı. Eğlence kabusa döndü. Onlarca kişi metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldı. Bayram tatilinde eğlenmek isteyen adrenalin severler soluğu Luna Park'ta aldı. Ama eğlence doruktayken tam tur dönen oyuncaklardan biri havada arıza verdi.
1: Roller coaster da bozuldu. Bu da facia yaratıyor şu an.
2: Oyuncaktaki vatandaşlar metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldı. Çığlık çığlığa yardım istediler.
1: Ve bunlar baş aşağı 5 dakikadır falan bekliyorlar.
2: Arıza onunla da kalmadı. Luna Park'ın en çok tercih edilen oyuncaklarından olan hız treninde de benzer bir problem çıktı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
0: Sos Vakfı yine vatandaşları yalnız bırakmadı. Nevin Gökçe'nin onursal başkanı olduğu Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahiplerinin elinden tuttu. Kurban Bayramı'nda İslami koşullara uygun kesilen kurbanlıklar yüzlerce aileye ulaştırıldı.
3: Nevin Hanım'a Allah ömür versin. Sen fakirlerin annesisin.
4: Gelenek bu sene de bozulmadı. Nevin Gökçe'nin onursal başkanlığını üstlendiği Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Kurban Bayramı'nda yüzlerce aileye ulaştı.
5: Geliyorlar, gerçekten ihtiyaç sahibi insanların evlerini bir bir geziyorlar. Gerçekten durum olmayan insanlara el uzattıkları için çok teşekkür ederim.
4: Ev ev gezildi, ihtiyaç sahipleri listelendi.
5: Bize bu yardımı eden Nevin Gökçe Sos Vakfı'na, çalışanlara, bizlere hizmet bulunanlara çok teşekkür ederiz. Nevin Gökçek Hanım'a, Sos Vakfı'na çok teşekkür ediyorum.
4: İslami şartlara uygun noter huzurunda kesilen kurbanlıklar adreslere ulaştırıldı.
5: Onların sayesinde evimize gıda yardımı, et yardımı giriyor. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık.
4: Her sene olduğu gibi bu yıl da Ankara'da faaliyetteydi Sos Vakfı. Yüzlerce aile Kurban Bayramı'nda dayanışma ruhunu yaşadı.
5: Bayramda yanımızda olduğunuz için Sos Vakfı'na öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle iyi kalp insanlar bizi karşılaştırsın.
0: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeyler...

0: ve temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Lavaş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hep

0: eskiyip grileşiyor.
1: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Ney? Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
12: Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.

0: Biz de alışverişe atlayıp...
1: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
3: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Efendim Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bayram için Hakkari'ye giden ünlü türkücü Aydın Aydın önce mahsur kalan bir keçeyi kurtardı, sonra da hantavirüs tehlikesine karşı uyardı.
6: Hantavirüs bir yandan, koronavirüs bir yandan.
7: Yavru keçi kurtardı.
8: Nereye saklanmış böyle? Eyvah eyvah. Kebapladım.
7: Antivirüse türkü yazdı.
6: Antivirüs bir yandan, koronavirüs bir yandan.
7: Ünlü türkücü sanal medyayı salladı.
9: Ne güzelsin he he.
7: Ünlü türkücü Aydın Aydın Kurban Bayramı için Hakkari'deydi. Taşların arasına sıkışan keçiyi fark etti. Sazını bırakıp yardımına yetişti.
8: Annesini arıyor. Ya nasıl yavrunu bırakmışsın burada?
10: Karanlık bir yere sıkışmış bir yavru. Annesine gidemiyor, annesi de ona gidemiyor. Ve aldım onu annesine götürdüm. İkisi birbirine kavuştu.
7: Ve hantavirüs.
10: Bu hantavirüs de koronavirüse ilgili bir şeyler çalıp söyleyeceğim.
7: Tüm dünyada paniğe neden olan hantavirüs tehlikesine yazdığı bir türküyle dikkat çekti.
6: Hantavirüs bir yandan, koronavirüs bir yandan, canı ayırdık candan, yine ders alamadık.
5: Efendim ana haberi bu haberimizle tamamlıyoruz. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. İyi bayramlar diliyorum.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Merhaba patron. Hala burada ne işin var? Erken çıkacaktın.
1: Evet, çıkmaya çalışıyorum. Neden hala beton dökme işlemi başlamadı?
0: İlk kamyonun motoru su kaynattı. Şu an tamir ediyorlar.
1: Zaten hep bir sorun çıkar.
0: Neden çıkmıyorsun? Biz hallederiz.
1: Hayır, biliyorum ama faturayı imzalamam gerekiyor.
0: Hemen imzala o zaman. İşimiz bitene dek ben saklarım.
1: Tamam. Teşekkür ederim Bob. Ama yine de işin bitince beni ara, olur mu?
0: Elbette patron.
1: Tamam.
2: Manşetlerle dolu birçok gazete. Ama emin olun bugün herkesin tek konuşmak isteyeceği şey...
3: Clark.
2: Yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Tarihteki en yakın kuyruklu yıldız geçişi olacağını söylüyorlar. Onu parlak gün ışığında bile görebileceğiz.
3: Onu henüz birkaç hafta önce keşfettiler.
2: Evet.
3: NASA başka bir güneş sisteminden ansızın ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca

0: Beni korkuttun, seni duymadım.
1: Özür dilerim.
0: Saat kaç, 7 dedik sanıyordum.
1: İşim erken bitti. İstersen alt katta bekleyebilirim. Yani.
0: Sorun yok. Bitirdim.
1: Kaç kilometre oldu?
0: 8.
1: 8, güzel. Yarın parti var değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun? Nathan şimdiden komşuların yarısını davet etmiş.
1: O nasıl?
0: İyi.
1: İlişkimiz daha ne kadar böyle olacak?
0: Bilmiyorum, böyle olsun diye özel çaba harcıyor değilim.
1: Eğer bunu sırf Nathan için yapıyorsan...
0: Hayır.
1: Yani ben...
0: Hayır. Hayır.
1: Tamam. Sadece emin olmak için sordum.
0: Sadece biraz zaman alacak. İkimizin de biraz çaba harcaması gerek.
1: Üstesinden gelebiliriz.
0: Tamam, duş alacağım. Debbie arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Yemekten önce ellerini yıkamasını söyler misin lütfen?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.

0: Baba! Evde olmana sevindim.
1: Ben de. Bu çizim masasını hala seviyor musun evlat?
0: Evet, onu da çok iyi çizebiliyorum.
1: Evet, görüyorum. Vay canına. Bunu beğendim, buraya gel. Gerçekten de harika bir ressamsın.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Evet. Okul nasıl?
0: İyi.
1: İyi mi? Öğretmenleriniz bu şey hakkında konuşuyor mu?
0: Evet. Bay Williams Clark'ın büyük bir kartopu olduğunu ama gazdan olduğunu söyledi.
1: Vay canına. Asteroidler biraz dandik, tamam. Anladım.
0: Hayır, Clark kuyruklu yıldız, asteroid
1: kuyruklu
0: değil.
1: Kuyruklu yıldızı arasında fark olduğunu bilmiyordum.
0: Kuyruklu yıldızlar daha hızlı hareket eder, çok daha hızlı. Clark'ın farklı bir güneş sisteminden olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden onun hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
1: Artık iki şeyi biliyorum.
0: Neyi?
1: Sen de kuyruklu yıldız gibi dandiksin.
0: Hayır, sen öylesin.
1: Hayır, sen.
0: Hayır, sen.
1: Sen buraya gel. Bu nasıl gidiyor? İğnelerden daha mı iyi?
0: Çok daha iyi.
1: Öyle mi? Güzel. Sorun ne evlat?
0: Annem yine seni gönderecek mi?
1: Annen ve benim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama ne olursa olsun bana bak evlat. Her zaman baban olacağım, tamam mı? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni seviyorum evlat.
2: Bilim insanları sadece haftalar önce keşfedilen yıldızlar arası kuyruklu yıldız Clark'ı incelemeye devam ediyor. Çok daha yavaş hareket eden ve takibi daha kolay olan çoğu kuyruklu yıldızın ve hatta asteroidin aksine bu kuyruklu yıldız tek bir kütle değil. Milyonlarca yıl içinde parçalanan yüzlerce kaya ve buz parçasından oluşuyor. Gerçekte Clark'ın parçalarının izi çok uzun.
1: Nathan, hadi ödevini yap.
2: Çok daha ötede. Öte yandan
0: bana yardım eder misin?
1: Tamam, ne çalışıyoruz?
0: Kesirler.
1: Hani matematikte iyiydin?
0: Kesirleri sevmiyorum. Zor bir konu.
1: Tamam, zor olması sorun değil. Çünkü kesirler ve matematik önemli. Babanın matematik...

0: Plastikte iyi olmadan gökdelen inşa edebileceğini mi sanıyorsun? Sen de gökdelen inşa etmek ister misin?
1: Evet.
0: Tamam. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hangi rakamlar eşit bölünür? Önce bunu yapacağız. Tamam mı?

0: Güzel dürbün evlat.
1: Clark'ı görmüyorum.
0: Belki hala uyuyordur.
1: Baba.
2: Bir gecede yaşanan gelişmeler. Clark'ın büyük parçalarından bazılarının atmosferimize girmesi bekleniyor. Bilim insanlarına göre en büyük parçalar güneşe yaklaşınca ısınıyor ve gaz püskürtüyor, yörüngeleri değişiyor.
3: Evet, ama endişe etmeyin. Bu parçalar çarpmayacak diyorlar. Atmosferden geçerken gökyüzünde yanacaklar. Ama emin olun acayip bir gösteri olacak.
4: Hey John! Tekrar hoş geldin amigo.
0: Merhaba Ed, nasılsın?
4: İyiyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Geleceksin değil mi?
4: Bedava yemeği kaçırmam, bilirsin.
0: Biliyorum.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Hey, biraz daha içecek bir şeyler lazım. Markete gidebilir misin? Misafirler bir saate burada olur.
0: Şimdi mi? Izgaraya başlamak üzereydi.
5: Hazırlanmam gerek. Misafirler birazdan gelir.
0: Tamam. Peki. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bileyim.
5: Hayır.
0: Tamam.
5: Aslında biraz daha sosisli çörek al. Bir de hardal. Sadece baharatlı olandan var. Teşekkür ederim.

0: Gel evlat.
1: Oyuncak alabilir miyim?
0: Sözümü dinlersen ve acele edersen.
1: Vay canına. Nereye gidiyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Bak, işte Clark.
0: Aa. Çok havalı görünüyor. Pekala, acele edelim. Hey, Nathan, hadi. Pekala, kutu içecek.
1: Kutu meyve suyu da alabilir miyiz?
0: Tamam. Meyve suyu. Hangisinden istiyorsun?
1: Aa, bunları seviyorum.
0: Tamam, öyleyse onlardan.
1: Çok gürültülü baba. Bu ne?
0: Kayıp çocuk uyarısı olmalı. Başkanlık uyarısı mı?
2: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
0: Alo?
3: Bu başkanlıktan bir uyarıdır. Test değildir.
4: John, Alan, Geraldi.
3: Acil durum sığınma evine yerleşmek üzere seçildiniz.
4: Allison, Rose, Geraldi ve Nathan Beckett Geraldi ile.
3: Özel eşyalarınız için bir çanta alabilirsiniz. İstisnası yoktur. Lütfen.
4: Allison, Rose, Geraldi. Nathan Beckett Geraldi.
3: Yeni bilgiler için beklemede kalın. Bu bir test değildir.
0: Tamam Nathan, hadi gitmeliyiz. Bir dahaki sefere alırız, hadi.
2: Başkanlık uyarısı. Lütfen beklemede kalın.
5: Doğru. Bu değerli bir deneyim.

0: Şu an
1: herkese merhaba.
2: Gelen bilgilere göre beklenmedik.
3: Buraya otur.
2: Olağan
3: merhaba. Merhaba.
4: Herhangi hey, bir güncelleme John, olursa, seni görmek güzel.
1: Seni de Kenan. Merhaba de.
2: Şimdilik beklemeye devam ediyoruz.
5: Merhaba
2: evet,
5: dostum.
2: Evet, birazdan canlı bağlantılarda yeni bilgiler
5: tam zamanında
2: alacağız.
5: İlk parçalardan yeni biri çarpmak üzere.
3: Kulak mı çarpacak?
5: Sadece bir parçası, endişe etme. Bütün okyanusa düşecek.
3: Baba gel ve benimle otur.
1: Annenle biraz konuşmam lazım.
2: Sizlerle paylaşacağım.
1: Merhaba.
6: İçecekler nerede?
1: Arabada dinle. Başkanlık uyarısı geldi. Sana da geldi mi?
6: Hayır. Test içindir. Arabaya gidip eşyaları alırsın.
1: Hayır. Test olduğunu sanmıyorum. Ailemizin sığınak için seçildiğinizi söylediler. Bence bu kuyruklu yıldızla ilgili garip bir şeyler oluyor.
6: Haberlerde parçasının Bermuda yakınlarında bir yere düşeceğini söylediler.
1: O halde
6: bize yakın
1: neden
6: değil.
1: Ordunun yarısı gökyüzünde bir ton uçakla dolaşıyor söyler misin?
5: John işte geliyor.
2: Birkaç
5: buraya gelin.
2: İçinde Bermuda kıyısı açığına düşmesi bekleniyor. Bazı bilim insanları dalgaların
3: tamamdır.
2: Dağılma mesafesinin tsunami
6: patlamış mısır için insülin aldın mı?
2: Görmüyor.
6: Yap hadi.
2: Ancak 1908'deki Tunguska olayından bu yana en
3: bakın,
2: büyük patlama
3: işte
2: olacağı
3: Clark.
2: Söyleniyor.
4: O tarihte şuna baksanıza.
2: Meteor düşmüştü. Bunlar canlı görüntüler. Bu parça aslında alt atmosfere giriyor.
7: 6 5
3: 4 3 2 1
7: ve çarpışma.
5: Durun, patlama nerede oldu?
4: O bir kaya parçası. Kayalar patlamaz.
8: Sen onun dinozorları anlat.
2: Atlas Okyanusu'nda beklenen asıl su sıçramasının ilk görüntülerini bekliyoruz.
5: O da neydi?
2: Bize ulaşır ulaşmaz

0: Nathan, buraya gel. Neydi o?
1: Herkes iyiyim.
2: Şimdi parçanın
1: iyiyim. Sanırım bir şok dalgası.
2: Florida'nın merkezini vurduğu haberi geliyor. Çarpmanın
0: aman
2: merkez üssünün Tampa'nın hemen dışı Orlando'ya kadar uzanan alan olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bir futbol stadyumu büyüklüğünde olduğunu tahmin ettiği bu parça 2500 kilometreye kadar şok dalgası yaydı. Sizi uyarmalıyım. Görmek üzere olduğunuz şeyi kelimelerle anlatmak imkansız. Bunlar rahatsız edici görüntüler. Tampa'daki yerel haber helikopterinden ve hava durumu uydusundan bize gelen görüntüler bu şekilde. Sizlerle paylaşıyoruz.
3: Vay canına. Bu da ne? Mike, Mike geri dön. Mike dön.
0: Aman Tanrım.
4: Başka parçalar da mı düşecek?
2: Biraz sabredin. Bu görüntüler dışında elimizde fazla bir bilgi şu anda mevcut bulunmuyor. Maalesef
1: ne bölgedeki
2: temsilcilerimizle
1: bağlantıyı kaybettik. Başkanlık uyarısı.
2: Yörünge tahminleri belli ki hiç tutmadı.
4: Neden senin telefonuna geldi ama bize
2: evet,
4: gelmedi?
2: Evet, halkımız bu felakete hazırlıksız yakalandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik
2: Departmanı. Ve uyarıları dikkate almadılar.
6: Bu uyarı... John, Alan, Gerdi. İçindir. Acil durum sığınağı için seçildiniz.
7: Baba.
6: Allison.
7: İsmin Rose, televizyonda.
6: Gerdi. Nathan, Beckett, Gerdi. Birlikte. Başka kimseyi alamazsınız. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Tek bir çantayla Doğu Standart saatiyle 21.45'te Georgia Warner Robins'teki Robins Hava Kuvvetleri üssünde... Tanımlama için kare kodunuz size kısa mesajla gönderildi. Lütfen 1'e basarak size ulaştığını onaylayın.
8: Belki aynı mesaj bizim eve de gelmişti.
4: Ama neden sadece John'un telefonuna geldi?
6: Robins Hava Kuvvetleri üssünde kare kodunu gösterin. Uçak 21.45'te kalkacaktır.
9: Biri daha çarpacak. Biliyorum.
2: Ki...
9: Hadi gidelim, hadi gidelim Eli.
7: Nathan'ın kolunu istiyorum. Yürüyorum.
8: Hadi çabuk çıkalım. Hadi.
7: Anne!
2: Ve çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden son görüntüler bunlar. Valilikten insanların dikkatli olması...
0: Kişi için bir çanta dediler ama niçin topladığımı bile bilmiyorum. Sıcak mı soğuk mu?
1: Bilmiyorum. Sıcak, soğuk. İkisi de sanırım. İnsülin malzemeleri nerede?
0: Dolapta, sol üst köşede. Buzdolabından kartuşları almayı unutma.
1: Bu bir ay için yeterli olacak.
0: Bir ay mı?
1: Bir ay, bir yıl. Hazırlıklı olmalıyız.
0: Oh tatlım. Bak, bana bak. Her şey yolunda. O uçağı kaçırmayacağım.

0: Yormak istemediğimiz için acele ediyoruz, tamam mı?
1: Hep birlikte geziye çıkacağız. Birlikte olacağız, tamam mı evlat?
2: Ya büyük baba?
1: Oh, onu yola çıkınca arayacağız, oldu mu?
3: Tampa'ya çarpmasının ardından Tampa nüfusu 400 binden az bir şehir haline geldi. Yukarıdan görünen
1: üst katta
3: bu.
1: Bir şey kalmadı. Hey, hazır mısın? Yolumuz uzun.
0: İnsinin çantasını lütfen bana ver.
3: Beraber çalıştığımız
0: çanta.
1: Evet, tamam.
3: Arkadaşlarımıza henüz ulaşmış durumda değil.
1: Nathan nerede?
0: Seninle olduğunu sanıyordum.
3: Dolayısıyla ölü ve yaralı hakkında bir malumat.
1: Nathan! Nathan! Nathan, hadi gidelim, hadi.
2: Bak, gökyüzü yanıyor.
1: Gidelim evlat, hadi. Tamam, hazır mıyız?
0: Hazırız. Buradan görebilir miyiz?
4: John! John! Bekle!
0: Aman tanrım. Hiçbirini arayan olmamış.
4: İki gün. Tamamen yanılmışlar. O şeyin tonlarca parçası var. Birinin gezegen katili olduğunu söylüyorlar. Şimdi de askeri olmayan uçuşları iptal ettiler. Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum Ed. Bu sığınak yer değişikliğinin gerçek olup olmadığını bile bilmiyorum.
4: Bu çok saçma. Bunun farkındasın. Üzgünüm. Tamam mı? Üzgünüm. Lütfen oraya varınca bir şey öğrenirseniz bizi arayın. Güvende olmak için nereye gidebileceğimiz gibi.
1: Arayacağımı biliyorsun Ed.
4: Bol şanslar. Bol şanslar.
2: Bekle. Dur.
0: Aman tanrım.
2: Dur. Bekle.
0: Lütfen dur.
2: Bekle, Ellie'yi alabilirsin lütfen.
1: Onu alamayız Deb.
2: Ellie'yi alabilirsin lütfen.
0: Belki de almalıyız.
1: Hayır Ellie, onu alamayız.
2: Evet.
1: Deb, üzgünüm. Onu alamayız.
2: Sana yalvarıyorum.
1: Deb, tanrı aşkına yoldan çekil.
2: Lütfen.
1: Alamayız.
2: Hayır.
1: Deb, üzgünüm.
2: Hayır.
0: Olamaz.
1: Üzgünüm Deb, hayır.
2: Hayır, Nathan olsaydı.
0: Hayır.
1: Üzgünüm Kenny.
2: Hayır.
0: Bekle lütfen, geri dönmeliyiz.
1: Ellie, onu alamayız.
0: Ama neden?
1: Ne? Onu hava üstüne götüreceğiz, sonra onu geri çevirdiklerinde onu orada yalnız mı bırakacağız?
2: Anne!

0: dünyanın çeşitli yerlerine başka parçaların düşmesi beklenirken dünyanın
1: olamaz,
0: kendi
1: bir türlü bağlanmıyor.
0: Dönmesi,
1: umarım babam iyidir.
0: Bu noktaları değiştirdi. Milyonlarca kişi telefonla aradı. Zaten çaresizliğe kapılan insanlar saatlerce...
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Ülke
2: kaçın.
0: Genelinde insanlar marketleri boşaltıyor, malzeme
3: sunuyorlar. Her şey bir anda olmadı aslında.
0: Bazı vatandaşlara başkanlık uyarısı geldiğine dair doğrulanmamış haberler geliyor. Bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerindeki askeri üslere gitmeleri gerektiği, gizli tutulan acil durum sığınakları için seçildikleri söyleniyor.
3: Bizi nereye götürdükleri yazıyor mu?
1: Hayır, sadece sığınakların gizli
0: hala
1: olduğu söyleniyor. Bilgi yok.
3: Neden seçildiğimizi anlamıyorum.
0: Birçok kişi kitlesel bir histeriye neden olmamak için...
1: Ne oluyor?
0: ...bilgi sakladıklarını, böylece ülkenin kaçınılmaz sonundan önce sığınaklara seçilen kişileri yerleştirebileceklerini söylüyor. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Olamaz.
3: Harika. Otoyola bak.
1: Aman Tanrım. Dikkat et. Bekle, ne yapıyorsun?
3: Başka bir yoldan gideceğim.
1: Dikkat et.

0: Clark'ın parçalarının şimdi binlerce olduğu tahmin ediliyor ve hiçbir uyarı işareti vermeden dünyanın farklı bölgelerine düşmeye devam ediyor. Birçoğu daha küçük olsa ve minimum hasara neden olsa da bazı parçalar büyük şehirleri yok edecek kadar büyük. Birkaç dakika önce Kolombiya'nın Bogota kentinde olduğu gibi. Ama uzay ajanslarının endişesi daha fazla veri toplamaya çalışırken bir parçasının gezegeni ortadan kaldıracak kadar büyük olduğu saptandı. Bu parçanın 48 saat içinde dünyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şey olursa dünyada bir felaket.
1: Bölge kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekibi...
2: Sence bütün bu insanlar seçilenler mi?
3: Bilmiyorum.
2: İnsanları ya herkes için yeterli yer olmazsa?
3: Önce bir oraya girelim.
1: Ortalık gerçekten karmaşa halinde.
4: Hadi tatlım, bu tarafa doğru.
3: Pekala, gitmeliyiz.
4: Biraz daha yürüyeceğiz.
5: Ama uçaklardan nefret edersin.
3: Evlat, biliyorum. Ama bazen cesur olmak gerekir. Kendini zorla. Çok korktuğunda bile. Benimle bunu yapabilir misin? Olur mu? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim.
4: Ne olur bizi de içeri alın. Bakın bilekliğim var. Çocuğuma
6: kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Çocuğumu alın, olur mu?
7: Kapı kapalı.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
7: Kalın.
6: Kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
3: Bir şey yok
6: evlat. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Bayım, bayım işte bilekliğim.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
4: Lütfen.
6: Tekrar ediyorum.
3: Biz seçildik.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
3: Biz seçildik.
4: Bayım lütfen beni içeri alın. Aman Tanrım, ne oluyor? Neden gitti? Aman Tanrım! Lütfen!
3: Oraya çıkmalıyız. Lütfen aralarından lütfen geçelim. Hey, biz seçildik.
4: Sizinle çocuğum.
3: Affedersiniz. Çekin, lütfen.
4: Lütfen beni
3: affedersiniz.
4: Çocuk,
8: hadi!
4: Beni
8: şu tarafa geçin.
4: Lütfen bayım.
8: Hadi!
4: Yalvarıyorum.
3: Bu taraftan.
4: Lütfen, en azından çocuğumu alın.
3: Biz seçildik.
8: Sadece seçilenler.
3: Hey, biz seçildik.
8: Kimliğinize ve kare kodunuza ihtiyacım var.
3: İşte.
8: Doğrulamak için hangar 33'e
3: tamam.
8: Gidin.
3: Kolumu tut. Hadi gidelim. Affedersiniz.
4: Bayım biz de seçildik. Lütfen bizi de içeri alın. Bayım. Size yalvarıyorum.
9: C4 grubu. 56 numaralı uçağa gidin.
10: Pekala, devam
3: hadi
10: edin.
3: Gidelim.
10: Kimliklerinizi ve kare kodlarınızı hazır bulundurun.
11: Bilekliğiniz kimlik yerine geçer. Lütfen çıkarmayın.
3: İşte.
11: O olmadan biniş yapamazsınız.
8: Hadi hadi, acele edin, acele edin. Sıra ilerlesin,
3: tamam.
8: Hadi.
3: Tamam. Bu
11: teşekkür
3: koluna
11: ederiz.
8: Devam et, devam et.
3: İşte oldu.
5: Teşekkür ederim.
3: Tamam. Tamamız. Çocuklar.
12: Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız.
3: Affedersiniz.
12: İstisna
3: bir
12: yok.
3: Çanta mı? Üç çantamız var
13: her
3: bizim.
13: Her aile için bir çanta. Devam edin. Devam edin.
3: Tamam. Üzgünüm. Tamam, olabildiğince çok eşya koyalım.
2: Tamam, evet. Evet, herkes için...
3: Evet.

0: pantolon ve tişört.
1: Nathan'ın eşyalarını sırt çantasına koyalım.
0: Battaniyeni aldım, tamam mı? Onu buraya koyacağız.
1: Pantolonu oraya koy. Bana bir gömlek.
0: Hey!
1: Evet.
0: İlacı nerede? Onu buraya koymuştum ama
1: ne yok. Demek yok? Orada.
0: Yok işte. Sen burada oraya... değil. Nathan, sırt çantanı mı karıştırdın?
2: Battaniyemi almak istedim.
0: Aman tanrım.
1: Arabada düşürmüş olmalı. Lanet olsun. Ah,
0: ne olacak? Ne yapacağız?
1: Bekle. Bekle.
0: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Affedersiniz, affedersiniz. Uçağımızın kalkmasına ne kadar var?
3: 15 dakika. En fazla 20.
1: Tam. Tam. Gidip alacağım. Tamam.
0: Dur, ne?
1: Ne? İnsülinli bırakacak mıyız? Bilekliğim var.
0: Lütfen.
1: Bak. Uçakta buluşuruz. Hangi uçak olduğunu bana mesaj at.
4: Devam edin, hadi.
0: Hemen geri dönecek, tamam mı? Bunu buraya koyacağız.
4: Evet, devam et.
1: Bakar mısın, arabadan bir şey almam gerekiyor. Bilekliğim var, tekrar girebilir miyim ha?
4: Evet, devam et, git.
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam, yanımdan ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
3: İlaç mı?
0: Evet, sadece insülin.
3: Çavuş Ruiz.
0: Sorun ne?
5: Ne oldu?
0: Sorun yok. Ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası. Çok önemli değil. Unutun gitsin. Sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
5: Sorun o değil.
0: Hayır hayır, dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
5: Birinci at. Refakatçi lazım.
0: Bakın, bilekliklerimiz var. Biz seçildik.
5: Lütfen beni takip edin.
0: Hayır hayır. Neden?
5: Hanımefendi, rica etmiyorum. Gidelim. Acele edin. Buraya, buraya.
6: Hayır yüzbaşı, öyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır, bana şunu söyle. O listeyle ilgili nasıl bir sorun var? Kendimi imzaladım. O halde oraya gidip kontrol edeceğim. 5 dakika sonra oradayım.
7: Çocuk şeker hastası.
0: Ona dokunmayın.
6: Üzgünüm, size bilgi verilmeliydi. Kronik rahatsızlığı olan hiç kimse uçağa binemez.
0: Sadece diyabet.
6: Sağlık sorununun belirtilmesi gerekirdi.
0: Üzgünüm. Bakın, dışarıdaki görevliye bir şey söylemeseydim pompası olduğundan haberi olmayacaktı.
6: Elimden bir şey gelmez hanımefendi.
0: Onu görmemiş gibi davranabilirsiniz.
6: Hanımefendi, kuralı ben
0: kullanmadım. O halde görmezden gelin. Ya sizin aileniz olsaydı?
6: Ailem seçilmedi hanımefendi. Silahlı kuvvetlerin %99'u da. Hepimiz burada gönüllüyüz. Sadece işimizi yapıyoruz.
0: Üzgünüm. Gerçekten. Ama lütfen. Babası, yani kocam, şu anda bu uçaklardan birinde. Ben ne yapacağım?
4: Geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
8: Sakin olun. İşimizi zor.
4: Ben geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
8: Tamam,
4: lütfen geçmemize izin verin. Eşimin de bilekliği var. Biz geçebilir miyiz?
8: Bilekliği olan herkes.
4: Lütfen izin verir misiniz? Sıra bizdeydi.
8: Sakin olun. Biz geri çekilin. Hey, salı dön burada. Geri çekilin. Ne yapıyorsun?

0: Ben Brain.
1: Evet, bir yolcuyu arıyorum. Hanımefendi adı ne?
0: John Allen Garrity.
1: John Allen Garrity. Numarayı kontrol edin. Evet, oğlu işaretlendi. Teşekkür ederim, onu arıyorlar.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Allison! Nathan! Allison!
3: Koşmayın! Uçağınıza düzenli bir şekilde ilerleyin lütfen.
4: Bir çocuk gördünüz mü? 7 yaşında. Gri kapüşonlu eşofman üstü var. Annesi koyu saçlı. Yaklaşık 1.70 boyunda.
3: Birden fazla çocuk.

0: Gördüm. Lütfen devam
1: Önce
0: edin.
1: Binip binmediklerini bilmem gerekiyor.
0: Bileklikleri var mı?
1: Hepimizde var, evet.
0: Bu uçaklardan birindedirler.
1: Durun, hepsinin aynı yere gittiğinden emin misiniz?
0: Evet, hadi gidin. Herkes düzenli bir şekilde hareket etsin lütfen.
2: Emerson!
0: Koşmayın!
3: Tamam Teğmen, teşekkür ederim. Hanımefendi, uçağa biniyorlar. Sizin için yapabileceğim
4: şey. Hayır. O uçaklardan birine binip onu arayabilirsiniz lütfen.
3: Onlarca uçak var. 2000'den fazla yolcuyla dolu. Onları bunun için bekletemem.
4: Orada telefon var mı? Onu arayabilir miyim?
3: Orada telefon var mı bilmiyorum.
4: Yapmayın. Bu uçaklar nereye gidiyor?
3: Sığınak yerleri gizli bilgi. Bakın hanımefendi, bu bir acil durum operasyonu. Birçok kişi hareket halinde. Ben sadece nakille ilgileniyorum. Başka cevabım yok.
4: Lütfen, ne yapmam gerekiyor?
3: Çok üzgünüm.
4: Durun. Hayır.
5: Hanımefendi, bu tarafa gelmeniz gerekiyor.
0: Hadi acele et. Fazla zamanımız yok.
2: Allison! Nathan!
0: Tamam. Herkes burada değil mi?
2: Allison!
0: Tamam, haber alalım.
2: Nathan!
0: Aradın mı?
2: Nathan! Allison!
6: Herkes otursun. Hadi gidelim. Gidelim. Herkes otursun. Herkes koltuk bulsun. Bayım, bir koltuk
2: karımı
6: bulun.
2: Ve çocuğumu bulmaya çalışıyorum bu uçaktalar.
6: Efendim, oturmanız gerekiyor. Kalkmamız gerekiyor. Hadi. Herkes bir koltuk bulsun. Oturun bayım, bir koltuk bulun.
0: Tamam, sakin ol.
2: Lanet olsun.

0: Hey, hey, uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum. Şeker hastası.
0: Evet, kız kardeşimin çocuğu da öyle. Onu geri çevirdiler. Hastalığı olanlar bilemez dendi. Bize yardım edebilecek birini tanıyor musun?
1: Hey hey, hayır. Bekle bekle bekle. Hayır hayır, kapıyı aç. Kapıyı açın. Hayır, kapıyı açın.
2: Dur, kapıyı açın. Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün.
1: Hayır, beni indirmelisiniz. Geri dönün. Çocuğuma ulaşmalıyım lütfen, yalvarıyorum
2: bu
1: size.
2: Bu uçaktan
1: çocuğuma
2: inersiniz, sizi almadan gideriz.
1: Sorun değil. Uçaktan indirin yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
3: Sınır ihlali. Sınır ihlali.
4: Hanımefendi, bu tarafa gelin. Biri ona yardım etsin.
3: Sınır ihlali.
4: Çekilin, çekilin, hadi. Çabuk.
3: Güvenlik ihlali.
4: Acele edin.
5: Hadi.
0: Sınır ihlali. Sınır ihlali. 33 numaralı pist. Tüm güvenlik güçleri 33'e. Hadi. 33 numaralı piste. Sınırı koruyun. 33 numaralı piste destek gerekiyor. Herkes 33 numaralı piste desteğe gitsin. Hemen.
5: Bizi de alın. Durun. Bizi de alın.
2: Silahlarınızı bırakın.
5: Hiçbir yere gidemezsiniz.
2: Silahlarınızı bırakın.
5: Durun diyorum.
2: Bırakın diyorum.
5: Aman tanrım.
6: Orada dur. Geri.
5: Bizi de alacaksınız. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çekin.
1: Hey, herkes dışarı çıksın. Yakıt sızıyor. Güvenli değil, hadi.
5: Hadi. Hadi,
1: hadi.
5: Aman.

0: uçağı mı?
1: Hayır tatlım, bak başka uçaklar da var. Onda değil, tamam mı? Onu bulacağız, hadi. Hadi elimi tut.
2: Kaçın. Acele edin, hadi. Durmayın. Hadi gidelim. Geri çekilin. Geri çekilin, hadi. Hadi. Durmayın beyefendi, geri çekilin. Geri çekilin. Burada durmayın, hadi, hadi lütfen.
3: Dur ve dinle, tamam. Karımı ve çocuğumu bulmalıyım. Buradan mı geri döndüler?
4: Bayım, sizi hatırlıyorum.

0: Oğlunuzu reddettiler. Aileniz orada değil. Geri çekilmeye devam edin. Geri çekilin.
1: Ah, olamaz. Dikkat et. Burada dur. Camdan uzak dur.
2: Hadi. Hadi buraya.
1: İyi misin? Bir bakayım. Bana bak. Azaldı mı? Boş. Dur, ilaçlarını bulayım. Babanda olmalı. Tamam. Bana bak. Bir eczane bulmalıyız, tamam mı? Al. Al şunu. Babanı bulamazsak büyük babanın evine gideceğiz, tamam mı? Ona mesaj göndereceğim. Bizi de alın! Neden geçemiyoruz?
3: Geri de durun! Geri de durun!
1: Hainsiniz!
3: Geri çekin!
1: Çekilin! Bizi de alacaksınız, anladın mı? Burada kalamayız. Çocuğum var benim. Lütfen çekilin bayım.
4: Lanet olsun.
5: Babamın evine gidiyoruz. Bizimle orada buluş, Ali.

0: Tamam, işte orada. Tamam, yanımda durmalısın, tamam mı? Yanımda dur.
1: Eczane.
0: İhtiyacımız olanı alıp hemen gideceğiz. Affedersiniz.
1: Sadece bir kadın, bir şey yok.
0: Gel. Tamam. Hadi. Benimle diz çök. Tamam. Parmağını uzat. Çok cesursun. Bunu biliyor musun? Tanrım. 300 olmuş. Hadi seni iyileştirelim ha. Tamam. Tamam. Hangisi? Tamam.
2: Herkes hadi, hemen dışarı. Herkes yürü, dışarı. Kımıldayın. Yürüyün hadi. Hadi, hadi. Hadi bu tarafa.
3: Yere yat. Yere
2: beni izle. Arka taraflara doğru hadi. Dağıtın şurayı. Sen ne yapıyorsun ha?
4: Hadi.
2: Lanet olasın.
0: Olabildiğince hızlı gideceğiz. Tamam mı? İyi, yanımda kal. Hadi.
2: Hadi gidelim. Hadi.
4: Hadi. Hadi.
2: Hadi.
4: Hadi.
2: Devam et. Hadi, hadi, hadi.
4: Hadi, hadi yürü.
2: Doldurun.
3: Çevirin
2: alın, hadi. İlaç malzemelerini unutmayın.
4: Hayır. Hadi acele edin.
2: Yiyeceklerin hepsini
4: hayır,
2: alın.
4: Hayır, aman tanrım. Aman tanrım.
0: Hayır, bakma. Aman tanrım.
4: Olamaz.
0: Burada benimle kal. Benimle kal. Yanımda dur lütfen. Hadi oğlum. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Oğlum sadece 7 yaşında lütfen.
5: Gidin.

0: Teşekkür ederim. Hadi, hadi.
1: Hey! Hey!
0: Kuzeye mi gidiyorsun? Lütfen bizi de götürün. Lütfen. Kuzeye mi gidiyorsun?
2: Arabaya
3: binin. Hayır, hayır.
0: Lütfen. Lexington yakınlarına gitmemiz gerekiyor.
2: Arabaya binin.
4: Sizi ancak Knoxville'e kadar götürürüm.
0: Teşekkür ederiz. Bin hadi, bin.
4: Hadi bin evlat.
0: Tamam. Tanrım. Silah sesini duyabiliyor musun?
4: Evet.
2: Koşmaya yeni başlamıştım. Döndüm, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın vardı. Onu öldürdüler.
4: Ah Tanrım.
2: Beni de vuracaklarını sandım.
4: Ah, üzgünüm
2: tatlım. Çok kötüydü. Kabus gibiydi.
0: Tamam, tamam tatlım, iyisin tamam mı?
2: Orada iyi misiniz?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
4: Emir komuta zinciri yokmuş gibi. Yetkili kimse yok. Herkes kafası kesik tavuklar gibi koşturuyor.
0: Olamaz.
2: Knoxville'e gidip bir uçağa bineceğiz.
4: Evet, uçak kalkmadan oraya varabilirsek. Ve eğer geçmemize izin verirlerse. Ah. Piyango. Hükümet neler olacağını biliyormuş. Tek yaptıkları zengin ve güçlüleri seçmek oldu. Lanet olsun. Hey, oğlun acıkmış mıdır acaba? Burada bir sandviçimiz var.
0: Bir şeyler yemesi gerçekten çok iyi olur.
4: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
2: Hindili sandviçimiz var tatlım. İster misin?
0: Hı-hı. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Ne diyorsun tatlım?
1: Teşekkür ederim.
4: Rica ederim evlat.
2: İkiniz yalnız mısınız peki?
0: Hayır, kocam... onunla ayrıldık.
1: Uçakta.
2: Uçakta mı? Ralph, haberlerde gördüğümüz o bilekliklerden takmışlar.
4: Seçildiniz mi?
2: Niye onunla uçakta değilsiniz?
0: Oğlumun sağlık sorunu var. Bizi uçağa almadılar ne yazık ki.
2: Ah, çok üzücü. Bu çok utanç verici.

0: New Hope Rob Baptist Kilisesi.
1: Hey, hey! Hayır, bekle, bekle! Lanet olsun! Çalış, beş para etmez şey.

0: Nihayet.
1: John, beni duyabiliyor musun?
0: Tanrı'ya şükür, Ellie iyi misin? Ellie, seni duyamıyorum. Neredesiniz?
1: John, beni duyuyorsan lütfen bizimle babamda buluş, oraya gidiyoruz.
2: Babam mı?
1: Evet, oydu.
2: Neredeymiş?
1: Bilmiyorum tatlım, telefon çalışmıyor.
2: Onu görmek istiyorum.
1: Biliyorum, büyük babanın orada buluşacağız. Bir şey yok, bizimle orada buluşacak.
3: Hadi millet, herkes binsin. Yola koyulmalıyız.
0: Hey. Affedersiniz. Nereye gidiyoruz?
3: Kuzeye.
0: Ne kadar uzağa?
3: Kanada'ya.
0: Tam. Beni kentteki Lexington'a götürür müsün, yolunun üstünde?
3: Tamam ama hemen binmelisin.
0: Tamam, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ne? Ne iş mi yapıyorum?
0: Mesleklere göre seçiyorlar. Annem gibi. Doktor olduğu için seçildi.
1: Ben yapı mühendisiyim. Ben bina inşa ediyorum.
0: Onlara kesinlikle ihtiyacımız var.
1: Merhaba, ben John.
0: Colin.
1: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle.
1: Annen kabul edildiyse neden ailenle değilsin?
0: Ailemle 7 yıldır konuşmuyorum. Tüm bunları kız kardeşimden öğrendim. Evet, annemle sorunlarımız vardı. Kin tutmakta buraya kadarmış ha. Ya sen?
1: Uçmayı sevmiyorum. Yürürüm dedim. Karımı ve oğlumu askeri üste kaybettim. Şimdi onlarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Pekala bak. Aracı kullanan Manny'nin Kanada'da tanıdığı pilotlar var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Bazı kişileri sığınaklara götürüyorlarmış.
1: Ama sığınaklar gizli. Nereye gittiklerini nasıl biliyorlar?
0: Grönland'a giden askeri uçakları takip ediyorlar.
1: Grönland mı?
0: Bizimle gelmelisin.
1: Hayır, teşekkür ederim. Kentucky'de eşimle ailemi bulmalıyım.
0: Öyleyse onları bul, sonra bizimle buluş. Oscoot'tan kalkacağız. Sınırın hemen ötesinde küçük bir şehir.
1: İçeri gireceğini nereden biliyorsun?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var, değil mi?

0: Biliyorsun o kadar kuzeye gitmek zor olacak, ta Lexington'a kadar. Dışarıda çılgınlık hakim. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Yani uçağa binmeye demek istedim.
1: Onu zaten denedim, işe yaramadı. Babamın evine gitmeliyim.
0: Ah, tamam.
2: Ralph, ne var?
0: Ben sadece buna havaalanındaki askerlere, çocuğu geri çevirdiklerine inanamıyorum. Böyle bir suratı üstelik.
2: Sana olanları anlattı işte.
0: Evet, ama belki farklı bir aileye sahip olsaydı.
2: Ne yapıyorsun?
3: Bekle bekle, ne yapıyorsun? Neden arabayı durduruyorsun?
2: Ralph!
0: Bak kocan, seni terk etmiş. Ama endişe etmemelisin. Oğlunu güvenli bir yere götüreceğim. Sana söz veriyorum. Onu o uçağa
2: bindireceğim. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Nereye gidiyorsun? Aman Tanrım. Çabuk arabadan in, çabuk.
2: Ralph, hayır.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Kilidi aç Judy.
2: Hayır.
0: Judy, kapıyı aç.
2: Hayır.
3: Yapma, açma.
0: Lanet olsun Judy. Kahramızı kapının kilidini aç.
3: Hayır, yapma, açma. Hayır, gelmiyorum. Hayır.
0: Buraya gel. Sana zarar vermek istemiyorum. Arabadan çık. Buraya gel. Çık. Buraya gel. Seni incitmek istemiyorum. Arabadan çık.
3: Hayır,
0: buraya gel.
3: Hayır.
0: Arabadan çık.
3: Allah'ım.
0: Evlat, kes şunu.
3: Allah'ım.
0: Dur.
3: Lütfen. Hayır.
0: Dur dedim. Seni incitmek istemiyorum.

0: Seni incitmek istemiyorum. Oğluna ben bakacağım. Söz ver. Kapıyı kilitle Judy.
1: Ona alma. Hayır. Ne yapıyorsun? Aç kapıyı. Neyse kapıyı aç.
2: Anne.
1: Kapıyı aç dedim.
2: Anne.
1: Hayır. Dur. Hayır.
2: Hayır.
1: Ne yapacağım?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Atlantalıyım.
0: Hayır. Sorduğum o değil. Nerede doğdun?
1: Ne önemi var?
0: O bilekliği hak etmiyor olman önemli.
1: Pekala, dinle.
0: Onu bana vereceksin.
1: Sana faydası olmaz. Üzerinde benim adım var. Alsan da işe yaramaz.
0: Bana ehliyetini de vereceksin.
1: Bak, sorun istemiyorum. Sadece... Tamam, dinle.
0: Şu lanet bilekliği ver bana.
1: Sana bilekliği vermiyorum.
2: Yapmayın çocuklar. İşe yaramayacağını söyledi.
0: Sen karışma! Gel buraya!
3: Ne oluyor?
4: Aman tanrım, kavga ediyorlar. Kenara çek.
3: Geliyorum. Ha!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz. Ya ben
3: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: İşte bu Google Gemini.
11: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
10: Ay çok güzel.
11: Açılmış rengini göster.
10: Ay tam benlik.
11: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
10: Ay kızıl mı olsam?
11: Şahanesin Gemini.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

MediaMarkt'ta. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
6: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Bakın.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
9: Tam da leslik.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Ben Feyyaz.
13: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan fanta

0: hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Hey! Dur, dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
7: Biz de alışverişe atlayın.
6: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
7: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
6: Kim işte bu çocuk ya?
7: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
8: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bırakmamızı ister misin?
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Aeropuerto.
1: Yani Knoxville'dekine mi?
2: Si, Knoxville. Tamam mı?
1: Tamam. Gracias.
3: Bu bileklik kırılmış. Takılmıyor.
4: Bir şey bul. Lastik bant veya bir şey bul. Hallet işte.
3: Endişelenme, her şey iyi olacak. Anneni tekrar göreceksin. Ne yaptın sen?
4: Ne mi yaptım? Bize bir şans kazandırdım. O çocuğa bir şans kazandırdım. Kahretsin. Tamam. Tamam.
3: Dur, şunu alayım. Dur. Bir yara bandı yapıştır.
4: Şimdi beni dinle. Anneni bir daha görmek istiyorsan ne diyorsam onu yap. Askerler sana kim olduğumuzu sorunca ailen olduğumuzu söyleyeceksin, anlıyor musun? Anlıyor musun?
3: Ne diyorsa onu yap canım, her şey yoluna girecek.
4: Tamam, hadi. Yapalım şunu.
5: Sadece seçilenler, kara kodlar ve bileklikler.
6: Lütfen bir yere gitmeyin.
4: Tamam, oraya vardığımızda bilekliğini göster. Onlara bilekliğini söyle ve tek kelime bile etme.
6: Bizi de alacaksınız.
4: Tek kelime bile
3: tamam,
4: etme.
3: Tamam, sakin ol Ralph.
6: Bizi de alın, hadi.
7: Geri çekilin, geri çekilin.
8: Hadi gidelim, hadi gidelim.
6: Bizi de alacaksınız. Çekilmeyeceğiz. Bayım işte, işte bilekliğim burada.
4: Çekilin, bilekliğimiz lütfen. Var. Bilekliğimiz var.
6: Lütfen geçeyim, bakın bilekliğim
4: çekilin.
6: Burada işte.
4: Bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var. Yol
6: lütfen
4: açın lütfen.
6: Hadi.
4: Bilekliğimiz var. Çekilin.
6: Bilekliğimiz
4: var.
5: İçeri giremezsiniz.
4: Bilekliğimiz var.
5: Yalnızca seçilenler girebilir. Sadece seçilenler. Durun. Sadece seçilenler.
4: Bilekliğini göster. Bayım, ona bilekliğini göster.
5: Tamam. Tamam bir bakayım.
4: Burada.
5: Tamam bir bakayım.
4: O benim oğlum. Bu da eşim. Bileklikleri
5: tamam,
4: gösterin.
5: Tamam. Geçin. Hadi hadi.
4: Evet.
5: Tamam. Hadi.
4: Hadi Judy gidelim.
5: Hey durun. Ya sizinki? Üçünü de görmem gerek.
4: Evet bak onlar oğlum ve
5: hayır
4: karım.
5: Efendim, hayır.
4: Biraz önce maalesef benimkini çaldı. Gerçeği söylüyorum beyefendi. Biri demin bilekliğimi çaldı. O benim oğlum ve bu da karım. Lütfen. Lütfen.
5: Tamam. Komutanımla konuşayım.
9: Onlar benim ailem değil.
4: Hayır hayır hayır. O benim oğlum.
9: Beni
4: inan bana. Hayır sadece çok korkuyor. O benim oğlum. Şu
3: ben
4: anda
3: senin
4: çok
3: annenim.
9: Bakın, hayır değil.
4: Yapmayın. Şu anda çok korkuyor
3: tanrım.
4: Ve çok korktu. Ve
5: bilekliğiniz uzun.
4: Hayır hayır. O benim.
3: Bu ailenin bilekliği.
4: Bayım.
5: İnzibat.
3: Hayır. Dinleyin.
5: Sizin çocuğunuz
9: onlar
5: değil.
9: Hayır.
4: Lütfen.
9: Değil.
5: Güvenlik.
3: Onu uçağa
4: hayır,
3: bindirelim.
4: Hayır, benim oğlum diyorum.
3: Onu uçağa bindirelim.
4: Bırak beni.
5: Tamam.
3: Daha 7 yaşında.
4: Tamam. Bak.
3: Lütfen.
5: Seni koruyacağım evlat. Tamam, bunu çözeceğiz. Sorun yok. Bilekliğine bir bakayım evlat. Reddedildiğini söylüyor. Peki iyi görünmüyorsun delikanlı. Hasta mısın? Her şey yoluna girecek, tamam mı? Ağlama, hadi. Gidip bunu çözelim, hadi.

0: Neler oluyor?
1: Nose. Aeropuerto'ya daha çok var. Hayır, Mija.
0: Gitmem gerek.
1: Aeropuerto çok uzakta.

0: Gidelim, kaçalım hadi.
1: Affedersiniz, çekilin. Yolu açın, affedersiniz, özür dilerim. Çekilin, affedersiniz.
2: Yalnızca seçilenler.
1: Bir erkek ve bir kadın onu aldı. Buraya uçağa binmeye geleceklerini söylediler.

0: Hanımefendi, sizi duyamıyorum.
1: Muhtemelen tanıdınız. Nathan Gerrit'i. Evet, Nathan Gerrit'i.
0: Yüzlerce çocuk geçti. Sokağın karşısındaki FEMA kampına bakın.
2: Onay formunu doldurmanız gerekiyor.
1: Kontrol noktasındaki askerin
2: sırada
1: beklemelisiniz. Burada olabileceğini
2: sırada
1: söyledi.
2: Beklemelisiniz.
1: Sırada bekleyemem, hayır.
2: Elimizden geleni yapıyoruz.
1: 7
2: sırada
1: yaşında
2: beklemelisiniz
1: onu kaçırdılar.
2: Dedim.
1: Biri beni dinlesin, onu kaçırdılar.
3: Hanımefendi,
1: lütfen.
3: Hanımefendi lütfen buraya gelin. Bana anlatın. Neler oluyor?
1: Oğlumu bulmaya çalışıyorum, 7 yaşında. Şeker hastası. Onu kaçırdılar. Biri burada olabileceğini
3: oğlunuzu
1: söyledi.
3: Oğlunuzu bulmanıza yardım edeceğim ama sakinleşmeniz lazım. Pediatri çadırını kontrol edin.
1: Nerede?
3: Tam burada.
1: Bu mu?
3: Evet. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, hayır, hayır, burada değil. Hayır.
3: Burayı deneyelim. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, burada değil.
3: Burada var mı?
1: Hayır, burada da değil.
3: Sorun değil, onu bulacağız. Buraya bakalım.

0: üzgünüm, çok üzgünüm. Bir tanem çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şeye göz yummayacağım bir tanem.
1: Sorun değil anne.
2: O olağanüstü bir delikanlı. Allison mısınız?
3: Evet. Birinci tip diyabeti var. İnsülin seviyesine bakmalıyım.
2: Bize söyledi. İki kez kontrol ettik. Ona biraz insülin verdik yeni pompayla. Bu formu imzalayabilirseniz sizi bir aile çadırına taşıyabilirim.
3: Hayır, hayır. Biz babamın yanına gidiyoruz. Ben kaybettim. Kocamı kaybettim. Onu bulacağız.
2: Çok üzüldüm. Babanız nerede yaşıyor?
3: Lexington yakınlarında.
2: Tamam, belki size o tarafa giden askeri bir otobüse bindirebilirim. Ayrıca bir haftalık glikoz tableti, insülin ve test şeritleri koydum. Keşke daha fazla verebilseydim ama elimizde daha fazlası yok. Çok üzgünüm.
3: Teşekkür ederim.

Kimse var mı? Kimse var mı?

0: Şu anda gördüğünüz gibi şehrin büyük bölümü yanıyor.
1: Hükümetler toplumsal kaosu zapt etmek için mücadele ediyor.
2: Tekrar, bu canlı yayın videosu çok hızlı yayıldı. Görüntülerin rahatsız edici olduğu
3: konusunda
2: uyarım. Tüm şehir
3: yanıyor dostum. Şuna bakın. Bir tane daha. Dur. Bize doğru mu geliyor?
4: Hayır, olamaz. Dur, koşun.
3: Olamaz. Koşun, koşun. Lanet olsun.
2: Bir başka şok edici görüntü.
0: Bazen aşağı düş-

0: geçiyor ve ansızın ortaya çıkıyorlar. Hiçbir uyarı yok.
1: Vay canına.
0: Ayak uydurmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bu hafızamıza kazınmışken yarın hepsi boşuna olacak. Durumu biliyorsunuz.

0: Adım John Gary'di. Arabanı aldım. Hayatta kalırsam söz veriyorum geri getireceğim.
1: Babamın evine gidiyoruz, bizimle orada buluş. Daha şimdi geliyor.

0: Ne saçmalık.
1: Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek.
2: Yalnızsın. Alison nerede? Nerede o?
3: Burada olmasını umuyordum.
1: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
3: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
1: Lanet olsun.
4: Belki de gitmeliyiz.
1: Tekrar taşınacağını söylemişti, tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
3: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
1: Tamam.
3: Tamam. Sabit attı denedin mi?
1: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
3: Ah! Tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
1: Hey. Ne oldu sana?
3: Hiçbir şey.
1: Yapma.
3: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.

0: Tamam, orada bir ankesörlü telefon var. Hadi bir deneyelim. Evet.
1: Alo, nerede?
2: Orada durun, oradan ayrılmayın.
1: Neredeler?
2: Yolun aşağısında, gidelim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim tatlım.
1: Biliyorum, sorun değil.
0: Evlat, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Ha? Gel buraya. Nasılsın, iyi misin? Ha? Annene baktığın için teşekkürler evlat.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba canım. Tamam tatlım, hadi eve götürelim sizi.
1: Tamam.
0: Gel hadi.
3: Evet, hoş geldin. Aç mısın? Ne yemek istiyorsun?
2: Krep istiyorum.
3: Krep, şurup da mı?
2: Evet.
3: Evet.
4: Hayır.
3: Hayır, unuttum.
4: Zaten yeterince insülin yok.
2: Anne.
0: İlaçları burada.
4: Öyle mi?
0: Evet, epeydir buzdolabında değil ama yine de iyi olmalı.
4: Ah, teşekkür ederim.
0: Ne istiyorsun, su mu?
4: Biraz su, evet.
0: Evet.
3: İşte bu. Tamam.
2: İyi mi?
3: Evet, mükemmel.
4: Haberlere bakmalıyız.
3: Tamam.
5: Yarın ne düşünüyorsun? Yarın doğu standart saatiyle 8.47'de Clark'ın en büyük parçasının Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir yere düşmesi bekleniyor. Uzay ajansları bu parçayı takip ediyor. Ve dünyadaki yaşamı yok edecek ölçüde olacağını tahmin ediyorlar. Yeteneklerine göre seçilmiş, sınırlı sayıda insana en fazla hayatta kalma şansı verildi. Bugün ele geçirilen gizli görüntüler, Grönland'daki Tuhul Hava Kuvvetleri üssü yakınlarındaki 5 sığınaktaki karmaşayı
0: yani
5: gözlerinde serdi. Soğuk savaş sırasında
0: haklıydı.
5: Nükleer serpinti riskine karşın inşa edilen sığınaklar, kendi çok kendine yeterli yeraltı su depoları, topraksız çiftlikler, tıbbi malzeme ve oksijen
4: jeneratörlerine sahip.
3: Görüntüler benden daha eski. Ne durumda olduğunu kim bilebilir?
4: En azından burada birlikte olacağız. Ne yapıyorsun?
0: Oraya gitmenin başka bir yolu var.
4: Nereye?
0: Grönland'e. Kanada'da oraya giden pilotlar var. İnsanları alıyorlar, asker değiller. Bak, Osgood'a varmak 12 saatten biraz fazla sürer. Ama 9 saatte varabiliriz. Uçuş da 6 ila 8 saat sürer. Yetişebiliriz.
4: Bilekliğim yok ya, içeri girmemize izin vermezlerse. Hem Nathan'ı biliyorlar.
0: Hayır, bu bizim tek şansımız. Şimdi dinle. Burada kalırız ya da şansımızı deneriz. Şansımızı denersek yemin ederim sığınağa girmemizi sağlayacağım. Ama gideceksek hemen yola çıkmalıyız.
4: Tamam.
0: Tamam.
4: Tamam, hadi gidelim. Nathan, hadi. Hadi hazırlanalım. Misafir odasına birkaç kıyafet bıraktık.
2: Krep ne olacak peki?
3: Yapacağım. Merak etme, birazdan hazır olur.
4: Tamam Nathan. Giysilerini çıkar. İşte oldu. Duşa gir. Şampuan orada. Yakala, tamam mı? Hadi. Hadi yıka. Aferin sana. Hadi bakalım. İşte böyle.

0: Yanına biraz giysi almalısın değil. Fazla zamanımız yok.
1: Birinin kalıp Beck'e bakması lazım. Onu terk etsem Mary beni öldürürdü. Burada ne çok zaman geçirirdi. Artık onun kokusuyla buranın kokusu benim için bir oldu. Tanrım. Saman ve at pisliği.
0: Dale. Bu atlatabileceğin bir fırtına değil.
1: Bak. İşler zorlaşınca pes etmem, tamam mı? Evliliğinizin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Her evlilikte sıkıntı olur. Her evlilikte olur. Bu başka bir kadının yatağına atlamak anlamına gelmez tabii ki.
0: Haklısın, öyle yaptım. Ve ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalacağım. Bağışlamanı beklemiyorum Dale. Ama bir şeyi doğru yapacaksam o da oğlumu ve eşimi o sığınağa sokmak olacak.

0: Lütfen bizimle gel.
1: Hayır.
0: Neden bu kadar inatçısın? Gel işte.
2: Burada öleceksin diye.
1: Elbette öleceğim. Bugün, yarın, bundan 10 yıl sonra benim için hiç farkı yok. Eşim Mary burada cennete gitti. Tanrı beni onun yanına almaya hazır olduğunda ben de burada olacağım. Hazır ve nazır.

0: Nathan!
1: Olamaz!
0: Nathan! Nathan!
1: Nathan!
0: Oğlum!
1: Sence ne kadar yakına düştü?
0: Evet, yakındı. Hemen buradan gitmeliyiz.
2: Benim aracımı al. Deposu ağzına kadar dolu.
1: Dur, çocuk koltuğuna geç. Hadi bakalım.
2: Onlara iyi bak.
0: Hoşça kal.
2: Biliyorum oğlum, biliyorum.

0: Seni bir daha ne zaman göreceğim büyük baba?
1: Evet. Evet, çok yakında. Tüm bunlar bitince sizi ve kutup ayılarını ziyarete geleceğim.
0: Kutup ayıları mı?
1: Evet. Kuzey kutbuna gidiyorsunuz, öyle değil mi? Noel babaya benden selam söyle. Ona söyle, hala kömür için kızgınım.

0: Seni çok seviyorum hayatım.
1: Ben de seni seviyorum baba. Annem gurur duyardı.
0: Neyle?
1: Evi bitirdin.

0: Arkadaşım Teddy ölürken hayatının gözlerinin önünden geçtiğini söylüyor. Bu yaşarken olsa bence daha iyi olurdu. O zaman tüm güzel anılarını görüp mutlu olabilirsin.
1: Bu fikri çok sevdim tatlım.
2: Ben de. Nasıl bu kadar zeki oldun?

0: Gezegen katili sayılan Clark'ın en büyük parçasının 15 saatten kısa bir süre içinde dünyaya çarpması beklenirken, dünya liderleri derme çatma sığınaklar oluşturmak için mücadele
1: dün
0: ediyor.
1: Dün Tokyo'ya düşen parçadan sonra kayıp sayısı 1 milyonu buldu.
2: Tanrım.
3: Nihayet.
2: En azından en iyi grup çalarken öldüler.
3: Doğru.
2: Ne oldu?
3: Annemle tanıştığın zamanı hatırlıyor musun? Kilt giymişti.
2: Kilt. Nasıl unutabilirim?
3: Kendini rahat hissetmeni istedim.
2: Rahat hissettirdiğine hiç şüphe yok. İskoç dağ dansı yapmam için uğraştığını hatırlıyor musun? Sanki İskoç dağ dansını biliyorum. Annen iyi bir kadındı.
3: Ahırda babamla konuştuğunu duydum. John. İlişkimizle ilgili ben de senin kadar suçluyum.
2: Hayır, hayır, Ellie. Hayır. Ne kadar kötü olursa olsun, çizgiyi aştım. Sen aşmadın.
3: Dinle. Olmak istediğim yerdeyim. Seninle ve Nathan'la.

0: Harika. 80 kilometre boyunca kuzeye giden tek otoban bu.
1: Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Otoyolu temizlemek için olabildiğince hızlı çalışıyoruz.
0: Evet, kaza var.
2: Neler oluyor ha?
0: Tren otoyolda raydan çıkmış.
3: Bu bir acil durum uyarısıdır. New York'un dışına küçük erimiş döküntülerin düşmesi bekleniyor.
2: Bizim bulunduğumuz yer değil mi?
3: Derhal sığınak arayın. Açık alanda durmayın. Derhal sığınak arayın.
0: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım, hadi.
0: Buradan gidiyoruz.

0: Beynin bir köprü var. Hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk hadi. Hadi. Hadi gidelim hadi çabuk çabuk. Hadi. Tamam hadi girişlerin altına hadi. Hadi.
1: Tamam hadi hadi. Yukarı. Hadi. Hadi. Geriye gidiyorsun.
0: Hey. Hey.
1: Geçti. Geçti o.
0: Hey. Hey hadi dost. Uyan hadi. Hadi. Hadi. Hadi seni çıkaralım hadi. İyi misin?
2: Evet.

ihtiyaç ısırınıyor. Konumunuzun güneyindeki her şey yanıyor. Orada kimse var mı? Kurtulan oldu mu? Dinleyen varsa üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan bir yıldız düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Düşüncelerim ve dualarım sizlerle.

0: Yurilenov'la canlı bağlantımız var şimdi. NASA adına resmi açıklama yapacak.
1: İyi akşamlar. Doğu standart saatiyle 08.47'de Clark'ın en büyük parçası Batı Avrupa yakınlarına düşecek.
2: Yeterli zaman var mı?
1: Bir dizi olayı tetikleyecek.
3: Bilmiyorum, 6 saatten fazla zamanımız var. Evet, hala başarabiliriz.
1: 14 kilometre genişliğindeki parça dinozorları öldüren asteroitten daha büyük. Çarpmasıyla birlikte Avrupa'nın çoğunu yok edecek. Sismik olaylara neden olacak. 300 metrelik tsunamiler üretecek ve 480 santigrat derecelik yüzey rüzgarlarına yol açacak. Bu da sesten daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Saatler içinde çarpmayla ortaya çıkan erimiş döküntülerin üst atmosferden yağmasıyla tüm kıtalar alevler içinde kalacak. Önceki yeryüzünden silinme olaylarındaki gibi.
3: Kapat şunu.
2: Bu havaalanı hangi cehennemde? O da ne? Yoksa oradaki mi? Oradaki mi? Kalkıyorlar.
3: Hayır. Daha fazlası olmalı. Hadi gidelim. Sıkı tutun Nathan. Uçağı yakalıyoruz.
2: Biz de mi giriyorsun? Evet.
3: Tutunun. Tutunun.
2: Dönüyor John.
3: Sorun
2: John.
3: Değil.
2: Bize doğru geliyor.
3: Ne yaptığımı biliyorum. Dur. Dur. Hadi. Hadi. Sana söyledim.
2: Sinirli görünüyor.
3: Sen sinirlenmez miydin?
4: Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun
3: dinle.
4: Dostum?
3: Dinle! Karım ve çocuğumla Grönland'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidiyorsun. Seçilmiştik.
4: Bak, kapasitemizi doldurduk, tamam mı? Yarın başka uçaklar
3: kalkacak. Hayır, yarın diye bir şey yok.
4: Seni alırsam herkesi tehlikeye atarım.
3: O zaman karımı ve oğlumu al.
4: Hayır, bu riski alamam.
3: O zaman hareket etmiyoruz, tamam mı? Orada kalıyoruz ve hiçbir yere gitmiyorsun.
4: Tamam, çocuğu alabilirim. Belki karını
2: da. Hayır, hepimiz gidiyoruz, hepimizi almalısın.
4: Kaç kilosun?
3: 81-82 kiloyum.
4: Hadi ama.
3: 93, belki 94.
4: Bu gidişte Grönland'a arabayla gideceğim. Binin hadi. Bagaj yok. Lanet aracını
3: çekiyorum.
4: Da
3: çekiyorum. Tamam.
2: Teşekkür ederiz.
3: Gidin. Geliyorum.
2: Tamam. Boş yer bulmaya çalış. Affedersiniz. Affedersiniz.
3: Herkesten özür dilerim.
5: Çocukları işte. Kucağımıza alabiliriz. Size yer açalım.
2: Çok teşekkür ederim.
5: Sorun değil.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
5: Tamam. Güzel.
2: Evet.
6: Bandajını değiştirmelisin. Kötü görünüyor. Burada merhem var. Gazlı bez, peroksit. Birkaç ağrı kesici de.
3: Teşekkür ederim.

0: Ne görüyorsun?
1: Baba.
2: Ya, ba.
3: Tatlım, hala biraz canı acıyor.
0: Sorun değil. Ben de seni seviyorum evlat.
3: Nasıl hissediyorsun?
0: Korkunç. Ama başardık.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bir şey yok tatlım. Sadece türbülanstı, o kadar.
1: Nathan, buraya gel. Gelmez. Her şey düzelecek.
2: Yağ basınç ikazı yandı. Güç kaybediyoruz.
3: Her iki motorda arıza. Tekrar çalıştırmayı dene. Gaz kolu havada rölantide. Pervane tamam. Hat ve kolları kılıçlamadan. Sürat tamam. Artırmak için dalıyorum. Jeneratörler kapalı.
4: Tüm uçaklar.
2: Tamam, Clark'ın tamam.
4: En büyük parçası atmosfere girmeye
3: hat
4: yakın.
3: Hat ve kolu açık.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır.
2: Tamam.
4: Derhal inişe geçin.
3: Tekrar dene. Sağ motor çalıştırma. Başla.
2: Başladı.
3: Evet. Lanet olsun. Hala yeterince yükselemiyorum. Sol motor çalıştırma. Başla.
2: Hiçbir şey yok.
3: Kontrolü sağlayamıyoruz. Motoru sustur. Yakıt akışını kes.

0: tatlım, artık yerdeyiz. Tamam mı?
1: Siz hadi, gidin hadi, onu gelin. Al pilota bakmaya gidin.
0: Tamam.
1: Affedersiniz.
0: Tamam. Hadi bakalım. Hadi atla.
2: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin.
3: Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığına karayın. Bu kaydedilmiş bir
1: tamam,
3: mesajdır.
1: Tamam bekle. Herkes seni buradan şanslar. Çıkaralım.
3: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe
1: git.
3: Geçin. Nerede
1: git,
3: olursanız
1: git.
3: Olun sığına karayın. Tüm hava bak. Sahası kapanmıştır. Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığına karayın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Herkese iyi şanslar.
0: Pilotlar nerede?
4: Bakın, kar yağıyor.
1: Bu kar değil, kül. Tamam, herkes dinlesin. Hemen şuraya inen askeri bir uçak gördüm. En az bir kilometre uzakta, gitmeliyiz. Hadi acele edelim. Hadi gidelim. Hadi.

0: İşte oradalar.
1: Hey! Hey, buradayız. Yardım edin.
2: Hadi.
3: Hadi gidelim. Büyük olan her an çarpacak.
4: Bekle!

0: Hadi hadi. Seni tuttum, işte oldu. Hadi, hadi evlat.
1: Aman Tanrım.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Magnum'da hediye.

0: Hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında.

0: giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi

0: çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearman Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
5: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek. Doymayana
2: pop kek pop kek. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Orada, işte oradalar. Hey!
5: Hey, buradayız. Yardım edin. Hadi.
6: Hadi gidelim. Büyük olan her an çarpacak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.

0: Hadi hadi. Seni tuttum, işte oldu. Hadi, hadi evlat.
1: Aman Tanrım.
0: Tamam, hadi, hadi gidelim, devam edin.
2: Hadi gidelim,
0: hadi, hadi, hadi,
2: hadi.
0: Hadi,
2: hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk, hadi.
3: Balistik kapılar kapanıyor. Hadi. Balistik
2: yürü,
3: kapılar
2: çabuk,
3: kapanıyor.
2: Çabuk, çabuk.
3: Balistik kapılar
0: hadi,
3: kapanıyor.
0: Hadi.
2: Yürü, yürü, yürü.
0: Hadi gidelim, hadi.
3: Balistik kapılar
2: devam
3: kapanıyor.
2: Et,
0: hadi yürü.
2: Devam et.
0: Hadi.
2: Hadi yürü.
3: Balistik
2: yürü.
3: Kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar
2: İçeri.
3: Kapanıyor.
2: Hadi.
4: Evet efendim. Ey darbenin şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
2: Devam et, hadi, hadi. Çabuk. Hadi devam edin.
1: Ani ışık nerede?
5: Ne ani ışık?
1: Ölmeden önce çarpmış gördüğümüz be, ışık. Olun.
0: Beni dinle oğlum. Atlatacağız. Annenle ben seni çok seviyoruz. Tamam? Şu anda yanındayız. Yani ne olacağı önemli değil. Tamam mı? Çünkü birlikteyiz. Beni anlıyor musun?
1: Ve evet.
0: Ve her zaman birlikte olacağız. Yani korkmaya hiç gerek yok.
5: Burada tamam. Birlikteyiz, tamam mı?
3: 30 saniye.
5: Eğil hadi, eğil. Seni seviyorum.
0: Benim hayatım sensin.
3: On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş,

0: Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı?
1: Grönland istasyonu. Burası Helsinki 19. Sinyal zayıf ama sizi duyuyoruz.
0: Duyuyoruz Helsinki. Sesinizi duymak çok güzel. Genel çağrı. Burası Sydney istasyonu. Biz de sizi duyabiliyoruz. Burada küller nihayet yere çöküyor diyebilirim. Neredeyse güneşi görebiliyoruz. Duyuyoruz Sydney istasyonu. Burada kül kalmadı. Hala radyasyon belirtisi yok. Az önce balistik kapılardan birini açtık. Yer altında geçen uzun bir 9 ay oldu.

0: olacak?
1: Bu bir kuş mu?
2: Bilmiyorum.
0: Bakın.
3: Temiz. Grönland istasyonu. Burası Fairbanks istasyonu. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl?
4: Genel çağrı. Burası Yeni Delhi. Hindistan, biz buradayız.
5: 5-9, burası Sao Paulo.
6: 5-9, tamam. Burası Moskova istasyonu. Zdras buite.
7: Burası Buenos Aires. Hayatta olmak güzel.
8: Burası Beyrut. Merhaba, duyabiliyor musunuz?
9: Grönland istasyonu. Burası Katmandu, Nepal. Sizi duyuyoruz.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
12: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
11: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Hareket var. İki adam. Ve yaklaşık olarak... 40 keçi.
1: Onlar kimsenin tarafında değil. Vurmamız gerekmiyor. Çıkış yolumuz?
0: Birincisi tepeden yukarı, ikincisi yoldan aşağı, üçüncüsü nehirde. Hı hı. Suda balıklar dışında kimse izimizi süremez. Sera gelecek ay hemşirelik okuluna gidecek. Bu elbiseyi kendi dikti.
1: Çok güzel.
0: Barış'ı koruma görevinde olduğumuzu emin misin? İşin başında ortalık karışık olurdu. Burası son derece sessiz.
2: Amin taşılar, saat 9'da keşfe çıkacağız. Dön!
3: Dön! Amerikan ordusu Lumineer Kampı, Etiyopya.
4: Bu koordinatlar olmaz.
5: Evet efendim.
4: Alternatif koordinat çıkar.
5: Emredersiniz.
6: Karargah TS-129 konuşuyor, tamam.
7: TS-129'un şu anki durumunu ekranda görüyorum efendim.
6: Güney tamamlandı, çıkarma noktasına gidiyorum. Mesafe 8 kilometre, tamam. Karargah. Ben en gerek. Dost kuvvetler çıkarma noktasına doğru ilerliyor, tamam.
0: Gözünü dört aç, bizimkiler geliyor.
6: En gerek burası karargah, dikkat edin. TS-129'a 12 yönünden düşman kuvvetler yaklaşıyor.
1: Koordinatlar ne?
0: Hedef. Orta mesafede yolun ortasında. Araçta şeritle doldurulan silah var.
1: Tam mesafe.
0: 850 metre ve yaklaşıyor. Rüzgar 4'te 3 güçte, 2 derece sola at. 900 metrede yolun tam ortasında olacak.
1: Kilitlendim.
0: Görüyorum. Hazır olduğunda ateşle. Tam isabet. Karargah Engerek konuşuyor. Görev tamamlandı. Toplanıyoruz.
1: Lanet olsun.
6: Engerek dikkat edin. Orta mesafeden daha büyük bir düşman kuvveti yaklaşıyor.
0: Bu kadar yakında düşman olmamalıydı. Biri ağaç. 675 metre. Saate 45 kilometre. 1 milim öne. Makineliğe hedef al. 900 metrede rüzgar 4'te 3. Hazır olunca ateş et. Tamam, hazır ol. 9.02, rüzgar 4'te 3.
1: Görüyorum dostum, görüyorum.
0: Hazır olunca ateş et.
8: Ateş ol! Ateş ol!
9: Nerede olursa bilmiyorlar.
10: Ya şansa tutururlarsa?
6: Karargah, karargah, Engerek konuşuyor. Düşman güçleri durduruldu. Dost kuvvetler çıkarma noktasına devam ediyor. Küçük silahlı düşman kuvvetlerin dolaysız ateşi altındayız. Tamam.
9: Beni duyuyor musunuz?
11: Ya sizi kapatın. Olmamamız gereken bir ülkenin 8 kilometre içinde çok iyi eğitimli askerler. Sağ salim döneceklerine eminim. Şimdi kapatın tesisi.
6: Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
11: Pekala, bitirin işinizi, gidiyorum.
10: Çıkarın.
12: Çapraz kontrol edip toplayın.
10: Ne dersiniz?

0: Serhat hava desteği olmadığını söylemişti.
1: Hemen haber ver.
0: Lanet olsun. Kanal kapanmış. Bu imkansız. Telsiz bağlantısı kopmuş.
2: Bizi burada bıraktılar. Merak etme, yuvaya döneceğiz.

0: Hadi oğlum gel. Hadi sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir şey yok ki. Ne? Tamam. Hadi gidelim. Gidelim. Aferin sana. Evet. Gir bakalım. Aferin sana. Bakalım bugün hangi yalanı satmaya çalışıyorlar. Al oğlum. Aferin.
1: Langley, Virginia.
2: Topçu çavuş Bob Lee Swagger. USMC'den emekli. Elimizdekilerin en iyisi.
3: Son görevi ters gitti. CIA adına düşman bölgesine gönderilip gözden çıkarıldı. Karşı kuvvetler bir saldırı helikopteri ve 100 asker gönderdi. En iyi arkadaşı ve gözcüsü öldürüldü. Resmi bir rapor yok.
4: Hayalet rapora göre düşmana %70 kayıp verdirmiş. Gerisi kaçmış.
3: Onu ölüme terk eden örgüt görevlisi 2 hafta sonra aniden yeryüzünden kaybolmuş. Bob Lee bununla suçlanmadı. 1 hafta sonra emekli oldu.
5: Demek ki gözden çıkarılacak biri olduğunu düşünmemiş.
6: Kendi yiyeceğini ekiyor ve...
3: Evet, oradan çok nadir ayrılıyor.
6: Adamın geçmişi görev aşkı ve vatanseverlikle dolu. Bunları şaka olarak algılamıyor, inanıyor da.
4: Evet.
6: Kimi insan inanç sistemi çökünce ne yapacağını bilemez çünkü. İşte o da onlardan biri.
0: Emin misin oğlum?

0: Hayır. Almayacağım bir şey istemiyorum. Arkanızı dönün ve geldiğiniz yere geri gidin.
1: Bob Lee Swagger. Ben Albay Isaac Johnson. Bulunması zor bir adamsın.
0: Yeterince zor değilmiş.
1: Çok uzun bir yoldan geldik. İlgilenmen gereken bir işimiz var.
0: Birinci viteste inin, yoksa frenleriniz tutmaz.
2: Gel, gel oğlum.
0: Bunu yapma. Davet etmeden yaklaşırsan köpeği vurman gerekir. Çok yavaş çekiyorsun. Bunu yapmak istediğine emin misin? Arazimde köpeğimi vurursan seni tepeye gömerim. Hmm. Bir iki ay sonra Şerif'e söylediğimde anlayacaktır.
1: Elini silahından çek. Yavaşça. Topçu çavuşun seni tepeye gömmesi gerekmesin. Ben silah taşımam zaten. Ne olduğunu biliyor musun?
0: Meclis Şeref Madalyası. Öyle kolay kolay verilmez. Senin mi?
1: Evet. Babanın da vardı değil mi?
0: Ne yaptın?
1: Çılgınca bir şey. Diğerlerinin yaşamasını sağladım. Bana 5 dakika ayırır mısın?
0: Tamam, köpeğin dışarıda kalsın. Hadi oğlum, içeri gir.

0: Başkana karşı bir suikast planlamanı istiyorum.
1: Kimin başkanı?
0: Bizim başkanımız. Uygulayacaksın demedim. Planlayacaksın. Böylece durdurulabilir. 2 hafta içinde başkanı öldürme girişiminde bulunacaklar. Çözülen şifre isimsiz bir mesaja aitti. İçeriden birine. Her zamanki örgütlere başvuramayız. Adamlar hükümetin içine kadar girmişler. Bu süre içinde başkan 3 kere halk arasında olacak. Baltimore'da, sonra Philadelphia'da ve Washington'da. Standart gizli servis koruma kordonu 880 metre uzuyor. Ama bu mesaja göre atış en az 1,5 kilometre öteden yapılacakmış. Keşfe çıkıp kendin nasıl yapardın onu söyle, biz de engelleyelim. Şahsen ben o kadar uzaktan öyle bir atışın yapılabileceğine inanmıyorum. Ama işimizi şansa bırakamayız. Senin uzun atışların hiç doğrulanmadı.
1: Çünkü uzun atışlar genelde ardından gidip kontrol etmek istemeyeceğin yerlere yapılır. Doğrulama masa başındakilerin işidir. O kadar uzaktan her şey sonucu etki eder. Nem oranı, yükselti, sıcaklık, rüzgar, deniz serpintisi, uçuş süresi 2 ila 10 saniyedir. O yüzden hedefin olacağı yere ateş edersin. Coriolis kuvveti ve dünyanın dönüşü bile etki eder. Başkan zırh giyeceğine göre başına 1 milden ateş edilecek. Bu atış yapabilecek keskin bir nişancı olduğuna inanıyor musunuz?
0: Evet öyle.
1: O zaman asıl sorununuz keskin nişancıyı bulmanızdı.
0: O işin üzerinde başkası çalışıyor. Senden istediğimiz şey ise bu.
1: Aslında başkanı pek sevmem. Bir öncekini de pek sevmezdim.
0: Başkanlık kavramını seviyorsun ama. Özgür bir ülkede yaşamayı da Amerika'nın caniler tarafından yönetilmesine izin mi veriyorsun?
1: Bazı yıllar izin veriyoruz.
0: Sanıyorum bir bayrağın önünde durdun. Birleşik Devletler Anayasası'na elini koydun ve gerek iç, gerek dış düşmanlara karşı bu ülkeyi koruyacağına dair yemin ettin, değil mi?
1: Sanırım 5 dakikan doldu.
0: Beni dinle evlat. Gelecek hafta televizyonu açtığında engelleyebileceğini bildiğin halde başkanın öldürülmüş olduğunu görmeni istemem. Kendine bu kötülüğü yapma.

0: Bu yeni model araba. Motoru güçlü mü bari? Vay canına, şuna bak. 8 litrelik V8 motor. Öyle büyük ki EPA kaç litre yaktığını yazmıyor bile. Fotoğrafını çekebilir miyim? Çok güzel.
1: İstediğin zaman bu numarayı arayabilirsin.
2: Ne yaptığını gördün mü? Motorun fotoğrafını niye çektin?
3: Motor umurunda bile değil. Adam karşı istihbarat eğitimli plakayı almak için geriden çektim.
1: Adam biçilmiş kaftan.
3: Seni reddetmedi mi?
1: Aslında evet dedi. Ama kendisi henüz bunu bilmiyor.

Hayır, o idare eder. Günde bir kez yemek ver. Yalnızlık çekerse birkaç balistik raporu oku. Tamam, kapattım. Gel dostum. Pekala. Bensiz birkaç gün idare edebilir misin? Ha? Tamam. Tamam.

0: Gördüğünüz yapı Bağımsızlık Sarayı, Birleşik Devletleri'nin doğum yeri ve Amerikan tarihinin en önemli yapılarından biri. 1732'de Pensilvanya Eyalet Meclisi olarak inşa edilmiş. Gerek bağımsızlık...
1: 72. katı görebiliyor musun?
2: Sulağa kadar görüyorum.
0: Burada tartışılmış ve imzalanmış.
3: Üç şehir içinde sadece birinde başarı şansı yüksek. Baltimore'da yer yok. Caddenin genişliği rüzgar tesirini ayarlamaya yetmez. Binalar engelliyor. Washington'da yapmak intihar demek. Keskin nişancı cennette onu 70 bakirini beklediğinden emin değilse bunu yapmaya kalkmaz. Atışı Philadelphia'dan yapacaktır. Ama en az 1650 metreden. Altı olası noktadan biri başkanın bulunacağı yerden yaklaşık 5 kat yukarıda. O mesafeden merminin ulaşması 5-6 saniyeyi bulur. Podyuma çıkıp birkaç cümle konuşana kadar bekleyeceklerdir. Böylece tamamen hareketsiz ve tehlikeye açık olacak. Atış için büyük kalibreli bir silah gerekiyor. Merminin el yapımı olacağını tahmin ediyorum. Bu merminin balistik kas sayısını düşürür. Ben olsam öyle yapardım.
4: Onu o kadar uzaktan öldürebilir misin acaba?
3: Yakın mesafede 44'lük magnum atışından bile daha etkili olur. Evet, onu öldürebilirim. En büyük sorun rüzgar. O mesafeden en hafif esintiyi bile düzeltmezsen atışı berbat edersin. Podyumla nişan aldığı yer arasında göstergeye ihtiyacı olacak. Hız düzeltmeleri kolaydır ama açı değişikliği trigonometriyle çözülür. Bunu kafadan yapmak zorunda. Ölçüm yapamazsan tek seferde başarmak zor.
5: Keşfin ve raporun çok etkileyici. Erken hareket edersek onu kaçırırız. Canlı yakalamalıyız. Kimin tuttuğunu öğrenemezsek bir daha deneyebilirler. 6 tane... 3 kişilik tim hazır bekleyecek. Topçu çavuş Swagger, konuşabilir miyiz? Ülkene büyük bir hizmette bulunuyorsun evlat. Gün gelince ben hayır bunun... dinle. Neye bakacağını bilen az kişiden birisin sen. Gözcüye ihtiyacım olabilir.

0: Cumhurbaşkanı konuşmasına 20 dakika var. Kimlere konumlarını kontrol etmelerini bildirdim.
1: Bağımsızlık Sarayı'nda toplandı ve tüm dünyayı değiştiren Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirisini imzaladı. Philadelphia yuvamızdır. Tarihimizin en önemli şehirlerindendir.
2: Bütün timler hazır olsun. Burası dinleme karargahı. Elfeleri şu anda Jason kontrol noktasına yaklaşıyor. Keskin nişancı timleri durum raporunuzu güncelleyin.
3: Geri kalanına ışık tutan bir şey.
2: Hazırız. Görüşüm açık.
4: Rapor ver, durumun nedir?
5: Tamamen temiz, burada hiçbir şey olmuyor.
6: Başkan Etiyopya Başbiskopu'nda ekselansları Desmond Mutombo'yu Philadelphia Kardeşlik Madalyası'yla onurlandıracak.
7: Ülkesindeki vahşetle ilgili cesur açıklamalarda bulunan Başbiskopos tartışmalara yol açmıştı. Törenin hemen ardından başkanla buluşup bu meseleyi görüşmesi bekleniyor.
8: Çok güzel bir çağdayız.
9: Tarihi bir çağdayız. Aynı zamanda zor bir çağdayız.
10: Ülkenizin ve başkanınızın büyük bir nezaketle bana...
11: Sarık kurdeliler.
12: Evet, şehitlerimizi anmak için koydular.
11: Hayır, onlar ağaç gövdesine konur. Bunlar rüzgarı hesaplamak için. Kuleden ateş edecek olsam kesinlikle oraya koyardım.
12: Evet, belki.
11: Kesin öyle, adam işini biliyor. Kiliseyi vuracak bir timiniz var mı?
0: Ateşten hemen önce gidecekler. Başkanın dikkatini çekmeden tabii.
9: Özgürlüğe meydan okur. Ve sinsice, kurnazca kökünü zehirler. Ve bu yabani otları bulmak bize düşüyor.
2: Delfinleri geldi. Tekrarlıyorum, delfinleri geldi.
0: Merhaba. Memur Timmons. Yerel adamımız. Bob Lees Welder.
13: Sizinle tanışmak gerçekten büyük bir onur.
11: Kılıfınız açık memur bey.
13: Lanet olsun. Onu kaybetmek istemem, değil mi? Bu benim için onurdur.
9: Bu büyük armağanı korumamız gerekir.
11: Şu cübbeli adam kim?
0: Etiyopya Başpiskoposu. Madalya alıyor. Bilir misin?
11: Evet, Afrika'nın boynuzu.
12: Orada çalışmıştım. Bir sivili vurduğunda hissettiğin ilk şey için ne derler bilir misin?
11: Silahım geri tepti mi?
12: Doğru.
11: Çok orijinal.
14: Bu güzel sözler için teşekkür ederim Sayın Başbiskop.
0: Sırada başkanın konuşması var. Söyleyin bütün timler hazır olsun.
2: Ajan Gibson, mesajınızı aldık. Hiçbir sorun yok, tamam. Ajan James, sorun yok.
14: Ve şimdi kendisini...
11: Rüzgar 3'te tam değer.
14: Çok büyük bir onur duyuyor.
11: 4,5 dakikalık açıya ayar. Rüzgar durunca binde 3 kaydır.

0: Mermiyi sürdü. Yükseklik, nem oranı, sıcaklık hepsi hesaplandı.
1: 1790'dan 1800'e kadar bu ülkenin başkentini
0: yapmış. Onu vurmalıyız. 10 saniyemiz var.
2: Rüzgar hesabına uygun vurun. Onu hemen vurun. Acil timini gönderin. Kuleyi...
3: Ateş edildi!

0: Ne? Ne? El feneri düştü mü? Ne yani? Başkan vuruldu mu?
1: Nasıl ıskalayabildin? Nasıl ıskalayabildin?
2: 30 saniyede sıvışın. Onu hemen yakalayın. Şu an yaralı. Onu öldürün.
3: Önergezden Kondor 2'ye timi bindirin, tamam. Kondor 2 anlaşıldı.
1: Hadi. Acele edin çocuklar.

0: Burası karargah. Yeni emirlere hazır olun. Tamam. Hazırız. Tamam.
1: Karargah. Karargah, burası 19. nokta. Duyuyor musunuz? Yerimde kalayım
2: mı? Lütfen. Lütfen yardım et. Lütfen. Beni vurdular.
1: FBI, kaldır ellerini.
2: Lütfen. Beni vurdular.
1: Ne?
2: Anahtarlarını ver. Başkanı ben vurmadım. Ve Timmons tuzaktı.
1: İmdat! FBI! Silahımı ve arabamı aldı.
3: Merak etme. Onu iki kez vurdum zaten. İyi misin?
0: Karargah, şüphelinin tarifini tekrarlar mısınız?
4: Olumsuz. Şu anda başka bir şey yok. Karargah, burası 15. nokta. Hiçbir hareket yok. Gerekirse yer değiştirmeye hazırım. Anlaşıldı.
5: Ben memur Timmons, destek
3: istiyorum. Suikast şüphelisini izliyorum.
5: Şu anda çalıntı FBI aracıyla kaçıyor. Diamond'dan Grey Front'a çıktı.
3: Şüpheli silahlı ve tehlikeli.
5: Tekrarlıyorum.
6: Come on.

0: Yılmaz rapor verdi mi?
1: Yapması gerektiği gibi, tam zamanında.
0: Onu tekrar vurmadan önce.
2: İki kez vuruldu. Hastaneye ya da doktora gitmeden kanamayı durduramazsa sorun yok demektir.
1: 20 dakika sonra dar bir sokakta çöp tenekesi içinde ölü bulunacak.
3: Uçağınızı bildirin, tamam.
4: Çıktı
5: tamam.
4: Ne yapıyorsun? Uçağı.

0: Siyah bir Crown Vic buldum, resmi plakalı.
1: Ön koltukta ölü var mı? Bu nehrin kıyılarının 50 kilometre boyunca aranmasını istiyorum.
2: Tamam, aramayı akıntı yönünde başlayalım.

0: Sizi takip eden Memur Timmons var. Memur Bey, neler olduğunu anlatabilir misiniz?
1: Onu iki kez vurdum ama sonra FBI ajanının yardım istediğini duydum.

0: Emekli topçu çavuş Bobby Swagger olduğu açıklanan, muhtemel suikast şüphelisi şu anda binlerce eyalet polisi ve federal ajan tarafından takip ediliyor.
1: Ülke çapında yoğunlaştırılan aramaya rağmen Swagger'ın izine bile rastlanmadı. Aracı Delaware Nehri'nin dibinde boş halde bulundu.
0: Olay yerine ilk giden 7 yıllık Philadelphia polisi Stanley Timmons'un Swagger'ı vurup yaraladığı sanılıyor. İlk bilgilere göre saldırganın 2 kez vurulmuş olabileceği anlaşılıyor. Bu arada FBI, Swagger'ın muhtemelen çalıntı bir FBI aracıyla olay yerinden kaçmadan önce bir ajanlarına saldırıp silahını aldığı konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ama şu ana kadar Swagger'ın herhangi bir izine rastlanamadı.
2: Bu kurumu rezil ettin. Daha sonra mesleki sorumluluk bürosu tarafından sorguya çekileceksin, anladın mı?
3: Efendim, ben bundan utanç duymuyorum. Silahımı alan adam bir keşif gözcü keskin nişancısı ve akademiyi daha 3 hafta önce bitirdim. Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum. Bana neden başkanı vurmadığını söyledi?
4: Çünkü vurmadı.
3: Ayrıca Timmons'ın tuzak olduğunu söyledi.
5: Öyle bir şey demedi. Şehir polisi adamı görüp 2 kez vurdu ve sen kıçına tekme yedin. Yanlış hatırlıyorsun.

0: Aşırı stresli olaylarda bu normaldir.
1: Resmi ifadeni verdin mi? Çünkü yerinde olsam orada yazanlara çok dikkat ederdim.
2: Belki de raporun çıkmasını beklemeliyim. Okuyup sonra hatırlarım.
1: Şimdi oldu. Evet.
3: Kanallardan görüntüler geldi.

Washington'dan ve Philadelphia'da birkaç yerden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli topçu çavuş Bob Lee Svegar'ın ateş edecek yer aradığı ve rüzgar ölçümleri yaptığı görülüyor. Ülke çapında arama çalışmalarına hız verildiği halde Svegar'ın izine hala rastlanmadı.

0: bakar mısınız?
1: Size satış yapamam, şimdi elektrikler
0: lütfen,
1: gitti.
0: Lütfen, nakit vereceğim, tamam mı, üstü kalabilir.
1: Bu karanlıkta hiçbir şey bulamam ki.
0: Lütfen, bana sadece salamura iğnesi, tuz, şeker ve birkaç şişe su gerek.
2: Peki, tamam.

0: nasıl yardımcı olabilirim?
1: Baksana. Deli Bey, isim ve numara. Timon sarayıp kasetteki zamanlamayı ayarla.
2: Kadının çok iyi bir Hristiyan olduğunu eminim ama...
3: Hı-hı. Tamam.
2: Burada o işlerle ilgilenmiyoruz. Evet, tamam. Anladım. Evlilik danışmanına gidin. Mesela Doktor Phil olabilir. Tamam mı?
3: Pekala.
4: Bugün federal ajanlar Wyoming'in Wind Nehri bölgesinde arama başlattı. Swagger birkaç yıldır orada yaşıyordu. Diğer yandan henüz Swagger'ın izine rastlanamadığı için FBI yorum yapmaktan kaçındı.
3: Pekala, anlıyorum efendim.
5: Hafta sonu diş fiyatlarının düşmesi, yaz tatiline çıkacak olanların yüreğine su serpti.
3: Size demedim efendim. Evet, anlıyorum.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yeni

0: Teknikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa?
2: E, nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek.
1: Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki

0: kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Ne rastlanamadığı için FBI yorum yapmaktan kaçındı.
8: Pekala, anlıyorum efendim.
9: Hafta sonu değil, fiyatlarının düşmesi, yaz tatiline çıkacak olanların yüreğine su serpti.
8: Size demedim efendim. Evet, anlıyorum.

0: Şu anda başka bilgi veremiyoruz efendim.
1: Ha? Ha, durun durun.
0: Evet, anlıyorum.
1: Nerede dedin?

0: olduğunu sanıyor ama dükkanda elektrikler kesildiği için karanlıkmış.
1: Ne almış?
2: İşte burada.
1: Hepsi mi?
0: Sağ ol. Tuz, şeker, su ve salamura iğnesi.
1: Mangala giden biridir. Tuz, su ve iğne serum olarak kullanılabilir ama şeker ne oluyor peki ha? Hey, dur.
0: Şeker yüzyıllarca savaş yaralarını tedavi etmek için kullanıldı. Napolyon'un savaşlarında çok popülerdi.
1: Aha.
0: Evet.
1: Harvard'a gidip Napolyon savaşları dersen seni psikolojik istirahata çıkarır. Masana dön. Hayatını kurtarıyorum.

0: ateş et.
1: Ateş edildi.
0: 1790'dan 1800'e kadar bir şey çok... Ateş edildi.

0: rahatsız ettiğim için üzgünüm.
1: Kim olduğunu biliyorum. Bob Leeson, Swagger. Donnie'nin eski ortağı.
0: Dinle. Ben başkanı vurmadım.
1: Biliyorum.
0: Biliyor musun?
1: Başkan ölmedi ki. Etiyopya başpiskoposu öldü.
0: Onu ne diye öldürmek istemişler ki? Sen hemşiresin değil mi?
1: Hayır. Hayır, bu Donnie'nin hayaliydi. Ben kan görmeye dayanamam. Üçüncü sınıf öğretmeniyim.
0: Lütfen.
1: Gitsen iyi olacak.
0: Lütfen. Lütfen. Yaptığımı söyledikleri şeyi yapmadım. Yemin ederim. Başım belada ve yardıma ihtiyacım var. Bunca yolu yalan söylemek için gelmedim. Hala beni vurmayı düşünüyor musun? O tüfek hızla çekmek için biraz uzun. Bak, yapacaksan hemen yap. Gidecek başka yerim yok.
1: Kamyoneti garaja çek. Birazdan komşular uyanır. En iyisi bana ser hadi.

0: Alo.
1: 911 acil. Bu numaradan bizi aradın.
0: Evet, komşunun köpeği çöp tenekelerine devirip ödümü patlattı. Her şey yolunda. Teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: Anlaşılan polisi arayıp kapatınca hemen seni geri arıyorlar.
2: Buraya gelip seni ziyaret etmeliydim. Yani daha önce.
0: Evet, mektubu okudum. Önemli değil. Yılda bir kez çiçekler de geldi. Pek iyi görünmüyorsun.
2: Ölmüş olmalıydım. Uzun bir geceydi.
0: Neden ölmedin?
2: Hükümet bana nasıl ölmeyeceğimi öğretmek için çok para harcadı. İnsanları nasıl öldüreceğimi öğrettikten sonra.
0: Sana nasıl yardım edebilirim?
2: Kaneviçe işi yapabilir misin? Sonra nakış düğümüyle bitirebilirsin.
0: Evet.
2: Farklı yerlerden almaya çalış. Hepsini aynı yerden alırsan tuhaf görünür.
0: Doktor eldiveni, sünger, makas.
2: 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi geliyor.
0: Kilometre hesabı sıkıntılıdır.
3: Benden önce gelen olmazdı. Hiç gitmedin.
4: Herkes deli olduğumu söylüyor. Sanki gördüğümü görmemiş, duyduğumu duymamışım gibi. Ama deli değilim. Sence deli miyim? Bütün bu bilgiler nereden geldi? Önce Washington sandım, Quantico'dan. Kontrol ettim, öyle değilmiş. Sanki sihirle geldi.
3: ATF, NRO gibi hatta baş harfleri olmayan örgütler ulusal acil durumlarda işbirliği yapar. Bence biraz uyusan iyi olur.
4: Biliyor musun, ilk balistik şeması buraya olaydan 22 dakika sonra gelmiş.
3: İşimizde iyiyiz.
4: Olaydan 12 dakika sonra hala helikopter gönderiyorlardı. Olay yeri kapatılmıştı. Olaydan 10 dakika sonra ters azimutu nasıl öğrendiler? Federal hükümete çalışıyoruz. İşimizde o kadar iyi değiliz. Bir şey görmek ister misin?
3: İstemem herhalde.
4: İnternetten indirdim. Swagger'ın 2 yıl önce 1000 metreden vurduğu hedefin tam ölçekli çıktısı. Delikleri kendim işaretledim. Bir yarışmada yapmış. Bir yazı okudum. Swagger 1000 metreden gümüş dolar yaptı diyordu. 1000 metreden 5 atış. Tam 4 santim içinde 4 santim.
5: Birleşik Devletlerin başkenti.
4: İşte başkanın arkasındaki bayrak. Neredeyse dalgalanmıyor. Ulusal Meteoroloji Servisine göre olay sırasında rüzgarın hızı ve yönü bu. Hesabını yaptım. Şu gördüğünü yapabilen bir adam 2000 metreden nasıl 75 santim ıskalar? Anlamıyorum.
3: Yorucu bir gece geçirdin. En iyisi git biraz uyu.
4: Timmons'ın röportajını da izledim. Yayan devriye gezdiğini söyledi. Bir pencereden

0: tüfek namlusunun çıkarıldığını görmüş. Kontrol etmek için yukarı çıkmış ve Swagger'ı vurmuş. Hiçbir keskin nişancı tüfeğini pencereden çıkarmaz. Gizlenip ateş ederler. Odanın gerisinden. Bunun hiçbir anlamı yok. Timmons'la konuşacağım.
1: Konuşmayacaksın.
0: Konuşursam işten mi kovarlar?
1: Timmons dün gece sokakta bir saldırgan tarafından öldürüldü.
0: Kahraman polis öldürüldü. Bir komploda bütün gevşek uçlar kesilir. Jack Ruby de Oswald'ı vurmuştu.
1: İyilerin başına da kötü şeyler gelir.
0: Bu kadar çabuk gelmez ama.
2: Kanamayı geçici olarak durdurdum. Ama tekrar başlayacak. Enfeksiyonun kötüleşmesini geciktirdim ama yarayı açmalısın. Kesip bütün ölü dokuları temizlemelisin. Dışa doğru yarayı dikip yeniden enfeksiyon kapmasını önlemelisin. Buna hazır mısın? O krem şantileri içime çekip bayılacağım. Sana iyi şanslar.

0: başkana karşı bir suikast planlamanı istiyorum.
1: Şu cübbeli adam kim? Kimin başkanı?
0: Öldüreceksin demedim.
1: O zaman yapmanız gereken keskin bir nişancı bulmak.
0: Bir bayrağın önünde durun. Birleşik Devletleri Anayasası'na elini koydu.

0: günde iki kere vurulmuş adamdan iz yok mu yani? Hemen bulun bir şeyler.
1: Belki bir deliğe girip ölmüştür.
2: O ölmedi.
3: Geçmişini didik didik edin tekrar.
4: İyi gitti mi? Rüyalar gördüm.
5: Bir şey söylemem gerek.

0: Ralfi öldü.
1: Ralfi kim?
0: Geri dönmeyeceğini bildiğin için köpeğini vurduğunu söylediler.
1: Demek öyle söylediler. Adı Sam'di. İyi bir köpekti. Daha yavruyken almıştım.
0: İyi misin?
1: Hayır.
0: Ne yapacaksın?
1: İyileşeceğim. Sonra tiyatrolarını başlarına yıkacağım.
2: Ayak boyutları 110x110x73 olan bir tripoda nasıl bir silah sistemi kurulur? Çok basit. M3, 50 kalibrelik makineli tüfeğe kadar çok çeşitli silahları destekler. Böyle bir sisteme neden 6 milimlik 100 metre kablo çekersin? Yardım edebilir miyim? RAPT 250D taktiksel uzaktan kumandalı sistem.

0: kıpırdama.
1: Merak ediyorum da... erkek arkadaşın var mı?
0: Neden? Hala yas tutan bir dul mu olmalıyım? 3 yıl geçti.
1: Sadece seni merak edip de kapıdan içeri giren birini vurmam gerekecek mi diye sordum.
0: Hayır. Şu an ciddi bir erkek arkadaşım yok.

0: Fena değil. Biraz sıkı oldu. Hey. Mükemmel bir hemşire olurdun. Yaptığın iş büyük cesaret ister. Hayatımı kurtardın. Ben artık işe koyulmalıyım.
1: Peşini asla bırakmayacaklar. Asla. Aramaktan hiç vazgeçmeyecekler.
0: Bu arada başka birini bulmaları gerekecek. Onlara onu vereceğim.
1: Anlayamadım.
0: Hem belki bir taşla iki kuş vurulabilir.
1: Swagger.
0: Buradayım.
1: Donnie avlanmayı çocukken bu silahla öğrenmiş. Çok iyi değil ama doğru ateş ediyor. Kaldırmadan önce temizleyip yağlamıştım.
0: Emin misin?
1: Evet. Neden gittin? Seni görmeye geldiklerinde.
0: Hangi düğmeye basmaları gerektiğini biliyorlar. Çok aptalım. Vatanseverlik düğmesine basıldığında doğrulup ne yapmamı istersin patron diye soruyorum. Pek gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Bir planım var. Ama yardımın gerekli.
1: Tamam. Ederim.
0: Daha ne olduğunu bile söylemedim.
1: Biliyorum.
0: Dinle. Benim hatamdı.
1: Ne?
0: Donnie yanımdayken asla...
1: Ne?

0: Buna cüret etme. Sakın suçu üstüne almaya çalışma. Orduya yazıldığında ne yaptığını çok iyi biliyordu. Keskin nişancı gözcülüğü eğitimine yazıldığında da biliyordu. O işini çok severdi. Onu buna kimse zorlamadı. Bu senin yükün değil.
1: Haklısın. Denediğim için üzgünüm.

0: Tamam. Bir FBI ajanıyla buluşmanı istiyorum. Onu Johnson'ın saklandığı yerden çıkarmak için kullanacaksın. Aracın ruhsat numarasını verdiğinde eğitimini aldığı işi yapacaktır. Gir ve çık, yakalanma. Yoksa ben de yakalanırım.
1: Bu ne biliyor musun? Kimseyi vurmadım dedi ama bilmiyorum. Benim yanımda kalıyordu.
2: Kim seninle kalıyordu? Bob Lee Swagger mı?
1: Laka herhalde sahtedir. Ama diğer numara kesin doğru.
2: Bu ne?
1: Ruhsat numarası. Artık kimse değiştirme zahmetine katlanmıyor galiba. Ben tamamen gitmeden önce hiç kıpırdamadan oturacaksın.

0: tarafından cezası kontrol edilecek.
1: Ceketli adamı gördün mü Eagles?

0: Affedersiniz bayım, kimliğinizi görebilir miyim? Bayım, şapkanızı çıkarıp bana bir kimlik göstermenizi istiyorum. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Çıkar şapkanı pislik!
1: Yereyat, sana yereyat dedim pislik.
2: Hop!

0: numarayla bağlantılı tek belge var.
1: Hey Ed.
2: Evet.
1: Geri istediğimiz Stevens dosyası geldi
0: Ürünlere
1: mi?
0: Ürünlere ayrılmış. Hayır, bilgi değil, sınıf izin gerekli.
3: Öğrenmeyi çok mu istiyorsun? Bu seni işinden eder.
0: Evet, tam 45 dakika sonra mesleki sorumluluk bürosunda sorguya çekileceğim. Yani zaten kovulacağım. O konuda endişelenmiyorum. Ne diyorsun?
3: CNN kasetleri bizden önce almış. Açıları göstermek için düzenleme yapmışlardı.
0: Kim göndermiş?
3: Kabul ya da inkar etmeyecek bilinmeyen bir örgüt. İnkar ettiler ki bu bir bakıma kabul demektir.
0: Neyi?

0: Maaşına göre boyunu çok fazla şansörler sorduğunu.
1: Ama söyle bana hadi.
0: Bu yüzden sorgulanmak istemezsin. İşten kovmakta kalmazlar, suçlayıp gözaltına alırlar. Asacın işi. D sınıfı izin gerektirir.
1: Teşekkürler.
0: Git.
2: Bu sohbet odası yazılarının kopyası. Adamlar her şeyi konuşuyordu. Ama o zaman pek önemsememiştim. Bedava kablosuz bağlantı sağlayan bir tatlıcıydı. Ama bu D sınıfı izin gerektiren bir istek. 7 dakika önce Philadelphia'daki FBI bürosundan yapılmış. Tuhaf olan, Google haritasına göre tatlıcı FBI bürosundan sadece 3 sokak ötede. Swinger kaybolmadan önce onu gören tek bir kişi var. Philadelphia'da yaşıyor ve FBI için çalışıyor.
3: Nicholas Memphis.
4: Tuhaf bir şirket ilk 500'deki firmaların
0: çoğuyla iş yapmış. Virginia'da Delaware'de ofisleri var. Merkezi Panama'da, Libya bandralı bir gemileri de var.
4: Hükümete bağlı değiller ama eski yüksek rütbeli askerlerle öyle bağlantıları var ki inanamazsın. Bu adamlar...
5: Hey! Hey!
6: Çok şey bilmeyen bir adam için uzun ve acılı bir iş oldu. Ona biraz su verin.
2: İşin geldi mi?
6: İlaçların temizlenmesi gerek. Kanı örgütün kullandığı ilaçlarla dolu bir şekilde gidip kendini vurursa şüpheli görünür.
5: Hayır, kendimi vurmayacağım.
6: Vuracaksın. İndirin ve hazırlayın.
5: O benim silahım.
7: Evet. Çok dokunaklı bir intihar mektubu da yazdım. Yaptığın hatalar yüzünden vicdan azabı duyuyormuşsun. Debelenmeyi bırak. Bu şey çalışıyor. İlk kez kullanmıyoruz.
8: Russo, Russo, Davis'im buraya gel.
6: Bu iş niye bu kadar uzun sürdü?
5: Lütfen beni öldürme, lütfen, sana inanıyorum, lütfen.
6: Seni öldürmek mi? Fırsatım vardı, ölmeni isteseydim öldürürüm. Böyle bir mekanizmayı ne tür bir aşağılık uydurmuş. Kan silahı ve geçici susturucu da fena değil. Bunları suya atmama yardım eder misin?
5: Bana tuzak kurdun, yem olarak kullandın.
6: Öyle mi? İşe yaradı değil mi? Birini sağ bırakacaktım ama seni öldürmeye kararlıydılar.
5: İyi bir avukat tutabilirsin. Ben de büro yararım, bir anlaşmaya varabilirler. Bu açıklanabilir. Başpiskoposu vurmadığını kanıtlayabilirsin.
6: Anladığını sanmıyorum. Bu herifler köpeğimi öldürdü.
5: 21. yüzyıldayız. Bu adamlarla savaşa giremezsin. Sonunda adalet...
6: Adalet onları içeri tıkmayacak. Bir iki yıl sonra işe dönecekler. İsimlerle haberciler değişecek. Hikaye aynı kalacak. Ve ben ölmüş olacağım. Bu karmaşık bir iş domuz. Çatışmalar sürecek ve daha çok insan ölecek. Ben başlatmadım ama benim bitireceğime emin olabilirsin. O yüzden karar ver. Var mısın, yok musun?
5: Bugün mesleğe uygun davranmadığım için işten atılacağım bir toplantıyı kaçırdım. Var olmayan insanlar tarafından kaçırıldığım için. Ben bacaklarından tutayım.
6: İyi karar domuz.

0: Bana çaylak bir FBI ajanının üçünün hakkından gelip öldürdüğünü mü söylüyorsun?
1: Hayır. Yaklaşık 200 metrelik bir mesafeden vurulmuşlar. 22'lik bir tüfekle.
0: Swagger yaşıyor.
1: Evet. Ve o genç çocuk. FBI ajanı. Nick Memphis, D sınıfı izin almayı başaran çocuk. Büroya geri dönmedi ve Swagger'ın yanında.
2: Ne? Swagger'ın mali kayıtlarını tekrar inceledim. Yılda bir kez vize kartıyla birine çiçek gönderiyor. PTD veri tabanına sızıp adresini aldım. Donifen'in dulu. Ölüm yıl dönümünde kızlık soyadını kullanmaya başlamış. O yüzden ilk başta gözden kaçırdık. Belki de dünyada Swagger'ın söyleyeceği bir şeye inanacak tek kişi o. Bakın. Keene City, Kentucky. Arabayla gidiş mesafesinde.
0: Daha ne bekliyorsunuz? Hemen jeti alın.
3: Tamam.
0: Swagger'a yeni bir savaş verdik. Yeni bir gözcü bulduk. Bu iş daha da kötüleşecek.
4: Athens, Tennessee.

0: Galiba geldik. Hey, Sveg. Galiba geldik.
1: Tennessee'ye hoş geldin. Bir şeyleri vurmanın başkenti.
0: Hey, kim bu adam?
1: Mississippi'nin doğusundaki en iyi tüfekçiydi, bir efsane. Silahları Smith Wesson'daki uzmanlardan daha iyi bilir. Artık önemli değil, geldiğimizi biliyor. Hareketlerine dikkat et.
0: Tamam.
2: Uzun yoldan geldiniz çocuklar. Ne aramıştınız?
1: Akıl.
2: Yanlış yere geldiniz.
1: Olabilir. Bir tüfekle ateş edip başka bir tüfekle aynen eşleştirebilir miyiz?
2: Otursana. Oturun bayım. İlk tüfekle temiz ateş edilmiş bir mermi bulabilirsen çizgilerin eşleşmesini sağlayabilirsin, ama uzun zamandır öyle bir şey yapılmadı.
0: Başpiskopos'tan çıkarılan mermi çarpma sırasında ezilmişti. FBI'ın eşleştirmesi metalürjikti.
2: Sağ ol canım.
1: Bunu önceden bilemezlerdi, emin olmalıydılar, ama hala nasıl yaptıklarını çözemedim.
2: Kahve iyi mi?
0: Evet.
2: Şuraya soluna bak, aşağıda ikinci raf. Kırmızı deri kaplı. Yazarının adını söyleyeyim, Schofield. 15 yıl önce koymuştum. O zamandan beri yerinden kımıldamadı.

0: Evet. Kağıt yamama. En son teknoloji. 1870'lerin Afrika'sından kalma. Kağıtla sarılmış mermi. Namluda metalle metal sürtüşmez. Çizgiler eşleşir. Kağıt tüfeğin ağzında çözülür. Vurduğunda hiçbir iz bırakmaz. Ama ilginç bir soru. Tatmin olduğunu umarım.
1: Bir sorum daha var.
0: Bunu tahmin etmiştim.
1: Diyelim ki 2000 metreden soğuk atış yapan birini arıyorum. Bunu yapabilecek biri var mı?
0: Kısa bir süre önce böyle bir atışın yapıldığını duymuştum galiba. Adamın adı Bob Lee Seveger'mış. Onu tanımam. O yüzden de bilemiyorum.
1: Evet, bunu biliyorum.
0: Onlara bakarsan suni tatlandırıcılar güvenli. Irak'ta kitle imha silahları var. Anna Nikola aşk evliliği yaptı diyorlar. Ama kabul etmek için kötü bir iş.
2: Neden?
0: O atışı yapan şimdi ölmüştür. Komplo böyle işler. Kennedy olayında çimenlikteki çocuklar 3 saat içinde öldürüldü. Çöle gömüldüler. Terlingu'yu geçince yerleri belli olmayan mezarları var.
2: Bunu kesin olarak biliyor musun?
0: Kürek hala duruyor.
1: Bob Lee'den başka biri daha olabilir mi?
0: Rusya'da bir adam vardı ama onu içeri tıktılar. Fransa'da biri vardı. Öldüğünü biliyorum. Biri daha vardı ama artık ateş etmiyor. Acımasız pisliğin biriydi.

0: çoğu öldürmek için ateş eder. Bu yaralamak için ateş ederdi. Arkadaşlarının yardıma gelmesini bekler, onları da öldürürdü. Tek hedefi dörde çevirirdi. Erkek kadın çocuk demeden yüzlercesini öldürürdü. Ama diğer taraf onu istedi. Hem de büyük bir arzuyla. Sonunda saklandığı yeri buldular. Terk edilmiş bir binaydı. İnce taktiklere başvurmadılar. Bir topçu birliği çağırdılar. Koca mahalleyi dümdüz ettiler. Kimi kaçtığını, kimi de öldüğünü söylüyor.
1: Olamaz.
2: Ne?
1: O aşağılıkla tanıştım.
0: Evet. Dünya göründüğü gibi değil çavuş.
1: Değil efendim.
0: Bunu aklından çıkarma. Her şeyi çözdüğünü sandığın an yanılırsın.
1: Bir adı var mı?
3: Merhaba, ben Nick.
4: Başının ne kadar belada olduğunu biliyor musun sen?
2: Evet.
5: İyi misin? Neredesin Nick?
2: Söylemesem daha iyi.
3: Dinle.
2: Kalemin var mı?
3: Mikhailo Sherbiak diye birini bulmanı istiyorum.
4: Tamam.
3: Tamam mı?
4: Söyle.
2: Bunu kodlaması kolay değil.
6: Swagger elindekilerden yararlanacak. Keskin nişancıyı bulmaya çalışacak.
7: O şekilde bir yere varamaz.
6: Evet, varabilir.
7: Nasıl yani?
6: Ona yardımcı olacağız. Bazen kurdu yakalamak için yemi ağaca bağlamak gerekir.
7: Peki yeme ne olur?
6: Bilinmez ki. Yem olmanın doğası böyle değil mi?
3: Benlik, onu buldun mu?
4: Virginia'da.
6: Bağladığımızı sandığımız uç meğer çözülmüş.
8: Ne demek istiyorsunuz Alba?
6: Swagger hala yaşıyor diyorum.
8: Aman tanrım.
6: Gümrük kontrolünden geçirmeden bir nakil uçağı indirmem gerekiyor.
8: Bilmek istemeyeceğime eminim ama uçakta ne var?
6: Etiyopya'da kullandığımız ekip. 24 iyi sıkı adam. Silahlar ve ekipman.
8: Sadece 24 mü? Bu kez öldürün. Bu kez gevşek iş istemiyorum. İyi geceler albay.
6: İyi geceler Senat.

0: Ver onu bana. Kendini incitmeni istemem. Tamam mı? Erkek arkadaşın nerede?
1: Lynchburg, Virginia.
2: Ya tuzaksa?
3: Evet, tuzak. Buna şüphe yok. Hep öyledir. Ama kimin için? Listen yanında değil mi?
2: Evet.
3: Pekala, başka bir şey almadım.

0: Gidelim.
1: Bunlar ne için demiştin?
0: Gözyaşı gazını kontrol için.

0: İlk kat için napalm. Geri kalanı için boru tipi. Bunları dikkatli kullanmalısın. Öldürme yarı çapı 5 metredir.
1: Tam olarak neye hazırlanıyoruz?
0: Olabilecek her şeye.

0: Pekala, 4 düşman askeri var. Teker teker öldür. Ateşi kesme, hiçbir şey dikkatini dağıtmasın.
1: Lanet olsun.
0: Hiçbir şey dikkatini dağıtmasın demedim. Yavaş düzgündür, düzgün hızlı demektir. Hadi.
2: Evet.
3: Hayır, hayır.
2: Sadece sen ve ben bebek.
3: Hayır.
2: Evet.
4: 3 nöbetçi var. Biri saat 2 yönünde. 12 yönünde ve 10 yönünde. Tehlike yakın 2 yönünde 50 metre.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi
2: değil, dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk. Sağlam
4: bankacılık. Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: savaş başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
5: Kredi

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeni

0: Neden doğuyorsun? Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Evet.
8: Hayır, hayır.
7: Sadece sen ve ben bebek.
8: Hayır.
7: Evet. 3 nöbetçi var. Biri saat 2.

12 yönünde ve 10 yönünde. Tehlike yakın iki yönünde 50 metre.

0: Üçünü de öldürdün mü?
1: 4 tane vardı. Johnson'ın gerçek adını, kime çalıştığını, başpiskoposu öldürmek için neden o kadar zahmete girildiğini bilmek istiyorum. Vuran sen değil miydin?
0: Ya bunların hiçbirini bilmiyorsam?
1: O zaman benim için değersizsin ve seni vurup gidebilirim.
0: Johnson'ın çok ismi oldu. Hangisinin daha gerçek olduğunu bilmiyorum. Zaten bilmek tehlikeli olurdu. Eski bir asker. Ama albay olduğuna kesin eminim.
1: Devam et.
0: Seni istedikleri gibi beni de istemişlerdi. Tek iş için tuttular. Yaralıları severler. Kullanması daha kolaydır. Ve işin bittiğinde fırlatıp atarlar. Timmons, sen, ben. Bir kez kurt oldun mu, keçi gibi öne sürülmek kolay değil. Burada sadece bir ölü diğer bir ölüyle konuşuyor.
1: Ya başpiskopos?
0: Birini vurduğun zaman bütün şüpheleri ortadan kaldırmak istersin. Başkanın yanında durana kadar bekledik.
1: Ne söyleyecekti?
0: Gerçeği. Ne kadar korkunç olursa olsun hiçbir şeyin asla hükümetin onayı olmadan yapılmadığını. Orada da, burada da. Sorun yapmakta değil. Yetkili insanlara bunu bildiklerini kabul ettirmekte. Ebu Garip'te işkence gören mahkumlar. Sadece düşük rütbeliler hapse girdi. Patronları biliyordu. Patronlarının bildiğini biliyoruz. Ama söylemiyoruz.
1: Afrika'da tam olarak ne oldu?
0: Nedense köylüler petrol boru hattını köylerine tanrıların olmadığı bir yere taşımak için yeterli bir neden olarak görmediler. İçki?
1: Gitmelerini istediler ve gitmeyince de öldürdüler mi?
0: Hayır. İstemediler bile. Sadece öldürdüler. Hepsini. Böylece bir sonraki köye sormak gerekmeyecekti. Çekip gideceklerdi.

0: 400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk. Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki petrol istasyonunun altında. Bilmen gerek. Sen o işi yapan üstlenicilerin geri çekilişine yardım ettin. Elbette oradan da sağ çıkmaman gerekiyordu.
1: Johnson'ın patronu kim?
0: Bir senatör, galiba Montana'dan. Anlamıyorsun. Kesecek tek bir baş yok. Bu bir yığın. İçlerinden biri para ve gücün arttırılması ilkesine ihanet ederse diğerleri de ona ihanet eder. Bunun adı insan zaafı. Bunu asla bir silahla öldüremezsin.
2: Swagger.
3: Swagger. Buradan çıkmalısın. Her yeri sardılar.
0: Onlar gelene kadar seni oyalamalıydım. Yalan söylesem seni tutamazdım. Bunu hemen anlardın. Bu arada kadının ellerinde.
3: Swagger.
2: 20 metrede ve yaklaşıyorlar. Oradan çıkman gerek.
1: Sen kaç. İkinci sipere git.
3: Anlaşıldı.

0: Kaptan, Swagger, ikinci konumdayım. Oradan çıkmalısın.
1: Her yeri sardılar. Hey. Sakin ol. Ben söyleyince
2: boru bombaları patlat. Anlaşıldı mı?
0: Evet, evet. Evet, anladım.
2: Çok dikkatli dinle. Bir dediğimde önce boruları...
1: Sonra napalmı patlat.
2: Üç, iki,

0: Swagger! Swagger! Swagger!
1: Böyle iyice fırlayıp ağırın arkasına git.
0: Tamam.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: Git.

0: bakayım.
1: Şimdi olmaz, tamam mı?
2: Günaydın güzelim.
0: Hayır, henüz gelmedim.
2: Virginia'daki tuhaf çatışmayı gördün
3: mü? Efendim, başsavcıya arayacağım.
1: Tamam, anlat, dinliyorum.
2: Helikopter kalıntıları, kan ama hiç ceset yok. Şişe kutularından parmak izleri alındı. İlk küme kesin olarak Bob Lee Swagger olarak teşhis edildi. İkinci küme ise FBI'dan özel ajan Nick Memphis'e ait.
1: Ama bunda bir yanlışlık olmadı.
2: Bundan sonra sorulacak en mantıklı soru... Neler oluyor böyle?
4: Harika bir atış.
5: Ya, iyi atıştı.
4: Evet, çok iyi bir atıştı.
6: Bu iş için uygun olmadığını düşünmeye başladım.
7: İstediğini düşünebilirsin. Anlaşılan bu topçu çavuşu yanlış değerlendirmişiz.
6: Tek insanın dünyayı değiştirebileceğini düşünen kafası karışık biri her zaman çıkar. Ve aksini kanıtlamak için onu öldürmen gerekir. Demokrasinin zor yanı bu işte.
5: Buyur lan!
8: Bozeman, Montana.
1: Acelesin, anladın mı? O sonuçlara hemen ihtiyacımız var. Anne, çocuklarla bir ekip alıp hemen restorana git. Pekala, şu anda kimin aradığı umurumda değil. Çocuklar sessiz olun. Memphis hattaymış. İzini sürün.
2: Tamam. Evet.
1: Nick, merhaba, ben Howard. Nasılsın?
9: İşler biraz karıştı Bob. Swagger'ı gözaltına aldım.
10: Evet, anlaşılan ölmemiş Howard.
1: Evet, bu olasılık bizim de kulağımıza geldi. Şişt.
2: Buldum.
1: Dün Virginia'da bir çatışmaya girdin mi?
10: Dediğim gibi.
9: İşler biraz karıştı.
1: Evet, biraz karıştı. Senin için en iyisi onu getirmek olur, değil mi?
10: Hayır,
9: bunu yapamam.
1: Neden?
10: Olay çok derinleşti. Kime güveneceğimi bilemem.
1: Biz FBI'yiz evlat.
10: Evet, biliyorum.
9: Seni sonra ararım.
1: Nick, bekle. Sen aşağılık herif. İzini bulduk mu?
2: Buldum. Bozeman, Montana dışındaki yol üzerindeler. Hadi.
1: Çabuk.
11: Ben Swagger.
12: Ben Albay Johnson.
11: Dinleyeceğini biliyorum.
7: Anlaşılan gidecek bir yeriniz yok.
12: Albay?
11: Albaysan tabii.
7: Evet, albayım. Bende istediğin bir şey var.
12: Bende de öyle.
13: Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki istasyonun altında 400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk.
11: Sana veririm ve ödeşiriz ama güvenebileceğim birinin gelmesini istiyorum.
12: Ben uysal
7: biriyimdir. Kafanda kim vardı?
11: Şu YouTube'daki gözlüklü adama ne dersin? Nelson Mandela'nın arkadaşı güvenilir biridir.
9: Bono mu? Bono'yu göndermedelim istiyoruz.
11: Meslektaşım seçimimi sorguluyor. Tamam. Bu zor bir iş olabilir. Fazla zamanınız yok. Montana'dan 6. dönem senatörü Charles Mitchum'a ne dersin? İkinci tercih olarak çok iyi değil mi?
7: Hiç sanmıyorum.
11: Sana 2 numara vereyim de öyle konuşalım. Birincisi 732, ikincisi 648.
7: Ne demek oluyor bu şimdi?
11: Eritre'de altında 400 cesedin olduğu bir petrol pompalama istasyonunun enlem ve boylamının sonuç rakamı diyelim.

0: hadi.
1: Evet.

0: sevgilin nerede?
1: İşte geldim.
2: O da geldi.
0: İşte seninki geliyor bebeğim.
1: Tamam.

0: Kaburgam kırıldı galiba. Kımıldama. Başka kimse var mı?
1: Yok.

0: başımdan vurursan spazm kızı öldürür. Atışın yok. Atışın yok Swagger. Duydun mu Swagger? Bana atışın yok. Ne yapacaksın? Hadi. Senin için her şey bitti. Atışı yok. Boş versenize. Hiçbir şey yapamaz.
1: Fena değil.
2: Oldukça iyi bu atışı denedin.
3: Nasıl yardımcı olabiliriz?
4: Dün gece moteldeki konuk bunu saat 3'te buraya getirmem için $100 verdi.
5: Nick, Memphis'te.
6: Gidelim.
7: Hadi binin çocuklar. Acele edin hadi.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Üzerine arayın.
2: Ben silah taşımam. Normalde bu eyalet için taşıma ruhsatım var.
0: Pilotu çıkar.
3: Silahını yere at.
4: Bak.
3: At silahını.
4: Tamam. Hadi tamam, yere at. Tamam, at sakin ol.
0: Sara. Silahı bana ver. Sorun yok. Silahı bana ver. İyi misin?
3: Kaldır ellerini. Yukarıda tut.
4: İyi atıştı Çavuş.
2: Evet, sen istediğin şeyi aldın. Sana düşen şeyi yapmaya vaktin geldi sanırım.
0: Öyle mi dersin?
2: Evet, öyle diyorum evlat. Kesinlikle öyle. Neden bütün bu olanları sadece bir başlangıç kabul etmiyoruz? Bundan sonra bir planın var mı? Benzersiz yeteneklere sahipsin. Sana iş teklif etmek hoşuma gider.
0: Çalışmak mı? Sana mı?
2: Aslında göründüğü kadar kötü değildir. Sonuçta bütün bunlar olacak. En azından sana çabaların için çok para kazandıracak tarafta olursun.
3: Sen hangi taraftansın?
2: Taraflar falan yok. Sünniler ve Şiiler ya da demokratlar ve cumhuriyetçiler yok. Sadece güçlüler ve güçsüzler var.
0: Sizinle çalışmak ne gerektiriyor senatör? He? Masum kadınlara ve çocuklara tecavüz edip öldürmeyi mi seni hasta pislik? Boru hattı geçsin diye koca bir köyü katlettin.
2: Bir tek köy. Üstelik bölgeye istikrar getirdi. Artık kimse büyük babasının büyük babası farklı bir kabiledendi diye birinin kolunu kesmiyor. Orada bizi seviyorlar evlat. Burası öyle bir ülke ki savunma bakanı denen adam televizyonda çıkıp Amerikan halkına bütün bunlar petrol için değil özgürlük için diyor. İnanıyor musun? Ve kimse onu sorgulamıyor. Cevabı duymak istemiyorlar. Çünkü bu bir yalan. Beni dinle Çavuş. Masada çok fazla yer yok. Şimdi söyle, benimle misin yoksa değil misin?
3: FBI geldi.
0: Sorun yok. Tut şunu.
5: Biri para ve gücün...
2: Ver onu.
0: Hiç sanmıyorum senatör.
3: Ne yapıyorsun?
0: Hayatımızı kurtarıyorum.
3: O masum olduğunu kanıtlıyordu.
0: Burada kimse masum. Bu şey platinyum gibi. Kimse ölmeden elini alamaz. Yetkililere teslim edersen bizimle birlikte yok olur. Terlingua dışındaki tepelere gömülmek istiyorsan başka. Ben yokum ihtiyar. Ben sadece bir sürü silahla tepelerde yaşayan bir beyazım. Tatmin oldun mu?
3: Nereye gittiğini sanıyorsun?
2: Washington'a. Seçilmiş bir Amerikan senatörünü sırtından mı vuracaksın?
0: Tanrı biliyor bunu isterdim.
2: Tahmin etmiştim.
0: Bırak gitsin.
6: Tüfeğin ellerinde. En baştan beri ellerindeydi. Onu olay yerinde bulmuşlar. İstediğin kadar konuşmakta serbestsin. Sonunda zehirli iğneyle öleceksin. Ben de yaptığım işe döneceğim tabii. Yani ben kazandım. Sen kaybettin. Bu fikri alırsan iyi olur evlat.
0: Ben evladın değilim.

0: ya, ateş etmeyin.
1: Atın dedim. Yere atın. Yere atın dedim. Hadi yere atın.
2: Adalet Bakanlığı

0: Ellerimi çözebilirler mi lütfen?
1: Çözün.
0: Teşekkür ederim. Onu getirdiğin için sağ ol.
2: Hey, her şey için üzgünüm.
0: Senin suçun değil, bu iş böyledir.
3: Bu başsavcı Russert. Başkan Brent.
0: Efendim?
1: Senatör Mitchum bugün bizimle olamayacak. Onsuz da yapabileceğimizden eminim. Toplantıyı siz istemişsiniz. Hiç istemesem de FBI'nin hatırına kabul ettim.
4: Peki benim burada ne işim var? Beni hiçbir şeyle suçlayamazsınız. Ben koruma altındayım. Genelkurmay'ı arayabilirsiniz.
1: Buna gerek yok albay. Çünkü zaten yüksek makamdaki ve yüksek rütbeli şahıslardan seni bırakmamı söyleyen en az bir düzine telefon aldım. Ama güçlerin ayrılığı ilkesinin güzel yanı şu ki... Yasalar onlara canınız cehenneme deme yetkisini bana veriyor. Burada gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz. Yerinde otur ve sessiz ol. 5 dakikanız var çavuş.
0: Teşekkür ederim. Bu benim silahım. Hiç şüphe yok, inkar etmiyorum. Suikastten kısa süre önce olay yerinde buldunuz değil mi? O zamandan beri FBI tarafından hiçbir şekilde kurcalanmadı mı?
5: Hayır, kesinlikle hayır.
0: Hiç ateş edildi mi?
5: Bunun anlamı yok. Metal tanınmayacak derecede ezilmişti. Ancak metalürjik açıdan tam uyuyordu.
0: Doğru. Kesinlikle benim mermilerim. Ve benim silahım. Özel ajan Memphis, başpiskoposu vurduğuma inanıyor musunuz?
2: Hayır. Hayır, inanmıyorum.
0: Bu konuda kanıtınız var mı?
2: Hayır.
0: Bana güveniyor musunuz?
2: Evet.
0: Ciddi soruyorum.
2: Evet.
0: Hayatınız üzerine.
2: Evet.
0: Güzel.
6: Ne yapıyorsun sen? İndir o silahı.
2: 600 ayarlıysa daha aşağı nişan almalısın.
0: Bu kadar yakından fark etmez. Fark ettireceği tek şey deli olup olmadığın. Bütün günde çeksem ateşlemez. Evimdeki silahların, evden çıkmadan bütün horozlarını değiştirdim. Bunu hep yaparım. Normal görünür. Farkı ancak mikrometreyle anlarsınız ama silah ateş etmez. Başpiskopostan çıkardığınız mermi benim silahımdandı ama bir hafta önce vurduğum konserve kutusundan alındı. Bu ülkeyi bütün düşmanlara karşı koruma yemini ettim ama olaylar gün ışığına çıkınca gerçekten saklanamazsın adi herif.
4: Her neyse. Kimin umurunda ki? Bu çok güzel bir sunumdu ama beni hiç ilgilendirmiyor. Beyler... Bu toplantı sona ermiştir. Nokta. Seninle sonra görüşeceğiz.
5: Doğru söylüyor. Suçlu olduğuna dair kanıt yok.
0: Evet, bu ülkede yok.
2: Efendim, şunlara bir göz atın. Afrika'daki bir köy halkını gösteriyor. Hepsi albay ve arkadaşları tarafından öldürüldü.
1: Aman Tanrım.
4: Etrafına bak. Burası Afrika'nın boynuzu değil. Onların hepsi dedikodu. Burası özgürlerin ve cesurların ülkesi. Ve ben gitmekte özgürüm.
1: Ahlak pusulanız öyle şaşmış ki albay, park yerini bulabilmeniz beni çok şaşırtırdı. Bunun için ne hissettiğim bir yana. Olay başka bir ülkede, yasalarımızın dışında gerçekleşmiş.
0: Bu kadar. Yapabileceğiniz bu mu?
1: Bu uluslararası bir mahkeme değil. Albayı başka bir kıtada, üstelik işlediği kesin olmayan bir suçtan gözaltına almaya yetkim yok.
2: Efendim, rica ediyorum tekrar
1: düşün. Tekrar düşünecek bir şey yok evlat.
4: Ben kazandım. Sen kaybettin. Yine.
2: Bu çok saçma.

Bu işin böyle sonuçlanması benim de hoşuma gitmiyor. Ama dünya böyle. Ve adalet her zaman galip gelmiyor. Sokakları silahla temizleyebileceğin vahşi batıda değiliz. Bazen tam olarak buna ihtiyaç olsa da. Çavuş Swagger, gitmekte özgürsün. Çavuşun kelepçelerini çıkarın.

0: Mükemmel bir atıştı senatör.
1: Tam yüzüne. Hani bir laf vardır. Eli ayağı birbirine dolandı.
2: Ama başsavcının yüzündeki ifadeyi görmen gerekti.
1: Yine o meşhur güçlerin ayrılığı konuşmasını yaptı mı? Önemli olan kanıtlar ve gerçektir. Sonra sen ona ne dedin? Sen kimsin be?
0: Bromu tutar mısınız Bay A.G.?
1: Sen kimsin be? Ben ne diyorsam gerçek odur. Dinle, sabah ülkeden çıkmış olmalısın. Ekvador'a gideceksin.
3: Yerlilerle biraz sorunumuz var. Sorunu halletmek için personelimiz orada hazır ama onlar sizi istediler.
0: Çözülebilir.
1: Seni istemişler.
0: Spoyager.
1: Işıkları kapa.
0: Arabamı al. Arabamı al.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trinx Sat. Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Nerede bu? Zeminin altı. Bak, beni öldürmen gerekmiyor. Beni öldürmen gerekmiyor. Onlar yaptı. Onlar yaptı. Lanet olsun. Dur bir dakika. Bir dakika bekle. Bekle. Sen aklını mı kaçırdın? Aklını mı kaçırdın ha? Ben Birleşik Devletler Senatörüyüm.
8: Kesinlikle.

0: Merhaba patron. Hala burada ne işin var? Erken çıkacaktın.
1: Evet, çıkmaya çalışıyorum. Neden hala beton dökme işlemi başlamadı?
0: İlk kamyonun motoru su kaynattı. Şu an tamir ediyorlar.
1: Zaten hep bir sorun çıkar.
0: Neden çıkmıyorsun? Biz hallederiz.
1: Hayır, biliyorum ama faturayı imzalamam gerekiyor.
0: Hemen imzala o zaman. İşimiz bitene dek ben saklarım.
1: Tamam. Teşekkür ederim Bob. Ama yine de işin bitince beni ara, olur mu?
0: Elbette patron.
1: Tamam.
2: Manşetlerle dolu birçok gazete. Ama emin olun bugün herkesin tek konuşmak isteyeceği şey...
3: Clark.
2: Yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Tarihteki en yakın kuyruklu yıldız geçişi olacağını söylüyorlar. Onu parlak gün ışığında bile görebileceğiz.
3: Onu henüz birkaç hafta önce keşfettiler.
2: Evet.
3: NASA başka bir güneş sisteminden ansızın ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca

0: Beni korkuttun, seni duymadım.
1: Özür dilerim.
0: Saat kaç, 7 dedik sanıyordum.
1: İşim erken bitti. İstersen alt katta bekleyebilirim. Yani.
0: Sorun yok. Bitirdim.
1: Kaç kilometre oldu?
0: 8.
1: 8, güzel. Yarın parti var değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun? Nathan şimdiden komşuların yarısını davet etmiş.
1: O nasıl?
0: İyi.
1: İlişkimiz daha ne kadar böyle olacak?
0: Bilmiyorum, böyle olsun diye özel çaba harcıyor değilim.
1: Eğer bunu sırf Nathan için yapıyorsan...
0: Hayır.
1: Yani ben...
0: Hayır. Hayır.
1: Tamam. Sadece emin olmak için sordum.
0: Sadece biraz zaman alacak. İkimizin de biraz çaba harcaması gerek.
1: Üstesinden gelebiliriz.
0: Tamam, duş alacağım. Debbie arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Yemekten önce ellerini yıkamasını söyler misin lütfen?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.

0: Baba! Evde olmana sevindim.
1: Ben de. Bu çizim masasını hala seviyor musun evlat?
0: Evet, onda çok iyi çizebiliyorum.
1: Evet, görüyorum. Vay canına. Bunu beğendim, buraya gel. Gerçekten de harika bir ressamsın.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Evet. Okul nasıl?
0: İyi.
1: İyi mi? Öğretmenleriniz bu şey hakkında konuşuyor mu?
0: Evet. Bay Williams Clark'ın büyük bir kartopu olduğunu ama gazdan olduğunu söyledi.
1: Vay canına. Asteroidler biraz dandik, tamam. Anladım.
0: Hayır, Clark kuyruklu yıldız, asteroid
1: kuyruklu
0: değil.
1: Kuyruklu yıldızı arasında fark olduğunu bilmiyordum.
0: Kuyruklu yıldızlar daha hızlı hareket eder, çok daha hızlı. Clark'ın farklı bir güneş sisteminden olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden onun hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
1: Artık iki şeyi biliyorum.
0: Neyi?
1: Sen de kuyruklu yıldız gibi dandiksin.
0: Hayır, sen öylesin.
1: Hayır, sen.
0: Hayır, sen.
1: Sen buraya gel. Bu nasıl gidiyor? İğnelerden daha mı iyi?
0: Çok daha iyi.
1: Öyle mi? Güzel. Sorun ne evlat?
0: Annem yine seni gönderecek mi?
1: Annen ve benim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama ne olursa olsun bana bak evlat. Her zaman baban olacağım, tamam mı? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni seviyorum evlat.
2: Bilim insanları sadece haftalar önce keşfedilen yıldızlar arası kuyruklu yıldız Clark'ı incelemeye devam ediyor. Çok daha yavaş hareket ediyor.

0: gerçekten ve takibi daha kolay olan çoğu kuyruklu yıldızın ve hatta asteroidin aksine bu kuyruklu yıldız tek bir kütle değil. Milyonlarca yıl içinde parçalanan yüzlerce kaya ve buz parçasından oluşuyor. Gerçekte Clark'ın parçalarının izi çok uzun.
1: Nathan,
0: sonu
1: hadi ödevini yap.
0: Çok daha ötede.
2: Öte yandan bana yardım eder misin?
1: Tamam, ne çalışıyoruz?
2: Kesirler.
1: Hani matematikte iyiydin?
2: Kesirleri sevmiyorum. Zor bir konu.
1: Tamam, zor olması sorun değil. Çünkü kesirler ve matematik önemli. Babanın matematikte iyi olmadan gökdelen inşa edebileceğini mi sanıyorsun? Sen de gökdelen inşa etmek ister misin?
2: Evet.
1: Tamam. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hangi rakamlar eşit bölünür? Önce bunu yapacağız. Tamam mı?

0: Güzel dürbün evlat.
1: Clark'ı görmüyorum.
0: Belki hala uyuyordur.
1: Baba.
2: Bir gecede yaşanan gelişmeler. Clark'ın büyük parçalarından bazılarının atmosferimize girmesi bekleniyor. Bilim insanlarına göre en büyük parçalar güneşe yaklaşınca ısınıyor ve gaz püskürtüyor, yörüngeleri değişiyor.
3: Evet, ama endişe etmeyin. Bu parçalar çarpmayacak diyorlar. Atmosferden geçerken gökyüzünde yanacaklar. Ama emin olun acayip bir gösteri olacak.
4: Hey John! Tekrar hoş geldin amigo.
0: Merhaba Ed, nasılsın?
4: İyiyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Geleceksin değil mi?
4: Bedava yemeği kaçırmam, bilirsin.
0: Biliyorum.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Hey, biraz daha içecek bir şeyler lazım. Markete gidebilir misin? Misafirler bir saate burada olur.
0: Şimdi mi? Izgaraya başlamak üzereydi.
5: Hazırlanmam gerek, misafirler birazdan gelir.
0: Tamam. Peki. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bileyim.
5: Hayır.
0: Tamam.
5: Aslında biraz daha sosisli çörek al. Bir de hardal. Sadece baharatlı olandan var. Teşekkür ederim.

0: Gel evlat.
1: Oyuncak alabilir miyim?
2: Sözümü dinlersen ve acele edersen.
1: Vay canına. Nereye gidiyorlar?
2: Bilmiyorum.
1: Bak, işte Clark.
2: Aa. Çok havalı görünüyor. Pekala, acele edelim. Hey, Nathan, hadi. Pekala, kutu içecek.
1: Kutu meyve suyu da alabilir miyiz?
2: Tamam. Meyve suyu. Hangisinden istiyorsun?
1: Aa, bunları seviyorum.
2: Tamam, öyleyse onlardan.
1: Çok gürültülü baba. Bu ne?
2: Kayıp çocuk uyarısı olmalı. Başkanlık uyarısı mı?
3: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
2: Alo?
4: Bu başkanlıktan bir uyarıdır. Test değildir.
5: John, Alan, Geraldi.
4: Acil durum sığınma evine yerleşmek üzere seçildiniz.
5: Allison, Rose, Geraldi ve Nathan Beckett Geraldi ile.
4: Özel eşyalarınız için bir çanta alabilirsiniz. İstisnası yoktur.
5: Allison,
4: lütfen.
5: Rose, Geraldi. Nathan Beckett Geraldi.
4: Yeni bilgiler için beklemede kalın. Bu bir test değildir.
2: Tamam Nathan, hadi gitmeliyiz.

0: geldiler. İşte geldiler.
1: Herkese merhaba.
0: Buraya otur.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Hey, John. Seni görmek güzel.
1: Seni de Kenny. Merhaba de.
4: Şimdilik beklemeye devam ediyoruz.
5: Merhaba
4: evet,
5: dostum.
4: Evet, birazdan canlı bağlantılarda yeni bilgiler
5: tam zamanında
4: alacağız.
5: İlk parçalardan yeni biri çarpmak üzere.
0: Kulak mı çarpacak?
5: Sadece bir parçası, endişe etme. Okyanusa düşecek.
0: Baba gel ve benimle otur.
1: Annenle biraz konuşmam lazım.
4: Sizlerle paylaşacağım.
1: Merhaba.
2: İçecekler nerede? En
1: son arabada dinle. Başkanlık uyarısı geldi. Sana da geldi mi?
2: Hayır. Test içindir. Arabaya gidip eşyaları alır mısın?
1: Hayır. Test olduğunu sanmıyorum. Ailemizin sığınak için seçildiğinizi söylediler. Bence bu kuyruklu yıldızla ilgili garip bir şeyler oluyor.
2: Haberlerde parçasının Bermuda yakınlarında bir yere düşeceğini söylediler.
1: O halde
2: bize yakın
1: neden
2: değil.
1: Ordunun yarısı gökyüzünde bir ton uçakla dolaşıyor söyler misin?
5: John işte geliyor.
4: Birkaç
5: buraya gelin.
4: İçinde Bermuda kıyısı açığına düşmesi bekleniyor. Bazı bilim insanları dalgaların
2: tamamdır.
4: Dağılma mesafesinin tsunami
2: patlamış mısır için insülin aldın mı? Yap hadi.
4: Ancak 1908'deki Tunguska olayından bu yana en
0: bakın,
4: büyük patlama
0: işte
4: olacağı
0: Clark.
4: Söyleniyor.
6: O tarihte şuna baksanıza.
4: Meteor düşmüştü. Bunlar canlı görüntüler. Bu parça aslında alt atmosfere giriyor.
7: 6 5
0: 4 3 2 1
7: ve çarpışma.
5: Durun, patlama nerede oldu?
6: O bir kaya parçası. Kayalar patlamaz.
2: Sen onu dinozorlara anlat.
4: Atlas Okyanusu'nda beklenen asıl su sıçramasının ilk görüntülerini bekliyoruz.
5: O da neydi?
4: Bize ulaşır ulaşmaz

0: Nathan, buraya gel. Neydi o?
1: Herkes iyiyim.
2: Şimdi parçanın
1: iyiyim. Sanırım bir şok kaldı.
2: Fırtınanın merkezini vurduğu haberi geliyor. Çarpmanın
0: aman
2: merkez üstünün Tampa'nın hemen dışı Orlando'ya kadar uzanan alan olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bir futbol stadyumu büyüklüğünde olduğunu tahmin ettiği bu parça 2500 kilometreye kadar şok dalgası yaydı. Sizi uyarmalıyım. Görmek üzere olduğunuz şeyi kelimelerle anlatmak imkansız. Bunlar rahatsız edici görüntüler. Tampa'daki yerel haber helikopterinden ve hava durumu uydusundan bize gelen görüntüler bu şekilde. Sizlerle paylaşıyoruz.
3: Vay canına. Bu da ne? Mike geri dön. Mike dön.
0: Aman Tanrım.
4: Başka parçalar da mı düşecek?
2: Biraz sabredin. Bu görüntüler dışında elimizde fazla bir bilgi şu anda mevcut bulunmuyor. Maalesef
1: ne oldu
2: bölgedeki John? Temsilcilerimizle
1: bağlantıyı kaybettik. Başkanlık uyarısı.
2: Yörünge tahminleri belli ki hiç tutmadı.
4: Neden senin telefonuna geldi ama bize
2: evet,
4: gelmedi?
2: Evet, halkımız bu felakete hazırlıksız yakalandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik
2: Departmanı. Ve uyarıları dikkate almadılar.
6: Bu uyarı... John, Alan, Gerdi. İçindir. Acil durum sığınağı için seçildiniz.
7: Baba.
6: Allison.
7: İsmin Kurt, televizyonda.
6: Gerdi. Nathan, Beckett, Gerdi. Birlikte. Başka kimseyi alamazsınız. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Tek bir çantayla Doğu Standart saatiyle 21.45'te Georgia Warner Robins'teki Robins Hava Kuvvetleri üssünde
8: tanımlama oldu. İçin kare kodunuz size kısa mesajla gönderildi. Lütfen 1'e basarak size ulaştığını onaylayın.
9: Belki aynı mesaj bizim eve de gelmişti.
4: Ama neden sadece John'un telefonuna geldi?
6: Robins Hava Kuvvetleri üssünde kare kodunu gösterin. Uçak 21.45'te kalkacaktır.
0: Biri daha çarpacak. Biliyorum.
2: Ki,
0: hadi gidelim. Hadi gidelim Eli.
7: Nathan'ın kulağımı kestiriyorum.
9: Hadi çabuk çıkalım. Hadi.
7: Anne.
2: Ve çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden son görüntüler bunlar. Valilikten insanların dikkatli olması
0: kişi konusunda... için bir çanta dediler ama niçin topladığımı bile bilmiyorum. Sıcak mı soğuk
1: bilmiyorum.
0: Mu?
1: Bilmiyorum. Sıcak soğuk. İkisi de sanırım. İnsülin malzemeleri nerede?
0: Dolapta sol üst köşede. Buzdolabından kartuşları almayı unutma.
1: Bu bir ay için yeterli olacak.
0: Bir ay mı?
1: Bir ay, bir yıl. Hazırlıklı olmalıyız.
0: Oh tatlım. Bak bana bak. Her şey yolunda. O uçağı kaçırmak istemediğimiz için acele ediyoruz, tamam mı?
1: Hep birlikte geziye çıkacağız. Birlikte olacağız, tamam mı evlat?
7: Ya büyük babam? Hı?

0: Onu yola çıkınca arayacağız, oldu mu?
1: Tampa'ya çarpmasının ardından Tampa nüfusu 400 binden az bir şehir haline geldi. Yukarıdan görünen
0: üst katta bu. Bir şey kalmadı. Hey, hazır mısın? Yolumuz uzun.
2: İnsülin çantasını lütfen bana ver.
1: Beraber çalıştığımız
2: çanta.
0: Evet, tamam.
1: Arkadaşlarımıza henüz ulaşmış durumda değil.
0: Nathan nerede?
2: Seninle olduğunu sanıyordum.
1: Dolayısıyla ölü ve yaralı hakkında bir malumat.
0: Nathan, hadi gidelim, hadi.
3: Bak, gökyüzü yanıyor.
0: Gidelim evlat, hadi. Tamam, hazır mıyız?
2: Hazırız. Buradan görebilir miyiz?
4: John! Bekle!
2: Aman Tanrım! Hiçbirini arayan olmamış.
4: İki gün. Tamamen yanılmışlar. O şeyin tonlarca parçası var. Birinin gezegen katili olduğunu söylüyorlar. Şimdi de askeri olmayan uçuşları iptal ettiler. Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum Matt. Bu sığınak yer değişikliğinin gerçek olup olmadığını bile bilmiyorum.
4: Bu çok saçma. Bunun farkındasın. Üzgünüm. Tamam mı? Lütfen oraya varınca bir şey öğrenirseniz bizi arayın. Güvende olmak için nereye gidebileceğimiz gibi.
0: Arayacağımı biliyorsun Matt.
4: Bol şanslar.
3: Bekle! Dur!
2: Aman Tanrım!
3: Dur! Bekle!
2: Lütfen dur!
3: Bekle! Eli alabilirsin lütfen!
0: Onu alamayız Deb!
3: Eli alabilirsin lütfen!
2: Belki de almalıyız.
0: Hayır Ella, onu alamayız.
3: Eli!
0: Deb, üzgünüm, onu alamayız.
3: Sana yalvarıyorum!
0: Deb, Tanrı aşkına yoldan çekil. Ellie. Alamayız.
3: Hayır.
0: Deb, üzgünüm.
3: Hayır.
2: Olamaz.
3: Ellie.
0: Üzgünüm Deb. Hayır.
3: O ya Nathan olsaydı.
5: Hayır.
0: Üzgünüm Kenny.
2: Dönmeliyiz.
0: Ellie, onu alamayız.
2: Ama neden?
0: Ne? Onu hava üstüne götüreceğiz, sonra onu geri çevirdiklerinde onu orada yalnız mı bırakacağız?
5: Anne.

0: dünyanın çeşitli yerlerine başka parçaların düşmesi beklenirken, dünyanın
1: olamaz, bir türlü bağlanmıyor. Umarım babam iyidir.
0: Bu noktaları değiştirdi. Milyonlarca kişi telefonla aradı. Zaten çaresizliğe kapılan insanlar saatlerce...
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Ülke
2: kaçın!
0: Ülke genelinde insanlar malzemeleri boşaltıyor, malzeme
3: sunuyorlar. Her şey bir anda olmadı aslında.
0: Bazı vatandaşlara başkanlık uyarısı geldiğine dair doğrulanmamış haberler geliyor. Bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerindeki askeri üslere gitmeleri gerektiği, gizli tutulan acil durum sığınakları için seçildikleri söyleniyor.
3: Bizi nereye götürdükleri yazıyor mu?
1: Hayır, sadece sığınakların gizli
0: hala
1: olduğu söyleniyor. Bilgi yok.
3: Neden seçildiğimizi anlamıyorum.
0: Birçok kişi kitlesel bir histeriye neden olmamak için...
1: Ne oluyor?
0: ...bilgi sakladıklarını, böylece ülkenin kaçınılmaz sonundan önce sığınaklara seçilen kişileri yerleştirebileceklerini söylüyor. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Olamaz.
3: Harika. Otoyola bak.
1: Aman Tanrım. Dikkat et. Bekle, ne yapıyorsun?
3: Başka bir yoldan gideceğim.
1: Dikkat et. Lanet olsun.
3: Üzgünüm Elif.

0: Clark'ın parçalarının şimdi binlerce olduğu tahmin ediliyor ve hiçbir uyarı işareti vermeden dünyanın farklı bölgelerine düşmeye devam ediyor. Birçoğu daha küçük olsa ve minimum hasara neden olsa da bazı parçalar büyük şehirleri yok edecek kadar büyük. Birkaç dakika önce Kolombiya'nın Bogota kentinde olduğu gibi. Ama uzay ajanslarının endişesi daha fazla veri toplamaya çalışırken bir parçasının gezegeni ortadan kaldıracak kadar büyük olduğu saptandı. Bu parçanın 48 saat içinde dünyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şey olursa dünyada bir felaket.
1: Bölge kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekibi...
2: Sence bütün bu insanlar seçilenler mi?
3: Bilmiyorum.
2: İnsanları ya herkes için yeterli yer olmazsa?
3: Önce bir oraya girelim.
1: Ortalık gerçekten karmaşa halinde.
4: Hadi tatlım, bu tarafa doğru.
3: Pekala, gitmeliyiz.
4: Biraz daha yürüyeceğiz.
5: Ama uçaklardan nefret edersin.
3: Evlat, biliyorum. Ama bazen cesur olmak gerekir. Kendini zorla. Çok korktuğunda bile. Benimle bunu yapabilir misin? Olur mu? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim.
4: Ne olur bizi de içeri alın. Bakın bilekliğim var. Çocuğuma
6: kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Çocuğumu alın, olur mu?
7: Kapı kapalı.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı
3: geride
6: kazanacak.
3: Lütfen.
6: Kare kodlarınızı
4: lütfen
6: hazırlayın.
4: Soruyoruz size.
6: Eğer seçilmediyseniz lütfen kapıya yaklaşmayın.
4: Başka çaremiz yok.
6: Eğer seçilmediyseniz lütfen kapıya
2: İnsanları
6: yaklaşmayın.
4: Buradayız.
3: Bir şey yok.
6: Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Bayım, bayım işte bilekliğim.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
4: Lütfen.
6: Tekrar ediyorum.
3: Biz seçildik.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
3: Biz seçildik.
4: Bayım lütfen beni içeri alın. Aman Tanrım, ne oluyor? Niye elektrikler gitti? Işıklar neden gitti?
3: Oraya çıkmalıyız.
4: Lütfen,
3: aralarından
4: lütfen
3: geçelim. Hey,
4: sizin
3: biz seçildik.
4: Sizinle çocuğum.
3: Affedersiniz. Çekin lütfen.
4: Lütfen beni.
3: Affedersiniz.
4: Alın.
8: Hadi.
4: Beni içeri alın.
8: Şu tarafa geçin.
4: Lütfen bayım.
8: Hadi.
4: Yalvarıyorum.
3: Bu taraftan.
4: Lütfen en azından çocuğumu alın.
3: Biz seçildik.
8: Sadece seçilenler.
3: Hey, biz seçildik.
8: Kimliğinize lütfen ve kare kodunuza ihtiyacım var.
3: İşte.
8: Doğrulamak için hangar 32'ye
3: tamam
8: gidin.
3: Tamam. Kolumu tut. Hadi gidelim. Affedersiniz.
4: Bayım biz de seçildik. Lütfen bizi de içeri alın bayım. Size yalvarıyorum.
9: C4 grubu 56 numaralı uçağa gidin.
7: Pekala, devam
3: hadi
7: edin.
3: Gidelim.
7: Kimliklerinizi ve kare kodlarınızı hazır bulundurun.
10: Bilekliğiniz kimlik yerine geçer. Lütfen çıkarmayın.
3: İşte.
10: O olmadan biniş yapamazsınız.
8: Hadi hadi, acele edin,
10: hadi
8: acele edin. Sıra ilerlesin,
3: tamam
8: hadi.
10: Tamam. Bu teşekkür
3: koluna
10: ederiz.
8: Devam et, devam et.
3: İşte oldu.
5: Teşekkür ederim.
3: Tamam. Tamamız. Çocuklar.
11: Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız.
3: Affedersiniz,
11: İstisna
3: bir
11: yok
3: çanta mı? Üç çantamız var
12: her
3: bizim.
12: Her aile için bir çanta. Devam edin. Devam edin.
3: Tamam. Üzgünüm. Tamam, olabildiğince çok eşya koyalım.
2: Tamam, evet. Evet, herkes için
3: evet,
2: pantolon
3: evet
2: ve tişört.
3: Nathan'ın eşyalarını sırt çantasına
2: şey
3: koyalım.
2: Battaniyeni aldım, tamam mı? Onu buraya...

0: Ne koyacağız?
1: Pantolonu oraya koy. Bana bir gömlek.
0: Hey!
1: Evet.
0: İlacı nerede? Onu buraya koymuştum ama
1: ne yok. Demek yok? Orada.
0: Yok işte. Sen oraya... Burada değil. Nathan, sırt çantanı mı karıştırdın?
2: Battaniyemi almak istedim.
0: Aman tanrım.
1: Arabada düşürmüş olmalı. Lanet olsun. Ah,
0: ne olacak? Ne yapacağız?
1: Bekle. Bekle.
0: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Affedersiniz, affedersiniz. Uçağımızın kalkmasına ne kadar var?
3: 15 dakika. En fazla 20.
1: Tamam. Tamam. Gidip alacağım. Tamam.
0: Dur, ne?
1: Ne? İnsülinli bırakacak mıyız? Bilekliğim var.
0: Lütfen.
1: Bak, uçakta buluşuruz. Hangi uçak olduğunu bana mesaj at.
4: Devam edin, hadi.
0: Hemen geri dönecek, tamam mı? Bunu buraya koyacağız.
4: Evet, devam et.
1: Bakar mısın, arabadan bir şey almam gerekiyor. Bilekliğim var, tekrar girebilir miyim? He?
4: Evet, devam et, git.
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam, yanından ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
3: İlaç mı?
0: Evet, sadece insülin.
3: Çavuş Ruiz.
0: Sorun ne?
5: Ne oldu?
0: Sorun yok. Ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası. Çok önemli değil. Unutun gitsin. Sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
5: Sorun o değil.
0: Hayır, hayır, dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
5: Birinci at. Refakatçi
0: ne?
5: Lazım.
0: Bakın, bilekliklerimiz var. Biz seçildik.
5: Lütfen beni takip edin.
0: Hayır, hayır. Neden?
5: Hanımefendi, rica etmiyorum. Gidelim.

0: Hadi acele edin. Buraya, buraya.
1: Hayır yüzbaşı, öyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır, bana şunu söyle. O listeyle ilgili nasıl bir sorun var? Kendimi imzaladım. O halde oraya gelip kontrol edeceğim. 5 dakika sonra oradayım.
2: Çocuk şeker hastası.
3: Ona dokunmayın.
1: Üzgünüm, size bilgi verilmeliydi. Kronik rahatsızlığı olan hiç kimse uçağa binemez.
3: Sadece diyabet.
1: Sağlık sorununun belirtilmesi gerekirdi.
3: Üzgünüm. Bakın, dışarıdaki görevliye bir şey söylemeseydim pompası olduğundan haberi olmayacaktı.
1: Elimden bir şey gelmez hanımefendi.
3: Onu görmemiş gibi davranabilirsiniz.
1: Hanımefendi, kuralı ben
3: kullanmadım. O halde görmezden gelin. Ya sizin aileniz olsaydı?
1: Ailem seçilmedi hanımefendi. Silahlı kuvvetlerin %99'u da. Hepimiz burada gönüllüyüz. Sadece işimizi yapıyoruz.
3: Üzgünüm. Gerçekten. Ama lütfen. Babası, yani kocam, şu anda bu uçaklardan birinde. Ben ne yapacağım?
4: Geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Sakin olun. İşimizi zor.
4: Ben geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Tamam,
4: lütfen geçmemize izin verin. Eşimin de bilekliği var. Biz geçebilir miyiz?
5: Bilekliği olan herkes...
4: Lütfen izin verir misiniz?
5: Sıra bizdeydi. Tamam, sakin olun.
4: Biz
5: geri çekilin. Hey, sana diyorum. Geri çekilin. Ne yapıyorsun?

0: Ben Brain. Evet, bir yolcuyu arıyorum. Hanımefendi adı ne?
1: John Allen Garrity.
0: John Allen Garrity. Numarayı kontrol edin. Evet, oğlu işaretlendi. Teşekkür ederim, onu arıyorlar.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Allison! Nathan! Allison!
3: Koşmayın! Uçağınıza düzenli bir şekilde ilerleyin.
4: Bir çocuk gördünüz mü?
3: Lütfen.
4: 7 yaşında. Gri kapüşonlu eşofman üstü var. Annesi koyu saçlı. Yaklaşık 1.70 boyunda.
3: Birden fazla çocuk gördüm. Lütfen devam edin.
4: Önce binip binmediklerini bilmem gerekiyor.
3: Bileklikleri var mı?
4: Hepimizde var, evet.
3: Bu uçaklardan birindedirler.

0: Durun, hepsinin aynı yere gittiğinden emin misiniz?
1: Evet, hadi gidin. Herkes düzenli bir şekilde hareket etsin lütfen.
2: Emerson!
1: Koşmayın!
3: Tamam Teğmen, teşekkür ederim. Hanımefendi, uçağa biniyorlar. Sizin için yapabileceğim
4: bir şey. Hayır, hayır, hayır. O uçaklardan birine binip onu arayabilirsiniz lütfen.
3: Onlarca uçak var. 2000'den fazla yolcuyla dolu. Onları bunun için bekletemem.
4: Orada telefon var mı? Onu arayabilir miyim?
3: Orada telefon var mı bilmiyorum.
4: Yapmayın! Bu uçaklar nereye gidiyor?
3: Sığınak yerleri gizli bilgi. Bakın hanımefendi, bu bir acil durum operasyonu. Birçok kişi hareket halinde. Ben sadece nakille ilgileniyorum. Başka cevabım
4: lütfen,
3: yok.
4: Lütfen, ne yapmam üzgünüm. Gerekiyor?
3: Çok üzgünüm.
4: Durun, durun. Hayır!
5: Hanımefendi, bu tarafa gelmeniz gerekiyor.
1: Hadi hadi, acele et. Fazla zamanımız yok.
2: Allison! Nathan!
1: Tamam, herkes burada değil mi?
2: Allison!
1: Tamam, haber alayım.
2: Nathan!
1: Aradın mı?
2: Nathan! Allison!
6: Herkes otursun, hadi gidelim. Gidelim, herkes otursun. Herkes koltuk bulsun. Bayım, bir koltuk
2: karımı
6: bulun.
2: Ve çocuğumu bulmaya çalışıyorum, bu uçaktalar.
6: Efendim, oturmanız gerekiyor. Kalkmamız gerekiyor, hadi. Herkes bir koltuk bulsun. Oturun bayım, bir koltuk bulun.
1: Tamam, sen

0: Hey, hey, uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum, şeker hastası.
0: Evet, kız kardeşimin çocuğu da öyle. Onu geri çevirdiler. Hastalığı olanlar bilemez dendi. Bize yardım edebilecek birini tanıyor musun?
1: Hey hey, hayır. Bekle. Hayır, kapıyı aç. Kapıyı açın. Hayır, kapıyı açın.
2: Dur, kapıyı açın. Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün.
1: Hayır, beni indirmelisiniz. Çocuğuma ulaşmalıyım. Lütfen, yalvarıyorum
2: bu
1: size.
2: Bu uçaktan
1: çocuğuma
2: inersiniz, sizi gerekiyor. Almadan gideriz.
1: Sorun değil. Uçaktan indirin yeter. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
3: Sınır ihlali.
4: Hanımefendi, bu tarafa gelin. Biri ona yardım etsin.
3: Sınır ihlali.
4: Çekilin, hadi. Çabuk.
3: Güvenlik ihlali.
5: Hadi acele edin.
0: Sınır ihlali. 33 numaralı pist. Tüm güvenlik güçleri 33'e. Hadi. 33 numaralı piste. Sınırı koruyun. 33 numaralı piste destek gerekiyor. Herkes 33 numaralı piste desteğe gitsin. Hemen.
5: Bizi de alın. Durun. Bizi de alın.
2: Silahlarınızı bırakın. Silahlarınızı bırakın.
5: Durun diyorum.
2: Bırakın diyorum.
5: Aman tanrım.
4: Orada dur. Geri at.
5: Bizi de alacaksınız.
4: Silahlarınızı hemen bırakın.
5: Hiçbir yere gidemezsiniz. Çekil.
1: Hey, herkes dışarı çıksın. Yakıt sızıyor. Güvenli değil, hadi.
5: Hadi.
1: Hadi.
5: Aman tanrım.

0: Hayır tatlım, bak başka uçaklar da var. Onda değil, tamam mı? Onu bulacağız, hadi. Hadi elimi tut.
1: Kaçın. Acele edin, hadi. Durmayın. Hadi gidelim. Geri çekilin. Geri çekilin, hadi. Hadi. Durmayın beyefendi, geri çekilin. Geri çekilin. Burada durmayın, hadi, hadi lütfen, lütfen.
2: Dur ve dinle, tamam. Karımı ve çocuğumu bulmalıyım. Buradan mı geri döndüler?
3: Bayım, sizi hatırlıyorum. Oğlunuzu reddettiler. Aileniz orada değil. Geri çekilmeye devam edin. Geri çekilin.

0: Olamaz. Dikkat et. Burada dur. Camdan uzak dur.
1: Hadi. Hadi buraya.
0: İyi misin? Bir bakayım. Bana bak. Azaldı mı? Boş. Dur ilaçlarını bulayım. Babanda olmalı. Tamam. Bana bak. Bir eczane bulmalıyız, tamam mı? Al. Al şunu. Babanı bulamazsak büyük babanın evine gideceğiz, tamam mı? Ona mesaj göndereceğim.
2: Bizi de alın! Neden geçemiyoruz ey?
3: Geri de durun, geri de durun!
2: Hainsiniz!
3: Geri çekin!
2: Çekilin! Bizi de alacaksınız, anladın mı? Burada kalamayız, çocuğum var benim. Lütfen çekilin bayım.
4: Lanet olsun. Babamın evine gidiyoruz. Bizimle orada buluş, Ali.

0: Tamam, işte orada. Tamam, yanımda durmalısın, tamam mı? Yanımda dur.
1: Eczane.
0: İhtiyacımız olanı alıp hemen gideceğiz. Affedersiniz.
2: Sadece bir kadın, bir şey yok.
0: Gel. Tamam. Hadi. Benimle diz çök. Tamam. Parmağını uzat. Çok cesursun. Bunu biliyor musun? Tanrım. 300 olmuş. Hadi seni iyileştirelim ha. Tamam. Tamam. Hangisi? Tamam.
3: Herkes hemen dışarı. Yürüyün, kımıldayın. Yürüyün, hadi. Hadi. Hadi bu tarafa.
4: Yere yat.
3: Beni izleyin. Arka taraflara doğru, hadi. Dağıtın şurayı. Sen ne yapıyorsun ha?
5: Hadi.
3: Lanet olası.
0: Olabildiğince hızlı gideceğiz, tamam mı? İyi, yanımda kal. Hadi.
3: Hadi gidelim. Hadi. Hepsini alın.
5: Hadi.
3: Hadi, devam et. Hadi.
5: Hadi yürü.
3: Doldurun. İlaç malzemelerini unutmayın.
5: Hayır. Hadi acele edin.
3: Yiyeceklerin hepsini
6: hayır,
3: alın.
6: Aman tanrım.
0: Hayır, bakma. Aman tanrım.
6: Olamaz.
0: Burada benimle kal. Yanımda dur lütfen. Hadi oğlum. Lütfen. Oğlum sadece 7 yaşında, lütfen.
6: Gidin.
0: Teşekkür ederim. Hadi.

0: Aman! Lütfen bizi de götürün. Lütfen. Kuzeye mi gidiyorsun?
1: Arabaya
2: bin. Hayır.
0: Lütfen Lexington yakınlarına gitmemiz gerekiyor.
1: Arabaya binin.
3: Sizi ancak Knoxville'e kadar götürürüm.
0: Teşekkür ederiz. Bin hadi bin.
3: Hadi bin evlat.
0: Tamam. Tanrım. Silah sesini duyabiliyor musun?
3: Evet.
1: Koşmaya yeni başlamıştım. Döndüm, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın vardı. Onu öldürdüler.
3: Ah Tanrım.
1: Beni de vuracaklarını sandım.
3: Ah, üzgünüm
1: tatlım. Çok kötüydü. Kabus gibiydi.
0: Tamam. Tamam tatlım, iyisin tamam mı?
1: Orada iyi misiniz?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
3: Emir komuta zinciri yokmuş gibi. Yetkili kimse yok. Herkes kafası kesik tavuklar gibi koşturuyor.
0: Olamaz.
1: Knoxville'e gidip bir uçağa bineceğiz.
3: Evet. Uçak kalkmadan oraya varabilirsek. Ve eğer geçmemize izin verirlerse. Ah. Piyango. Hükümet neler olacağını biliyormuş. Tek yaptıkları zengin ve güçlüleri seçmek oldu. Lanet olsun. Hey, oğlun acıkmış mıdır acaba? Burada bir sandviçimiz var.
0: Bir şeyler yemesi gerçekten çok iyi olur.
3: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
1: Hindili sandviçimiz var tatlım. İster misin?
0: Hı-hı. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Ne diyorsun tatlım?
4: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim evlat.
1: İkiniz yalnız mısınız peki?
0: Hayır, kocam... onunla ayrıldık.
4: Uçakta.
1: Uçakta mı? Ralph, haberlerde gördüğümüz o bilekliklerden takmışlar.
3: Seçildiniz mi?
1: Niye onunla uçakta değilsiniz?
0: Oğlumun sağlık sorunu var. Bizi uçağa almadılar ne yazık ki.
1: Çok üzücü. Bu çok utanç verici.

0: New Hope Prop Baptist Kilisesi.
1: Hey! Hey! Hayır, bekle! Bekle! Lanet olsun! Çalış, beş para etmez şey.

0: Nihayet.
1: John, beni duyabiliyor musun?
0: Tanrı'ya şükür, Ellie iyi misin? Ellie, seni duyamıyorum. Neredesiniz?
1: John, beni duyuyorsan lütfen bizimle babamda buluş, oraya gidiyoruz.
2: Babam mı?
1: Evet, oydu.
2: Neredeymiş?
1: Bilmiyorum tatlım, telefon çalışmıyor.
2: Onu görmek istiyorum.
1: Biliyorum, büyük babanın orada buluşacağız. Bir şey yok, bizimle orada buluşacak.
3: Hadi millet, herkes binsin. Yola koyulmalıyız.
0: Hey, hey. Affedersiniz. Nereye gidiyoruz?
3: Kuzeye.
0: Ne kadar uzağa?
3: Kanada'ya.
0: Tamam. Beni kentteki Lexington'a götürür müsün, yolunun üstünde?
3: Tamam ama hemen binmelisin.
0: Tamam, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ne? Ne iş mi yapıyorum?
0: Mesleklere göre seçiyorlar. Annem gibi. Doktor olduğu için seçildi.
1: Ben yapı mühendisiyim. Ben bina inşa ediyorum.
0: Onlara kesinlikle ihtiyacımız var.
1: Merhaba, ben John.
0: Colin.
1: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle.
1: Annen kabul edildiyse neden ailenle değilsin?
0: Ailemle 7 yıldır konuşmuyorum. Tüm bunları kız kardeşimden öğrendim. Evet, annemle sorunlarımız vardı. Kin tutmak da buraya kadarmış ha. Ya sen?
1: Uçmayı sevmiyorum. Yürürüm dedim. Karımı ve oğlumu askeri üste kaybettim. Şimdi onlarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Pekala bak. Aracı kullanan Manny'nin Kanada'da tanıdığı pilotlar var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Bazı kişileri sığınaklara götürüyorlarmış.
1: Ama sığınaklar gizli. Nereye gittiklerini nasıl biliyorlar?
0: Grönland'a giden askeri uçakları takip ediyorlar.
1: Grönland mı?
0: Bizimle gelmelisin.
1: Hayır, teşekkür ederim. Kentucky'de eşimle ailemi bulmalıyım.
0: Öyleyse onları bul, sonra bizimle buluş. Oscoot'tan kalkacağız. Sınırın hemen ötesinde küçük bir şehir.
1: İçeri gireceğini nereden biliyorsun?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var, değil mi?

0: Biliyorsun o kadar... Kuzeye gitmek zor olacak. Ta Lexington'a kadar. Dışarıda çılgınlık hakim. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Yani uçağa binmeye demek istedim.
1: Onu zaten denedim, işe yaramadı. Babamın evine gitmeliyim.
0: Oh, tamam.
2: Ralph, ne var?
0: Ben sadece buna... Havaalanındaki askerlere, çocuğu... geri çevirdiklerine inanamıyorum. Böyle bir suratı üstelik.
2: Sana olanları anlattı işte.
0: Evet ama belki... farklı bir aileye sahip olsaydı...
2: Ne yapıyorsun?
1: Bekle bekle, ne yapıyorsun? Neden arabayı durduruyorsun?
2: Ralph!
0: Bak kocan... seni terk etmiş. Ama endişe etmemelisin. Oğlunu güvenli bir yere götüreceğim. Sana söz veriyorum. Onu o uçağa
1: bindireceğim.
0: Hayır,
1: hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Nereye gidiyorsun aman tanrım? Çabuk arabadan in, çabuk!
2: Ralph, hayır!
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır!
0: Kilidi aç Judy.
2: Hayır!
0: Judy kapıyı aç!
2: Hayır!
1: Yapma, açma!
0: Lanet olsun Judy! Kahramızı kapının kilidini aç!
1: Hayır, yapma, açma! Hayır, gelmiyorum! Hayır.
0: Buraya gel! Sana zarar vermek istemiyorum! Arabadan çık! Buraya gel! Çık! Buraya gel! Seni incitmek istemiyorum! Arabadan çık!
1: Hayır.
0: Buraya gel!
1: Hayır.
0: Arabadan çık!
1: Allah!
0: Evlat kes şunu!
1: Allah!
0: Dur!
1: Lütfen! Hayır!
0: Dur dedim! Seni incitmek istemiyorum!
1: Hayır.
0: Tamam mı?
1: Tanrım çok üzgünüm!
0: Seni incitmek istemiyorum! Oğluna ben bu kadar söz veriyorum! Kapıyı kilitle Judy!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Atlantalıyım.
0: Hayır. Sorduğum o değil. Nerede doğdun?
1: Ne önemi var?
0: O bilekliği hak etmiyor olman önemli.
1: Pekala, dinle.
0: Onu bana vereceksin.
1: Sana faydası olmaz. Üzerinde benim adım var. Alsan da işe yaramaz.
0: Bana ehliyetini de vereceksin.
1: Bak, sorun istemiyorum. Sadece... Tamam, dinle.
0: Şu lanet bilekliği ver bana.
1: Sana bilekliği vermiyorum.
2: Yapmayın çocuklar. İşe yaramayacağını söyledi.
0: Sen karışma! Gel buraya!
3: Ne oluyor?
4: Aman tanrım, kavga ediyorlar. Kenara çek.
3: Deniyorum.
5: Ah!

0: Bırakmamızı ister misin?
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Aeropuerto.
1: Yani Knoxville'dekine mi?
2: Si, Knoxville. Tamam mı?
1: Tamam. Gracias.
3: Bu bileklik kırılmış. Takılmıyor.
4: Bir şey bul. Lastik bant veya bir şey bul. Hallet işte.
3: Endişelenme, her şey iyi olacak. Anneni tekrar göreceksin. Ne yaptın sen?
4: Ne mi yaptım? Bize bir şans kazandırdım. O çocuğa bir şans kazandırdım. Kahretsin. Tamam. Tamam.
3: Dur, şunu alayım. Dur. Bir yere bandı yapıştır.
4: Şimdi beni dinle. Anneni bir daha görmek istiyorsan ne diyorsam onu yap. Askerler sana kim olduğumuzu sorunca ailen olduğumuzu söyleyeceksin, anlıyor musun? Anlıyor musun?
3: Ne diyorsa onu yap canım, her şey yoluna girecek.
4: Tamam, hadi. Yapalım şunu.
5: Sadece seçilenler, karakodlar ve bileklikler.
6: Lütfen bir yere gitmeyin.
4: Tamam, oraya vardığımızda bilekliğini göster. Onlara bilekliğini söyle ve tek kelime bile etme.
6: Bizi de alacaksınız.
4: Tek kelime bile
3: tamam,
4: etme.
3: Tamam, sakin ol Ralph.
6: Bizi de alın, hadi.
7: Geri çekilin, geri çekilin.
8: Hadi gidelim, hadi gidelim.
6: Bizi de alacaksınız. Çekilmeyeceğiz. Bayım işte, işte bilekliğim burada.
4: Çekilin, bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var.
6: Lütfen geçeyim, bakın bilekliğim.
4: Çekilin.
6: Burada işte.
4: Bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var. Yol
6: lütfen
4: açın lütfen.
6: Geçelim, hadi.
4: Bilekliğimiz var. Çekilin.
6: Bilekliğimiz
4: var.
5: İçeri giremezsiniz.
4: Bilekliğimiz var.
5: Yalnızca seçilenler girebilir. Sadece seçilenler. Durun. Sadece seçilenler.
4: Bilekliğini göster. Bayım, ona bilekliğini göster.
5: Tamam. Tamam, bir bakayım.
4: Burada.
5: Tamam, bir bakayım.
4: O benim oğlum. Bu da eşim. Bileklikleri
5: tamam,
4: gösterin.
5: Tamam, geçin. Hadi, hadi.
4: Evet.
5: Tamam. Hadi.
4: Hadi Judy, gidelim.
5: Hey, durun. Ya sizinki? Üçünü de görmem gerek.
4: Evet bak, onlar oğlum ve
5: hayır
4: karım.
5: Efendim, hayır.
4: Biraz önce maalesef benimkini çaldı. Gerçeği söylüyorum beyefendi. Biri demin bilekliğimi çaldı. O benim oğlum ve bu da karım. Lütfen. Lütfen.
5: Tamam. Komutanımla konuşayım.
9: Onlar benim ailem değil.
4: Hayır. O benim
9: beni
4: oğlum, inan bana.
9: Hayır,
4: sadece çok korkuyor. O benim oğlum.
3: Ben
4: şu anda
3: senin
4: çok
3: annenim.
9: Aman
3: tanrım.
4: Yapmayın. Şu anda çok korkuyor
3: tanrım.
4: Ve çok korktu ve
5: bilekliğiniz uzun.
4: Hayır. O benim.
3: Bu ailenin bilekliği.
4: Bayım.
5: İnzibat.
3: Hayır.

0: dinleyin.
1: Sizin çocuğunuz
0: onlar
1: değil.
0: Hayır.
2: Lütfen.
0: Değil.
1: Güvenlik.
0: Onu uçağa
2: güvenlik.
0: Bindirelim.
2: Benim oğlum diyorum.
0: Onu uçağa bindirelim.
2: Bırak beni.
1: Tamam.
0: Daha 7 yaşında.
2: Tamam.
0: Lütfen.
1: Seni koruyacağım evlat. Tamam, bunu çözeceğiz. Sorun yok. Bilekliğine bir bakayım evlat. Reddedildiğini söylüyor. Peki iyi görünmüyorsun delikanlı. Hasta mısın? Her şey yoluna girecek, tamam mı? Ağlama, hadi. Gidip bunu çözelim, hadi.

0: Neler oluyor?
1: Nose. Aeropuerto'ya daha çok var. Hayır, Mija.
0: Gitmem gerek.
1: Aeropuerto çok uzakta.

0: Gidelim, kaçalım hadi.
1: Affedersiniz, çekilin. Yolu açın, affedersiniz, özür dilerim. Çekilin, affedersiniz.
2: Yalnızca seçilenler.
1: Bir erkekle bir kadın onu aldı. Buraya uçağa binmeye geleceklerini söylediler.
2: Hanımefendi, sizi duyamıyorum.
1: Muhtemelen tanıdınız. Nathan Gerrit'i. Evet, Nathan Gerrit'i.
2: Yüzlerce çocuk geçti. Sokağın karşısındaki FEMA kampına bakın.
3: Onay formunu doldurmanız gerekiyor.
1: Kontrol noktasındaki asker
3: sırada
1: oğlumun burada olabileceğini
3: sırada
1: söyledi.
3: Sırada
1: bekleyemem, hayır.
3: Elimizden
1: oğlumu bulmalıyım.
3: Geleni yapıyoruz.
1: 7 yaşında onu kaçırdılar.
3: Dedim.
1: Biri beni dinlesin, onu kaçırdılar.
4: Hanımefendi,
1: lütfen.
4: Hanımefendi lütfen buraya gelin. Bana anlatın. Neler oluyor?
1: Oğlumu bulmaya çalışıyorum, 7 yaşında. Şeker hastası. Onu kaçırdılar. Biri burada olabileceğini
4: oğlunuzu
1: söyledi.
4: Oğlunuzu bulmanıza yardım edeceğim ama sakinleşmeniz lazım. Pediatri çadırını kontrol edelim.
1: Nerede?
4: Tam burada.
1: Bu mu?
4: Evet. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, hayır, hayır, burada değil. Hayır.
4: Burayı deneyelim. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, burada değil.
4: Burada var mı?
1: Hayır, burada da değil.
4: Sorun değil, onu bulacağız. Buraya bakalım.

0: Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bir tanem çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şeye göz yummayacağım bir tanem.
1: Sorun değil anne.
2: O olağanüstü bir delikanlı. Allison mısınız?
0: Evet. Birinci tip diyabeti var. İnsülin seviyesine bakmalıyım.
2: Bize söyledi. İki kez kontrol ettik. Ona biraz insülin verdik yeni pompayla. Bu formu imzalayabilirseniz sizi bir aile çadırına taşıyabilirim.
0: Hayır, hayır. Biz babamın yanına gidiyoruz. Ben kaybettim. Kocamı kaybettim. Onu bulacağız.
2: Çok üzüldüm. Babanız nerede yaşıyor?
0: Lexington yakınlarında.
2: Tamam, belki size o tarafa giden askeri bir otobüse bindirebilirim. Ayrıca bir haftalık glikoz tableti, insülin ve test şeritleri koydum. Keşke daha fazla verebilseydim ama elimizde daha fazlası yok. Çok üzgünüm.
0: Teşekkür ederim.

Kimse var mı? Kimse var mı? Hmm.

0: Şu anda gördüğünüz gibi şehrin büyük bölümü yanıyor.
1: Hükümetler toplumsal kaosu zapt etmek için mücadele ediyor.
2: Tekrar, bu canlı yayın videosu çok hızlı yayıldı. Görüntülerin rahatsız edici olduğu
3: konusunda
2: uyarın. Tüm şehir
3: yanıyor dostum. Şuna bakın. Bir tane daha. Dur. Bize doğru mu geliyor?
4: Hayır, olamaz. Dur, koşun.
3: Olamaz. Koşun, koşun. Lanet olsun.
2: Bir başka şok edici görüntü.
5: Bazen aşağı düşüyor ve ansızın ortaya çıkıyorlar. Hiçbir uyarı yok.
6: Vay canına.
5: Ayak uydurmaya çalışıyoruz.
6: Evet.
5: Bu hafızamıza kazınmışken yarın hepsi boşuna olacak. Durumu biliyorsunuz.

0: Ne saçmalık.
1: Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek.
0: Yalnızsın. Alison nerede? Nerede o?
2: Burada olmasını umuyordum.
1: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
2: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
0: Lanet olsun.
3: Belki de gitmeliyiz.
1: Tekrar taşınacağını söylemişti tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
2: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
1: Tamam.
2: Tamam. Sabit attı denedin mi?
1: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
2: Ah! Tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.

0: Hey. Ne oldu sana?
1: Hiçbir şey.
0: Yapma.
1: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.

0: Tamam, orada bir ankesörlü telefon var. Hadi bir deneyelim.
1: Alo.
2: Nerede?
1: Orada durun. Oradan ayrılmayın.
2: Neredeler?
1: Yolun aşağısında. Gidelim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim tatlım.
1: Biliyorum, sorun değil.
0: Evlat, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Ha? Gel buraya. Nasılsın, iyi misin? Ha? Annene baktığın için teşekkürler evlat.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba canım. Tamam tatlım, hadi eve götürelim sizi.
1: Tamam.
3: Evet, hoş geldin. Aç mısın? Ne yemek istiyorsun?
2: Krep istiyorum.
3: Krep. Şurup da mı?
2: Evet.
3: Evet.
4: Hayır.
3: Hayır, unuttum.
1: Zaten yeterince insülin yok.
2: Anne.
0: İlaçları burada.
1: Öyle mi?
0: Evet. Epeydir buzdolabında değil ama yine de iyi olmalı.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Ne istiyorsun, su mu?
1: Biraz su, evet.
0: Evet.
3: İşte bu. Tamam.
2: İyi mi?
3: Evet, mükemmel.
1: Haberlere bakmalıyız.
3: Tamam.
5: Yarın doğu standart saatiyle 8.47'de Clark'ın en büyük parçasının Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir yere düşmesi bekleniyor. Uzay ajansları bu parçayı takip ediyor ve dünyadaki yaşamı yok edecek ölçüde olacağını tahmin ediyorlar. Yeteneklerine göre seçilmiş, sınırlı sayıda insana en fazla hayatta kalma şansı verildi. Bugün ele geçirilen gizli görüntüler, Grönland'daki Tuhul Hava Kuvvetleri üssü yakınlarındaki 5 sığınaktaki karmaşayı
0: yani
5: gözlerinde serdi. Soğuk savaş sırasında
0: haklıydı.
5: Nükleer serpinti riskine karşın inşa edilen sığınaklar, kendi çok kendine yeterli yeraltı su depoları, topraksız çiftlikler, tıbbi malzeme ve oksijen
1: jeneratörlerine sahip.
3: Görüntüler benden daha eski. Ne durumda olduğunu kim bilebilir?
1: En azından burada birlikte olacağız. Ne yapıyorsun?
0: Oraya gitmenin başka bir yolu var.
1: Nereye?
0: Grönland'e. Kanada'da oraya giden pilotlar var. İnsanları alıyorlar, asker değiller. Bak, Osgood'a varmak 12 saatten biraz fazla sürer. Ama 9 saatte varabiliriz. Uçuş da 6 ila 8 saat sürer. Yetişebiliriz.
1: Bilekliğim yok ya, içeri girmemize izin vermezlerse. Hem Nathan'ı biliyorlar.
0: Hayır, bu bizim tek şansımız. Şimdi dinle. Burada kalırız ya da şansımızı deneriz. Şansımızı denersek yemin ederim sığınağa girmemizi sağlayacağım. Ama gideceksek hemen yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam, hadi gidelim. Nathan, hadi. Hadi hazırlanalım. Misafir odasına birkaç kıyafet bıraktık.
2: Krep ne olacak peki?
3: Yapacağım. Merak etme, birazdan hazır olur.
1: Tamam Nathan. Giysilerini çıkar. İşte oldu. Duşa gir. Şampuan orada. Yakala, tamam mı? Hadi. Hadi yıka. Aferin sana. Hadi bakalım. İşte böyle.

0: Yanına biraz giysi almalısın değil. Fazla zamanımız yok.
1: Birinin kalıp Beck'e bakması lazım. Onu terk etsem Mary beni öldürürdü. Burada ne çok zaman geçirirdi. Artık onun kokusuyla buranın kokusu benim için bir o.

0: Tanrım. Saman ve at pisliği.
1: Dale. Bu atlatabileceğin bir fırtına değil.
0: Bak. İşler zorlaşınca pes etmem, tamam mı? Evliliğinizin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Her evlilikte sıkıntı olur. Her evlilikte olur. Bu başka bir kadının yatağına atlamak anlamına gelmez tabii ki.
1: Haklısın, öyle yaptım. Ve ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalacağım. Bağışlamanı beklemiyorum Dale. Ama bir şeyi doğru yapacaksam o da oğlumu ve eşimi o sığınağa sokmak olacak.

0: Lütfen bizimle gel.
1: Hayır.
0: Neden bu kadar inatçısın? Gel işte.
2: Burada öleceksin diye.
1: Elbette öleceğim. Bugün, yarın, bundan 10 yıl sonra benim için hiç farkı yok. Eşim Mary burada cennete gitti. Tanrı beni onun yanına almaya hazır olduğunda ben de burada olacağım. Hazır ve nazır.

0: Nathan!
1: Olamaz!
0: Nathan! Nathan!
1: Nathan!
0: Oğlum!
1: Sence ne kadar yakında düştü?
0: Evet, yakındı. Hemen buradan gitmeliyiz.
2: Benim aracımı al. Deposu ağzına kadar dolu.
1: Edward, o çocuk koltuğuna geç. Hadi bakalım.
2: Onlara iyi bak.
0: Hoşça kal.
2: Biliyorum oğlum, biliyorum.
3: Seni bir daha ne zaman göreceğim büyük baba?
2: Evet. Evet, çok yakında. Tüm bunlar bitince sizi ve kutup ayılarını ziyarete geleceğim.
3: Kutup ayıları mı?
2: Evet. Kuzey kutbuna gidiyorsunuz, öyle değil mi? Noel babaya benden selam söyle. Ona söyle, hala kömür için kızgınım.

0: Seni çok seviyorum hayatım.
1: Ben de seni seviyorum baba. Annem gurur duyardı.
0: Neyle?
1: Evi bitirdin.
0: (Gülüyor)

0: yerden geçtiğini söylüyor. Bu yaşarken olsa bence daha iyi olurdu. O zaman tüm güzel anılarını görüp mutlu olabilirsin.
1: Bu fikri çok sevdim tatlım.
2: Ben de. Nasıl bu kadar zeki oldun?

0: Gezegen katili sayılan Clark'ın en büyük parçasının 15 saatten kısa bir süre içinde dünyaya çarpması beklenirken, dünya liderleri derme çatma sığınaklar oluşturmak için mücadele ediyor.
1: Dün Tokyo'ya düşen parçadan sonra kayıp sayısı 1 milyonu buldu.
2: Tanrım.
3: Nihayet.
2: En azından en iyi grup çalarken öldüler.
3: Doğru.
2: Ne oldu?
3: Annemle tanıştığın zamanı hatırlıyor musun? Kilt giymişti.
2: Kilt. Nasıl unutabilirim?
3: Kendini rahat hissetmeni istedim.
2: Rahat hissettirdiğine hiç şüphe yok. İskoç dağ dansı yapmam için uğraştığını hatırlıyor musun? Sanki İskoç dağ dansını biliyorum. Annen iyi bir kadındı.
3: Ahırda babamla konuştuğunu duydum. John. İlişkimizle ilgili ben de senin kadar suçluyum.
2: Hayır, hayır, Ellie. Hayır. Ne kadar kötü olursa olsun, çizgiyi aştım. Sen aşmadın.
3: Dinle. Olmak istediğim yerdeyim. Seninle ve Nathan'la.
2: Tamam. Harika. 80 kilometre boyunca kuzeye giden tek otoban bu.
4: Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Otoyolu temizlemek için olabildiğince hızlı çalışıyoruz.
2: Evet, kaza var.
3: Neler oluyor ha?
2: Tren otoyolda raydan çıkmış.
3: Oh.
5: Bu bir acil durum uyarısıdır. New York'un dışına küçük erimiş döküntülerin düşmesi bekleniyor.
3: Bizim bulunduğumuz yer değil mi?
5: Derhal evet. Sığınak arayın. Açık alanda durmayın. Derhal sığınak arayın.
2: Aman Tanrım.
3: Aman Tanrım hadi.
2: Buradan gidiyoruz.

Eğilin, bir köprü var. Hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Hadi gidelim, hadi çabuk çabuk. Hadi.

0: Tamam, hadi kirişlerin altına, hadi, hadi.
1: Tamam, hadi, hadi. Yukarı. Hadi. Hadi, geriye gidiyorsun.
0: Hey, hey.
1: John. Ah. Geçti, geçti oğlum.
0: Hey, hey, hadi dost, uyan, hadi, hadi. Hadi. Hadi. Hadi seni çıkaralım hadi. İyi misin?
2: Evet.

kaç ısırıyor. Konumunuzun güneyindeki her şey yanıyor. Orada kimse var mı? Kurtulan oldu mu? Dinleyen varsa üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan bir yıldız düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Düşüncelerim ve dualarım sizlerle.

0: Yurilenov'la canlı bağlantımız var şimdi. NASA adına resmi açıklama yapacak.
1: İyi akşamlar. Doğu standart saatiyle 08.47'de Clark'ın en büyük parçası Batı Avrupa yakınlarına düşecek.
2: Yeterli zaman var mı?
1: Bir dizi olayı tetikleyecek.
3: Bilmiyorum. 6 saatten fazla zamanımız var. Evet, hala başarabiliriz.
1: 14 kilometre genişliğindeki parça dinozorları öldüren asteroitten daha büyük. Çarpmasıyla birlikte Avrupa'nın çoğunu yok edecek. Sismik olaylara neden olacak. 300 metrelik tsunamiler üretecek ve 480 santigrat derecelik yüzey rüzgarlarına yol açacak. Bu da sesten daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Saatler içinde çarpmayla ortaya çıkan erimiş döküntülerin üst atmosferden yağmasıyla tüm kıtalar alevler içinde kalacak. Önceki yeryüzünden silinme olaylarındaki
3: kapat
1: gibi...
3: Şunu.
2: Bu havaalanı hangi cehennemde? O da ne? Yoksa oradaki mi? Kalkıyorlar.
3: Hayır. Daha fazlası olmalı. Hadi gidelim. Sıkı tutun Nathan.
2: Orada.
3: Lanet olsun.
4: Sarıyer Kola.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Bu uçağa yakalıyoruz.
4: Biz de mi giriyorsun? Evet.
3: Tutunun. Tutunun.
4: Dönüyor John.
3: Sorun
4: John,
3: değil.
4: Bize doğru geliyor.
3: Ne yaptığımı biliyorum. Dur. Dur. Hatta. Haddi. Sana söyledim.
5: Sinirli görünüyor.
3: Sen sinirlenmez miydin?
6: Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun
3: dinle
6: dostum?
3: Karım ve çocuğumla Grönland'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidiyorsun, seçilmiştik.
6: Bak, kapasitemizi doldurduk, tamam mı? Yarın başka uçaklar
3: kalkacak. Hayır, yarın diye bir şey yok.
6: Seni alırsam herkesi tehlikeye atarım.
3: O zaman karımı ve oğlumu al.
6: Hayır, bu riski alamam.
3: O zaman hareket etmiyoruz, tamam mı? Orada kalıyoruz ve hiçbir yere gitmiyorsun.
6: Tamam, çocuğu alabilirim. Belki karını
4: da. Hayır, hepimiz gidiyoruz. Hepimizi almalısın.
6: Kaç kilosun?
3: 81-82 kiloyum.
6: Hadi ama.
3: 93, belki 94.
6: Bu gidişte Grönland'a arabayla gideceğim. Binin hadi. Bagaj yok. Lanet aracını da
3: çekiyorum.
4: Tamam. Teşekkür ederiz.
3: Gidin, geliyorum.
4: Tamam, boş yer bulmaya çalış. Affedersiniz. Affedersiniz.
3: Herkesten özür dilerim.
7: Çocukları işte kucağımıza alabiliriz. Size yer açalım.
4: Çok teşekkür ederim.
7: Sorun değil.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
7: Tamam, hadi, güzel.
4: Evet.
8: Bandajını değiştirmelisin. Kötü görünüyor. Burada merhem var. Gazlı bez, peroksit. Birkaç ağrı kesici de.
3: Teşekkür ederim.

0: Ne görüyorsun?
1: Baba.
2: Tatlım,
1: hala biraz canı acıyor.
0: Sorun değil. Ben de seni seviyorum evlat.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Korkunç. Ama başardık.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bir şey yok tatlım. Sadece türbülanstı, o kadar.
1: Nathan, buraya gel. Gelmesin. Her şey düzelecek.
2: Basınç ikazı yandı. Güç kaybediyoruz.
3: Her iki motorda arıza. Tekrar çalıştırmayı dene. Gaz kolu havada rölantide. Pervane tamam. Hat ve kolları kılıçlamada. Sürat tamam. Artırmak için dalıyorum. Jeneratörler kapalı.
4: Tüm uçaklar.
2: Tamam.
4: Klarkın en büyük parçası atmosfere girmeye yakın.
3: Hat ve kolu açık.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır. Tamam. Derhal inişe geçin.
3: Tekrar dene. Sağ motor çalıştırma. Başla.
2: Başladı.
3: Evet. Lanet olsun. Hala yeterince yükselemiyorum. Sol motor çalıştırma. Başla.
2: Hiçbir şey yok.
3: Kontrolü sağlayamıyoruz. Motoru sustur. Yakıt akışını kes.
1: Siz gidin, onu al, pilota bakmaya gidin.
0: Tamam.
1: Affedersiniz.
0: Tamam. Hadi bakalım. Hadi atla.
5: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin.
4: Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir
1: tamam,
4: mesajdır.
1: Tamam, bekle. Seni buradan çıkaralım.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Tüm hava sahası kapanmıştır. Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Herkese iyi şanslar.
0: Pilotlar nerede?
6: Bakın. Kar yağıyor.
1: Bu kar değil, kül.
7: Tamam, herkes dinlesin. Hemen şuraya inen askeri bir uçak gördüm. En az 1 kilometre uzakta, gitmeliyiz. Hadi acele edelim. Hadi gidelim. Hadi.

0: İşte oradalar. Hey!
1: Hey, buradayız. Yardım edin. Hadi.
2: Hadi gidelim. Büyük olan her an çarpacak.
3: Bekle!

0: Tamam. Hadi. Hadi gidelim. Devam edelim.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
1: Çabuk. Hadi. Balistik kapılar kapanıyor. Hadi. Balistik kapılar kapanıyor.
0: Çabuk.
1: Balistik kapılar kapanıyor.
0: Hadi.
2: Yürü.
0: Hadi gidelim hadi.
1: Balistik kapılar kapanıyor.
0: Hadi yürü.
2: Devam et.
0: Hadi.
2: Hadi yürü.
1: Balistik kapılar kapanıyor.
2: Balistik kapılar kapanıyor.
3: Evet efendim. Ey darbenin şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
2: Devam et. Hadi. Çabuk. Hadi devam edin. Yürü. Hadi. Devam et. Yürü. Acele et. Hadi.
0: Yürüyün hadi. Yürüyün. Yürüyün hadi.
4: Devam edin.
5: Ani ışık nerede?
6: Ne ani ışık?
5: Ölmeden önce gördüğümüz ışık.
7: Beni dinle oğlum. Atlatacağız. Annemle ben seni çok seviyoruz. Tamam? Şu anda yanındayız. Yani ne olacağı önemli değil. Tamam mı? Çünkü birlikteyiz. Beni anlıyor musun?
5: Evet.
7: Her zaman birlikte olacağız. Yani korkmaya hiç gerek yok.
6: Burada tamam. Birlikteyiz, tamam mı?
1: 30 saniye.
6: Eğil hadi, eğil. Seni seviyorum.
7: Benim hayatım sensin.
1: Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş,

0: Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı?
1: Grönland istasyonu. Burası Helsinki 19. Sinyal zayıf ama sizi duyuyoruz.
0: Duyuyoruz Helsinki. Sesinizi duymak çok güzel. Genel çağrı. Burası Sydney istasyonu. Biz de sizi duyabiliyoruz. Burada küller nihayet yere çöküyor diyebilirim. Neredeyse güneşi görebiliyoruz. Duyuyoruz Sydney istasyonu. Burada kül kalmadı. Hala radyasyon belirtisi yok. Az önce balistik kapılardan birini açtık. Yer altında geçen uzun bir 9 ay oldu.

0: olacak?
1: Bu bir kuş mu?
2: Bilmiyorum.

0: temiz. Grönland istasyonu. Burası Fairbanks istasyonu. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl?
1: Genel çağrı. Burası Yeni Delhi. Hindistan, biz buradayız.
2: 5-9, burası Sao Paulo.
3: 5-9, tamam. Burası Moskova istasyonu. Zdravs Buite.
4: Burası Buenos Aires. Hayatta olmak güzel.
5: Burası Beyrut, merhaba. Duyabiliyor musunuz?
6: Grönland istasyonu. Burası Katmandu, Nepal. Sizi duyuyoruz.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Hareket var. İki adam. Ve yaklaşık olarak... 40 keçi.
1: Onlar kimsenin tarafında değil. Vurmamız gerekmiyor. Çıkış yolumuz?
0: Birincisi tepeden yukarı, ikincisi yoldan aşağı, üçüncüsü nehirde. Hı hı. Suda balıklar dışında kimse izimizi süremez. Sera gelecek ay hemşirelik okuluna gidecek. Bu elbiseyi kendi dikti.
1: Çok güzel.
0: Barış'ı koruma görevinde olduğumuzu emin misin? İşin başında ortalık karışık olurdu. Burası son derece sessiz.
2: Amerikalılar, saat 9'da keşfe çıkacağız. Dön! Dön!
3: Amerikan ordusu Lumineer Kampı, Etiyopya.
4: Bu koordinatlar olmaz.
5: Evet efendim.
4: Alternatif koordinat çıkar.
5: Emredersiniz.
6: Karargah,
7: TS-129
6: konuşuyor, tamam.
7: TS-129'un şu anki durumunu ekranda görüyorum efendim.
6: Güney tamamlandı, çıkarma noktasına gidiyorum. Mesafe 8 kilometre, tamam. Karargah, ben Engerek. Dost kuvvetler çıkarma noktasına doğru ilerliyor, tamam.
0: Gözünü dört aç, bizimkiler geliyor.
6: Engerek burası karargah, dikkat edin. TS-129'a 12 yönünden düşman kuvvetler yaklaşıyor.
1: Koordinatlar ne?
0: Hedef, orta mesafede yolun ortasında. Araçta şeritte doldurulan silah var.
1: Tam mesafe.
0: 850 metre ve yaklaşıyor. Rüzgar 4'te 3 güçte, 2 derece sola at. 900 metrede yolun tam ortasında olacak.
1: Kilitlendim.
0: Görür. Hazır olduğunda ateşle. Tam isabet.
6: Engerek konuşuyor. Düşman hedef vuruldu, tamam.

0: Haber ver, gitme vakti.
1: Karargah Hengerek konuşuyor. Görev tamamlandı, toplanıyoruz.
0: Lanet olsun.
2: Hengerek, dikkat edin. Orta mesafeden daha büyük bir düşman kuvveti yaklaşıyor.
3: Bu kadar yakında düşman olmamalıydı.
1: İri ağaç. 675 metre, saate 45 kilometre, 1 milim öne. Makineliğe hedef al. 900 metrede rüzgar 4'te 3. Hazır olunca ateş et. Tamam, hazır ol. 9.02, rüzgar 4'te 3.
0: Görüyorum dostum, görüyorum.
1: Hazır olunca ateş et.
4: Ateş ol!
1: Nerede olduğumuzu bilmiyorlar.
5: Ya şansa tutulurlarsa?
2: Karargah, Hengerek konuşuyor. Düşman güçleri durduruldu. Rus kuvvetler çıkarma noktasına devam ediyor. Küçük silahlı düşman kuvvetlerin dolaysız ateşi altındayız. Tamam.
1: Beni duyuyor musunuz?
6: Ya sizi kapatın. Olmamamız gereken bir ülkenin 8 kilometre içinde çok iyi eğitimli askerler. Sağ salim döneceklerine eminim. Şimdi kapatın telsizi.
2: Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
6: Pekala, bitirin işinizi, gidiyorum.
7: Çıkarın.
1: Çapraz kontrol edip toplayın.
7: Ne dersiniz?

0: Fakat hava desteği olmadığını söylemişti.
1: Hemen haber ver.
0: Lanet olsun. Kanal kapanmış. Bu imkansız. Telsiz bağlantısı kopmuş.
2: Bizi burada bıraktılar. Merak etme, yuvaya döneceğiz.

0: Hadi oğlum gel. Hadi sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir şey yok ki. Ne? Tamam. Hadi gidelim. Gidelim. Aferin sana. Evet. Gir bakalım. Aferin sana. Bakalım bugün hangi yalanı satmaya çalışıyorlar. Al oğlum. Aferin.
1: Langley, Virginia.

0: Topçu çavuş Bob Lee Swagger. USMC'den emekli. Elimizdekilerin en iyisi.
1: Son görevi ters gitti. CIA adına düşman bölgesine gönderilip gözden çıkarıldı. Karşı kuvvetler bir saldırı helikopteri ve 100 asker gönderdi. En iyi arkadaşı ve gözcüsü öldürüldü. Resmi bir rapor yok.
2: Hayalet rapora göre düşmana %70 kayıp verdirmiş. Gerisi kaçmış.
1: Onu ölüme terk eden örgüt görevlisi 2 hafta sonra aniden yeryüzünden kaybolmuş. Bob Lee bununla suçlanmadı. 1 hafta sonra emekli oldu.
3: Demek ki gözden çıkarılacak biri olduğunu düşünmemiş. Kendi yiyeceğini ekiyor ve...
1: Evet, oradan çok nadir ayrılıyor.
3: Adamın geçmişi görev aşkı ve vatanseverlikle dolu. Bunları şaka olarak algılamıyor, inanıyor da.
2: Evet.
3: Kimi insan inanç sistemi çökünce ne yapacağını bilemez çünkü. İşte o da onlardan biri.
4: Emin misin oğlum?

0: Hayır. Almayacağım bir şey istemiyorum. Arkanızı dönün ve geldiğiniz yere geri gidin.
1: Mobley Swagger. Ben Albay Isaac Johnson. Bulunması zor bir adamsın.
0: Yeterince zor değilmiş.
1: Çok uzun bir yoldan geldik. İlgilenmen gereken bir işimiz var.
0: Birinci viteste inin, yoksa frenleriniz tutmaz.
2: Gel, gel oğlum.
0: Bunu yapma. Davet etmeden yaklaşırsan köpeği vurman gerekir. Çok yavaş çekiyorsun. Bunu yapmak istediğine emin misin? Arazimde köpeğimi vurursan seni tepeye gömerim. Hmm. Bir iki ay sonra Şerif'e söylediğimde anlayacaktır.
1: Elini silahından çek. Yavaşça. Topçu çavuşun seni tepeye gömmesi gerekmesin. Ben silah taşımam zaten. Ne olduğunu biliyor musun?
0: Meclis şeref madalyası. Öyle kolay kolay verilmez. Senin mi?
1: Evet. Babanın da vardı değil mi?
0: Ne yaptın?
1: Çılgınca bir şey. Diğerlerinin yaşamasını sağladım. Bana 5 dakika ayırır mısın?
0: Tamam, köpeğin dışarıda kalsın. Hadi oğlum, içeri gir.
1: Başkana karşı bir suikast planlamanı istiyorum.
0: Kimin başkanı?
1: Bizim başkanımız. Uygulayacaksın demedim. Planlayacaksın. Böylece durdurulabilir. 2 hafta içinde başkanı öldürme girişiminde bulunacaklar. Çözülen şifre isimsiz bir mesaja aitti. İçeriden birine. Her zamanki örgütlere başvuramayız. Adamlar hükümetin içine kadar girmişler. Bu süre içinde başkan 3 kere halk arasında olacak. Baltimore'da, sonra Philadelphia'da ve Washington'da. Standart gizli servis koruma kordonu 880 metre uzuyor. Ama bu mesaja göre atış en az 1,5 kilometre öteden yapılacakmış. Keşfe çıkıp kendin nasıl yapardın onu söyle, biz de engelleyelim. Şahsen ben o kadar uzaktan öyle bir atışın yapılabileceğine inanmıyorum. Ama işimizi şansa bırakamayız. Senin uzun atışların hiç doğrulanmadı.
0: Çünkü uzun atışlar genelde ardından gidip kontrol etmek istemeyeceğin yerlere yapılır. Doğrulama masa başındakilerin işidir. O kadar uzaktan her şey sonucu etki eder. Nem oranı, yükselti, sıcaklık, rüzgar, deniz serpintisi, uçuş süresi 2 ila 10 saniyedir. O yüzden hedefin olacağı yere ateş edersin. Coriolis kuvveti ve dünyanın dönüşü bile etki eder. Başkan zırh giyeceğine göre başına 1 milden ateş edilecek. Bu atış yapabilecek keskin bir nişancı olduğuna inanıyor musunuz?
1: Evet öyle.
0: O zaman asıl sorununuz keskin nişancıyı bulmanızdı.
1: O işin üzerinde başkası çalışıyor. Senden istediğimiz şey ise bu.
0: Aslında başkanı pek sevmem. Bir öncekini de pek sevmezdim.
1: Başkanlık kavramını seviyorsun ama. Özgür bir ülkede yaşamayı da Amerika'nın caniler tarafından yönetilmesine izin mi veriyorsun?
0: Bazı yıllar izin veriyoruz.
1: Sanıyorum bir bayrağın önünde durdun. Birleşik Devletler Anayasası'na elini koydun ve gerek iç, gerek dış düşmanlara karşı bu ülkeyi koruyacağına dair yemin ettin, değil mi?
0: Sanırım 5 dakikan doldu.

0: Bu yeni model mi? Araba. Motoru güçlü mü bari? Vay canına, şuna bak. 8 litrelik V8 motor. Öyle büyük ki EPA kaç litre yaktığını yazmıyor bile. Fotoğrafını çekebilir miyim? Çok güzel.
1: İstediğin zaman bu numarayı arayabilirsin.
2: Ne yaptığını gördün mü? Motorun fotoğrafını niye çektin?
3: Motor umurunda bile değil. Adam karşı istihbarat eğitimli plakayı almak için geriden çektim.
1: Adam biçilmiş kaftan.
3: Seni reddetmedi mi?
1: Aslında evet dedi. Ama kendisi henüz bunu bilmiyor.

Hayır, o idare eder. Günde bir kez yemek ver. Yalnızlık çekerse birkaç balistik raporu oku. Tamam, kapattım. Gel dostum. Pekala. Bensiz birkaç gün idare edebilir misin? He? Tamam.

0: Gördüğünüz yapı Bağımsızlık Sarayı, Birleşik Devletleri'nin doğum yeri ve Amerikan tarihinin en önemli yapılarından biri. 1732'de Pensilvanya Eyalet Meclisi olarak inşa edilmiş. Gerek bağımsızlık...
1: 72. katı görebiliyor musun?
2: Sulağa kadar görüyorum.
0: Burada tartışılmış ve imzalanmış.
3: Üç şehir içinde sadece birinde başarı şansı yüksek. Baltimore'da yer yok. Caddenin genişliği rüzgar tesirini ayarlamaya yetmez. Binalar engelliyor. Washington'da yapmak intihar demek. Keskin nişancı cennette onu 70 bakirini beklediğinden emin değilse bunu yapmaya kalkmaz. Atışı Philadelphia'dan yapacaktır. Ama en az 1650 metreden. Altı olası noktadan biri başkanın bulunacağı yerden yaklaşık 5 kat yukarıda. O mesafeden merminin ulaşması 5-6 saniyeyi bulur. Podyuma çıkıp birkaç cümle konuşana kadar bekleyeceklerdir. Böylece tamamen hareketsiz ve tehlikeye açık olacak. Atış için büyük kalibreli bir silah gerekiyor. Merminin el yapımı olacağını tahmin ediyorum. Bu merminin balistik kas sayısını düşürür. Ben olsam öyle yapardım.
4: Onu o kadar uzaktan öldürebilir misin acaba?
3: Yakın mesafede 44'lük magnum atışından bile daha etkili olur. Evet, onu öldürebilirim. En büyük sorun rüzgar. O mesafeden en hafif esintiyi bile düzeltmezsen atışı berbat edersin. Podyumla nişan aldığı yer arasında göstergeye ihtiyacı olacak. Hız düzeltmeleri kolaydır ama açı değişikliği trigonometriyle çözülür. Bunu kafadan yapmak zorunda. Ölçüm yapamazsan tek seferde başarmak zor.
5: Keşfin ve raporun çok etkileyici. Erken hareket edersek onu kaçırırız. Canlı yakalamalıyız. Kimin tuttuğunu öğrenemezsek bir daha deneyebilirler. 6 tane... 3 kişilik tim hazır bekleyecek. Topçu çavuş Swagger, konuşabilir miyiz? Ülkene büyük bir hizmette bulunuyorsun evlat. Gün gelince ben hayır bunun... dinle. Neye bakacağını bilen az kişiden birisin sen. Gözcüye ihtiyacım olabilir.

0: Cumhurbaşkanı konuşmasına 20 dakika var. İsimlere konumlarını kontrol etmelerini bildirin.
1: Bağımsızlık Sarayı'nda toplandı ve tüm dünyayı değiştiren Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirisini imzaladı. Philadelphia yuvamızdır. Tarihimizin en önemli şehirlerindendir.
2: Bütün timler hazır olsun. Burası dinleme karargahı. Elfeleri şu anda Jason kontrol noktasına yaklaşıyor. Keskin nişancı timleri durup raporunuzu güncelleyin.
3: Geri kalanına ışık tutan bir şey.
2: Hazırız. Görüşüm açık.
4: Rapor ver, durumun nedir?
5: Tamamen temiz, burada hiçbir şey olmuyor.
6: Başkan Etiyopya Başbiskopu'nda ekselansları Desmond Mutombo'yu Philadelphia kardeşlik madalyasıyla onurlandıracak.
7: Ülkesindeki vahşetle ilgili cesur açıklamalarda bulunan Başbiskopos tartışmalara yol açmıştı. Törenin hemen ardından başkanla buluşup bu meseleyi görüşmesi bekleniyor.
8: Çok güzel bir çağdayız.
9: Tarihi bir çağdayız. Aynı zamanda zor bir çağdayız.
10: Ülkenizin ve başkanınızın büyük bir nezaketle bana...
11: Sarı kur dediler.
12: Evet, şehitlerimizi anmak için koydular.
11: Hayır, onlar ağaç gövdesine konur. Bunlar rüzgarı hesaplamak için. Kuleden ateş edecek olsam kesinlikle oraya koyardım.
12: Evet, belki.
11: Kesin öyle, adam işini biliyor. Kiliseyi vuracak bir timiniz var mı?
0: Ateşten hemen önce gidecekler. Başkanın dikkatini çekmeden tabii.
9: Özgürlüğe meydan okur ve sinsice, kurnazca kökünü zehirler. Ve bu yabani otlar...

0: kaynakları bulmak bize düşüyor.
1: Delfinleri geldi. Tekrarlıyorum, delfinleri geldi.
2: Ha merhaba. Memur Timmons. Yerel adamımız. Bob Lees Welder.
3: Sizinle tanışmak gerçekten büyük bir onur.
4: Kılıfınız açık memur bey.
3: Lanet olsun. Onu kaybetmek istemem değil mi? Bu benim için onurdur.
0: Bu büyük armağanı korumamız gerekir.
4: Şu cübbeli adam kim?
2: Etiyopya başpiskoposu. Madalya alıyor. Bilir misin?
4: Evet, Afrika'nın boynuzu.
5: Orada çalışmıştım. Bir sivili vurduğunda hissettiğin ilk şey için ne derler bilir misin?
4: Silahım geri tepti mi?
5: Doğru.
4: Çok orijinal.
6: Bu güzel sözler için teşekkür ederim Sayın Başpiskopos.
2: Sırada başkanın konuşması var. Söyleyin bütün timler hazır olsun.
1: Ajan Gibson, mesajınızı aldık. Hiçbir sorun yok, tamam. Ajan James, sorun yok.
6: Ve şimdi kendisini
4: rüzgar 3'te tam değer.
6: Çok büyük bir onur duyuyor.
4: 4,5 dakikalık açıya ayar. Rüzgar durunca binde 3 kaydır.

0: Mermiyi sürdü. Yükseklik, nem oranı, sıcaklık hepsi hesaplandı.
1: 1790'dan 1800'e kadar bu ülkenin başkentini
0: yalan... Onu vurmalıyız. 10 saniyemiz var. Rüzgar hesabına uygun vurun. Ona hemen vurun. Acil timini gönderin. Kuleyi...
2: Ateş edildi! Ateş edildi!

0: El feneri düştü. El feneri düştü.
1: Ne?
0: Tekrarlıyorum.
1: El feneri düştü mü? Ne yani? Başkan vuruldu mu?
2: Nasıl ıskalayabildin? Nasıl ıskalayabildin?
3: 30 saniyede sıvışın. Onu hemen yakalayın. Şu an yaralı. Onu öldürün.
0: Önergazdan Kondor 2'ye timi bindirin, tamam. Kondor 2'ye alın şimdi.
2: Hadi. Acele edin çocuklar.

0: 2, burası karargah. Yeni emirlere hazır olun, tamam.
1: Hazırız, tamam.
2: Karargah. Karargah, burası 19. nokta. Duyuyor musunuz? Yerimde kalayım mı?
3: Lütfen. Lütfen yardım et. Lütfen. Beni vurdular.
2: FBI, kaldır ellerini.
3: Lütfen. Beni vurdular.
2: Ne?
3: Anahtarlarını ver. Başkanı ben vurmadım. Ve Timmons tuzaktı.
2: İmdat! FBI! Silahımı ve arabamı aldı.
4: Merak etme. Onu iki kez vurdum zaten. İyi misin?
0: Karargah, şüphelinin tarifini tekrarlar mısınız?
5: Ölümsüz. Şu anda başka bir iyi yok. Karargah, burası 15. nokta. Hiçbir hareket yok. Gerekirse yer değiştirmeye hazırım. Anlaşıldı.
1: Ben memur Timmons destek
4: istiyorum. Suikast şüphelisini izliyorum.
1: Şu anda çalıntı FBI aracıyla kaçıyor. Diamond'dan güney fronta çıktı.
4: Şüpheli silahlı ve tehlikeli.
1: Tekrar.

Ümit.

0: Yunus rapor verdi mi?
1: Yapması gerektiği gibi, tam zamanında.
0: Onu tekrar vurmadan önce.
2: İki kez vuruldu. Hastaneye ya da doktora gitmeden kanamayı durduramazsa sorun yok demektir.
1: 20 dakika sonra dar bir sokakta çöp tenekesi içinde ölü bulunacak.
3: Ne yapıyorsun? Uçağını duyuyor.

0: Siyah bir Crown Vic buldum, resmi plakalı.
1: Ön koltukta ölü var mı? Bu nehrin kıyılarının 50 kilometre boyunca aranmasını istiyorum.
2: Tamam, aramaya akıntı yönünde başlayalım.

0: yaya takip eden Memur Timmons var. Memur Bey, neler olduğunu anlatabilir misiniz?
1: Onu iki kez vurdum ama sonra FBI ajanının yardım istediğini duydum.

0: emekli topçu çavuş Bobby Swagger olduğu açıklanan, muhtemel suikast şüphelisi şu anda binlerce eyalet polisi ve federal ajan tarafından takip ediliyor.
1: Ülke çapında yoğunlaştırılan aramaya rağmen Swagger'ın izine bile rastlanmadı. Aracı Delaware Nehri'nin dibinde boş halde bulundu.
0: Olay yerine ilk giden 7 yıllık Philadelphia polisi Stanley Timmons'un Swagger'ı vurup yaraladığı sanılıyor. İlk bilgilere göre saldırganın iki kez vurulmuş olabileceği anlaşılıyor. Bu arada FBI, Swagger'ın muhtemelen çalıntı bir FBI aracıyla olay yerinden kaçmadan önce bir ajanlarına saldırıp silahını aldığı konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ama şu ana kadar Swagger'ın herhangi bir izine rastlanamadı.
2: Bu kurumu rezil ettin. Daha sonra mesleki sorumluluk bürosu tarafından sorguya çekileceksin, anladın mı?
3: Efendim, ben bundan utanç duymuyorum. Silahımı alan adam bir keşif gözcü keskin nişancısı ve akademiyi daha 3 hafta önce bitirdim. Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum. Bana neden başkanı vurmadığını söyledi?
4: Çünkü vurmadı.
3: Ayrıca Timmons'ın tuzak olduğunu söyledi.
5: Öyle bir şey demedi. Şehir polisi adamı görüp 2 kez vurdu ve sen kıçına tekme yedin. Yanlış hatırlıyorsun. Aşırı stresli olaylarda bu normaldir.
2: Resmi ifadeni verdin mi? Çünkü yerinde olsam orada yazanlara çok dikkat ederdim.
3: Belki de raporun çıkmasını beklemeliyim. Okuyup sonra hatırlarım.
2: Şimdi oldu. Evet.
6: Kanallardan görüntüler geldi.

Washington'dan ve Philadelphia'da birkaç yerden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli topçu çavuş Bob Lee Svegar'ın ateş edecek yer aradığı ve rüzgar ölçümleri yaptığı görülüyor. Ülke çapında arama çalışmalarına hız verildiği halde Svegar'ın izine hala rastlanmadı.

0: Bakar mısınız?
1: Size satış yapamam, şimdi elektrikler gitti.
0: Lütfen, nakit vereceğim, tamam mı? Üstü kalabilir.
1: Bu karanlıkta hiçbir şey bulamam ki.
0: Lütfen, bana sadece salamura iğnesi, tuz, şeker ve birkaç şişe su gerek.
1: Peki, tamam.

0: nasıl yardımcı olabilirim?
1: Baksana. Deli Bey, isim ve numara. Timon sarayıp kasetteki zamanlamayı ayarla.
2: Kadının çok iyi bir Hristiyan olduğunu eminim ama...
3: Hı-hı. Tamam.
2: Burada o işlerle ilgilenmiyoruz. Evet, tamam. Anlıyorum. Evlilik danışmanına gidin. Mesela Doktor Phil olabilir. Tamam mı?
3: Pekala.
4: Bugün federal ajan...

0: uzmanlar Wyoming'in Wind Nehri bölgesinde arama başlattı. Swagger birkaç yıldır orada yaşıyordu. Diğer yandan henüz Swagger'ın izine rastlanamadığı için FBI yorum yapmaktan kaçındı.
1: Pekala, anlıyorum efendim.
2: Hafta sonu deniz fiyatlarının düşmesi, yaz tatiline çıkacak olanların yüreğine su serpti.
1: Size demedim efendim. Evet, anlıyorum.

0: Şu anda başka bilgi veremiyoruz efendim.
1: Hı. Hı. Ha. Durun durun.
0: Evet, anlıyorum.
1: Nerede dedin?

0: olduğunu sanıyor ama dükkanda elektrikler kesildiği için karanlıkmış.
1: Ne almış?
2: İşte burada.
1: Hepsi mi?
0: Sağ ol. Tuz, şeker, su ve salamura iğnesi.
1: Mangala giden biridir. Tuz, su ve iğne serum olarak kullanılabilir ama şeker ne oluyor peki ha? Hey, dur.
0: Şeker yüzyıllarca savaş yaralarını tedavi etmek için kullanıldı. Napolyon'un savaşlarında çok popülerdi.
1: Aha.
0: Evet.
1: Harvard'a gidip Napolyon savaşları dersen seni psikolojik istirahata çıkarır. Masana dön. Hayatını kurtarıyorum.

0: şey çok.
1: Ateş edildi.
0: 1790'dan 1800'e kadar bir şey çok.
1: Ateş edildi.

0: rahatsız ettiğim için üzgünüm.
1: Kim olduğunu biliyorum. Bob Leeson, Swagger. Donnie'nin eski ortağı.
0: Dinle. Ben başkanı vurmadım.
1: Biliyorum.
0: Biliyor musun?
1: Başkan ölmedi ki. Etiyopya başpiskoposu öldü.
0: Onu ne diye öldürmek istemişler ki? Sen hemşiresin değil mi?
1: Hayır. Hayır, bu Donnie'nin hayaliydi. Ben kan görmeye dayanamam. Üçüncü sınıf öğretmeniyim.
0: Lütfen.
1: Gitsen iyi olacak.
0: Lütfen. Lütfen. Yaptığımı söyledikleri şeyi yapmadım. Yemin ederim. Başım belada ve yardıma ihtiyacım var. Bunca yolu yalan söylemek için gelmedim. Hala beni vurmayı düşünüyor musun? O tüfek hızla çekmek için biraz uzun. Bak, yapacaksan hemen yap. Gidecek başka yerim yok.
1: Kamyoneti garaja çek. Birazdan komşular uyanır. En iyisi bana ser hadi.